0: Merhaba. Akreple kurbanın öyküsünü biliyor musun? Arkadaşın Nino nehri geçemedi. Geriye sadece ikimiz kaldık.
1: Devam etmek için artık bir sebep kaldı mı? Buluşalım mı? Ne dersin?
0: Neden?
1: Çünkü geriye sadece sen, ben ve kız arkadaşın kaldı. Bu yeterli bir sebep değil mi?
0: Ne zaman?
2: Yarın. Sherman Way'de bir yer var. Great Wall adında bir restoran. Biliyor musun?

Konuşabilir miyiz? Fazla uzun tutmayacağım. Benim bir yere gitmem gerekiyor. Dönebileceğimi sanmıyorum. Ama şunu bilmeni istiyorum. Seninle ve Benicio'yla zaman geçirmek yaşadığım en güzel şeydi.

Parayı getirdin mi? Sana hazırladığım teklif şöyle. Parayı verirsen kız güvende olacak. Sonsuza kadar kimse onu bilmeyecek, kimse peşine düşmeyecek. Ama senin için aynını teklif edemem. Sana teklifim bu. Bak, bu işi bitireceğiz, el sıkışacağız. Sen hayatının kalanına başlayacaksın. Kurduğun hayalleri, yaptığın planları ertelemek zorunda kalacaksın. Ölene kadar hep arkana bakacaksın. Sana bunu söylüyorum çünkü gerçeği bilmelisin. Ama kız güvende olacak. Para şu anda nerede? Paranın yerini söyle.

0: Seni dinliyorum.
1: Arabada.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Basit bir şeyle başla. Doğru olduğunu bildiğin bir şeyle. Adım Katniss Everdeen. Evim 12. mantıka. Açlık oyunlarındaydım. Kaçtım. Bir de orada kaldı.
2: Bayan Everdeen. Burada duramazsınız.
1: Kabus gördüm. 5 dakika daha.
2: Uyumanız gerekiyor. Uyumanıza yardım edebiliriz.
1: 5 dakika daha. Hayır. Hayır. Lütfen. 5 dakika. Dokunmayın bana. Hayır. Hayır.

Peter ve Juan için geri dönmek istedim. Ama kımıldayamadım. Annie de ellerinde. Onu kaçırdılar. Şu an başkentte. Keşke ölseydi. Keşke onlar da biz de ölseydik.

0: Bayan Everdeen. Albay Box, 13. mıntıkada güvenlik şefiyim. Taburcu edildiğinizi biliyorum. Başkan Cohen sizinle görüşmek istiyor.
1: Hiç haber var mı?
0: Sadece size eşlik etmeye geldim.

0: Bize 13'ten geriye bir şey kalmadı dediler.
1: Ordu toprak üstünü yerle bir etti. Ama biz askeriz, yerin altında yaşamayı öğrendik. Bunun için eğitildik. Savaş bizim için hiç bitmedi.
2: Devam edin, tamam ilerleyin hadi. İlerle.

0: İşte geldi. Ateşler içindeki kızımız. Bayan Başkan, size alaycı kuşu takdim edeyim.
1: Seninle tanışmak ne büyük bir şeref. Cesur bir kadınsın. Kafanın karışık olduğunu biliyorum. O oyunlardaki zulmü yaşamanın nasıl olduğunu tahmin edemem.
0: Katniss, başkan almak oyun.
1: Lütfen içtenlikle karşılandığını bil, olur mu? Umarım aramızda rahat edersin.
0: Burada tarih yazılıyor. Şu an bu masada.
1: Keşke iyileşmen için daha çok zaman olsaydı ama ne yazık ki öyle bir lüksümüz yok. Otursana lütfen. Olanların farkında mısın acaba? Güç alanına ok fırlattığında tüm ülkeyi canlandırdın Katniss. 7 mıntıkada isyan, başkaldırı ve grevler oldu. Bu enerjiyi sürdürürsek mıntıkaları başkente karşı birleştirebiliriz bence. Ama yapamaz ve boşa harcarsak, bu fırsat için 75 yıl daha beklememiz gerekebilir. 13. mıntıkadaki herkes hazır.
2: Peki ya Pita, yaşıyor mu?
3: Bilmiyorum. Keşke bilseydim. Ama başkentteki adamlarımla temas kurmam imkansız.
4: Başkent mıntıkalar arası iletişime her zaman engelledi. Ama sistemlerini iyi biliyorum. Sızmayı başardım. Artık tek gereken harika bir mesaj.
0: Katniss, şunu yapmamız gerekiyor. Onlara alaycı kuşun hayatta olduğunu ve bu savaşa katılmak istediğini göstermeliyiz, tamam mı? Çünkü her mıntıkanın tıpkı senin gibi başkente direnmesi gerekiyor. Bunu yapmak zorundalar. Bu yüzden bir dizi propaganda filmi çekeceğiz. Alaycı kuşla ilgili klipler de diyebiliriz işte. Bu isyan yangınını, alaycı kuşun başlattığı bu yangını destekleyeceğimizi yayacağız.
2: Onu orada bıraktınız. Pita'yı arenada ölüme terk ettiniz,
0: bak,
2: değil mi?
0: Çok fazla
2: asıl sayıda... yaşaması gereken Pita'ydı.
1: Bayan Everdeen. Bakın, bu devrim herkes için, tamam mı? Hepimiz için ve bir temsilciye ihtiyacımız var.
2: O zaman Pita'yı kurtarmalıydınız.

0: Belki de çocuğu kurtarmalıydın.
1: Ah. Hayır, hayır, beni dinleyin. Bunu ondan başkası yapamaz.
0: Tarif ettiğin kız bu değil ama.
1: Bunu üstüne vazife edinmeli. Gerçek düşmanına hatırlatmalıyız.
0: Düşmanını tanıyor, sorun bu değil.
1: Tabii unutmadıysa. Açıklamak ve göstermek ayrı. Başkentin 12'ye yaptıklarını gösterin.
0: Bunu asla kaldıramaz. Oyunlar onu mahvetmiş.
1: Fakat tek seçeneğimiz bu. İnsanlar her zaman istediğiniz gibi başlamaz Bayan Başkan. Bizim istediğimiz o öfke kaynaklı isyan aslında. Bunu yönlendirebiliriz. İnsanlara bir arenada birbirimizi öldürmekten başka bir şey yapmadığımızı göstermeliyiz. Bize bir ilham kaynağı lazım. Onu takip ederler. O devrimin yüzü artık. Bırakın görsün, evine gitsin.
0: Gönder onu.

0: Bunu yapacağına inanamıyorum. Hayır diyebilirsin.
1: Bunu kendim görmeliyim.
2: Bu taraftan mı?

0: 13 baştan sona temiz görünüyor. Yani güvendesin. Gelmemi istemediğinden emin misin?
1: Evet, eminim.
0: Seni yukarıdan gözleyeceğiz.

0: Ecerya. Bu cümleleri düzeltmeliyiz. Asiler demeyeceğim. Bu anlamsız bir meydan okuma olur. Onları yasallaştırmayacağım.
1: O zaman onlara suçlular deriz. Hı-hı. Radikaller. Hı.
0: Yoksa en eski kuralımı çiğnemiş oluruz. Asla yaralı olduğunu gösterme. Yurttaşlar, bu akşam Penem'e bir bütün olarak sesleniyorum.
2: Karanlık günlerden beri Penem benzersiz bir barış çağını yaşamış oldu. Bu iş bölümü ve asayişe duyulan saygıya dayanan bir barış. Geçtiğimiz haftalarda çeyrek asır oyunlarındaki birkaç radikalin birkaç şiddet olayını duydunuz. Bu yıkıcı yolu seçenler, bu yaptıklarınız nasıl sağ kaldığımızı yanlış anlamamıza dayanıyor. Hep birlikte. Bu bir anlaşma. Her mıntıka kalbe giden kan gibi başkenti destekler. Karşılığında da başkent düzeni ve güvenliği sağlar. Çalışmayı reddetmek bütün bir sistemi tehlikeye sürükler. Başkent Penem'in atan kalbidir aslında. Hiçbir şey kalp olmadan yaşayamaz. Karşınızda diz çökmüş suçlular, provokasyon için semboller kullanıyor. Bu yüzden artık
0: bütün alaycı kuş sembolleri yasaklandı. Elinde bulundurmak hainlik sayılacak. Ölümle cezalandırılabilir. Adalet hızla uygulanacaktır.
2: Düzen hep sağlanacaktır. Tarihteki uyarıları görmezden gelenler... bedelini ödemeye hazır olmalılar.
3: Hey, bir baksana.

Evet, şunları hallettin mi? Tamam, bekle, getiriyorum. Kaçıncı kattaymış? Aa, öyle mi? Tamam, sen de gel benimle. Biraz acele et, hadi.

0: Bir şey yok. Biz iyiyiz. Artık bir aradayız.
1: Buttercup!
2: Gizlice soktum. Babamın fotoğrafı. Mutfaktaki otlarından da getirdim.
0: Burada kurallar katı. Onu bulurlarsa ne yaparlar bilmiyorum.
3: Evet, bence de. Geçen gün olanlar biraz saçmaydı, öyle değil mi? Sizin grup ne yapacakmış? Bir şey dediler mi?
4: Ayıp. Bir şeyler yemeye çalışmalısın.
3: Kurallar katı olduğunu zaten biliyorum.
5: Merhaba, iyi akşamlar. Penem'deki herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Caesar Flickerman. Kim olursanız olun ve ne yapıyorsanız yapın, çalışıyorsanız işinizi bırakın, yemek yiyorsanız yemeği bırakın. Çünkü bu akşam buna tanık olmayı isteyeceksiniz. Çeyrek asır oyunlarında aslında ne olduğuna dair çok spekülasyon vardı. Bu konuya hepimiz için ışık tutacak çok özel bir konuğum var ve karşınızda... Bay Peter Mellark. Peter, pek çok kişi olanları bilmediklerini hissediyor.
6: Evet evet, tahmin edebiliyorum.
5: Şimdi bizi bilgilendir. O çok tartışılan son gecede aslında neler olduğunu bir de senin ağzından dinleyelim.
6: Öncelikle oyunlardayken sadece bir dileğiniz olduğunu anlamalısınız ve bedeli çok ağırdır.
1: Yaşıyorsun.
5: Bedeli hayatımız?
6: Bence hayatımızdan öte.
5: Nasıl yani? Daha öte mi?
6: Masum insanları öldürmek gibi.
5: Ha.
6: Bu benliğinize mal oluyor.
5: Evet.
6: O elinizdeki tek dileğe tutunuyorsunuz. O gece benim dileğim Katniss'i kurtarmaktı.
5: Anladım.
6: Aslında onun istediği gibi onunla kaçmadım.
5: Ama kaçmadın.
6: Hayır.
5: Neden? BT'nin planına mı kapıldın?
6: Hayır, müttefikleri oynamaya kapıldım. Sonra bizi ayırdılar. Onu işte o an kaybettim. Sonra yıldırım düştü ve arenanın etrafındaki güç alanı havaya uçtu.
5: Evet ama Peter, havaya uçuran Katniss değil miydi?
6: Hayır.
5: Görüntüleri gördün.
6: O sırada ne yaptığını bilmiyordu. Daha büyük bir plan olduğunu ikimiz de bilmiyorduk gerçekten.
5: Bilmiyordunuz?
6: Hayır.
5: Tamam Peter. Bunu şüpheli bulan pek çok kişi var. Bir isyan planının parçasıymış gibi görünüyor şu anda.
6: Joanna tarafından az kalsın öldürülmesi plan mıydı? Yıldırım'ın onu felç etmesi plan mıydı? Hayır, isyancılarla işbirliği yapmadık. Biz ne olduğunu bilmiyorduk.
5: Pekala. Sana inanıyorum Peter Mellark. Teşekkür ederim.
6: Evet.
5: Kargaşayla ilgili konuşmanı isteyecektim ama bu seni üzüyor gibi.
6: Hayır, hayır, konuşabilirim.
5: Emin
6: evet,
5: misin?
6: Evet, eminim.
5: Teşekkür ederim.
6: Evet. Bunu seyreden herkes durup iç savaşın ne anlama geldiğini bir düşünsün. Az kalsın yok oluyorduk. Şimdi ise sayımız daha da az. İstediğimiz gerçekten bu mu? Birbirimizi öldürmek mi? Öldürmek çözüm değil.
7: Bu da yapamazsınız.
6: Herkes derhal silah bırakmalı. Yoksa daha kötü olacak.
3: Onların tarafına geçmiş. Bunu nasıl yapar?
5: Ateşkes çağrısı mı yapıyor?
6: Evet.
3: Şaka yapıyor.
6: Öyle.
3: Bize ihanet etti. Nasıl bunu yapar?
6: Bu anlamsız şiddete son vermeliyiz.
3: Hainsin.
6: Değişim böyle olmaz.
3: Biri şunu kapatsın.
6: Adalet böyle olmaz.
3: Seni pislik.

0: ateşkes yapılamaz. Hele Snow'un yaptıklarından sonra.
1: Bu akşam çok hasar verebilirdi. Çoğu mıntıkada insanlar katılmaya korkuyor, cesaret lazım.
0: Sence neden öyle dedi?
1: Bilmiyorum, belki zorlamışlardır. Pek de kötü görünmüyordu. Belki seni korumak için anlaşmıştır.
0: Hala oyunu oynuyor.

0: Üzgünüm. Bir kabus gördüm.
1: Sorun değil, ben de görüyorum.
0: Peter. Benimle kalır mısın?
1: Olur.

0: neler olduğunu anlat. İyi sır saklarım. Annemden bile.
1: Kimse başkentten benim kadar nefret edemez. Yardım etmek istiyorum ama devamlı düşünüyorum. Savaşı kazansak bile Pita'ya ne olacak? Orada güvende değil ama burada da güvende değil.
0: Onlar için öneminin farkında değilsin. Bir şey istiyorsan sorman yeter. Neredeyse her şeyi isteyebilirsin. Kabul etmek zorundalar.
1: Seni daha sık uyandırmalıyım minik ördek.
0: Biraz uyu artık.
1: Sen de. Görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Alaycı kuşunuz olmaya karar verdim. Ama birkaç şartım var. Pita ve diğer haraçlar, Joanna Mason ve Annie Cresta ilk fırsatta kurtarılacaklar. Pita kurtarılacak olursa koşulsuz bir şekilde affedilecek ve hiçbir cezaya maruz kalmayacak. Ve diğer haraçlar da öyle. Hayır. Arena'da terk edilmeleri onların suçu değil. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar.
2: 13. mıntıkada bireyler talepte bulunamaz. Mahkeme kurulacak, adil yargılanacaklar. Teşekkür ederim.
1: Galiplere dokunulmazlık verilecek ve bunu bütün 13. mıntıkanın önünde beyan edeceksiniz. Bundan kendinizi ve hükümetinizi sorumlu tutacaksınız, yoksa başka bir alaycı kuş bulursunuz.
3: İşte bu. Bu o. İşte. Söylediğim kişi miymiş? Kostümünü giyiyor, arkada silah sesleri ve biraz da duman olacak. Ve alaycı kuşumuz. Bayan Başkan, insanlar korktuğu için kaybediyoruz. Ama bu riske değer, o bu riske değer. Af, mahkeme, demokrasi, bunlar yeni penemin yapı taşları olabilir ama işte... Savaş durumunda en asil prensipler bile biraz esnetilebilir sonuçta, değil mi?
2: Başka bir şartın var mı?
1: Kardeşimin kedisi kalacak.
4: Evet, gördüm. Ben de oradaydım. Aa, gerçekten tam bir kaostu. Ne demeye çalıştığını anlamadım. Böyle bir şey nasıl yapar ki?
5: Git buradan.
1: Yine mi ziyaret?

0: Red saati.
1: Bayan Trinket. Bu kapıyı görüyorsunuz. İçeriden de açılabiliyor. Bunlar standart yaşam alanlarıdır. Herkesinkiyle aynı. Tutsak değilsiniz. Halkınıza katılabilirsiniz.
0: Bu durumdayken asla. Çok teşekkür ederim.
1: Kıyafetten daha önemli sorunlarımız var. Katniss alaycı kuş olacak.
0: Zavallıcık.
1: Ateşler içindeki kızınız bitkin düşmüş. Bu ekipte yer almanızı istiyorum. Güvendiği birileri olmalı.
0: Haymitch ne yapıyor?
1: 1 kilometre ötedeki bir tesiste ayılıyor.
0: İsyancılara yardım etmek benim olayım diye ne yazık ki.
1: Bayan Trinket, burada ne olursa olsun başkentteki günleriniz bitti artık. Savaş esirini oynayacaksanız öyle olsun. Burada kalıp çürüyün. Alaycı kuşun yanına başka birini bulurum ben de.
0: Kimi?
1: Herkesin yeri doldurulabilir.
0: Alaycı kuş hariç. Bu zindanda hiç kimse Katniss hakkında bir şey bilmiyor. Sizce şu mağara adamlarından biri gerçekten benim yerimi alabilir mi? Hayır.

0: Herkese merhaba. İşe ara verdiğiniz için teşekkür ederim. Gecikmelerin telafisi çoktan ayarlandı.
1: Burada İşinize çok az çocuk görüyorum. Önce,
0: lütfen üstlerinizle mutlaka
2: konuşun. Çoğu birkaç yıl önceki bir salgında ölmüş çünkü. Boyun da ailesini kaybetmiş.
0: Ve 12. Kızını ve eşini. Gelen konuklarımıza bir duyurum olacak. Katniss Everdeen, davamızın yüzü olarak tüm mıntıkaları başkente karşı birleştirmemize yardımı kabul etti. Karşılığında bazı tavizler vermeye söz verdi. Birincisi, başkentte tutsak olan galipleri oradan çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pete Miller.
3: Bu nasıl saçmalık böyle?
4: Bu tamamen saçmalık.
2: Nasıl olabilir?
0: Joanna Mason.
5: Fennec, en iyi için de anlaştım.
0: Ve Anne Cressa. Kurtarıldıkları zaman başkalarımıza karşı işledikleri suçlar için affedileceklerdir.
6: Bunu nasıl yaparsınız?
7: Güzel.
6: Hey, cevap verin.
7: Çok güzel, Katniss.
0: Eğer Katniss Everdeen görevini başaramazsa, anlaşma geçersizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşlerinize geri dönebilirsiniz.
8: Bayan Başkan.
5: Effie Trinket.
0: 13'e hoş geldin.
8: Sayın Başkan, size çok özlü konuştuğunuzu söyleyebilir miyim?
0: Söylenecek başka bir şey var mıydı?
8: Açık konuşsam olur
0: başka
8: mu?
0: Başka bir şey yaptığın yok zaten.
8: Ben işin pazarlanmasından bahsediyorum. Devrimlerin sıkıntısı, alevinin çabuk sönmesi, ihtiyaçları olansa biraz tutuşma ve sıcaklık, tabii biraz da oksijen.
5: Evet, oksijen.
8: Evet, doğru, oksijen. Söndürmenin en kesin yolu boğmaktır.
0: Ya da odadaki tüm havayı tüketmek. Affedersiniz.
5: Devrim neye lazım biliyor musun? O saça.
9: Efi?
5: Ha! Ah. Ah.
9: Sen! Burada ne işin var?
5: Siyasi mülteciyim.
9: Plutark seni kurtardı mı?
5: Evet, o buna kurtarmak diyor. İkimiz de hiçbir şey bilmiyorduk. Şimdi ömür boyu tulumlara mahkum oldum ama seni tekrar görmek gerçekten güzel. Nasıl bir yer burası? Kahveyi özledim. Bu kadar katı bir yer olabilir mi? Yani en azından üst rütbelilerin biraz olsun lüksü olmalı. Peruklarımı özledim. Neyse ki çıkarken bunların popüler olduğunu hatırladım. Eski her şey tekrardan yeni yapılabilir. Demokrasi gibi. Bu da şunu hatırlattı.
9: Sina. Öldü değil mi?

0: O alaycı kuş olmaya karar vermeden bunu göstermeyeceğine dair Plutark'a söz verdirdi. Riskleri biliyordu. Hepimiz biliyoruz. Bu devrime inanıyordu. Sana inanıyordu.
1: Çok güzeller.
0: Onlarda. Alaycı kuş kostümü onlarda.

0: Sinan'ın son rötuşu. Herkes ya seni öpmek, ya öldürmek, ya da sen olmak isteyecek.
1: Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel.
2: Tamam, dekoru getirin.
1: Biraz rüzgar. Hadi Katniss, dizinin üstünde başlayacak.
3: Tamam.
1: Doğrulurken de bayrağı havaya kaldırıp repliğini söyleyeceksin. Unutma, az önce kardeşlerinle birlikte başkentin eteklerinde fırtına gibi estin.
3: Tamam.
1: Hazır olunca başla.
0: Penem halkı, biz savaşıyoruz ve biz...
1: Repliğini biliyor musun?
0: Evet biliyorum, özür
1: tamam,
0: dilerim.
1: Tekrar.
0: Daha
1: hadi,
0: ısınıyor.
1: Tamam. Biraz enerjik ol, tamam mı? Başla.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
1: Az önce savaşıyordun. Kusura bakma, biraz sert çıkıştım, affedersin. Az önce savaşıyordun işte, yani anladın mı?
2: Tekrar deneyelim. Hazır olduğunda.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
4: Evet arkadaşlar, bir devrim böylece yok olur. Merhaba Katniss. Eski dostlar böyle mi karşılanır?
0: Seni ayıkken tanıyamamışımdır.
4: Sanırım hissettiğim kadar kötü görünüyor.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığına son vermeyi göze alıyoruz.
4: Bayan Başkan, bana biraz izin lütfen. Şimdi herkes Katniss Everdeen'in sizi gerçekten etkilediği bir anı düşünsün. Saç stilini kıskandığınız zamanı, elbisesinin alev aldığı zamanı ya da yarım yamalak ok atmasını değil tabii ki. Pita'nın size sevdirdiği gibi değil. Evet, gerçekten bir şey hissettirdiği bir anı düşünmelisiniz şu anda.
0: Hasat günü kardeşinin yerine gönüllü olması.
4: Mükemmel bir örnek. Tamam. Evet. Önemli bir şey değildi umarım. Tamam. Kardeşi için gönüllü oldu. Güzel. Başka?
0: Küçük ruh için o şarkıyı söylemesi.
4: Evet. Kimi duygulandırmadı ki? Fazla makyajın olmayınca seni daha çok seviyorum.
0: Ben de sen ayık olduğunda.
2: Ruh'la işbirliği yapmayı seçmesi.
0: Evet.
4: Tamam. Peki bütün bunların ortak noktası ne?
5: Kimse ne yapacağını söylemedi.
6: Senaryosuz, evet. Belki onu rahat bırakmalıyız.
7: Yüzünü de yıkayalım. Genç bir kız 35'inde görünüyor.
2: Yerin altında doğallık imkanları çok az oluyor tabii, maalesef. Ne yapalım dersiniz, onu çatışmaya mı atalım?
8: Eğitimsiz bir sivili etki bıraksın diye çatışmaya sokamam ben. Burası başkent değil.
4: Durun, ben de tam bunu öneriyorum. Onu sahaya koyun.
8: Hayır, onu koruyamayız.
4: Bu gerçekçi olmalı. İnsanlar buna tepki veriyor. Devrim için sembol istiyorsunuz. Bu iş yönlendirmeyle olmaz. Güvenin bana, biliyorum.
2: Daha tehlikesiz bir yer vardır belki.
6: 8. mıntıka. Geçen hafta bombardıman olmuş. Askeri hedef kalmamış.
8: Güvenliğini garantileyemeyiz.
3: Güvenliğimi asla garantileyemezsiniz. Gitmek istiyorum.
8: Ya ölürsen?
3: İyi çektiğinizden emin olun.
6: Size birkaç sürprizim var. Belki denemek istersin. Katniss'in ekibinde olacaksan uygun görülmelisin.

0: Ve bu da senin için. Bluetrack senin de çekimde silahın olmasını istedi ama sana bir moda aksesuarı yapamazdım.
1: Çok güzel.
0: Ve şuraya bak. Sıradan yakıcı, patlayıcı oklar. Hepsi renk kodlu. Ve Fink'e söyle, hazır olduğunda onun da mızrağı olacak. Belki bu keyfini yerine getirir. Kırmızıları burada ateşlemeyelim bence, olur mu?
2: Evet, hallettim. Bir daha kontrol sağlayacağız, bir saniye. Benimle gelir misin? Bunları kontrol ettim. Ettiğini söylemiştin, çalışmıyor bak.
3: Elinizde bunlar varken diğer mıntıkaları kaderine mi terk ettiniz?
4: O kadar basit değil. Zor kurtulduk. Karşı saldırı düzenleyecek durumda değildik. Başkenti bombalayabilirdik ama en az iki katı güçle vururlardı. Ya sonra? Zaten kazanacak kimse kalmazdı.
3: Tıpkı Pita'nın söyledikleri gibi ama ona hain dediniz.
2: Evet. Birkaç kişi lazım.
4: Bu taraftan asker.
2: Bunları kaldıracağız, evet.
5: Kamera için hazırsın. Yoldaşın yakışıklı olmamış mı?
4: Gidelim.
5: Sağlam dönün.
6: Hemen tanıştıralım Katniss. Bu insanlar davamıza destek olmak için geldi. Cressida, başkentteki geleceğin en parlak yönetmenlerinden biri.
7: Buraya gelene kadar. Merhaba.
1: Merhaba.
6: Hünerlerinizi görelim hadi. Dikkatli olun.
7: Bu da asistanım Mesala.
8: Sizinle tanışmak onurdur.
7: Şuradaki de kameramanım Caster.
9: Merhaba.
7: Ve Pollux.
4: Yerlerimize geçelim.
3: Başkentten mi geldiniz? Plutark mı çıkardı?
7: Sohbet etmesini bekleme. O bir Avox. Hükümet yıllar önce dilini kesti. Ve... Hayır, kastettiğin oysa kurtarma gibi bir şey olmadı. Hepimiz kendimiz kaçtık. Bu iş için. Senin için.

0: Yaşıyorsun. Emin değildik.
1: Komutan Paylor, 8. mıntıka. Katniss henüz iyileşiyor ama yaralılarınızı görmek istedi.
0: Tamam. Onlardan çok var. Birkaç sokak öteye toplu mezar açtık. Ama henüz taşıyacak insan gücümüz yok. Hastane şu perdenin arkasında. Her umuda ihtiyaçları var. İrademizi yıkmaya çalıştılar.
2: Yaralıları burada toplamak endişe vermiyor mu?
0: Ölüme terk edilmekten iyidir.
2: Onu kastetmemiştim.
0: Evet, diğer seçeneğim o. Başka önerin varsa dinliyorum. İşte burası.
3: Aa, bilmiyorum, bugünlerde gerçekten çok zor. Ne yapacağız? Şunu versene, uzatabilir misin?
4: Beni burada çekme. Onlara yardım edemem.
5: Sadece seni görsünler.

0: İyisin. Merak etme.
1: Sorun yok, geçti. Biraz daha dayan.

0: Katniss Everdeen? Burada ne yapıyorsun?
1: Sizi görmeye geldim.
2: Bebek ne oldu?
1: Düşürdüm.
3: Savaşıyor musun Katniss? Savaşmaya mı geldin?
1: Evet. Savaşacağım.

0: Yaklaş. Yaklaş, yaklaş.
1: Efendim, o bombardıman sırasında bazı kameralar bozuldu ama doğruladık. Bu o.
2: Yakınlaş.
1: Uyduruk bir hastaneyi ziyaret ediyordu. Hala orada mı bilmiyoruz. 11'in sınırından hava saldırısı başlatabiliriz efendim. Onu hedef alabiliriz.
2: Yaralıları öldürün.
0: Efendim.
2: Konuşmayı sen yazdın Eceria. Alaycı kuş sembolüyle herhangi bir ilgi yasaktır dedik. O hastanedeki herkes başkente ihanet etti. Katniss Everdeen'le arkadaş olmanın bedelini gösterin onlara.
3: Annen görünce seninle gurur duyacak. Mıntıkalarda yayınlanacak mı?
0: Gözlerine kazınacak.
4: Bir sorun var.
3: Nasıl bir sorun?
4: Bombardıman uçakları geliyor. Merdivenden aşağı inin.
0: Şurada sığınak var.

0: Merdivenden aşağı in.
1: Katniss! Katniss!
2: Everdeen!
0: Yürüyün!
2: Everdeen! Sakın duvara!

0: İyi misin? Koş!
1: Güneyde bir yere gidiyor.
2: Hastaneye doğru. Daire çiziyorlar. Hadi

0: Tanrım. Yardım edin. Onları dışarı çıkarın.
1: Katniss, şu an gördüklerini söyleyebilir misin? Katniss, ne söyleyeceksin?
0: İsyancılar hayatta olduğumu bilsin. 8. mıntıkadayım. Başkent bir hastaneyi bombaladı. İçeride silahsız adamlar, kadınlar, çocuklar vardı. Hiçbiri kurtulamayacak. Başkentin bir an için bile adil davranacağını sanıyorsanız şu anda kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Başkan Snow'a bir mesajım var. Bize işkence edebilirsiniz, bombalayabilirsiniz, mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz. Ama şunu görüyor musunuz? Her yeri alev sarıyor. Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.

0: Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Bize işkence edebilirsiniz. Bombalayabilirsiniz. Mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz.
1: Plutarch boşuna güvenmemişsin.
0: Ama şunu görüyor musunuz?
1: Teşekkürler.
0: Her yeri alev sarıyor.
1: Konuşmanın başı için benimle gel.
0: Eğer biz yanarsak siz de bizimle yanarsınız.
2: Alaycı Kuş'a katılın. Kavgaya katılın.

Taviz vermeden ilerleme olmaz. Fedakarlık etmeden zafer kazanılmaz. Ama burada alaycı kuşla birlikte bizim zamanımızın geldiğini duyurmak istiyorum.

0: BT yayın gücümüzü tam anlamıyla 10 kat artırdı. Bu mesajımızı bu akşam tüm mıntıkalarda yayınlayacağız. Alaycı Kuş'un sözleri herkese isyana katılma ilhamını verecek. Birlikte hafife alınmayacak bir ittifak oluşturacağız.
1: İttifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak.
2: Cenazede savaş şarkısı dinlemeyi sevmiyor musun? Ne kadar kalabalık olursak Pita ve Eni'ye o kadar yaklaşırız.
3: Evet.

Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır. Bütün mesailer 2 saat artırılmıştır. Kotayı doldurmamak hoş görülmeyecektir. Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır.

0: Bizden korkmuyor bile.
1: Daha önce aldanılmadıkları için. Bu neredeyse haksızlık.

0: Komuta merkezine.
1: Tamam, ben şunları bırakayım.
2: Belki de en sevdiğimiz haraç oydu. Bence hepimizin en şaşırtıcı bulduğu şey bu kızın başkentte çok fazla seviliyor olması. Pita, sanırım bu senin için daha acı verici olmuştur.
3: Keşke bu gülü sana verebilseydim Katniss.
1: Şimdiden çok değişmiş. Ona ne yapıyorlar?
2: Bu kadar şiddete ilham veren bir kız için çok tatlı bir jest doğrusu bu. Onu affedebilmek için çok sevmiş olmalı.
1: Titriyor.
2: Ben yapmazdım. Tabii Pita belki de anlamını bile bilmediği şeyler söylemeye zorlandığını düşünmüyor olabilirsin.
3: Evet. Aynen öyle.

0: Sesi bile çok
1: Bence
0: farklı.
1: onu isyancıları kışkırtmak için kullanıyorlar. Olanları ve neyin risk altında olduğunu bilmiyor bence.
2: İsyancıların bunu izleteceğinden bile şüpheliyim. Ama izletirlerse ona ne söylemek isterdin? Katniss Everdeen'e, eskiden tatlı olan Katniss Everdeen'e.
1: Önce kendini düşünmesini söylerdim.
2: Evet.
1: Aptallık etme Katniss. İsyanı istemediğini biliyorum. Oyunlarda yaptıklarının amacı asla bunları başlatmak değildi. İsyancılar seni olmadığın birine, bizi mahvedebilecek bir şeye dönüştürdü. Eğer yaptıkları şeyler ya da senin nasıl kullandıkları konusunda söz hakkın varsa, lütfen çok geç olmadan bu savaşı durdurmalarını iste. Ve kendine şunu sor. Şu an yanındakilere güvenebilir misin? Ne istediklerini biliyor musun?
3: Cevap vermeliyiz.
2: Gerçek alaycı kuş hakkındaki açıklamaların için teşekkür ederim Pita Melark.
0: Onun neye benzediğini gördün mü?
3: Bir korkak görüyorum.
0: Onun neler yaşadığını bilmiyorsun bile.
3: Fark etmez ki ben onun söylediklerini asla söylemezdim. İşkence edip kafama silah dayasalar bile.
0: Kırbaçlandığında seni savunan Pita ile aynı kişi.
3: Hayır değil. Sadece kendini savunuyor. Coin'e yanıt vermeliyiz hadi.
0: Coin'le ne zaman biz oldunuz?
3: Herkesin seçeneği var. Nasıl başkentte oturup evini ve ailesini yok eden insanları savunur ki anlamıyorum.
0: Bilmiyor ki. Nereden bilsin? 12'ye yapılanları kimse görmedi. Onlara göstermeliyim.

Adalet Sarayı'nın önündeyken başlamak istiyorum, tamam mı? İşte ilk sahne.

0: Katniss, bize burada olanları anlat.
1: Hepimiz burada duruyorduk. Oku fırlattığında oyunları izliyorduk. Birden ekran karardı, kimse ne olduğunu bilmiyordu. Barış muhafızları bizi evimize girmeye zorlamıştı. Bir saat boyunca bütün şehir sessiz kaldı. Saat 9'u geçerken kamyonları duyduk. Hepsi birden, bütün barış muhafızları. Bunun anlamını biliyordum. Madenden birkaç kişiyle birlikte insanları evlerinden çıkarıp sınıra götürmeye çalıştık ama çoğu ormandan korkuyordu. O yüzden yola yöneldiler. Oraya kaçmaya çalıştılar.
0: Yale'ı izle.
1: ...915 kişi sınıra gittik ve bombardıman uçaklarının yola döndüğünü gördük. Onlar kaçarken yangın bombası attılar.

0: 10.000 kişiden 915 kişi. İnsanları tutup beraberimde sürüklemeliydim. Bazı çocukları taşıyabilirdim.
1: Çok hayat kurtardın sen, Gale. Sen olmasan 12. mıntıkadan geriye iz bile kalmazdı.

0: Beni burada öpmüştün.
1: Hatırlayacağını sanmazdım.
0: Unutmak için ölü olmam gerekiyor. Gerçi ölsem de unutmayabilirim. Bunu yapacağını biliyordum.
1: Ben bile bilmiyordum.
0: Çünkü acı içindeyim. Bana ancak böyle ilgi gösteriyorsun. Endişelenme Katniss, geçecektir.

0: İpten kolye olacaktı aslında. Ben umuttan kolye yaptım.
1: Vay canına, kelime ustasıymışsın.
0: İşim bu zaten. Savaş'la birlikte tabii.
2: Tüm mıntıkalar izliyor mu?
3: Evet, başkent hariç. Bu sinyal koruma sistemini tasarladım ama şimdi kendim aşamıyorum. Sanırım işimi fazla iyi yaptım. O sırada sadece işin bilimini düşünürdüm. Aşacağız ama.

0: Hiçbir fikrim yok. Şunu yaptın mı? Baksana.
1: Evet. Gediniz. Merkezden çağırdılar.
0: Hiçbirinin tadı yok. Gerçekten burada yemekten çok sıkıldım.
2: Bu akşam raydan çıkarılan trenler, kundaklanan ambarlar ve 5. mıntıkadaki hidroelektrik santraline saldırı haberleri geldi.
3: Sana ne yaptılar?
2: Kendinizi dizginlemeniz için yalvarıyorum.
4: Programlanmış yalanlarınıza ara veriyoruz ve aynı zamanda bunu...
5: İşte görüntümüz bu.
6: Başardık.
5: Filmimizi o da görüyor.
2: Katniss, orada mısın?
3: Peter.
2: Katniss.
7: Peter, lütfen devam et. Bize vahşi saldırıları anlatıyordu.
2: Evet. Baraja yapılan saldırı duyarsız ve insanlık dışı bir yıkım. Bunu bir düşün. Nasıl bitecek? Geriye ne kalacak? Kimse hayatta kalamaz. Kimse güvende değil. Başkentte de değil. Mıntıkalarda da değil. Geliyorlar Katniss. Herkesi öldürecekler. 13. mıntıkada sabah ölmüş olacak.
6: Bizi uyarıyor. Bu uyarıydı.
1: Aynen öyle.
3: Onu öldürülmeden çıkarmalıyız.
5: Havada bir şey var mı?
8: Radarda görünmüyor.
5: Köşk teyeti bir şey duymuş olabilir.
8: Muhtemelen.
5: Hava saldırısı talim zamanı.
9: Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın.
3: Brim!
9: En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 6 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
8: Bayan Başkan. 3 başkent filosu hava sahamıza girdi efendim.
5: Ne kadar vaktimiz var?
8: Menzile birkaç saniye.
5: Filoyu kalkışa hazırlayın.
10: Anlaşıldı.
5: Kısa menzilli hava savunmayı açın.
9: Lütfen sakin olun. B-taliye protokolüne başlayın. En yakın merkez...
5: Uzun menzilli füzeleri hazır bulundurun.
9: 40. kata in. Dayanıklı kapılar 3 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 3 dakika içinde mühürlenecek. Kırmızı alarm

0: Lütfen sakin olun ve saniye kurtulacağım artık. En yakın merdiveni ve 40. kata inin.
1: Ay! Gel tatlım. Ay tamam.
0: Detaylı bulunduk. En yakın merdiveni.
1: Hadi.
0: Ve 40. kata in. Yardım merkezine gidin. Her biri için bir palet alın. Kişisel eşyalarınızı size ayrılan bölümde bırakın. Diğer vatandaşlara nazik davranın. Kırmızı alarm verin. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir. Dayanıklı kapılar 2 dakika
1: Anne!
0: Sonra mühürlenecek.
1: Prim nerede?
2: Seni bulmaya gitmişti. Merdivenlerde olmalı.
1: Merdivende kimse yok. Kediyi alacak.
0: Kırmızı alarm verildi. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir.
3: Hey dur dur. Dayanıklı dur dedim.
0: Kapılar 1 dakika sonra mühürlenecek.
4: Kuzeybatı ucu vuruldu. 12 metre delindi.
5: Yaşam alanlarını ıskaladılar. 2. ve 3. koridorlarda küçük hasarlar.
6: Radyasyon var mı?
5: Bulunamadı.
4: Radarda 4. bir filo var efendim.
0: Kapılar 30 saniye sonra mühürlenecek.
1: Prim!
7: Katniss!
0: Kırmızı alarm verildi.
7: Katniss!
0: Dayanıklı kapılar 15
3: hadi çabuk hadi!
1: Buraya!
0: Kırmızı
1: acele alarm verildi. Dayanıklı kapılar 10
0: saniye sonra. 9 8
1: Çabuk!
0: 7 6 5
1: Kapıları tutun!
0: 4 3 2
1: Kapıları tutun!
0: 1
1: Kedi için mi gittin? Ne düşünüyordun?
7: Onu terk edemezdim. Kendimi affetmezdim.
8: Dayanıklı kapılar mühürlendi.
1: Biliyorum bebeğim. Gidelim.
4: Kuzeybatı bölümünde su katmanı hasarı. Bir nakliye koridoru düştü.
5: Kuzeybatıda başka bir şey yok. Sektör 3'teki karadan havaya füzemiz isabet aldı.
6: Kendimizi açığa çıkardık. Oradan ateş ettiğimizi gördüler. Filoyu şimdi kaldırmayın.
4: Sektör 3'e taarruz düzeninde 12 bombardıman uçağı yaklaşıyor.
6: Yaklaşırken ateş etmeyin.
1: Oh. Ne vurdular?
5: Kayalık. Ama havalandırma şaftı tıkandı. Hedef filomuz değil.
9: Özel cephanemizde.
6: Elimizde nerede ne olduğunu bilmiyorlar. Herkes sığınakta öyle değil mi?
9: Aynen öyle.
6: Kalan uçak savarları saklayın. Fırlatma rampaları ve havalandırmalarını da kapatın. Geçmesini bekleyeceğiz. Buna uygunuz.
10: Bizi resmen gömmeye çalışıyorlar.
6: Başkent eski bilgileri kullanıyor. Onlar için güncellemeyeceğim.
10: Sayın Başkan, haddim değil biliyorum ama...
6: Haklısın, konuğumuzsun ama burası seni aşar. Tasarruf için oksijeni %14'e düşürelim.
5: Anlaşıldı.
6: Derin bir nefes alın Bay Heavensby. Uzun bir gece olacak.

0: Bir şeyler anlat Prim. Herhangi bir şey.
1: Hastanede terfi aldım. Söylemeyi unuttum. Doktorluk eğitimi veriyorlar.
0: Vermemeleri aptallık olurdu.

0: Hey. Oturabilir miyim?
1: Evet.
0: Snow seni cezalandırmak için en iyi kullanıyor. Bizimle alay ediyor. Az önce o aptal kediyi izleyene kadar anlamamıştım.
1: İlk oyunlardan sonra aşkınızın rol olduğunu düşünmüştüm. Bu stratejiyi sürdürmenizi bekliyordum. Ama Pita'nın kalbi durup da ölümden döndüğünde seni yanlış anladığımı gördüm. Onu seviyorsun. Ne şekilde olduğunu belki sen de bilmiyorsun ama dikkat eden herkes bunu görebilir.
0: Sen nasıl katlanıyorsun?
1: Kendimi kabuslardan çıkarıyorum. Uyanınca da rahatsız oluyorum. Ama boyun eğmekten iyidir. Kendimi toplamak, dağılmaktan 10 kat daha fazla zaman alıyor.
2: Katniss. Katniss. Benimle gel.
3: En iyi saldırılarını atlattık, öyle değil mi?
0: Evet.
3: Annenle kardeşin iyi mi?
0: Evet, iyiler.
3: Bizim için bir şey yapman gerekiyor. Penhem'e başkentin saldırısından kayıpsız kurtulduğumuzu ve hala faal olduğumuzu söylemen gerekiyor.
0: Tamam.
3: Şunu bilmeni isterim. Pita'nın uyarısıyla tahliye için fazladan 8 dakikamız oldu. Bunu unutmayacağım.
0: Teşekkür ederim.

Katniss, 13 iyi durumda. Ben de öyleyim diyeceksin. Katniss. Prova yapmak istemiyorsun, biliyorum.

0: Bunları ne diye atmışlar?
1: Benim için.
2: Hazır mısın Katniss? 8. mıntıkadaki gibi yapacağız. Şu gülleri anlat.

0: Sunova, 13'ün ayakta olduğunu söyle.
1: Pita'yı öldürecek.
0: Bir daha alalım, bağırır mısın? Mikrofonun yok. 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Pita'yı öldürecek. Yapamam.
0: Katniss.
2: Yapabilirsin Katniss.
1: Bunu yapamam.
0: 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Sonu gelmeyecek. Sırf ben
3: Katniss,
1: alaycı kuşum diye.
3: Durdurabilir miyiz?
4: Sorun yok, tamam.
1: Hayır, beni uyardı. Bu konuda beni uyardı. Ben alaycı kuş olduğum için yapıyor. Beni Pita'yla cezalandırıyor. Hayır. Hayır, bunu yapamam.
0: Katniss.
1: Beni buna zorlamayın.
2: Bırak gitsin.

0: Bitti mi yani ha? Sonsuza kadar burada saklanacaksın.
1: Ben alaycı kuş olamam.
0: O zaman alaycı kuş olma. Katniss ol. Buradaki tek gerçek arkadaşım sensin Katniss. Sana herhangi bir ilaç verdiklerini hiç sanmıyorum.
1: İnanılmazsın.
0: Söylediklerimde ciddiyim ama. Buraya gelmemin sebebi Pita'yı kurtarmaya gittiler.
1: Ne?
0: 5. mıntıkada çöken baraj başkentin büyük kısmını elektriksiz bıraktı. Sinyal savunmaları göçtü. Bilgi sistemlerine girip her yeri alt üst ediyor şu anda ve bize bir fırsat doğdu. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama sanırım elektrik düzelene kadar.
1: Ya Başkan Coyne?
0: Alkol yasağı yüzünden o kadını tamamen destekliyor olmam söz konusu bile olamaz. Anlarsın işte yani ama Plutarch, Pita ve diğerlerinin haraç merkezinde olacağını söyledi. Coyne elektriğin gitmesini fırsat olarak görüyor. Senin bizim silahımız olduğun gibi Pita'nın da başkentinki olduğunu biliyor. Yani sizi zıtlaştırmak yerine onu kurtaracak.
1: Yardım etmeliyim.
0: Dur. Sakin ol. Havalandırmadan atladığın gibi başkente mi gideceksin? Çoktan yola çıktılar. 6 asker gitti. Hepsi gönüllü ve bil bakalım ilk cesur gönüllü kim oldu?
1: Gale.
2: Tamam mı?
3: Evet.
2: Ortaya geç. Kayalara doğru. Kestir, sola. Pollux, beni izle. Tam kameraya bak. Tamam mı? Fenik?
3: Evet.
2: Tamam. Acele etme. Önemli olan durmadan konuşmayı sürdürmen.
3: Ben Fenik Oder.
4: 65. açlık oyunlarının galibi. Size 13. mıntıkadan sağ salim sesleniyorum. Başkentin saldırısından kurtulduk. Ama size haberleri sunmaya gelmedim.
1: Fenik neden filme katıldı?
0: Daha fazlası da var.
1: Bunun yerine Beat'i sistemi ele geçirdi.
5: Jeneratörlere kaldıkları için erişebildikleri frekans aralığı daha sınırlı. Hepsini Fenik'le dolduruyorum.
6: Çok kişi görmeyecek ama görenler klip sanacak.
5: Bu yayının bütün sistemlerini bozduğunu bilmiyorlar. Erken savunma uyarılarını, dahili iletişim, her şeyi. Yayın devam ettiği sürece ekibimiz yakalanmadan girip çıkabilecek.
4: Gerçekler mi? Lüks içinde yaşam efsanesi değil. Memleketinizin şeref yalanı da değil. Arenada hayatta kalabilirsiniz. Ama çıktığınız anda bir kölesiniz.

0: Alaycı kuş bir, alaycı kuş bir. Savunma sistemlerine bir dakika.
1: Karartma.
0: Faal olurlarsa alçaktan uç.
2: Başkan Snow beni satıyordu. En azından bedenimi. Sadece ben yoktum. Bir galip çekiciyse başkan onu ödül olarak veriyor ya da satın alma.

0: yapmalarına izin veriyor. Reddederseniz sevdiğiniz birini öldürüyor.
1: Alaycı kuş, bir savunma sistemlerine son 20 saniye. Saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Savunma sistemleri tepkisiz. Başkentin hava sahasındayız.
0: Sahiplerim vicdan rahatlatmak için para ya da mücevher veriyordu. Ama ben bundan çok daha değerli bir... ödeme yolu bul. Sırlar.
3: Hazırlanın.

0: gece görüşü.
1: İşte.
2: Merkez, araç merkezini görüyoruz. Son yaklaşmayı başlatıyoruz.
1: Maskeleri takın.
3: Başkentin şımartılmış elitlerinin tüm ahlaksızlık, hile ve zalimliklerini biliyorum. Ama en büyük sırlar sevgili başkanımız Corellinus Snow hakkında.
2: Kapıyı açın. Merkez, ben ekip liderim. Gaz atmaya hazırlanın. İçeri girince bildireceğiz.
3: İktidara geçtiğinde gençti. Sürdürecek kadar da zekiydi. Nasıl yaptı diyebilirsiniz. Tek kelime. Zehir.
2: İnmeye hazır olun.

0: her isyanı daha başlamadan durdurdu.
1: Güvenli. Güvenli. İçerideyiz merkez. Hedef 1'e doğru gidiyoruz. Hücre P45 kat 62C. Gaz ver.
0: Birçok rakibi gizemli bir şekilde öldü. Tehdit sayılan müttefikleri bilir. Snow şüphe çekmemek için aynı bardaktan içiyor ama panzehir her zaman işe yaramıyor. O yüzden güzel kokulu güller takıyor. Ağzındaki hiç geçmeyen yaralardan gelen kan kokusunu bastırmak için.

0: Gail.
1: Ama gerçek kimliğinin kokusunu bastıramaz. Acımadan öldürüyor. Hileyle ve korkuyla yönetiyor.

0: şehir bir yılan için mükemmel.
1: Burası neresi?
2: BT.
3: Onları

0: Yayına verin ki görsün.
1: Evet, evet.
0: Yayına verin.
2: Yapabilir miyiz? Girebilir miyiz?
3: Şimdilik hat açık, sadece seni görecek.
2: Hadi Katniss, başla.
4: Başkan Snow, Başkan Snow, ben Katniss.
0: İzlediği kesin değil ki.
4: Başkan Snow.
5: İzliyor da olabilir.
4: Başkan Snow, sizinle konuşmalıyım. Orada mısınız? Başkan Snow, ben Katniss. Duyuyor musunuz? Sizinle konuşmalıyım. Başkan Snow, ben Katniss. Başkan Snow, orada mısınız? Duyuyor musunuz? Başkan Snow, ben...
6: Bayan Everdy, bu ne şeref? Herhalde güllere teşekkür etmek için aramış olmalısınız beni.
4: Bunu ben istemedim. Oyunlarda olmayı hiç istemedim.
5: Bugs, cevap
4: ver. Alaycı kuş olmayıydı. Kardeşimi korumak istedim. Ve Pita'yı hayatta tutmak.
5: Cevap ver, Bugs.
4: Lütfen, onu bırakın. Ben de alaycı kuş olmayayım, kaybolurum. Bir daha asla beni görmezsiniz.
6: Bayan Everdy.
5: Bugs, cevap ver.
6: Tıpkı oyunlardan olduğu...
7: Merkez,
5: hadi.
6: Bundan da kaçamazdınız aslında.
7: Merkez, durum raporu verin hemen.
8: Bugs, zamanımız az. Acele et.
9: Hadi gidelim.
4: Lütfen. Siz kazandınız. Beni yendiniz. Pita'yı bırakın. Onun yerine beni alın.
6: Asil fedakarlık fırsatı çoktan geçti. Gerçekten üzgünüm.
4: Ne yapacağımı söyleyin. Sözümü hep tuttum, değil mi?
6: Savaş istemediğini söylemiştin. Ama olan da bu değildi. Barış'ın ne kadar kırılgan olduğunu söylemiştim. Yine de çocuk gibi onu kırmadan edemedin. Ne olduğunu biliyorum. Endişelerinin ötesini göremediğini biliyorum. Ama lütfen Bayan Everdy, artık dürüstlüğünüzden de emin değilim.
7: Merkez, ilk hedefe vardık. Pita'yı almaya hazırlanıyoruz. Kurtarınca bildireceğiz.
5: Alaycı kuş bir, tahliyeye hazırlanın.
4: Sizi Pita'ya aşık olduğuma ikna etmemi istediniz. En azından bunu yapmadım mı?
6: Bayan Everdy, bizi en çok sevdiğimiz şeyler mahveder. Hep böyle olur. Sakın bu söylediğimi unutmayın. Sence arkadaşlarının haraç merkezinde olduğunu bilmiyor mu? Yayını kesin.
4: Ne oldu?
3: Bugs, cevap
4: ne
3: ver.
4: Ne oldu?
3: Bugs, cevap ver.
4: Orada olduklarını biliyoruz.
2: Hadi,
4: bu tuzak.
2: Tamam, sakin ol.
4: Onlara ulaşıp
2: tamam.
4: Çıkmalarını söylemeliyiz hemen.
2: Tamam,
3: sinyal,
2: tamam.
3: Bugs, cevap
5: ver. İletişim kurulamaz.
4: Hayır, Hemiç. Sınav başından
3: Bugs,
4: beri alay
3: cevap
4: ediyordu.
3: Ver dedim.
4: Hayır,
3: Bugs,
4: Hemiç.
2: Tamam, sakin ol. Bunu
4: Bugs,
2: bilmiyoruz.
4: Bu
2: bunu bilmiyorum.
4: Bu gece ikisini de mi kaybettim? İkisini de mi kaybettim?
2: Hayır.
4: İkisini de mi Hemiç?
2: Şş, sakin
4: olmaz,
2: ol.
4: Olmaz, onları kaybettim. Şş. Olamaz.
2: Katniss.
4: Hayır. Hiç haber yok. Çok üzgünüm. Dünyanın en kötü işkencesi. Ne yazık ki hiçbir şey yapamadan beklemek. Özellikle de bizim gibiler için. Ama hangi metanet, cesaret, delilik sana güç veriyorsa böyle zamanlarda onu bulacaksın. O sende var asker. Seni bunca zaman o hayatta tuttu. Şimdi de tutacak.

0: getiriyorum. Bir saniye, bekler misin?
1: Size istemiyorum dedim.
2: Joanna.
0: Phoenix. Phoenix.
3: Annie. Güvendesin. Seni seviyorum.
2: Gail. İyi misin? Bir şey mi oldu?
4: Ben anlamıyorum. Bütün silahlar faal dağı mağaralarından geçip çıktık işte. Onlar izin verdi. O içeride. Muhafızlara kullandığımız gazdan bayıldı ama toparlıyor. Uyandığında orada olmalısın.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

Vita! Vita! Bırak! Bırak onu! Hadi!

0: Hayır Katniss, şişlik var. Dokunma. Yapma, sakin ol. Sakin ol, iyisin. Uyandığını söyleyin. Konuşmaya çalışma. Pete iyi durumda. Senden uzaklaştırmalıydı.
1: Buna zihin zaptı deniyor. Ve bunu Pita'ya ne zamandır yaptıklarını bilmiyoruz.
2: Korku koşullandırması, özel arı zehriyle güçlendirilmiş. İlk oyunlarda seni sokanlardan. Kişilik bölünmesine yol açıyor, ona... işkence ediyorlar. Şok verip, döverek kişiliğini yok ediyorlar. Sonra tüm korku ve acıları yönlendiriyorlar. Başka bir anı ya da kişilikle ilişkilendiriyorlar.
3: Katniss'in anılarını değiştirebilirler mi?
2: Hayatını tehdit ettiğini sanıyor.
4: Onu bir silaha dönüştürmüşler. Sana karşı.
3: Düzeltebilir misiniz?
2: Korku yenmesi en zor şeydir. Korkuları hatırlayacak şekilde yaratıldık.
1: Yeni bir alan ama... bir ekip oluşturduk. Ben şahsen iyimserim.

İyi akşamlar. Dün akşam başkentte gerçekleştirilen gizli bir kurtarma görevine yetki verdim. Size galiplerin özgür kaldığını açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün tarihi bir değişimin dönüm noktası olsun. Alaycı Kuş ve diğer galiplerle başkente çok net bir mesaj gönderdik. Bir daha asla...

adaletsizliğe katlanmayacağız. Bugün aile, dostlar ve sevdiklerimizle yeniden birleştiğimiz gündür. Bütün penem birlik olsun. Başkent eğlensin diye savaşmayalım. Bu mücadelede birlik olalım. Bugün yeni bir penem kurana kadar asla pes etmeyeceğimize ve vazgeçmeyeceğimize söz verdiğimiz önemli bir gün olsun. Liderler seçilecek, bize dayatılmayacak. Mıntıkalar emeklerinin karşılığını paylaşmakta serbest olacak ve kırıntılar için savaşmayacak artık.

Yeni penem ufukta göründü ama onu kendimiz almalıyız. Oraya giden yolda Sarp Dağlar ve ikinci mıntıkanın derin vadileri var. Penem'in en Sarp Dağlarının ortasında başkentin ana askeri tesisi yer almakta şu an. Bu kaleyi fethedebiliriz. Çünkü biz tek bir halkız ve tek orduyuz. Tek sesiz. Çünkü bugün bizim yeni başlangıcımız. Bugün galipleri özgürlüğe kavuşturduk. Yarınsa Penem.

0: Allah mutlu etsin oğlum. Çok mutlu oldun inşallah.
1: Annem benim ya. İyi ki benim annemsin Berk.

Evet, sevgili Gülben ve Esat, mutlu olduğunuzu gözlerinizden okuyorum. Pırıl pırıl parlıyor. Allah mesut etsin ya Rabbim. Ve buradaki bulunan bütün bekarlara aynı dilekleri sunuyorum. Böyle mutlu bir gece, mutlu bir evlilik yapsınlar. Ben 36 senedir evliyim ve çok çok çok mutluyum. Tanrı sizlere de o yılları nasip etsin. Benim yaşıma geldiğiniz zaman aynı sözleri, aynı mutluluğu anlatmanız nasip olsun diyorum. Ve şimdi bütün sevenlere armağan ediyorum bu şarkımı. Gitme, sana muhtacım ve dansa davet ediyorum.

0: Yo değilim. Baksana ne kadar mı?
1: Onu demedim. Seninki gelmemiş ya.
0: Uzattım. Kim benimki?
1: Muhtacım ellerine. Dans edelim mi? Gittim. Arkadaş dans edeceğiz. Isırmayacağım, korkma.
0: Şimdi İyi. Peki. Bomboş
1: ellerim. Çok centilmensin. Seni çağırır. Yaş

0: Sofyan. Dans edelim mi?
1: Naci, orası çok kalabalık şu anda. Yapamam. Belki sonra.
0: Sonra mı? Selami Şahin söylüyor. Sonrası yok ki Sofyan.
1: Havasız orası. Gerçekten yapamam.
0: Peki. Ona da peki.

0: Çok teşekkürler.
1: Evet, gördüm ki bu şarkımda göz göze bakışıp aşık olan çok kişi var. Dilerim ki daha sonra yine aynı mutluluğu yaşasınlar. Hepinize sonsuz teşekkürler, sonsuz saygılar sunuyorum. Mutluluklar diliyorum.
2: Teşekkür ederim.
3: Gitmemişsin.
4: Esat düğüne kaldı, dedi gitmedim.
3: Teşekkür ederim. Dans için yani.
4: Ben teşekkür ederim.

0: Hala karşı mısın taşınmaya?
1: Esra lütfen. Bak ne güzel pozitif pozitif bir enerji var. Şimdi yapmayalım.
2: Dans edelim mi?
0: Yok ya. Etmeyeyim. Aa siz Rüya'yla dans etsenize.
2: Kıvırcık o.
0: Anacığım benim saçım fön.
2: Senin suretin hoşuma gidiyor.
0: Neyi?
1: Yüzün diyor işte. Yani suratın.

0: Çok ay ben kendim ev yansam bu kadar mutlu olmazdım ya. Çok çok çok güzel yıllarınız olsun. Tamam mı? Çok güzel dertleşin. Ne bileyim çok gülün. Birbirinizi hiç yalnız hissettirmeyin.
1: Sağ ol Esra ya. Vallahi ki varsın.
2: Bir de bu söylediklerin hepsini en çok da sen hak ediyorsun biliyor musun? Çok hak ediyorsun sen de yani. Hani inşallah gönlüne göre biri çıksın karşına. Amin.
0: Ya ben benden geç tartışmış. Ben biraz diyorum gönül meylendirsin.
2: Aa.
0: Senin şu Kemal var ya arkadaşın.
1: Evet.
0: O dans etmeyi sever mi?
1: Sever, çok sever.
0: İyi valla.
2: Ben de kalkayım.
1: Sen nereye?
2: Tuvalete.
1: Neden? İyi misin? Bir şey mi var?
0: Esat'cığım ne demek neden? Aa, hiçbir soru bu. Altına mı şey? Altına mı şeysin kız yani? Aa şuna bak kıpkırmızı oldu. Bu sensiz kalamıyor ha farkındasın. Zor yani senin işin. Kızım artık utanma o senin kocan. Ay çok komiksiniz ha.
1: Gülben her şey yolunda mı?
2: Yolunda yolunda. Korkulacak bir şey yok. İyiyim yani.
1: İyisin. Ha. Tamam.

0: İyi misin?
1: Çok.
0: Hadi gel dans edelim. Gel.
1: Gel, gel, gel, gel, gel. Ay bu ne ayol böyle? Avrupa Birliği'ne girdik de haberimiz mi yok? Çalın şöyle bizim havalardan. Değil mi?
2: Hadi beyler.
1: Allah'ım ya Rabbim ya. Duramadı. Yine duramadı. Hayır o kadar meraklıysan git hamamda göbek at yani. Pes. Ne hevesmiş bu.
3: Öyle değil mi Safi? İnsanlar en çok bu kısımdan keyif alıyorlar.
1: Öyle mi? O zaman sen de davullu zurnalı düğün yaparsın kendine Naci. Ha? O zaman eğlenirsin sen de.
3: Olur öyle yaparım Safi.
1: Ben akustik seviyorum daha çok. Onu tercih ediyorum. Ama tabii klarnet de severim.

0: çarpıklık çok falan, kilotlu çarap koktu. Söyledi bir açsınlar camı, pencereyi, bir şey.
1: Gülben saçmalama. Oraya gidersek kaparlar bizi aralarına. Sakın bir şey deme. Açtırırız sonra. Bana bak. İyi misin sen? Her şey yolunda mı? Geç şöyle. İyi misin?
0: Abla çok iyiyim. Merak etme. Hatta bana verdiğin bezi giymiştim. Demir çıkardım biliyor musun?
1: Ha. Emin misin? Çıkarmasa mıydın acaba?
0: Eminim abla.

0: Hadi Gülben ya, ne kadar uzattın? Hadi at Gülben şu çiçeği artık.
1: Ben ortadayım.
0: Oksijen Hanım ama siz de yani. Hayır, çok komiksiniz. Sen de öne çık bakayım.
2: Kesin. Abla lütfen geçer misin? Bak Esra çok uzun. Kapı veriyor valla.
0: Ay Gülben Allah aşkına at artık ya. Burada Gülben bekliyoruz böyle. Bana bak Okşan ortada, ortaya atma, yana doğru.
1: Gülben duydun. Ne dediğini duydum. Ortada ne dediğini duydum.
0: Okşan zaten almış.
3: Sen olacağım. Evlenmeyi değil de nişanlanmayı tercih ediyorsun.
0: Aynen öyle Hikmet amcacığım, onu tercih ediyorum.
1: Aa Okşan Hanım siz de yani.
2: Anne heyecanlandım. Tamam tamam hadi atacağım şimdi ben.
1: Hadi at. Hazırsak.
0: Aa Okşan'a bak ne hevesli çıktı ya.
2: Tamam hadi atıyorum bu sefer. Bir, iki, üç.
4: Evet, evet. Sen çiçek kaptın, nasıl güzeldi.
0: Çok güzel.
4: İyi bir çaba değil mi?
0: Evet.

0: Güzel bir şey oldu aslında.
1: Şahane. Çiçek ağaçı yaptım.
0: Of. Güzeldi, ne olacak?
2: Hadi biz de gidelim mi?
1: Gidelim.
2: Tutayım mı?
1: Hayır. İkinizi de tebrik ederim. Bir ömür boyu mutluluklar.
2: Sağ ol Ceylan. Beni kırmayıp geldiğin için de sağ ol.
1: Ne demek? Allah Allah. Bir yere mi gidiyordun ki? Var öyle bir planın. Ha. İyi. İyi yolculuklar o zaman sana. Sağ ol geldiğin için. Sen de sağ ol.
2: Gel hadi.
3: İyi akşamlar.
1: Abla. Gülben. Biz gidiyoruz. Çok güzel bir düğündü kardeşim. Her şey çok güzeldi. Bol şakalı, bol neşeli. Bol hüzünlü.
4: Değil mi? Güzeldi. Ama zaten Selami Şahin vardı abla. Sıkılamazdı kimse değil mi? Kimse sıkılmadı çünkü.
1: Çok güzeldi Gülben. Sen içini ferah tut. Siz de çok güzeldiniz. Ben inanıyorum. Sen çok mutlu olacaksın. Çok mutlu olacaksınız ama sen yine de bana söz ver Gülben.
4: Söz abla. Çok mutlu olacağız. Ama sen de bana söz ver. Çok bekletme onu. Korkmaktan korkma abla. Gidiyoruz biz.
1: Tamam hadi.
4: Ama geliriz yani Esah'la.
2: İyi geceler.
4: Hadi.
1: Çok güzeldin.
4: Ya sen de.
5: Hadi
4: gidelim.

0: Merak etme. Bekler o seni.
1: Beklemez baba. Beklemesin de zaten.
0: Aman hiç karartma. Şurada bir düğün keyfimiz vardı.
2: Naci hadi biz de gidelim artık. Herkes gitti.
3: Bir 10 dakika bekleyelim sonra çıkalım. Dışarısı kalabalık şimdi. Senin için söylüyorum.
2: Ama babalar gidiyor.
3: İyi de seni ben bırakacağım zaten Safiye.

0: Aa, Naci, kapandı burası. Sen bana bir şey falan mı diyecektin? Ne oldu?
1: Bir şey demeyeceğim Safiye. Ama bu dansı bana borçlusun.

0: Naci biliyorum. Yani bir cevap bekliyorsun benden. Haklısın da. Ama işte Gülben'in telaşı, koşturmacamız derken...
1: Hayır. Artık sormayacağım sana. Sen hazır olduğunda söylersin.

0: sabaha kadar dans edelim mi?
1: Olmaz, havasız burası.
0: Bahçe var.
1: Saçmalama, dışarıda donarız.
0: Neyse.
2: Gitme. Gitme sana muhtacım. Gözümde nursun.
0: Daha çok zamanımız var.
2: Beni öldür öyle ki yaşamak için. Senin sevgine muhtacım. Gitme. Gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine. Muhtacım gözlerine. Ruhumu ısıtacak.

0: dur Esat, sakatlanacağız.
1: Ya ellerimi temizlemiştim Gülben, gerçekten.
0: Onu demiyorum ki ben, belin tutulacak.
1: Ama prensesler odalarına böyle kucakta taşınırlar.
0: Odalarına?

0: Şey, indir beni, tamam, tamam. Aa, bu ne? Bunlar ne?
1: Annemler hazırlamış işte öyle.
0: Aa, çok güzel.
1: Yarın sabah uyandığımda ilk seni göreceğim Gülben. Bunu düşünmek bile acayip mutlu ediyor beni, biliyor musun? Sen nasıl uyuyorsun mesela, onu da bilmiyorum. Uyanınca nasıl oluyorsun, onu da bilmiyorum. Huysuz musun, tatlı mı?
0: Şey, tatlıyımdır.
1: Ya. Kahvaltıda kaç tane çay içiyorsun? Sonra dişini fırçalarken şarkı söylüyor musun? Bunları da bilmiyorum. Ama yarın ve ertesi gün ve ertesi gün ve ertesi gün hepsini tek tek öğreneceğim.
0: Bir sürü fotoğrafımız oldu, değil mi?
1: Evet, bir sürü, ne güzel.
0: Şey, bir de Esat, balayı için ısrar etmediğin için teşekkür ederim. Yani başka zaman gideriz, olur mu? Çünkü şimdi böyle bu kadar değişiklik beni zorlar yani.
1: Gülben, senin olduğun her yer bana balayı zaten.
0: Şey, tamam, ben o zaman temizleneyim şimdi. Odam nerede benim?
1: Odamız demek istedin herhalde.
0: Yo, hayır, odam, giyinebileceğim bir oda yani, soyunabileceğim. Çünkü ben gelinliğimi de asacağım. Artık bunu yarın elimde yıkayacağım. Şimdi çok geç oldu da.
1: Şey, yani giyinme odasını mı soruyorsun?
0: Evet, onu demek istiyorum. Giyinip soyunabileceğim bir oda.
1: Tamam. Yukarıda, solda, küçük oda.
0: Tamam. Sen ne yapacaksın? Sen de hadi bir duş al istersen, böyle bir ferahlarsın, rahatlarsın.
1: Geç oldu, ben yarın gireyim diyordum.
0: Ama dışarıdan geldik. Yani... Hı. Yani o kadar insanın içinde.
1: Tamam, tamam, haklısın. O zaman ben de bir 5 dakika giriyorum hemen.
0: Tamam, ben de odada alayım, öbür odada alayım. Zaten havlum, her şeyim vardı, çeyizim de var yani. Tamam.
1: Tamam. O zaman yarım saat sonra görüşüyoruz.
0: Yarım mı? Hayır, sen ona 1 saat de. 1 saat de yani, çünkü bunlar zor yani, bunu çıkarmak çok zor, biliyor musun? Kolay değil öyle.
1: Yardım etmemi ister misin?
0: Hayır, hayır. Hiç istemem ben. Kendim hallederim valla.
1: Hayır, şey diye diyorum Gülben, fermuarı çok yukarıda ya, açamazsın onu yani.
0: Yok yok, yukarıda değil, hemen şurada, ben hallederim, hiç merak etme sen.
1: Yukarıda ama canım, dön, dön bak bir. Dön, dön bir, dön, dön Gülben. Dön bir bakayım, dur. Bayağı yukarıda işte Gülben.
0: Yo.
1: Ben onu açayım ki rahat et sen. Tamam. Dur.
0: Tamam, tamam, bitti. Çek elini, tamam.
1: Tamam, tamam. Açtım zaten. Sen halledersin gerisini. Hadi.
0: Şey, sen çık. Sırtım şimdi açılmasın. Sen çık, ben geliyorum.
1: Tamam, ben gideyim. Hadi görüşürüz.
0: Allah'ım, ben ne yapacağım? Bu keşke hemen uyusak, hemen sabah olsa. Nasıl olacak ki o öyle yan yana? Allah'ım sen yardım et. Of.

0: gülmem. Ne işin var senin burada?
1: Yapamadım ha. Yapamadım. Duramadım bu evde. Ben de... Ne olur gönderme beni geri.

0: Yatakta mıydın?
1: Bayağıdır hem de.
0: Ha. Şey ya, ben çok yorgunum. Sen de çok yorgunsun değil mi? Ben bittim vallahi. Yani gözüme çok fena uyku giriyor çok. Gözlerim kapanıyor. Kramplar giriyor her yerime.
2: Anlamadım. Ağrın mı var?
0: Evet.
2: Neren ağrıyor canım?
0: Her yerim.
2: Üzüldüm bak. Ne yapayım istersin senin için? Omuzlarını ovayım mı?
0: Asla. Yani şey... öyle demek istemedim. Hani şimdi sen de çok yorgunsun ya. Kıyamam yani seni yormaya. Esat. Bak burası çok önemli. Ben seni gerçekten çok seviyorum. Anlıyorsun değil mi?

0: Çok iyiydiniz Gülben. Her şey yolundaydı.
1: Başkasıyla aynı odada olmak.
0: Esat'la bile mi?
1: Bir de şey abla. Biz onunla... Yani bir... biz işte düğünden sonra bir de biz...
0: Gerilmişsin sen Gülben, tamam belli. Yat uyu. Sabah kalkar gidersin, Esat'a da mesaj at. Çocuk merak eder. Uyanır, bulamazsa yüreği ağzına gelir.
1: Attım zaten abla. Ama ya benden nefret ederse?
2: Eder. Uyanmış, tutamadım.
3: İlk sabahınızda seni yanında görmezse bir daha sana güvenmez Gülben. Kendimden biliyorum. Sakat kalır evliliğiniz kızım. Bunu ona yapma Gülben. O senin için ailesiz kalmayı göze aldı. Onun ailesi sensin artık. Ama ilk günden sırtını dönersen olmaz. Hadi. Dön artık evine.
0: Baba görmüyor musun? Kız ne kadar üzülmüş, korkmuş. Kalsın işte burada, sabah gider. Esat halden anlar.
3: Anlamak zorunda değil Safiye. Anlamasın zaten.
2: Baba, Esat annem gibi değil.
3: Annen de annen gibi değildi başta. Yalnızlık onu bu hale getirdi. Ben bu hale getirdim. Sırtımı döndüm. Hayallerini öldürdüm.

0: Aynı şey değil ki baba.
1: Oğlum, Gülben'i götür evine teslim et. Artık o evli bir kadın. Yerini yurdunu bilsin.
0: Hani bu kapı hep bana açıktı baba?
1: Bugün değil kızım. Bugün olmaz. Mümkünse Esat'a bir şey söyleme. İlk geceden kaçtığını bilmesin. Kusuru kendisinde arar sonra.

0: Gülben, sen babaya bakma. Onun aklı kendi yaşadıklarına gitti. Hadi geç yat odana.
1: Baba haklı abla. Esat bunu hiç hak etmiyor. Hiç. Bu bende kalabilir mi? Bir süreliğine en azından.

0: İyi misin?
1: Düzelir miyim sence? Bir gün bu ev benim evimmiş gibi hisseder miyim?
0: Esat'ın olduğu her yeri sen kendi evin gibi hissedersin. Bir kere kaçmıştın ona. Çıkaramamıştık seni onun evinden.
1: O zaman başkaydı her şey.
0: Neymiş başka olan?
1: Gelip beni alacağınızı biliyordum.

0: Bir. İki. Üç. Dört.
1: Abla ben çıkıyorum. Bir şey diyor musun?
0: Han. Gülben'i merak ediyorum ben. Bir arasak mı acaba?
1: Aramayalım şimdi. Daha uyanmamışlardır. Hem bırakalım biraz alışsın değil mi?
0: Sen kahvaltı etmeyecek misin? Bak yumurta falan yapıyorum.
1: Çok iş var. Esat da yok.
0: İyi tamam sen git.
1: Abla merak etme o iyi olacak.
0: Söylemesi kolay tabii.
1: Yapma şöyle. Sevmediği biriyle evlenmedi ki Gülben. Çocukluk aşkıyla evlendi.
0: O senin anlayabileceğin bir şey değil han. Tamam uzatma sen git işine hadi.
1: İstersen kalayım biraz seninle. Gülben de yok Sayman'a yardım ederim.
0: İstemem yaparım ben.

0: Abla abla, hadi en son üçte kaldın. Devam et. Yoksa baba aç kalacak. Abla, sen sakın evlenme. Bak seni de kapının önüne koyarlar. Defol çıktı bu derler. Sakatız biz abla. Kafadan sakat. Aa, Naci'nin yüzüme bakayım. Yazık. Esat benimkini geri istemedi bak. Uğursuzdur, sende kalsın dedi. Ay eyvahlar olsun. Ay tekmeliyor. Uf. Ay çok yazık. Babası onu sevmeyecek. Çünkü o da bizim gibi kontak. İnşallah kız olmaz abla. Bizim ailenin kadınları malum. Tamam hadi abla devam et. Üste kaldın hadi.
1: Duymuyorum. Duymuyorum git. Git duymuyorum. Kaçta kaldım ben? Kim miydi? Şu muydu? Allah'ım ne yapacağım ben ya? Arayıp soramıyorum da iyi mi acaba? Ne yapacağım ben olsun?
2: Neden hep güçlü görünmek zorunda hissediyorsun kendini? Hı? Niye ödün kopuyor birine ihtiyaç duyacağım diye?

0: Gel.
1: Ne? Aa, anlamadım Safiye.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Uyudun mu, iyi uyudun mu?
1: Çok.
0: Ben de çok. Allah'ım, ağzım kokuyor mu acaba?
1: Ne oldu Gülben?
0: Üşüdüm. İyi, demek ki çok iyi uyudun. Öyle mi? Oh, ne güzel.
1: Hı hı. Deliksiz hem de.
0: Oh, deliksiz. Çok rahatladım. Aman, yani çok iyi olmuş. Çünkü insanın deliksiz uyuması çok güzel bir şey. Tamam, o zaman şu an dünyanın en güzel kahvaltısını hak ettin.
1: Dur. Hiç zahmet etme şimdi. Saat erken daha. Ben bu saatte bir şey yemem ki.
0: Erken mi?
1: Hı.
0: Sabah 9 ama. Erken mi diyorsun?
1: Yani sen istiyorsan sana eşlik edebilirim tabii.
0: Evet, ben çok açım. Karnım gurulduyor. Çok acıktım yani. Hadi çıkalım kahvaltımıza, hadi. Edelim kahvaltımızı edelim. Hadi.
1: Tamam. Yani yardım edeyim hazırlarken diyeceğim ama istemezsin herhalde.
0: Yok, hayır, istemiyorum. Çünkü benim için... Yani bana çok mutluluk veriyor böyle sana kahvaltı hazırlamak, sofra hazırlamak. O yüzden hep hayalini

0: kurduğum bir şey yani benim.
1: Tamam, olur.
0: Tamam.
1: Şey peki, çıkmadan bir konuşabilir miyiz seninle? Gelsene böyle.
0: Tamam, kahvaltıda konuşalım. Olur mu? Hadi kahvaltıda, ben bir banyoya gideyim, geleyim, kahvaltıda konuşuruz.

0: Burada mıydın? Görmemişim.
1: Çok mutluyum Esat. Demin avluda isimlerimizi görünce o zaman anladım. Mutluyum galiba. Yani mutluluğa alışmak hemen olmuyor. Öyle kolay olmuyor ama. Yapacağım. Söz veriyorum. Sen de mutlu musun? Niye susuyorsun?
0: Mutluyum. Yani çok mutluyum tabii. Sadece işte ben de biraz şaşkınım da ondan herhalde.
1: Tamam. Tamam. Yumurtanı nasıl seversin? Rafadan mı olsun katı mı? Yani cıvık sevmezsin diye tahmin ediyorum.
0: Hepsi olur, fark etmez.
1: Hayır. Ben en sevdiğini soruyorum. En istediğin gibi olsun her şey diye.
0: Rafadan olsun o zaman.
1: Tamam Rafa'dan. Bir de bu ekmeği nasıl şey yapıyoruz? Ne, yani bayramı kim buranın?
0: Ben gider alırım ekmeği. Buranın bayramı yok. Yani kapıcımız yok maalesef.
1: Ya. Yani sen yokken ben bir şey gerekirse falan ne yapacağım?
0: Süpermarket var yakında. Ararsın, eve getirirler.
1: Süpermarket.
0: Hı-hı.
1: Anladım, tamam. İyi. Bir de ben ekmeği kızarmış seviyorum. Sizin tost makinanız var mı?
0: Var. Var, olmaz olur mu? Tamam o zaman. Ben bir gideyim. Başka bir şeye ihtiyaç var mı?
1: Çamaşır suyu, deterjan, kağıt havlu, sabunlu mendil, bir de sirke. Bir de Arap sabunu. Koltuklar biraz kirli geldi gözüme de.
0: Gülben, bugün temizlik yapmayacaksın değil mi? Yani şimdi koltuklar falan deyince.
1: Ama bugün yani koltuğa oturacağız. Ben şöyle bir üstünden silerim, sen merak etme.
0: Tamam. O zaman ben gittim.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
4: Bu şehirde yüzlerce, binlerce sokak var. Rotayı bilmene gerek yok. Bana yeri ve zamanı söyle, seni 5 dakikada ulaştırayım. O 5 dakika içinde bir şey olursa bana istediğini yap. Ne istersen. Herhangi bir durumda orada tek başınasın. Anlayabildin mi? Güzel. Bana bir daha bu telefondan ulaşamayacaksın.

Zombi gibisin evlat. Hiç uyumadın mı sen? Sana benzerdim verebilirim. Dexterdin, kafein, nikotin. Ha, unuttum, sigara içmiyordun. İşte burada. Chevy Impala. Kaliforniya'da en tutulan araba. Kimse seninle ilgilenmez bile.

Selam evlat. Araba şurada. Plain Jane tam istediğin gibi. Ama gücünü 300 beygire çıkarttım. Mükemmel durumda. Ha,

0: insan büyük bir geri dönüş. Daha birkaç dakika önce ölmüş ve gömülmüş izlenimi veriyorlardı. Bu maç gerçekten sürprizlere gebe. Her an bir şey değişebiliyor. 5 dakika sonra ne olacağını kimse kestiremiyor. Şu anda aradaki fark 23 sayıya indi ve hücuma devam ediyorlar. Backers yardıma geldi. Pas istiyor. 3 sayılık atış deneyecek. Evet, atışını yaptı. Savunma bütün gücüyle engel olmaya çalışıyor. Evet, ve harika bir üçlük. Şu anda fark 20 sayı. Gerçekten bir baş kaldırı var şu anda.
1: 9 Victor 3. Şu anki konumun ne?
2: Şu anda 3. otoyola yakınım.
0: Ve Davis'ten inanılmaz bir üçlük daha ve Clippers
2: duyuyor
0: şu anda farkı 5'e indiriyor.
2: Tüm ekiplerin dikkatine bir tane ihbar aldık.
0: Taraftar kutlamaya başladı bile. Evet, harika gidiyor. Ve Knicks mola istiyor.
2: Birimlerin dikkatine 14-1 ihbarı geldi. 30. cadde civarında silah sesleri.
0: Her iki takım da
2: tekrar ediyorum. 30. cadde civarında silah sesleri.
0: Knicks tekrar sahadaki yerini alıyor. Evet, son dakikalarda herkes nefesini tutmuş halde. Çok heyecanlı bir maç oluyor. Uzun zamandır böyle
3: Hadi.
0: Bir maç izlememiştik.
3: Hadi be, neredesin?
0: Evet, maçta ilk kez olarak Clippers öne geçiyor.
1: Tamam. Yaklaşık 2 dakika uzaklıktayım.
0: Staples Center'da 4. çeyreğin bitmesine 7 dakika var. Evet, bakalım bizi neler bekliyor.
3: Acele etsin oğlum, alarm çalacak.
0: Şu anda maçın bitimine 3.13 saniye kaldı.
3: Hadi.
0: İnanılmaz bir heyecan. Şu an
3: Hadi.
0: Bütün taraftarlar ayakta.
3: Bin.
0: Clippers taraftarları
3: gazla.
0: Bağlayın. Evet, maçın bitimine çok az kaldı.
2: Tüm birimlerin dikkatine.
0: Birazdan
2: 211.
0: Birazdan burası mahşer yerine dönecek.
2: Direction Bulvarı'nda market.

0: Bir Baykır 11. Olay yerine yaklaşmak üzereyim.
1: Anlaşıldı bir Baykır 11. Yakındaki ekipler destek verir.
2: Bir Adam 17 konuşuyor. Desteğe gidiyorum, tamam. Burası bir Adam 17. Olay yerine geldim, tamam.
1: Anlaşıldı bir Adam 17.

0: 3. Gri bir impala görüyor musun?
1: HL 3. Negatif. Gri aracı şimdi gördüm. 3. otoyolda ilerliyor.
0: Anlaşıldı. Tüm birimler gri impalayı takibe alın.

0: Tüm birimlere, gri araç Figuera kuzeyine doğru ilerliyor. Şüpheli görünmüyor.
1: Anlaşıldı. Olası bir soygun şüphelisi. Silahlı ve tehlikeli olabilir. Dikkatli olun.

0: Tüm ekiplerin dikkatine, beklemede kalın. Şüpheli şu anda Santa Bay yoluna dönüş yaptı.
1: Thornton topu kapıyor ama kaçırıyor. Clippers şu an önde. Taraftarlar öylesine coşkulu ki hepsi ayakta. Maçın son saniyelerinde Knicks taraftarı şaşkınlık içinde. Çünkü Clippers beklenmedik bir geri dönüş yaptı ve maçı kazanmak üzere. Gerçekten nefesleri tuttuğumuz bir gece oldu değerli izleyiciler.
2: Ben devreye altı. Ekiplerin dikkatine. Olası şüpheli şu anda trafik ışıklarında beklemede.
0: Anlaşıldı devreye altı.

çok yakın. Çok büyük bir sürpriz oldu. Taraftarlar büyük koşku içinde salon iniyor. Son hız üçlük denemeye çalışıyor ancak kaçırıyor. Maçın bitişine 4 saniye. 3, 2, 1 ve Clippers galibiyetini ilan ediyor. Taraftar ayakta. Harika bir gün. Onlar için harika bir an.

Hey evlat, bir yönetmen takla atmanı istiyor. Sorun olur mu? Kendini rahatsız hissedersen sahneyi iptal edebilirsin. Utanacak bir şey yok. Filmin yıldızının dublörlüğünü yapıyorsun. Az iş değil. Fazladan 500 isteyeceğim. Paylaşacağız tabii. Hazır mısın? Tamam mı? Hadi bakalım. Biz hazırız.

0: Affedersin, bir dakikanı alacağım. Çekime başlamadan önce bu anlaşmayı imzalaman gerekiyor. Yaralanman ya da ölümün halinde bir sorumluluk almıyoruz. Adının baş harflerini yazman yeterli.
1: Ve motor!
0: Tamam, çekimi durdurun.
2: İşte bu evlat. Mükemmeldin. Nasılsın? İyi misin? İyisin, iyisin. Mükemmel oldu. Mükemmel.

0: Bunu ister misin? Maymunla mı?
1: Hayır. Maymun istemiyorum.
0: Hey, bir şey daha söyle.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.

0: Bunları nereye koyayım?
1: Mutfağa. Teşekkür ederim. Hemen gelirim.
0: Korkutucu. Hey, kürdan ister misin?
1: Su içer misin?
0: Olur. Teşekkür ederim.
1: Los Angeles'a yeni mi taşındın?
0: Hayır, bir süredir buradayım.
1: Binada mı yenisin?
0: Hı hı.
1: Benicio'nun babası.
0: Nerede peki?
1: Hapiste.

0: Sen ne iş yapıyorsun?
1: Araba kullanıyorum.
0: Limuzin şoförü müsün?
1: Hayır, filmlerde.
0: Ah! Dublörlük yapıyorsun yani.
1: Evet.
0: Tehlikeli değil mi?
1: Sadece arada bir. Çoğunlukla tamirhanede çalışırım.
0: Nerede?
1: Reside Bulvarı'nda. Gitmem gerekiyor.
0: Peki.
1: Su için teşekkür ederim.
0: Güle güle de.
2: Güle güle.

0: Yemeğiniz Bay Rose. Çin böreği, tavuklu noodle, baharatlı karides ve Pekin ördeği.
1: Çubuklar nerede?
0: Arkadaş koymuyor unutmuş.
1: Git getir hemen hadi. Onu istemiyorum.
0: Özür dileriz.
1: Götür. Çubuk ve şans kurabiyesi. Hadi çabuk ol. Şu sigarayı söndür. Yemek yiyeceğim burada.
2: Affedersin.
1: Senin neyin var?
2: Ben sadece bu şehirde kül tablası bulmak mesele.
1: Mükemmel bir iş yapıyorsun. Niye değiştirmek istediğini anlamıyorum.
2: Geçen yıl ne kadar kazandırdı biliyor musun? 30.000. 6 ayda bir araba yapabilirim. 2 saniye içinde bu sersemler benden filmde hiç yer almayacak bir sahne isteyebilirler. Bana tek gereken yıpranmış bir yarış arabası. Hepsi bu. Bence küçük şehirle başlayıp işi büyütebiliriz. Büyük yarışlara katılırsak milyonlar kazanabiliriz.
0: Çubuklar efendim.
1: Evet, kurabiyeler nerede?
0: Unuttum. Hemen getiriyorum.
1: Bana hala bir rakam vermedin.
2: Peki. 430.000 dolar.
1: Oh.
2: Bay Rose, bundan bu kadar emin olmasam size gelmezdim.
1: Nasıl emin olabilirsin Shannon? Sende büyük profesyonel yarış ekiplerinde olmayan ne var?
2: Benim sürücüm var.
1: Onlarda da yarım düzine sürücü olduğunu söyledim.
2: Benim sürücüm gibi olamazlar. Bu çocuk özel. Uzun zamandır çalışıyorum. Onun gibisini görmedim. Param olsa ben sponsor olurum.
1: Ama sende para yok işte.
2: Bay Rose, bu çocuğu direksiyona oturttuğunuzda yapamayacağı hiçbir şey yok. İşin içinde para var. Kaybetmezsiniz.
3: Restoranımda Çin yemeği mi yiyorsun sen?
1: Sen de yenilmeyecek kadar sert pizza yapıyorsun. Shannon'ı hatırlıyor musun?
3: Tozol, ortağınla konuşmak istiyorum. Sana espri yaptım. Nasılsın Shannon? Bacağın nasıl?
2: Ben borcumu ödedim.
1: Bunu düşüneceğim. Tamam mı? Ama önce çocukla tanışmak istiyorum.
2: Tek istediğim bu.

0: Biriyle tanışmanı istiyorum. Ne yaparsan yap, araba konusunda bir şey söyleme. Fiyatı biraz kırmak istiyorum. Evlat, seni Bay Bernie Rose'la tanıştırayım.
1: Tanıştığımızda memnun oldum.
2: Ellerim biraz kirli.
1: Benim de öyle. Çok güzel kullandın.
2: Teşekkür ederim.
0: Aferin evlat. Ne diyorsun? 400'ü aldık mı yani?
1: Sana 300 vereceğim. %70'e karşılık.
0: Kabul. Evet, tabii. Pişman olmayacaksın. Merhaba, ben
3: Selim. Ben Ayrin.
0: Sizin için ne yapabilirim?
3: Araban bozuldu.
0: Hemen bakalım. Evet, bakalım şimdi. Evlat, Galaksi'yi çıkart. Yerine bu aracı alıp bakalım. Araçta sorun var. Bunu 3 numaraya çek. Hemen hallederiz, tamam?
3: Güzel. Merhaba.
4: Merhaba.
0: Siz tanışıyor musunuz? Nereye?
3: Biz komşuyuz.
0: Komşusunuz. Ne kadar hoş. Çok güzel.

0: Gözünü kırptın.
1: Ne? Buradan taksi çağırabilir miyim?
2: Tabii, çağırabilirsin. Ama önce konuşalım. Siz komşu değil misiniz? Seni eve kadar bırakabilir.
1: Hayır, kendimi kötü hissederim.
2: Hayır, hayır, hissetme. Hiç gerek yok. Seve seve götürür. İyi çocuktur. Buraya 5-6 yıl önce geldi. Durup dururken benden iş istedi. Neler yapabileceğini görmek için. Onu denedim ben de. Çok becerikliydi. Anında işe aldım.
1: Evet.
2: Yarı ücreti aldığımı söylemeliyim tabii ki. Daha fazlasını veremezdim çünkü. Gözünü kırpmadan kabul etti. Hey evlat, buraya gelir misin? O zamandan beri de onu sömürüyorum. Şşş, ona söyleme. Görünüşe bakılırsa sorun düşündüğümden daha büyük. Arabayı birkaç gün burada tutmamız gerekecek. O yüzden Evencio ve Iron'ı sen eve götür. Senin için uygun mu?
0: Tabii, olur.
2: Güzel.
0: Arabamın lastiklerini takmam gerekiyor.
1: Tamam.
0: Bu tarafımı da bil.
2: Git lastiklerini tak.
0: 5 dakika sadece.
1: Tamam.

0: Sana bir şey göstereyim mi?
1: Olur.
0: Peki.

0: Çok güzeldi. Harika zaman geçirdi.
1: Ben de öyle.
0: Üzgünüm, iş yerine gelerek seni zor durumda bıraktım.
1: Sorun değil.

0: Vuruklarına falan aldırmayın. Parçalar kolayca değiştirilebilir. Bir fırkat boya, lastik değişimi çok güzel görünür, öyle değil mi? İşe koyuluruz. İyi yaparız.
1: Ben bu döküntü için mi 300 bin ödedim yani?
2: Ben ödedim. Benim cebimden çıktı. Bu sadece kaporta. Önemli olan içi dışı değil, öyle değil mi Şenem?
0: Çok doğru efendim.
1: Boş ver. 300 bin yakacaksam herkesin görmesini isterim.
2: Anlaşıldı.
1: İşte bu. Muhteşem görünen kız gibi bir araba. İnsan gözünü alamıyor. Evet.
2: Hey Şenem, arabayı şuna satsana.
0: O hiçbir yerde hiçbir kadını bulamaz.
2: Nasıl gidiyor? İlk yarış ne zaman?
3: Çok yakında.
2: Hazır olacak mısın?
3: Umarım olurum.
2: Umarım diyor. Tevazunun yeri değil. Ben bu işe para yatırdım. Shannon sana nasıl tanıştığımızı anlattı mı? Ben film yapımcısıydım. 80'li yıllarda. Aksiyon tarzı filmler. Cinsel içerikli. Eleştirmenlerden biri Avrupa'yı dedi. Bence bir bok değildi. Shannon bütün arabaları hazırlar ve dublörleri hallederdi. Onu severdim. Etrafımda olması hoşuma giderdi. Benden fazla para aldığını bilirdim. Sonraki işinde Nino'nun arkadaşlarına bulaştı. Çok para almasından hoşlanmadılar. Leğen kemiğini kırdılar ve asla fazla şansı olmadı. Durumu berbattı. Sana bunu söylememin sebebi sana çok yatırım yaptı. Ben de öyle. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Artık bir ekibiz. Çok heyecanlıyım. Nino, hadi gidelim.

0: Bu kötü adam mı?
1: Evet.
0: Nereden anladın?
1: Tipine baksana. Köpek balığı gibi.
0: İyi köpek balığı yok mu?
1: Yok. Şunun haline baksana. Ben kötüyüm diye bağırıyor.
2: Merhaba, nasıl gidiyorum? Bu Cindy.
3: Merhaba.

Biliyorum şu an kutlama yapıyoruz ama yaptıklarım gerçekten utanç verici. Ve hepinizden özür dilemem gerekiyor. İkinci şanslar zor yakalanır. Değil mi? Bu da kutlamaya değer tabii. Ne dersiniz? Şimdi kadeh kaldırmak istiyorum. Tam şurada duran hanımefendiye. Seni çok seviyorum Rine.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Gürültü için kusura bakma.
1: Polis çağıracaktım.
0: Keşke çağırsaydın.
2: Affedersin, duyamıyorum.
0: Merhaba.
2: Komşu mu bu?
0: İyiyim.
2: Ne haber? Nasılsın?
1: Merhaba.
2: Ben senden çok bahsetti. Sık sık uğramış, yardım etmişsin. Evet, çok yardımın dokunmuş. Doğru mu?
1: Hı hı.
2: Ah, ne kadar düşüncelisin. Sağ ol.
1: Ne demek?
2: Filmlerde sürücülük yapıyormuşsun.
1: Öyle.
0: Çöpü ben atayım.
2: Yo, ben atarım. Annen de arkadaşıyla konuşsun.

0: Sen Şen'in arkadaşısın değil mi? Yabancı sayılmayız. Palm Siblings'ten kardeşimi tanıyorsun. Neyse boş ver. Olanları duydum. Hapisten çıkalı 6 ay oldu ama neredeyse kendini öldürtüyormuşsun. Çok güzel bir iş bağlıyorum.
1: Şuna ne dersin? Çeneni kapat ki o güzelim dişlerini dökmek zorunda kalmayayım.
0: Tekrar görüştüğümüze sevindim.

Korkma, yok bir şey. Gel buraya. Korkma. Bunu annene söyleme, tamam mı? Bizim sırrımız olsun ha.

0: Kim onlar?
1: Benim yerime dövecek misin he? Söylesene dublör. Niye öğrenmek istiyorsun kim olduklarını? Ha? Kendileri için iş yapmamı isteyen adamlar var ama yapmayacağım. O adamlar işte.
0: İş nedir?
1: Bir rehin dükkanını soymamı istiyorlar.
0: Neden?
1: İçerideyken korudular beni, borçluyum onlara. 2000 dolar kadar. İçeriden çıkar çıkmaz 5000 oldu. Şimdi ne kadardır bilmiyorum. Belki 10, belki 20. Yarın ne kadar olacak onu da bilmiyorum.
0: Ne yapacaksın?
1: İşte bu çok güzel bir soru.

0: Sana bunu o adamlar mı verdi?
1: Hı hı. Kaybetme dediler.
0: Bunu ben saklayabilir miyim?
1: Olur.

0: Benicio nasıl?
1: İyi.
0: Laf olsun diye mi?
1: Hayır. Ne demek istiyorsun?
0: Standard'ın bir kaza yaşadığını gördüm.
1: Evet.
0: Ne oldu?
1: Onu dövmüşler.
0: Hı. Neden?
1: Adamlar sarhoşmuş.

0: Bize gelsene. Onu da görmüş olursun.
1: Anlatmamı ister misin? Annenle nasıl tanıştığımızı anlatayım mı?
2: Evet. Ha?
1: Tamam. Bir partideydik. Annen 19 yaşındaydı.
0: 17.
1: 17 değildin canım. Vay, demek reşit
0: evet.
1: Değildin. Ah, peki. Ya işte ben 17 yaşındaki bu kızın yanına yaklaştım. Kulağına eğildim ve dedim ki, merhaba küçük hanım. Adınız nedir acaba? Hiçbir şey söylemedi. Sonra ona benim adım Standart Gabriel dedim. Sen ne demiştin?
0: Ben de ona deluxe versiyonun nerede dedim.
1: Harika espriydi. Zekiydi. Ah tanrım, çok gülmüştüm. İşte bir yıl sonra sen geldin ufaklık. Hayatımın en güzel günüydü.

0: ben arabayı kullanacağım, sen parayı alacaksın. Nereden başlayacağımızı, nereye gideceğimizi, sonrasında nereye gideceğimizi söyleyeceksin. 5 dakika zamanın olacak. O 5 dakikada bir şey olursa seni tanımam, ne olursa olsun. Herhangi bir durumda tek başınasın. Oturup seni beklemem. Silah da kullanmam. Araba kullanırım.
1: Çalışması biraz zor birisin.
0: Birbirimizi anladık sanırım.
1: Anlayacak ne var?

0: var ki?
1: Bunu tek başıma da yapabilirim.
0: Blanche var.
1: Yapma lütfen.
0: Güzel kız, şuna baksana. Orada oturup laf mı dinliyorsun? Defol git buradan. Hadi kalk, Standart. Götür şunu, bir şeyler bul buna. Evet, anlaşmamız şu. Blanche için bu kadar. Bu aşağılık için bana olan borcu düştükten sonra bu kadar. Bu da sana düşen. Hala ilgini çekiyor mu? Güzel. Başka bir şey var mı?
2: Paranı aldığın zaman hesap kapanmış olacak. Standart'ın peşini bırakacaksın. Bir de ailesinin yanına yaklaşmayacaksın. Anlaşıldı mı?
1: Artık ailedensin. Arkadaşımsın. O zaman geleceğe içelim. Geleceğimize.

0: 5 dakikan başladı.
1: Dört dakikaya buradayım.

0: Senin payın ne kadardı?
1: 40.000'di.
0: Burada kal.

0: Alo?
1: Benicio, sen misin?
0: Evet.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Annen orada mı?
0: Evet, burada oturuyor. Polisle konuşuyor.
1: Tamam, ona tekrar arayacağımı söyle, olur mu?
0: Tamam, hoşça kal. Bugün yaşanan rehin dükkanı soygunu üzücü bir şekilde sonuçlandı. Dükkan sahibi soyguncuya ateş açtı. Soyguncu olay yerinde can verdi. Kimliği Los Angeles'ta yaşayan Standard Gabriel olarak açıklandı. Başka detay bilinmiyor. Ancak dükkan sahibi soyguncunun yalnız olduğunu ve çalınan para olmadığını söyledi. Ayrıntılar geldikçe açıklamaya devam edeceğiz.

0: senin parayı aldığını ve arabaya bindiğini gördüyse eğer, neden bir şey söylemedi?
1: Ben nereden bileyim?
0: Başka bir arabanın olacağını biliyor muydun?
1: Sana bildiğim her şeyi anlattım.
0: Küçük bir çocuğun babasını öldürttün. Bizi de öldüreceklerdi. Şimdi de bana yalan söylüyorsun. Şimdi beni iyi dinle. Şu andan itibaren söyleyeceğin her şey gerçek olacak. Yoksa canını fena yakarım. Anladın mı? Cook sana ne söyledi?
1: Bizi bekleyen bir araba olacağını söyledi. Ama yemin ederim kimsenin öleceğinden söz etmedi. Gerçekten.
0: Bizi soyacak mıydın? Gerçek adı ne?
1: Chris olduğunu söyledi ama ben Cook diyordum.
0: Beni ona götüreceksin. Hemen şimdi. Anladın mı?

0: Parayı ne yaptın?
1: Sana söyleyecek hali yok.
0: Karışma. Cook denen adamın gerçek adını biliyor muyuz?
2: Chris. Olabilir.
0: Bernie'ye sorarım. Tanıyordur belki. O kadar parayla neler yapabileceğimizi düşünmeden...
2: Susar mısın?
1: Evet.
3: Evli kadınlarla takılan bir sürü adam tanıdım ama kadının kocası için bir yer soyan ilk sensin, biliyor musun? İnanamıyorum. Ama merak etme, halledeceğim.
4: Cook nerede?
5: Soyunma odasında.
4: Soyunma odası?
5: Şu tarafta.

0: Bendeki para kime ait?
1: Merak etme, gelip alırlar. Yapma.
0: Ara onları.
1: Biri Nino'yu arasın.
0: Bunu hatırladın mı?
2: Sen de bana ait bir şey varmış.
0: Öyle görünüyor.
3: Ve beni arıyorsun. Neden? Kendi malımı senden satın almamı mı bekliyorsun?
4: Malını satmıyorum.
0: Sana saat ve yer bildireceğim, gelip sen alacaksın. Beni anladın mı?
2: Senin bundan kazancın ne?
0: Hepsi bu. Kazancım bu.
2: Ortakların bundan hoşnut kalacak mı?
0: Benim ortağım yok.
3: Peki bundan bir başkasına söz ettin mi?
4: Sadece sen biliyorsun.
3: Bu işi pek bilmiyorsun, değil mi? Bu herifin kim olduğunu öğrenin.

0: Seninle biraz konuşabilir miyim?
1: Konuşamam, çıkmalıyım.
0: Birlikte yürüyebilir miyiz?

Sana bir şey söylemem lazım. Standard hapisteyken bazı adamlara gerçekten çok borç yapmış. Ödemediği takdirde senin ve Benicio'nun peşine düşeceklerdi. Yardım istedi ama aksilik oldu. Çok üzgünüm. Para hala bende. İstersen hemen verebilirim.

0: buradan gitmek isteyebileceğini düşünmüştüm. Ben de sizinle gelirdim. Size göz kulak olurdum.
1: Affedersiniz ya. Yanlış kat.

0: Oturduğum yere geldiler. Nerede oturduğumu nereden biliyorlar?
1: Sana Bernie'yi arayacağımı söyledim, değil mi? Ona parayla işinin olmadığını, sadece kız için yaptığını söyledim.

0: Bunu nasıl yaparsın?
1: Sadece
0: neden
1: sana yardımcı
0: ondan söz ettim?
2: Sakin ol.
0: Sakin
1: ama
0: ol.
1: Her şeyi
0: sakin
1: mahvettin.
0: Ol evlat, sakin ol.
1: Her şeyi mahvettin. Ona ayrından nasıl söz edersin? Nasıl?
0: Sakin ol.
1: Nasıl sana yaparsın bunu?
0: Parayı geri verdiğinde olayı kapanacağını düşündüm. Hepsi bu. Böyle olacağını nereden bileyim? Böyle sonuçlanacağını bilemezdim. Tamam mı? Bak izin ver, izin ver. Böyleyle konuşayım. Halledeceğim.
1: Hayır, her şeyin
0: içine dedim sana.
1: Ettin.
0: Her şeyin başında Nino varmış. Ben nereden bileyim?
1: Benim peşime düşecekler. Senin de peşine düşecekler. Anladın mı? Buradan gitmen lazım. Hem de hemen gitmelisin.
0: Tanrım.
1: Beni
0: Tanrım.
1: Dinle. Dinle Tanrım. Beni Shannon. Dinle. Buradan git ve asla geri dönme. Asla geri döneyim deme.
0: Sen ne yapacaksın?

0: Sana tavsiyede bulunmuştum. Parayı alıp adamı rahat bırakman gerekiyor.
1: O kadar basit değil Bernie.
0: Evet değil tabii, yüzüne gözüne bulaştırdın işte.
2: Nino, sana bu adamı borçluyum. Biraz zaman ver ondan kurtulayım.
0: Kapa çeneni. Maymun suratlı herif.
1: Para Philadelphia'lı bir mafya üyesine ait. Bir tüyo aldım. Ray'in dükkanına 1 milyon yatıracakmış. Los Angeles'ta bir dükkana yatıracakmış ve bir operasyon düzenleyecekmiş.
0: Sen Doğu Yakası mafyasından çaldın.
1: Hayır,
0: değil mi?
1: Ben işimize çomak sokmaya çalışan bir budaladan çalmış oldum.
0: Ya neden bu salakça soygunu gerçekleştirmeden önce bana danışmadın? Bu anlaşmadan önce.
1: Bu ortak işimizin dışındaydı. Seni karıştırmak istemedim.
0: Ama şimdi karışmış oldum. Şimdi beni iyi dinle. Herhangi biri aileden çaldığını öğrenecek olursa ikimizi de öldürür.
1: Ne ailesi ha? Bana hala lanet olası Yahudi diyen aile mi? Hem de yüzüme. Ben 59 yaşındayım Bernie. Ve hala çocukmuşum gibi yanağımı sıkıyorlar. Aileymiş.
0: Para sadece aile içinde döner izi. Sen de biliyorsun.
1: Bu yüzden o sürücü yok olmalı Bernie. Ortadan kalkmalı. Arkadaşın Shannon'da. Beni bu soygunla ilişkilendirecek tek kişi onlar.

0: Bu kadar paha biçilmez arabaya daha iyi kilit kullanmalıydın dostum.
1: Bernie, kapılar her zaman sana açık.
0: Bir yere mi gidiyorsun?
1: Gitmeyi düşünüyorum.
0: Şu senin sürücüyü arıyorum.
1: Böyle geldiğine göre korkarım kötü haber.
0: Hayır Shannon. Bence şanssızlık. Bu şehirde yılda 2000 soygun oluyor ama o yanlış soygunu seçti.
1: Hatasını düzeltmeye çalıştı.
0: Bunun için de yanlış adamı seçti. Ortağım sırtını duvara dayayan savaşçı bir pislik. Şu anda ben de öyleyim. Bu işi düzeltmezsen başım büyük belaya girer. Nerede olabileceği konusunda bir fikrin var mı?
1: Meksika'da. Ya da belki de Belize'dedir.
0: Sahi mi? Her şey için o kadar heyecanlanmıştım ki arabanın üstünde adım yazacaktı. Yani çok çok güzel olacaktı. Arabanın üstünde adımı görmek istiyordum. Bence bu işi becerebilirdik dostum.

0: Merhaba. Akreple kurbanın öyküsünü biliyor musun? Arkadaşın Nino nehri geçemedi. Geriye sadece ikimiz kaldık.
1: Devam etmek için artık bir sebep kaldı mı? Buluşalım mı? Ne dersin?
0: Neden?
1: Çünkü geriye sadece sen, ben ve kız arkadaşın kaldı. Bu yeterli bir sebep değil mi?
0: Ne zaman?
2: Yarın. Sherman Way'de bir yer var. Great Wall adında bir restoran. Biliyor musun?

Konuşabilir miyiz? Fazla uzun tutmayacağım. Benim bir yere gitmem gerekiyor. Dönebileceğimi sanmıyorum. Ama şunu bilmeni istiyorum. Seninle ve Benicio'yla zaman geçirmek

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Ne?

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu, çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies, 5 kat lezzet.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor

0: Dan bir dünya tatlılık.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Yaşanacaksa.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

Parayı getirdin mi? Sana hazırladığım teklif şöyle. Parayı verirsen kız güvende olacak. Sonsuza kadar kimse onu bilmeyecek, kimse peşine düşmeyecek. Ama senin için aynını teklif edemem. Sana teklifim bu. Bak, bu işi bitireceğiz, el sıkışacağız. Sen hayatının kalanına başlayacaksın. Kurduğun hayalleri, yaptığın planları ertelemek zorunda kalacaksın. Ölene kadar hep arkana bakacaksın. Sana bunu söylüyorum çünkü gerçeği bilmelisin. Ama kız güvende olacak. Para şu anda nerede? Paranın yerini söyle.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Basit bir şeyle başla. Doğru olduğunu bildiğin bir şeyle. Adım Katniss Everdeen. Evim 12. mantıka. Açlık oyunlarındaydım. Kaçtım. Pita orada kaldı.
2: Bayan Everdeen. Burada duramazsınız.
1: Kabus gördüm. 5 dakika daha.
2: Uyumanız gerekiyor. Uyumanıza yardım edebiliriz.
1: 5 dakika daha. Hayır. Hayır. Lütfen 5 dakika dokunmayın bana. Hayır.

0: Fenek.
1: Peter ve Juan için geri dönmek istedim. Ama kımıldayamadım. Annie de ellerinde. Onu kaçırdılar. Şu an başkentte. Keşke ölseydi. Keşke onlar da biz de ölseydik.

0: Bayan Everdeen. Albay Box, 13. Mıntıkada güvenlik şefiyim. Taburcu edildiğinizi biliyorum. Başkan Cohen sizinle görüşmek istiyor.
1: Hiç haber var mı?
0: Sadece size eşlik etmeye geldim.

0: Bize 13'ten geriye bir şey kalmadı dediler.
1: Ordu toprak üstünü yerle bir etti. Ama biz askeriz, yerin altında yaşamayı öğrendik. Bunun için eğitildik. Savaş bizim için hiç bitmedi.
2: Devam edin, tamam ilerleyin hadi. İlerle.

0: İşte geldi. Ateşler içindeki kızımız. Bayan Başkan, size alaycı kuşu takdim edeyim.
1: Seninle tanışmak ne büyük bir şeref. Cesur bir kadınsın. Kafanın karışık olduğunu biliyorum. O oyunlardaki zulmü yaşamanın nasıl olduğunu tahmin edemem.
0: Katniss, başkan almak oyun.
1: Lütfen içtenlikle karşılandığını bil, olur mu? Umarım aramızda rahat edersin.
0: Burada tarih yazılıyor. Şu an bu masada.
1: Keşke iyileşmen için daha çok zaman olsaydı ama ne yazık ki öyle bir lüksümüz yok. Otursana lütfen. Olanların farkında mısın acaba? Güç alanına ok fırlattığında tüm ülkeyi canlandırdın Katniss. 7 mıntıkada isyan, başkaldırı ve grevler oldu. Bu enerjiyi sürdürürsek mıntıkaları başkente karşı birleştirebiliriz bence. Ama yapamaz ve boşa harcarsak, bu fırsat için 75 yıl daha beklememiz gerekebilir. 13. mıntıkadaki herkes hazır.
2: Peki ya Pita, yaşıyor mu?
3: Bilmiyorum. Keşke bilseydim. Ama başkentteki adamlarımla temas kurmam imkansız.
4: Başkent mıntıkalar arası iletişimi her zaman engelledi. Ama sistemlerini iyi biliyorum. Sızmayı başardım. Artık tek gereken harika bir mesaj.
0: Katniss, şunu yapmamız gerekiyor. Onlara alaycı kuşun hayatta olduğunu ve bu savaşa katılmak istediğini göstermeliyiz, tamam mı? Çünkü her mıntıkanın tıpkı senin gibi başkente direnmesi gerekiyor. Bunu yapmak zorundalar. Bu yüzden bir dizi propaganda filmi çekeceğiz. Alaycı kuşla ilgili klipler de diyebiliriz işte. Bu isyan yangınını, alaycı kuşun başlattığı bu yangını destekleyeceğimizi yayacağız.
2: Onu orada bıraktınız. Pita'yı arenada ölüme terk ettiniz,
0: bak,
2: değil mi?
0: Çok fazla
2: asıl sayıda... yaşaması gereken Pita'ydı.
1: Bayan Everdeen. Bakın, bu devrim herkes için, tamam mı? Hepimiz için ve bir temsilciye ihtiyacımız var.
2: O zaman Pita'yı kurtarmalıydınız.
1: Belki de çocuğu kurtarmalıydın.
0: Ah. Hayır, hayır, beni dinleyin. Bunu ondan başkası yapamaz.
1: Tarif ettiğin kız bu değil ama.
0: Bunu üstüne vazife edinmeli. Gerçek düşmanını hatırlatmalıyız.
1: Düşmanını tanıyor, sorun bu değil.
0: Tabii, unutmadıysa. Açıklamak ve göstermek ayrı. Başkentin 12'ye yaptıklarını gösterin.
1: Bunu asla kaldıramaz. Oyunlar onu mahvetmiş.
0: Fakat tek seçeneğimiz bu. İnsanlar her zaman istediğiniz gibi başlamaz Bayan Başkan. Bizim istediğimiz o öfke kaynaklı isyan aslında. Bunu yönlendirebiliriz. İnsanlara bir arenada birbirimizi öldürmekten başka bir şey yapmadığımızı göstermeliyiz. Bize bir ilham kaynağı lazım. Onu takip ederler. O devrimin yüzü artık. Bırakın görsün, evine gitsin.
1: Gönder onu.

0: Bunu yapacağına inanamıyorum. Hayır diyebilirsin.
1: Bunu kendim görmeliyim.
2: Bu taraftan mı?

0: 13 baştan sona temiz görünüyor. Yani güvendesin. Gelmemi istemediğinden emin misin?
1: Evet, eminim.
0: Seni yukarıdan gözleyeceğiz.

Şaşırmadım. Hey! Gel hadi. Prim'i görmek istemez misin? Gel bakalım. Hı? Kalbimi kırıyorsun.

0: Ecerya. Bu cümleleri düzeltmeliyiz. Asiler demeyeceğim. Bu anlamsız bir meydan okuma olur. Onları yasallaştırmayacağım.
1: O zaman onlara suçlular deriz. Hı-hı. Radikaller.
0: Yoksa en eski kuralımı çiğnemiş oluruz. Asla yaralı olduğunu gösterme. Yurttaşlar, bu akşam Penem'e bir bütün olarak sesleniyorum.
2: Karanlık günlerden beri Penem benzersiz bir barış çağını yaşamış oldu. Bu iş bölümü ve asayişe duyulan saygıya dayanan bir barış. Geçtiğimiz haftalarda çeyrek asır oyunlarındaki birkaç radikalin birkaç şiddet olayını duydunuz. Bu yıkıcı yolu seçenler, bu yaptıklarınız nasıl sağ kaldığımızı yanlış anlamamıza dayanıyor. Hep birlikte. Bu bir anlaşma. Her mıntıka kalbe giden kan gibi başkent

Kenti destekler. Karşılığında da başkent düzeni ve güvenliği sağlar. Çalışmayı reddetmek bütün bir sistemi tehlikeye sürükler. Başkent Penem'in atan kalbidir aslında. Hiçbir şey kalp olmadan yaşayamaz. Karşınızda diz çökmüş suçlular, provokasyon için semboller kullanıyor. Bu yüzden artık bütün

0: alet hızla uygulanacaktır.
1: Düzen hep sağlanacaktır. Tarihteki uyarıları görmezden gelenler... bedelini ödemeye hazır olmalılar.
2: Hey, bir baksana. Evet, şunları hallettin mi? Tamam, bekle, getiriyorum. Kaçıncı kattaymış? Aa, öyle mi? Tamam, sen de gel benimle. Biraz acele et, hadi.

0: Bir şey yok. Biz iyiyiz. Artık bir aradayız.
1: Buttercup!
2: Gizlice soktum. Babamın fotoğrafı. Mutfaktaki otlarından da getirdim.
0: Burada kurallar katı. Onu bulurlarsa ne yaparlar bilmiyorum.
1: Evet, bence de. Geçen gün olanlar biraz saçmaydı, öyle değil mi? Sizin grup ne yapacakmış? Bir şey dediler mi?
3: Hayır, bir şeyler değil. Yemeye çalışmalısın.
1: Kurallar katı olduğunu zaten biliyorum.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Penem'deki herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Caesar Flickerman. Kim olursanız olun ve ne yapıyorsanız yapın, çalışıyorsanız işinizi bırakın, yemek yiyorsanız yemeği bırakın. Çünkü bu akşam buna tanık olmayı isteyeceksiniz. Çeyrek asır oyunlarında aslında ne olduğuna dair çok spekülasyon vardı. Bu konuya hepimiz için ışık tutacak çok özel bir konuğum var ve karşınızda... Bay Peeta Mellark. Peeta, pek çok kişi olanları bilmediklerini hissediyor.
5: Evet evet, tahmin edebiliyorum.
4: Şimdi bizi bilgilendir. O çok tartışılan son gecede aslında neler olduğunu bir de senin ağzından dinleyelim.
5: Öncelikle oyunlardayken sadece bir dileğiniz olduğunu anlamalısınız ve bedeli çok ağırdır.
0: Yaşıyorsun.
4: Bedeli hayatımız?
5: Bence hayatımızdan öte.
4: Nasıl yani? Daha öte mi?
5: Masum insanları öldürmek gibi.
4: Ha.
5: Bu benliğinize mal oluyor.
4: Evet.
5: O elinizdeki tek dileğe tutunuyorsunuz. O gece benim dileğim Katniss'i kurtarmaktı.
4: Anladım.
5: Aslında onun istediği gibi onunla kaçmadım.
4: Ama kaçmadın.
5: Hayır.
4: Neden? BT'nin planına mı kapıldın?
5: Hayır, müttefikleri oynamaya kapıldım. Sonra bizi ayırdılar. Onu işte o an kaybettim. Sonra yıldırım düştü ve arenanın etrafındaki güç alanı havaya uçtu.
4: Evet ama Peeta, havaya uçuran Katniss değil miydi?
5: Hayır.
4: Görüntüleri gördün.
5: O sırada ne yaptığını bilmiyordu. Daha büyük bir plan olduğunu ikimiz de bilmiyorduk gerçekten.
4: Bilmiyordunuz?
5: Hayır.
4: Tamam Peeta. Bunu şüpheli bulan pek çok kişi var. Bir isyan planının parçasıymış gibi görünüyor şu anda.
5: Joanna tarafından az kalsın öldürülmesi plan mıydı? Yıldırım'ın onu felç etmesi plan mıydı? Hayır, isyancılarla işbirliği yapmadık. Biz ne olduğunu bilmiyorduk.
4: Pekala. Sana inanıyorum Peeta Mellark. Teşekkür ederim.
5: Evet.
4: Kargaşayla ilgili konuşmanı isteyecektim ama bu seni üzüyor gibi.
5: Hayır, hayır, konuşabilirim.
4: Emin
5: evet,
4: misin?
5: Evet, eminim.
4: Teşekkür ederim.
5: Evet. Bunu seyreden herkes durup iç savaşın ne anlama geldiğini bir düşünsün. Az kalsın yok oluyorduk. Şimdi ise sayımız daha da az. İstediğimiz gerçekten bu. Birbirimizi öldürmek, öldürmek çözüm değil.
6: Bu da yapamazsınız.
5: Herkes derhal silah bırakmalı. Yoksa daha kötü olacak.
1: Onların tarafına geçmiş. Bunu nasıl yapar?
4: Ateşkes çağrısı mı yapıyorsun?
5: Evet. Öyle.

0: Ateşkes yapılamaz. Hele Snow'un yaptıklarından sonra.
1: Bu akşam çok hasar verebilirdi. Çoğu mıntıkada insanlar katılmaya korkuyor. Cesaret lazım.
0: Sence neden öyle dedi?
1: Bilmiyorum. Belki zorlamışlardır. Pek de kötü görünmüyordu. Belki seni korumak için anlaşmıştır.
0: Hala oyunu oynuyor.

0: Üzgünüm. Bir kabus gördüm.
1: Sorun değil, ben de görüyorum.
0: Peter. Benimle kalır mısın?
1: Olur.

0: Her zaman.
1: Hey. Uyku tutmadı mı?

0: neler olduğunu anlat. İyi sır saklarım. Annemden bile.
1: Kimse başkentten benim kadar nefret edemez. Yardım etmek istiyorum ama devamlı düşünüyorum. Savaşı kazansak bile Pita'ya ne olacak? Orada güvende değil ama burada da güvende değil.
0: Onlar için öneminin farkında değilsin. Bir şey istiyorsan sorman yeter. Neredeyse her şeyi isteyebilirsin. Kabul etmek zorundalar.
1: Seni daha sık uyandırmalıyım minik ördek.
0: Biraz uyu artık.
1: Sen de. Görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Alaycı kuşunuz olmaya karar verdim. Ama birkaç şartım var. Pita ve diğer haraçlar, Joanna Mason ve Annie Cresta ilk fırsatta kurtarılacaklar. Pita kurtarılacak olursa koşulsuz bir şekilde affedilecek ve hiçbir cezaya maruz kalmayacak. Ve diğer haraçlar da öyle. Hayır. Arena'da terk edilmeleri onların suçu değil. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar.
2: 13. mıntıkada bireyler talepte bulunamaz. Mahkeme kurulacak, adil yargılanacaklar. Teşekkür ederim.
1: Galiplere dokunulmazlık verilecek ve bunu bütün 13. mıntıkanın önünde beyan edeceksiniz. Bundan kendinizi ve hükümetinizi sorumlu tutacaksınız, yoksa başka bir alaycı kuş bulursunuz.
3: İşte bu. Bu o. İşte. Söylediğim kişi miymiş? Kostümünü giyiyor, arkada silah sesleri ve biraz da duman olacak. Ve alaycı kuşumuz. Bayan Başkan, insanlar korktuğu için kaybediyoruz. Ama bu riske değer, o bu riske değer. Af, mahkeme, demokrasi, bunlar yeni penemin yapı taşları olabilir ama işte... Savaş durumunda en asil prensipler bile biraz esnetilebilir sonuçta, değil mi?
2: Başka bir şartın var mı?

0: Kardeşimin kedisi kalacak.
1: Evet gördüm. Ben de oradaydım. Aa, gerçekten tam bir kaostu. Ne demeye çalıştığını anlamadım. Böyle bir şey nasıl yapar ki?
2: Git buradan.
0: Yine mi ziyaret saati?
3: Bayan Trinket. Bu kapıyı görüyorsunuz. İçeriden de açılabiliyor. Bunlar standart yaşam alanlarıdır. Herkesinkiyle aynı. Tutsak değilsiniz. Halkınıza katılabilirsiniz.
0: Bu durumdayken asla. Çok teşekkür ederim.
3: Kıyafetten daha önemli sorunlarımız var. Katniss alaycı kuş olacak.
0: Zavallıcık.
3: Ateşler içindeki kızınız bitkin düşmüş. Bu ekipte yer almanızı istiyorum. Güvendiği birileri olmalı.
0: Haymitch ne yapıyor?
3: 1 kilometre ötedeki bir tesiste ayılıyor.
0: İsyancılara yardım etmek benim olayım diye ne yazık ki.
3: Bayan Trinket, burada ne olursa olsun başkentteki günleriniz bitti artık. Savaş esirini oynayacaksanız öyle olsun. Burada kalıp çürüyün. Alaycı kuşun yanına başka birini bulurum ben de.
0: Kimi?
3: Herkesin yeri doldurulabilir.
0: Alaycı kuş hariç. Bu zindanda hiç kimse Katniss hakkında bir şey bilmiyor. Sizce şu mağara adamlarından biri gerçekten benim yerimi alabilir mi? Hayır.

0: Herkese merhaba. İşe ara verdiğiniz için teşekkür ederim. Gecikmelerin telafisi çoktan ayarlandı.
1: Burada İşinize çok az çocuk görüyorum.
0: Lütfen üstlerinizle mutlaka
2: konuşun. Çoğu birkaç yıl önceki bir salgında ölmüş çünkü. Goin de ailesini kaybetmiş.
0: Ve 12 kızına ve eşine. Gelen konuklarımıza bir duyurum olacak. Katniss Everdeen, davamızın yüzü olarak tüm mıntıkaları başkente karşı birleştirmemize yardımı kabul etti. Karşılığında bazı tavizler vermeye söz verdi. Birincisi, başkentte tutsak olan galipleri oradan çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pizza Miller.
3: Bu nasıl saçmalık, saçmalık böyle?
4: Bu tamamen saçmalık.
2: Nasıl böyle olabilir?
0: Joanna Mason.
5: Fennec, Annie için de anlaştım.
0: Ve Annie Cressa. Kurtarıldıkları zaman başkalarımıza karşı işledikleri suçlar için affedileceklerdir.
6: Bunu nasıl yaparsınız?
7: Güzel.
6: Hey, cevap verin.
7: Çok güzel, Katniss.
0: Eğer Katniss Everdeen görevini başaramazsa, anlaşma geçersizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşlerinize geri dönebilirsiniz.
8: Bayan Başkan.
5: Efe Trinket.
0: 13'e hoş geldin.
8: Sayın Başkan, size çok özlü konuştuğunuzu söyleyebilir miyim?
0: Söylenecek başka bir şey var mıydı?
8: Açık konuşsam olur mu?
0: Başka bir şey yaptığın yok zaten.
8: Ben işin pazarlanmasından bahsediyorum. Devrimlerin sıkıntısı, alevinin çabuk sönmesi. İhtiyaçları olansa biraz tutuşma ve sıcaklık. Tabii biraz da oksijen.
5: Evet, oksijen.
8: Evet, doğru, oksijen. Söndürmenin en kesin yolu boğmaktır.
0: Ya da odadaki tüm havayı tüketmek. Affedersiniz.
5: Devrim neye lazım biliyor musun? O saça.
9: Efi?
5: Ha! Sen!
9: Burada ne işin var?
5: Siyasi mülteciyim.
9: Plutark seni kurtardı mı?
5: Evet, o buna kurtarmak diyor. İkimiz de hiçbir şey bilmiyorduk. Şimdi ömür boyu tulumlara mahkum oldum ama seni tekrar görmek gerçekten güzel. Nasıl bir yer burası? Kahveyi özledim. Bu kadar katı bir yer olabilir mi? Yani en azından üst rütbelilerin biraz olsun lüksü olmalı. Peruklarımı özledim. Neyse ki çıkarken bunların popüler olduğunu hatırladım. Eski her şey tekrardan yeni yapılabilir. Demokrasi gibi.

0: Bu da şunu hatırlattı. Sina. Öldü değil mi? Evet canım. O alaycı kuş olmaya karar vermeden bunu göstermeyeceğine dair Plutark'a söz verdirdi. Riskleri biliyordu. Hepimiz biliyoruz. Bu devrime inanıyordu. Sana inanıyordu.
1: Çok güzeller.
0: Onlarda. Alaycı kuş kostümü onlarda. Burada pek fazla hazırlık ekibi yok ama seni tarihteki en güzel giyinen isyancı yapacağız tatlım.
2: Hadi bakalım. Işıkları açın.

0: Sinan'ın son rötuşu. Herkes ya seni öpmek, ya öldürmek, ya da sen olmak isteyecek.
1: Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel.
2: Tamam, dekoru getirin.
1: Biraz rüzgar. Hadi Katniss, dizinin üstünde başlayacaksın.
3: Tamam.
1: Doğrulurken de bayrağı havaya kaldırıp repliğini söyleyeceksin. Unutma, az önce kardeşlerinle birlikte başkentin eteklerinde fırtına gibi estin.
3: Tamam.
1: Hazır olunca başla.
0: Penem halkı, biz savaşıyoruz ve biz...
1: Repliğini biliyor musun?
0: Evet biliyorum, özür
1: tamam,
0: dilerim. Daha ısınıyor.
1: Tamam, biraz enerjik ol, tamam mı? Başla.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
1: Az önce savaşıyordun. Kusura bakma, biraz sert çıkıştım, affedersin. Az önce savaşıyordun işte, yani anladın mı?
2: Tekrar deneyelim. Hazır olduğunda.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
4: Evet arkadaşlar, bir devrim böylece yok olur. Merhaba Katniss. Eski dostlar böyle mi karşılanır?
3: Seni ayıkken tanıyamamışımdır.
4: Sanırım hissettiğim kadar kötü görünüyor.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığına son vermeyi göze alıyoruz.
4: Bayan Başkan, bana biraz izin lütfen. Şimdi herkes Katniss Everdeen'in sizi gerçekten etkilediği bir anı düşünsün. Saç stilini kıskandığınız zamanı, elbisesinin alev aldığı zamanı ya da yarım yamalak ok atmasını değil tabii ki. Pita'nın size sevdirdiği gibi değil. Evet, gerçekten bir şey hissettirdiği bir anı düşünmelisiniz şu anda.
0: Hasat günü kardeşinin yerine gönüllü olması.
4: Mükemmel bir örnek. Tamam. Evet. Önemli bir şey değildi umarım. Tamam, kardeşi için gönüllü oldu. Güzel. Başka?
0: Küçük ruh için o şarkıyı söylemesi.
4: Evet. Kimi duygulandırmadı ki? Fazla makyajın olmayınca seni daha çok seviyorum.
0: Ben de sen ayık olduğunda.
2: Ruh'la işbirliği yapmayı seçmesi.
0: Evet.
4: Tamam. Peki bütün bunların ortak noktası ne?
5: Kimse ne yapacağını söylemedi.
6: Senaryosuz, evet. Belki onu rahat bırakmalıyız.
7: Yüzünü de yıkayalım. Genç bir kız 35'inde görünüyor.
2: Yerin altında doğallık imkanı.

0: Dükkanları çok az oluyor tabii maalesef. Ne yapalım dersiniz, onu çatışmaya mı atalım?
1: Eğitimsiz bir sivili etki bıraksın diye çatışmaya sokamam ben. Burası başkent değil.
2: Durun, ben de tam bunu öneriyorum. Onu sahaya koyun.
1: Hayır, onu koruyamayız.
2: Bu gerçekçi olmalı. İnsanlar buna tepki veriyor. Devrim için sembol istiyorsunuz. Bu iş yönlendirmeyle olmaz. Güvenin bana, biliyorum.
0: Daha tehlikesiz bir yer vardır belki.
3: 8. mıntıka. Geçen hafta bombardıman olmuş. Askeri hedef kalmamış.
1: Güvenliğini garantileyemeyiz.
4: Güvenliğimi asla garantileyemezsiniz. Gitmek istiyorum.
1: Ya ölürsen?
4: İyi çektiğinizden emin olun.
3: Size birkaç sürprizim var. Belki denemek istersin. Katniss'in ekibinde olacaksan uygun görülmelisin.

0: Ve bu da senin için. Bluetrack senin de çekimde silahın olmasını istedi ama sana bir moda aksesuarı yapamazdım.
1: Çok güzel.
0: Ve şuraya bak. Sıradan yakıcı, patlayıcı oklar. Hepsi renk kodlu. Ve Fink'e söyle, hazır olduğunda onun da mızrağı olacak. Belki bu keyfini yerine getirir. Kırmızıları burada ateşlemeyelim bence. Olur mu?
2: Evet, hallettim. Bir daha kontrol sağlayacağız. Bir saniye. Benimle gelir misin? Bunları kontrol ettim. Ettiğini söylemiştin. Çalışmıyor bak.
3: Elinizde bunlar varken diğer mıntıkaları kaderine mi terk ettiniz?
4: O kadar basit değil. Zor kurtulduk. Karşı saldırı düzenleyecek durumda değildik. Başkenti bombalayabilirdik ama en az iki katı güçle vururlardı. Ya sonra? Zaten kazanacak kimse kalmazdı.
3: Tıpkı Pita'nın söyledikleri gibi ama ona hain dediniz.
2: Evet, birkaç kişi lazım.
4: Bu taraftan asker.
2: Bunları kaldıracağız, evet.
5: Kamera için hazırsın. Yoldaşın yakışıklı olmamış mı?
4: Gidelim.
5: Sağlam dönün.
6: Hemen tanıştıralım Katniss. Bu insanlar davamıza destek olmak için geldi. Cressida, başkentteki geleceğin en parlak yönetmenlerinden biri.
7: Buraya gelene kadar. Merhaba.
1: Merhaba.
6: Hünerlerinizi görelim hadi. Dikkatli olun.
7: Bu da asistanım Mesala.
8: Sizinle tanışmak onurdur.
7: Şuradaki de kameramanım Caster.
9: Merhaba.
7: Ve Pollux.
4: Yerlerimize geçelim.
3: Başkentten mi geldiniz? Plutark mı çıkardı?
7: Sohbet etmesini bekleme. O bir Avox. Hükümet yıllar önce dilini kesti. Ve... Hayır, kastettiğin oysa kurtarma gibi bir şey olmadı. Hepimiz kendimiz kaçtık. Bu iş için. Senin için.

0: İyileşiyorsun. Emin değildik.
1: Komutan Paylor, 8. mıntıka. Katniss henüz iyileşiyor ama yaralılarınızı görmek istedi.
0: Tamam. Onlardan çok var. Birkaç sokak öteye toplu mezar açtık. Ama henüz taşıyacak insan gücümüz yok. Hastane şu perdenin arkasında. Her umuda ihtiyaçları var. İrademizi yıkmaya çalıştılar.
2: Yaralıları burada toplamak endişe vermiyor mu?
0: Ölüme terk edilmekten iyidir.
2: Onu kastetmemiştim.
0: Evet, diğer seçeneğim o. Başka önerin varsa dinliyorum. İşte burası.
3: Aa, bilmiyorum, bugünlerde gerçekten çok zor. Ne yapacağız? Şunu versene, uzatabilir misin?
4: Beni burada çekme. Onlara yardım edemem.
5: Sadece seni görsünler. Tamam mı? İyisin. Merak etme.
6: Sorun yok, geçti.
5: Biraz daha.

0: Katniss Everdeen? Burada ne yapıyorsun?
1: Sizi görmeye geldim.
2: Bebek ne oldu?
1: Düşürdüm.
3: Savaşıyor musun Katniss? Savaşmaya mı geldin?
1: Evet. Savaşacağım.

0: Yaklaş, yaklaş.
1: Efendim, o bombardıman sırasında bazı kameralar bozuldu ama doğruladık. Bu o.
2: Yakınlaş.
1: Uyduruk bir hastaneyi ziyaret ediyordu. Hala orada mı bilmiyoruz. 11'in sınırından hava saldırısı başlatabiliriz efendim. Onu hedef alabiliriz.
2: Yaralıları öldürün.
0: Efendim.
2: Konuşmayı sen yazdın Ecerya. Alaycı kuş sembolüyle herhangi bir ilgi yasaktır dedik. O hastanedeki herkes başkente ihanet etti. Katniss Everdeen'le arkadaş olmanın bedelini gösterin onlara.
3: Annen görünce seninle gurur duyacak. Mıntıkalarda yayınlanacak mı?
0: Gözlerine kazanacak.
4: Bir sorun var.
3: Nasıl bir sorun?
4: Bombardıman uçakları geliyor. Merdivenden aşağı inin.
0: Şurada sığınak var.

0: Merdivenden aşağı in.
1: Katniss! Katniss!
2: Everdeen!
0: Yürüyün!
2: Everdeen! Sakın dur!

0: Koş!
1: Güneyde bir yere gidiyor.
2: Hastaneye doğru. Daire çiziyorlar. Hadi.

0: Tanrım. Yardım edin. Onları dışarı çıkarın.
1: Katniss, şu an gördüklerini söyleyebilir misin? Katniss, ne söyleyeceksin?
0: İsyancılar hayatta olduğumu bilsin. 8. mıntıkadayım. Başkent bir hastaneyi bombaladı. İçeride silahsız adamlar, kadınlar, çocuklar vardı. Hiçbiri kurtulamayacak. Başkentin bir an için bile adil davranacağını sanıyorsanız şu anda kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Başkan Snow'a bir mesajım var. Bize işkence edebilirsiniz, bombalayabilirsiniz, mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz. Ama şunu görüyor musunuz? Her yeri alev sarıyor. Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.

0: Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Bize işkence edebilirsiniz. Bombalayabilirsiniz. Mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz.
1: Blutwerk boşuna güvenmemişsin.
0: Ama şunu görüyor musunuz?
1: Teşekkürler.
0: Her yeri alev sarıyor.
1: Konuşmanın başı için benimle gel.
0: Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.
2: Alaycı Kuş'a katılın. Kavgaya katılın.

Taviz vermeden ilerleme olmaz. Fedakarlık etmeden zafer kazanılmaz. Ama burada alaycı kuşla birlikte bizim zamanımızın geldiğini duyurmak istiyorum.

0: BT yayın gücümüzü tam anlamıyla 10 kat artırdı. Bu mesajımızı bu akşam tüm mıntıkalarda yayınlayacağız. Alaycı Kuş'un sözleri herkese isyana katılma ilhamını verecek. Birlikte hafife alınmayacak bir ittifak oluşturacağız.
1: İttifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak.
2: Cenazede savaş şarkısı dinlemeyi sevmiyor musun? Ne kadar kalabalık olursak Pita ve Eni'ye o kadar yaklaşırız.
3: Evet.

Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır. Bütün mesailer 2 saat artırılmıştır. Kotayı doldurmamak hoş görülmeyecektir. Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır.

Biz yanarsak siz de bizimle yanarsınız.

0: Komuta merkezine.
1: Tamam, ben şunları bırakayım.
2: Belki de en sevdiğimiz haraç oydu. Bence hepimizin en şaşırtıcı bulduğu şey bu kızın başkentte çok fazla seviliyor olması. Vita, sanırım bu senin için daha acı verici olmuştur.
3: Keşke bu gülü sana verebilseydim Katniss.
1: Şimdiden çok değişmiş. Ona ne yapıyorlar?
2: Bu kadar şiddete ilham veren bir kız için çok tatlı bir jest doğrusu bu. Onu affedebilmek için çok sevmiş olmalı.
1: Titriyor.
2: Ben yapmazdım. Tabii Peter, belki de anlamını bile bilmediği şeyler söylemeye zorlandığını düşünmüyor olabilirsin.
3: Evet. Aynen öyle düşünüyorum.
1: Sesi bile çok farklı.
3: Bence onu isyancıları kışkırtmak için kullanıyorlar. Olanları ve neyin risk altında olduğunu bilmiyor bence.
2: İsyancıların bunu izleteceğinden bile şüpheliyim. Ama izletirlerse... Ona ne söylemek isterdin? Katniss Everdeen'e. Eskiden tatlı olan Katniss Everdeen'e.
3: Önce kendini düşünmesini söylerdim.
2: Evet.
3: Aptallık etme Katniss. İsyanı istemediğini biliyorum. Oyunlarda yaptıklarının amacı asla bunları başlatmak değildi. İsyancılar seni olmadığın birine, bizi mahvedebilecek bir şeye dönüştürdü. Eğer yaptıkları şeyler ya da senin nasıl kullandıkları konusunda söz hakkın varsa, lütfen çok geç olmadan bu savaşı durdurmalarını iste. Ve kendine şunu sor. Şu an yanındakilere güvenebilir misin? Ne istediklerini biliyor musun?
0: Cevap vermeliyiz.
2: Gerçek alaycı kuş hakkındaki açıklamaların için teşekkür ederim Peter Mellark.
1: Onun neye benzediğini gördün mü?
0: Bir korkak görüyorum.
1: Onun neler yaşadığını bilmiyorsun bile.
0: Fark etmez ki, ben onun söylediklerini asla söylemezdim. İşkence edip kafama silah dayasalar bile.
1: Kırbaçlandığında seni savunan Pita ile aynı kişi.
0: Hayır değil. Sadece kendini savunuyor. Coin'e yanıt vermeliyiz, hadi.
1: Coin'le ne zaman biz oldunuz?
0: Herkesin seçeneği var. Nasıl başkentte oturup evini ve ailesini yok eden insanları savunur ki, anlamıyorum.
1: Bilmiyor ki. Nereden bilsin? 12'ye yapılanları kimse görmedi. Onlara göstermeliyim.

0: Adalet Sarayı'nın önündeyken başlamak istiyorum, tamam mı? İşte.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
10: kalgonla. Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Ama ne otel?
3: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için. Isıyla aktifleşen, kesintisiz nem. Pantene.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratıyorum.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyemiyor.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Biziz.
12: Biziz.
13: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
14: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
16: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.

0: favori sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Koçakla Festival şimdi.

0: Katniss, bize burada olanları anlat.
1: Hepimiz burada duruyorduk. Oku fırlattığında oyunları izliyorduk. Birden ekran karardı, kimse ne olduğunu bilmiyordu. Barış muhafızları bizi evimize girmeye zorlamıştı. Bir saat boyunca bütün şehir sessiz kaldı. Saat 9'u geçerken kamyonları duyduk. Hepsi birden, bütün barış muhafızları. Bunun anlamını biliyordum. Madenden birkaç kişiyle birlikte insanları evlerinden çıkarıp sınıra götürmeye çalıştık ama çoğu ormandan korkuyordu. O yüzden yola yöneldiler. Oraya kaçmaya çalıştılar.
0: Yale'ı izle.
1: ...915 kişi sınıra gittik ve bombardıman uçaklarının yola döndüğünü gördük. Onlar kaçarken yangın bombası attılar.

0: 10.000 kişiden 915 kişi. İnsanları tutup beraberimde sürüklemeliydim. Bazı çocukları taşıyabilirdim.
1: Çok hayat kurtardın sen, Gail. Sen olmasan 12. mıntıkadan geriye iz bile kalmazdı.

0: Beni burada öpmüştün.
1: Hatırlayacağını sanmazdım.
0: Unutmak için ölü olmam gerekiyor. Gerçi ölsem de unutmayabilirim. Bunu yapacağını biliyordum.
1: Ben bile bilmiyordum.
0: Çünkü acı içindeyim. Bana ancak böyle ilgi gösteriyorsun. Endişelenme Katniss, geçecektir.

0: Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a necklace of hope?
1: İpten kolye olacaktı aslında. Ben umuttan kolye yaptım.
2: Vay canına, kelime ustasıymışsın.
1: İşim bu zaten. Savaş'la birlikte tabii.
3: Tüm mıntıkalar izliyor mu?
4: Evet, başkent hariç. Bu sinyal koruma sistemini tasarladım ama şimdi kendim aşamıyorum. Sanırım işimi fazla iyi yaptım. O sırada sadece işin bilimini düşünürdüm. Aşacağız ama.

0: Hiçbir fikrim yok. Şunu yaptın mı? Baksana.
1: Evet. Katniss, merkezden çağırdılar.
0: Benim tadı yok. Gerçekten burada yemekten çok sıkıldım.
2: Bu akşam raydan çıkarılan trenler, kundaklanan ambarlar ve 5. mıntıkadaki hidroelektrik santraline saldırı haberleri geldi.
3: Sana ne yaptılar?
2: Kendinizi dizginlemeniz için yalvarıyorum.
4: Programlanmış yalanlarınıza ara veriyoruz ve aynı zamanda bunu...
5: İşte görüntümüz bu.
6: Başardık.
5: Filmimizi o da görüyor.
2: Katniss, orada mısın?
3: Peter.
2: Katniss. Peter.

0: Lütfen devam et. Bize vahşi saldırıları anlatıyordu.
1: Evet. Baraja yapılan saldırı duyarsız ve insanlık dışı bir yıkımdı. Bunu bir düşün. Nasıl bitecek? Geriye ne kalacak? Kimse hayatta kalamaz. Kimse güvende değil. Başkentte de değil. Mıntıkalarda da değil. Geliyorlar kendisi. Herkesi öldürecekler. 13. mıntıkada sabah ölmüş olacak.
2: Bizi uyarıyor. Bu uyarıydı.
3: Aynen öyle.
4: Onu öldürülmeden çıkarmalıyız.
5: Havada bir şey var mı?
6: Radarda görünmüyor.
5: Köşk teyeti bir şey duymuş olabilir.
6: Muhtemelen.
5: Hava saldırısı talim zamanı.
7: Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun. Ve tahliye protokolüne başlayın.
4: Frim!
7: En yakın merdivene gidin. Ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 6 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
6: Bayan Başkan, 3 başkent filosu hava sahamıza girdi efendim.
5: Ne kadar vaktimiz var?
6: Menzile birkaç saniye.
5: Filoyu kalkışa hazırlayın.
8: Anlaşıldı.
5: Kısa menzilli hava savunmayı açın.
7: Lütfen sakin olun. Ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın
5: uzun menzilli füzeleri hazır bulundurun.
7: 40. kata in. Dayanıklı kapılar 3 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verin. Lütfen sakin olun. Ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin. Ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 3 dakika içinde mühürlenecek. Kırmızı alarm verin. Lütfen sakin olun. Ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin. Ve 40. kata inin.
4: Hayır! Hayır! Gel tatlım. Hadi çabukalım.
7: Metaliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin.
4: Hadi.
7: Ve 40. kata inin. Yardım merkezine gidin. Her biri için bir palet alın. Kişisel eşyalarınızı size ayrılan bölümde bırakın. Diğer vatandaşlara nazik davranın. Kırmızı alarm verin. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir. Dayanıklı kapılar 2 dakika
4: anne!
7: Sonra mühürlenecek.
4: Prim nerede?
9: Seni bulmaya gitmişti. Merdivenlerde olmalı.
4: Merdivende kimse yok. Kediyi alacak.
7: Kırmızı alarm verildi. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir.
10: Hey dur dur.
7: Dayanıklı
10: dur dedim.
7: Kapılar 1 dakika sonra mühürlenecek.
6: Kuzeybatı ucu vuruldu. 12 metre delindi.
8: Yaşam alanlarını ıskaladılar. 2. ve 3. koridorlarda küçük hasarlar.
5: Radyasyon var mı?
8: Bulunamadı.
6: Radarda 4. bir filo var efendim.
7: Kapılar 30 saniye
4: Prim!
7: Sonra mühürlenecek.
4: Prim! Katniss!
7: Kırmızı alarm verin.
4: Katniss!
7: Dayanıklı kapılar 15
10: hadi çabuk
7: saniye.
10: Hadi!
4: Sonra buraya gel!
7: Kırmızı
4: acele
7: alarm
4: et!
7: Verin. Dayanıklı kapılar hadi. 10 saniye sonra mühürlenecek. 9.
4: Çabuk!
7: Geldi.

0: Kedi için mi gittin? Ne düşünüyordun?
1: Onu terk edemezdim. Kendimi affetmezdim.
2: Dayanıklı kapılar mühürlendi.
0: Biliyorum bebeğim. Gidelim.
3: Kuzeybatı bölümünde su katmanı hasarı. Bir nakliye koridoru düştü.
4: Kuzeybatıda başka bir şey yok. Sektör 3'teki karadan havaya füzemiz isabet aldı. Kendimizi açığa çıkardık. Oradan ateş ettiğimizi gördüler. Filoyu şimdi kaldırmayın.
3: Sektör 3'e taarruz düzeninde 12 bombardıman uçağı yaklaşıyor.
4: Yaklaşırken ateş etmeyin.
0: Oh. Ne vurdular?
2: Kayalık. Ama havalandırma şaftı tıkandı.
4: Hedef filomuz değil.
5: Özel cephanemizde.
4: Elimizde nerede ne olduğunu bilmiyorlar. Herkes sığınakta, öyle değil mi?
5: Aynen öyle.
4: Kalan uçak savarları saklayın. Fırlatma rampaları ve havalandırmalarını da kapatın. Geçmesini bekleyeceğiz. Buna uygunuz.
6: Bizi resmen gömmeye çalışıyorlar.
4: Başkent eski bilgileri kullanıyor. Onlar için güncellemeyeceğim.
6: Sayın Başkan, haddim değil biliyorum ama...
4: Haklısın, konuğumuzsun ama burası seni aşar. Tasarruf için oksijeni %14'e düşürelim.
2: Anlaşıldı.
4: Derin bir nefes alın Bay Heavensby. Uzun bir gece olacak.

0: Bir şeyler anlat Prim. Herhangi bir şey.
1: Hastanede terfi aldım. Söylemeyi unuttum. Doktorluk eğitimi veriyorlar.
0: Vermemeleri aptallık olurdu.

0: Hey. Oturabilir miyim?
1: Evet.
0: Snow seni cezalandırmak için en iyi kullanıyor. Bizimle alay ediyor. Az önce o aptal kediyi izleyene kadar anlamamıştım.
1: İlk oyunlardan sonra aşkınızın rol olduğunu düşünmüştüm. Bu stratejiyi sürdürmenizi bekliyordum. Ama Pita'nın kalbi durup da ölümden döndüğünde seni yanlış anladığımı gördüm. Onu seviyorsun. Ne şekilde olduğunu belki sen de bilmiyorsun ama dikkat eden herkes bunu görebilir.
0: Sen nasıl katlanıyorsun?
1: Kendimi kabuslardan çıkarıyorum. Uyanınca da rahatsız oluyorum. Ama boyun eğmekten iyidir. Kendimi toplamakta, almaktan 10 kat daha fazla zaman alıyor.

0: Katniss. Katniss. Benimle gel.
1: En iyi saldırılarını atlattık, öyle değil mi?
2: Evet.
1: Annenle kardeşin iyi mi?
2: Evet, iyiler.
1: Bizim için bir şey yapman gerekiyor. Penhem'e başkentin saldırısından kayıpsız kurtulduğumuzu ve hala faal olduğumuzu söylemen gerekiyor.
2: Tamam.
1: Şunu bilmeni isterim. Pita'nın uyarısıyla tahliye için fazladan 8 dakikamız oldu. Bunu unutmayacağım.
2: Teşekkür ederim.

Katniss, 13 iyi durumda. Ben de öyleyim diyeceksin. Katniss. Prova yapmak istemiyorsun, biliyorum.

0: Bunları ne diye atmışlar?
1: Benim için.
2: Hazır mısın Katniss? 8. mıntıkadaki gibi yapacağız. Şu gülleri anlat. Sunova, 13'ün ayakta olduğunu söyle.
1: Pita'yı öldürecek.
2: Bir daha alalım, bağırır mısın? Mikrofonun yok. 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Pita'yı öldürecek. Yapamam.
2: Katniss.
0: Yapabilirsin Katniss.
1: Bunu yapamam.
2: 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Sonu gelmeyecek. Sırf ben
3: Katniss,
1: alaycı kuşum diye.
3: Katniss, kaydetmeyi durdurabilir miyiz?
4: Sorun yok, tamam.
1: Hayır, beni uyardı. Bu konuda beni uyardı. Ben alaycı kuş olduğum için yapıyor. Beni Pita'yla cezalandırıyor. Hayır. Hayır, bunu yapamam.
2: Katniss.
1: Beni buna zorlamayın.
4: Bırak gitsin.

0: Bitti mi yani ha? Sonsuza kadar burada saklanacaksın.
1: Ben alaycı kuş olamam.
0: O zaman alaycı kuş olma. Katniss ol. Buradaki tek gerçek arkadaşım sensin Katniss. Sana herhangi bir ilaç verdiklerini hiç sanmıyorum.
1: İnanılmazsın.
0: Söylediklerimde ciddiyim ama. Buraya gelmemin sebebi Pita'yı kurtarmaya gittiler.
1: Ne?
0: 5. mıntıkada çöken baraj başkentin büyük kısmını elektriksiz bıraktı. Sinyal savunmaları göçtü. Bilgi sistemlerine girip her yeri alt üst ediyor şu anda ve bize bir fırsat doğdu. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama sanırım elektrik düzelene kadar.
1: Ya Başkan Coyne?
0: Alkol yasağı yüzünden o kadını tamamen destekliyor olmam söz konusu.

0: su bile olamaz. Anlarsın işte yani, ama Plutark, Pita ve diğerlerinin haraç merkezinde olacağını söyledi. Coin elektriğin gitmesini fırsat olarak görüyor. Senin bizim silahımız olduğun gibi Pita'nın da başkentinki olduğunu biliyor. Yani sizi zıtlaştırmak yerine onu kurtaracak.
1: Yardım etmeliyim.
0: Dur dur dur, sakin ol, sakin ol. Havalandırmadan atladığın gibi başkente mi gideceksin? Çoktan yola çıktılar. 6 asker gitti. Hepsi gönüllü ve bil bakalım ilk cesur gönüllü kim oldu?
1: Gel. Tamam mı?
2: Evet.
1: Ortaya geç. Kayalara doğru. Kester, sola. Pollux, beni izle. Tam kameraya bak. Tamam mı? Fenik?
2: Evet.
1: Tamam. Acele etme. Önemli olan durmadan konuşmayı sürdürmen.
2: Ben Finik Oder.
3: 65. açlık oyunlarının galibi. Size 13. mıntıkadan sağ salim sesleniyorum. Başkentin saldırısından kurtulduk. Ama size haberleri sunmaya gelmedim.
1: Finik neden filme katıldı?
0: Daha fazlası da var.
4: Bunun yerine Beta sistemi ele geçirdi.
5: Jeneratörlere kaldıkları için erişebildikleri frekans aralığı daha sınırlı. Hepsini Frink'le dolduruyorum.
6: Çok kişi görmeyecek ama görenler klip sanacak.
5: Bu yayının bütün sistemlerini bozduğunu bilmiyorlar. Erken savunma uyarılarını, dahili iletişim, her şeyi. Yayın devam ettiği sürece ekibimiz yakalanmadan girip çıkabilecek.
3: Gerçekler mi? Lüks içinde yaşam efsanesi değil. Memleketinizin şeref yalanı da değil. Arenada hayatta kalabilirsiniz. Ama çıktığınız anda bir kölesiniz.

0: Alaycı kuş bir, alaycı kuş bir. Savunma sistemlerine bir dakika.
1: Karartma.
0: Faal olurlarsa alçaktan uç.
2: Başkan Snow beni satıyordu. En azından bedenimi. Sadece ben yoktum. Bir galip çekiciyse başkan onu ödül olarak veriyor ya da satın almalarına izin veriyor. Reddederseniz sevdiğiniz birini öldürüyor.
0: Alaycı kuş bir, savunma sistemlerine son 20 saniye. On saniye. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir.
1: Savunma sistemleri tepkisiz. Başkentin hava sahasındayız.
2: Sahiplerim vicdan rahatlatmak için para ya da mücevher veriyordu. Ama ben bundan çok daha değerli bir... ödeme yolu buldum. Sırlar.
3: Hazırlanın.

0: Gece görüşü.
1: İşte.
2: Merkez, araç merkezini görüyoruz. Son yaklaşmayı başlatıyoruz.
1: Maskeleri takın.
3: Başkentin şımartılmış elitlerinin tüm ahlaksızlık, hile ve zalimliklerini biliyorum. Ama en büyük sırlar sevgili başkanımız Corellino Sunov hakkında.
2: Kapıyı açın. Merkez, ben ekip liderim. Gaz atmaya hazırlanın. İçeri girince bildireceğiz.
3: İktidara geçtiğinde gençti. Sürdürecek kadar da zekiydi. Nasıl yaptı diyebilirsin.

0: Tek kelime. Zehir.
1: İnmeye hazır olun.

0: her isyanı daha başlamadan durdurdu.
1: Güvenli. Güvenli. İçerideyiz merkez. Hedef 1'e doğru gidiyoruz. Hücre P45 kat 62C. Gaz ver.
0: Birçok rakibi gizemli bir şekilde öldü. Tehdit sayılan müttefikleri bilir. Snow şüphe çekmemek için aynı bardaktan içiyor ama panzehir her zaman işe yaramıyor. O yüzden güzel kokulu güller takıyor. Ağzındaki hiç geçmeyen yaralardan gelen kan kokusunu bastırmak için.

0: Yale.
1: Ama gerçek kimliğinin kokusunu bastıramaz. Acımadan öldürüyor. Hileyle ve korkuyla yönetiyor.

0: tercih ettiği silah da tam da böyle bir adama göre. Zehir, bir yılan için mükemmel.
1: Burası neresi?
2: BT?
3: Onları kaybediyorum.
2: Elektrik geldi.
4: Efendim, başkentin savunma sistemi açılıyor. Devreye giriyor.
3: Başka bir kaynak olmalı. Yayınları filtre ediyorlar. 60 saniyeye kesilecek.
4: Hava aracını geri çağıralım mı efendim?
2: Yayına beni verin. Sınav izliyorsa beni görünce yayına izin verebilir. Yayına verin ki görsün.
5: Evet, evet.
2: Yayına verin.
6: Yapabilir miyiz? Girebilir miyiz?
3: Şimdilik hat açık, sadece seni görecek.
6: Hadi Katniss, başla.
2: Başkan Snow, Başkan Snow, ben Katniss. İzlediği kesin değil ki. Başkan Snow.
5: İzliyor da olabilir.
2: Başkan Snow, sizinle konuşmalıyım. Orada mısınız? Başkan Snow, ben Katniss. Duyuyor musunuz? Sizinle konuşmalıyım. Başkan Snow, ben Katniss. Başkan Snow. Orada mısınız? Duyuyor musunuz? Başkan Snow, ben...
7: Bayan Everdeen, bu ne şeref? Herhalde güllere teşekkür etmek için aramış olmalısınız beni.
2: Bunu ben istemedim. Oyunlarda olmayı hiç istemedim.
3: Bugs, cevap ver.
2: Alaycı kuş olmayıydı. Kardeşimi korumak istedim. Ve Pita'yı hayatta tutmak.
3: Cevap ver. Bugs.
2: Lütfen. Onu bırakın. Ben de alaycı kuş olmayayım. Kaybolurum. Bir daha asla beni görmezsiniz.
7: Bayan Everdeen.
3: Bugs, cevap ver.
7: Tıpkı oyunlardan olduğu gibi bundan da kaçamazdınız aslında.
1: Merkez, durum raporu verin hemen.
8: Bugs, zamanımız az. Acele et.
9: Hadi gidelim.
2: Lütfen. Siz kazandınız.
7: Asil fedakarlık fırsatı.

0: çoktan geçti. Gerçekten üzgünüm.
1: Ne yapacağımı söyleyin. Sözümü hep tuttum, değil mi?
0: Savaş istemediğini söylemiştin. Ama olan da bu değildi. Barış'ın ne kadar kırılgan olduğunu söylemiştim. Yine de çocuk gibi onu kırmadan edemedin. Ne olduğunu biliyorum. Endişelerinin ötesini göremediğini biliyorum. Ama lütfen Bayan Everdeen. Artık dürüstlüğünüzden de emin değilim.
2: Merkez, ilk hedefe vardık. Biteyi almaya hazırlanıyoruz. Kurtarınca bildireceğiz.
3: Alaycı Kuş 1, tahliyeye hazırlanın.
1: Sizi Pita'ya aşık olduğuma ikna etmemi istediniz. En azından bunu yapmadım mı?
0: Bayan Everdeen. Bizi en çok sevdiğimiz şeyler mahveder. Hep böyle olur. Sakın bu söylediğimi unutmayın. Sence arkadaşlarının haraç merkezinde olduğunu bilmiyor muyum? Yayını kesin.
1: Ne oldu?
4: Bax, cevap
1: ne
4: ver.
1: Ne oldu?
4: Bax, cevap ver.
1: Orada olduklarını biliyoruz.
4: Hadi,
1: bu tuzak.
5: Tamam, sakin ol.
1: Onlara ulaşıp
5: tamam.
1: Çıkmalarını söylemeliyiz hemen.
5: Tamam, sinyal, tamam. Bax, cevap ver. İletişim kurulamaz.
1: Hayır, Hemiç. Sınav başından Bax, biri alay
4: cevap
1: ediyordu.
4: Ver dedim.
1: Hayır,
4: Bax,
1: Hemiç.
5: Tamam, sakin ol. Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz.
1: Bu gece ikisini de bir kaybettim. İkisini de bir kaybettim.
5: Hayır.
1: İkisini de mi Hemiç?
5: Şş, sakin ol.
1: Olmaz, onları Şş. Kaybettim. Şş. Olamaz.
5: Ketmiş.
1: Hiç haber yok. Çok üzgünüm. Dünyanın en kötü işkencesi. Ne yazık ki hiçbir şey yapamadan beklemek. Özellikle de bizim gibiler için. Ama hangi metanet, cesaret, delilik sana güç veriyorsa böyle zamanlarda onu bulacaksın. O sende var asker. Seni bunca zaman o hayatta tuttu. Şimdi de tutacak.

0: Döndüler.
1: Anlaşıldı. Hemen getiriyorum. Bir saniye, bekler misin?
2: Size istemiyorum dedim.
3: Joanna.
2: Phoenix. Phoenix.
3: Annie. Güvendesin. Seni seviyorum.
2: Gail. İyi misin? Bir şey mi oldu?
4: Ben anlamıyorum. Bütün silahlar faal dağı mağaralarından geçip çıktık işte. Onlar izin verdi. O içeride. Muhafızlara kullandığımız gazdan bayıldı ama toparlıyor. Uyandığında orada olmalısın.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: Pita!
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
10: kalgonla. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
16: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
17: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
18: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
19: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık.

0: Toyla aç kalbini yaza.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey değil mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Lush'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce yumuş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Kitap, bırak! Bırak onu! Hadi!

0: Hayır Katniss, şişlik var. Dokunma. Yapma, sakin ol. Sakin ol, iyisin. Uyandığını söyleyin. Konuşmaya çalışma. Pete iyi durumda. Senden uzaklaştırmalıydım.
1: Buna zihin zaptı deniyor. Ve bunu Pita'ya ne zamandır yaptıklarını bilmiyoruz.
2: Korku koşullandırması, özel arı zehriyle güçlendirilmiş. İlk oyunlarda seni sokanlardan. Kişilik bölünmesine yol açıyor, ona... işkence ediyorlar. Şok verip, döverek kişiliğini yok ediyorlar. Sonra tüm korku ve acıları yönlendiriyorlar. Başka bir anı ya da kişilikle ilişkilendiriyorlar.
3: Katniss'in anılarını değiştirebilirler mi?
2: Hayatını tehdit ettiğini sanıyor.
4: Onu bir silaha dönüştürmüşler. Sana karşı.
3: Düzeltebilir misiniz?
2: Korku yenmesi en zor şeydir. Korkuları hatırlayacak şekilde yaratıldık.
1: Yeni bir alan ama... bir ekip oluşturduk. Ben şahsen iyimserim.

İyi akşamlar. Dün akşam başkentte gerçekleştirilen gizli bir kurtarma görevine yetki verdim. Size galiplerin özgür kaldığını açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün tarihi bir değişimin dönüm noktası olsun. Alaycı Kuş ve diğer galiplerle başkente çok net bir mesaj gönderdik. Bir daha asla adaletsizliğe katlanmayacağız. Bugün aile, dostlar ve sevdiklerimizle yeniden birleştiğimiz gündür. Bütün penem birlik olsun. Başkent eğlensin diye savaşmayalım. Bu mücadelede birlik olalım. Bugün yeni bir penem kurana kadar asla pes etmeyeceğimize ve vazgeçmeyeceğimize söz verdiğimiz önemli bir gün olsun. Liderler seçilecek, bize dayatılmayacak. Mıntıkalar emeklerinin karşılığını paylaşmakta serbest olacak ve kırıntılar için savaşmayacak artık.

Yeni penem ufukta göründü ama onu kendimize almalıyız. Oraya giden yolda Sarp Dağlar ve ikinci mıntıkanın derin vadileri var. Penemin en Sarp Dağlarının ortasında başkentin ana askeri tesisi yer almakta şu an. Bu kaleyi fethedebiliriz. Çünkü biz tek bir halkız ve tek orduyuz. Tek sesiz. Çünkü bugün bizim yeni başlangıcımız. Bugün galipleri özgürlüğe kavuşturduk. Yarınsa Penem.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Değerli izleyenler, programımız turizm şehri, tarım şehri, gastronomi şehri Beypazarı'nda tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim Beypazarı çok güzel, Beypazarı'nda olmak çok güzel. Özellikle hafta sonları Beypazarı dolup taşıyor, ancak turizm sezonunda yaz aylarında hafta içi ve hafta sonu Beypazarı inanılmaz kalabalık oluyor. Çünkü Beypazarı'na gelmek için çok fazla neden var. Efendim burası tarım şehri, turizm anlamında Ankara'nın göz bebeği, ülkemizin göz bebeği, gerçekten Ankara'nın turizm potansiyeli en yüksek ilçesi ve gastronomi anlamında da müthiş bir zenginliğe sahip. Özellikle efendim yöresel kahvaltı yapmaya, yöresel yemek yemeye buraya gelenlerin sayısı bir aile fazla. Evet değerli izleyenler, peki şu anda neredeyiz? Şu anda benim çok değerli dostlarımın mekanındayız, çok sevdiğim Fatma teyzemin dükkanındayız ve Beypazarı'na her geldiğimde buraya mutlaka uğrarım. Onların enfes gözlemelerinin, sarmalarının, 80 kat baklavalarının, bazlamalarının ve diğer yöresel kahvaltılıklarının tadına bakmadan da buradan asla ayrılmam. Fatma teyzemizin kızı Gülten'le birlikteyiz. Gülten'cim merhabalar.
1: Merhaba canım, hoş geldin.
0: Hoş bulduk, özlemişim.
1: Yani 1,5-2 yıla yakın
0: çok oldu.
1: Ben de dedim ki bizim evin kızı nerede?
0: Sizin evin kızı burada. Türkiye kazan, okey.

0: Arapça geziyor. Efendim Beypazarı'nda sık sık program yapıyorduk aslında ama bu sefer bayağı açtık arayı. Ne yalan söyleyeyim, özlemişiz, dostlarımızı özlemişiz, her şeyden önce sizleri özlemişiz.
1: Teşekkür
0: ederim. Beypazarı'nı özlemişiz çünkü buranın inanılmaz güzel bir ambiyansı var. Yüzlerce yıllık tarihi konakların, tarihi evlerin içerisinde yöresel kahvaltı yapmanın, yöresel yemek yemenin keyfi başka. Şimdi kahvaltımız şahane.
1: Evet.
0: Buraya gelenlerin Beypazarı'nı gezmeye başlamadan önce şöyle oturup enfes bir yöresel kahvaltı yapması lazım değil mi Gülten'cim?
1: Bence güne güzel bir kahvaltıyla başlarsanız gününüz mükemmel olur diyorum.
0: Kahvaltı masamız şahane.
1: Evet.
0: Her şey yöresel ve Beypazarı'na özgü bütün semboller var. Ancak efendim kahvaltı masamızda neler var neler yok. İşte onları tanıtmadan önce, onları tatmadan önce öyle Gülten'in bazlama içerisinde bir yumurtası var.
1: Evet.
0: Tereyağlısından şöyle en lezzetlisinden onu yapalım. Gültencim de yaparken sevgisini bol bol katıyor. Ondan sonra onu da masamıza alalım. Lezzet şölenimiz tamamlansın ve ondan sonra sohbetimize devam edelim. Vallahi özlemişim. Oh be.
1: Biz de sizi özledik.
0: Ne zamandır aklımdaydı ama
1: televizyonda görmekle şu an görmek arasında fark o kadar büyük fark var ki.
0: Kardeşim.
1: Evet canım benim.
0: Başlayalım.
1: Yumurtamızı toprak sacda ve kiremitte güveçte yapacağız.
0: Evet.
1: Bunu farklı yapanlar da var ama bu bize nereden geliyor biliyor musunuz? Eskiden annemiz bir çuval undan akşama kadar ekmek yapardı. Çünkü tarlada tabanda işe gidecek.
0: Hı-hı.
1: Hemen sabah kahvaltısında hamuru yumurduktan sonra ilk işi bize bu bazlama ortasında yumurtayı bakmaktı. Çünkü evin adamı kahvaltı yapacak. Hemen hamuru sacın üzerine yayardı. Üzerine yumurtasını kırardı. Bizim sabah kahvaltımız buydu. Ve bize bu buradan geliyor. Biz de sacımızı ısıttık, tereyağımızı koyduk.
0: Evet,
1: şimdi
0: mis gibi koktu.
1: Yumurtamızı da kırıyoruz.
0: Efendim yöreselin yöreseli, efsane bir kahvaltılık. Bazlama içinde
1: evet,
0: yumurta, tereyağında yumurta.
1: Kapağını da kapattık, o burada pişecek.
0: O orada pişecek. Güzel. Şimdi Gülten'cim masamızda neler var? Bir
1: Tabii
0: kere
1: ki
0: her şey doğal, yöresel onu söyleyeyim ve her
1: Kesinlikle.
0: Şeyi kendiniz yapıyorsunuz.
1: Kesinlikle. Ben şöyle söyleyeyim, sizin gibi damak tadına düşkün olan insanlara, kişilere biz hitap ediyoruz. Önce bir altyazı geçelim.
0: Evet.
1: Çünkü her şey doğal. Herkes diyor ki bu kahvaltı her yerde var. Her yerde var. O yok mu, bu yok mu, şu yok mu? Sizin saymış olduğunuz o yok mu, bu yok mu, şu yok mu dediğiniz şeyler
0: her şey
1: fast food.
0: Evet.
1: İnsanlar onu da istiyor ama biz onu asla
0: yöresel
1: koymuyoruz.
0: Her şey var. Evet.
1: Evet.
0: Gerek
1: mesela,
0: yok.
1: Sütten yapılan kaymak, sütten yapılan tereyağı.
0: Evet.
1: Mesela kışın yapmış olduğum ayva reçeli, yine şu an yeni yaptığımız çilek reçeli, acuka, muamma, biz ezme diyoruz.
0: Olur
1: mesela
0: çayla.
1: Biber salçasından yapıyoruz. Bizim Beypazarı'nın yoğurdundan yapıyoruz, yoğurt karması deriz.
0: Bu nedir? Ne var içinde?
1: Köy yoğurdu, maydanoz, dereotu, nane ve soğan.
0: Evet.
1: Yeşil soğan güzel olur ama biz yeşil soğan koymuyoruz.
0: Zaten Gülten'cim bu kadar yöresel ürünün içerisinde, yöresel kahvaltılığın içerisinde fast food'un işi yok. Oh,
1: kesinlikle.
0: Mis gibi. Evet, başka neler
1: var? Bir tek hazır kullandığımız beyaz peynir, kaşar peynir, zeytin.
0: Onlar
1: mesela
0: da hazır olsun canım.
1: Fındık kremasını da biz yapıyoruz.
0: Onu da kendiniz yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu nedir?
1: O da harika.
0: Çok
1: bir
0: enteresan.
1: Limon marmelata efendim.
0: Limon marmelata.
1: Limonatanın bütün aşamalarını geçiriyorsun.
0: Evet.
1: Nişastayla bağlıyorsun. Bizim Beypazarı üzümüyle meşhurdur. Üzüm pekmeziyle meşhurdur.
0: Şahane.
1: Ve sucukla meşhurdur.
0: Şahane bir şey.
1: Cevizli sucuk. Ha cevizli sucuk yapmışsın, ha limon marmelata yapmışsın.
0: Fındık kreması onu da
1: evet,
0: kendileri yapıyorlar ve burada çok güzel erişteler yapılıyor, tarhanalar yapılıyor.
1: Tarhana başladı.
0: Tarhanası da
1: domates,
0: tabii,
1: biber başladı mı? Bir başlarız.
0: Zamanı mı şu anda?
1: Şu an evet. Domates,
0: tarhana
1: biber bu hafta
0: başladınız.
1: Çıktı ve biz bu hafta ayranımızı koyduk. Nasip olursa pazartesi günü dökeceğiz.
0: Oh, mis gibi.
1: Erişte
0: evet,
1: zaten her gün yapılıyor.
0: Her gün yapılıyor.
1: Her
0: yaz
1: gün
0: kış.
1: Yaz kış.
0: Of.
1: Biraz
0: of, of.
1: Kışın daha biraz meşakkatli oluyor. Zor kuruyor ama yine yapıyoruz biz.
0: Evet. Yetişmiyor çünkü.
1: Aynen.
0: Yetişmiyor.
1: Aynen. Yaprak sarması. Geçen ay yaprağın basımını
0: şey
1: bitirdik.
0: O efsane.
1: Taze yaprak bitti.
0: Efsane.
1: Salamura yaprak almak isteyenlere salamura yaprak satışımız var. Yine pişmiş bu şekilde masalarımızda yiyebilirler. Arzu ederlerse evlerine de götürebilirler.
0: Şimdi Gülten'cim Beypazarı'nın 80 kat baklavası ünlü, işte ne bileyim kurusu ünlü, taranası ünlü, gözlemesi ünlü. Bu yaprak sarması gerçekten çok ünlü ve çok lezzetli. Şimdi bu lezzetin sırrı nedir? Biz bu arada yumurtamızı unuttuk.
1: Ben unutmadım canım.
0: Çeneye daldık, yumurtamızı unuttuk çünkü masamızda konuşacağımız o kadar evet, çok şey var ki. Açalım mı? Elin yanmış. Bakın yok, nasıl alışmış. Ben dedim ki neyle tutacaksın?
1: Elimle
0: ben
1: tutacağım.
0: Dedi elimle alıyorum.
1: Bu da çok
0: alıyorum,
1: sıcak ama artık
0: ocağınıza
1: biz alıştık.
0: Elin nasırlaşmışsa yanmıyor mu elin Gülten?
1: Ya biz alıştık artık.
0: Ocaktan aldık, nasıl yanmaz?
1: Bana
0: ben
1: garip
0: hayatta
1: gelmiyor.
0: Dur bakayım.

0: arada efendim Gülten'in eşi, milli damadımız, dostumuz Özcan hemen tuzu, karabiberi getirdi. Güzel, ve jet hızıyla kaçtı. Bazlamayı da konuşmak lazım. Evet. Beypazarı söz konusu olduğunda Gülten nasıl yiyeceğiz şimdi? Bu sarıları bir patlatacağız değil mi? Ver, ver.
1: Al canım bir patlat. Gözüne ver. Gözüne
0: sen
1: bir
0: de
1: ban.
0: Patlat.
1: Gözüne bir ban.
0: Şöyle.
1: Hadi biri senin olsun, biri benim olsun. Hadi. Şu benim olsun.
0: Of, of. Vallahi şu anda çok fenayız. Herkes burada olmak istiyor.
1: Ben attım ağzıma.
0: Vallahi herkes burada olmak istiyor. Can dayanmaz.
1: Kahvaltıyı almalarına gerek yok. Bunu da menüye koyduk. Sadece bunu yemeye gelen kişiler bile var, biliyor musunuz?
0: Öyle mi?
1: Tabii ki.
0: Çok lezzetli.
1: Gün boyu gözleme yapıyoruz bu arada.
0: Gözleme sürekli yapılıyor
1: saçta. Kahvaltı yapmak istemeyene, böyle vakti olmayana neli? Daha pratik. Patates, peynir, kıyma, kaşar, hı-hı, ıspanak, patlıcan. Hı-hı. Dilerlerse çeşit, çeşit. İki çeşit de bir araya getirip karışık gözleme de yapıyoruz. Tost yapıyoruz.
0: Kendiniz yani yapıyorsunuz bazlamayı da.
1: Yani alternatif bazla. Tamam. Bazlama zaten benim babama bazlamacı Mustafa derlerdi. Ekmekçi Mustafa
0: Allah
1: derlerdi.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Pazarlarda satarak başladı.
0: Bazlama esas madde. Aslında kesinlikle işin başlangıç noktası.
1: İlk yaptığımız iş bazlamadır.
0: Yola çıktığınız.
1: Ve biz onu bırakmıyoruz.
0: Evet.
1: Masalarımızı özel yapıyoruz. Yıllarca biz bunu marketlerde sattık ama bir şeyden yani bir ürünü bırakmam gerekiyordu. Çünkü burada daha çok insanlara ihtiyacımız evet var. O yüzden bazlamanın yapını dışarıda satmıyoruz. Sadece masalarımızı özel yapıyoruz.
0: Evet, bazlama efendim buranın olmazsa olmazı, gözleme olmazsa olmazı, 80 kat baklava olmazsa olmazı. Oh, lezzet şölenimiz tamamlandı efendim.
1: Teşekkür
0: tavşan
1: ediyoruz.
0: Kanı, taze demlenmiş çayımız geldi. Keyfimize diyecek yok. Daha ne olsun, daha iyisi can sağlığı. Efendim, Bey Pazarında olunur da 80 kat baklava konuşulmaz mı? Ben
1: kesinlikle
0: çok seviyorum. Nedir özelliği?
1: 80 tane kattan oluşuyor. Elde açılıp tek tek tülbent inceliğinde nişastasız yapılıyor.
0: Cevizli.
1: Kendi unuyla ve ceviziyle yapılıyor.
0: Cevizli.
1: Eskiden tek katlıydı ama 2 kat, 3 kat gibi artık biz kat çıktık yani.
0: Evet.
1: Kat çıkabilir. Mimarlaştık.
0: Kaçak mı?
1: Kaçak. Son katlar kaçak. Normalde tek katlıydı. Tek kat cevizli ve bir sürü kattan evet oluşuyordu ama şu an gerçekten
0: bayağı katlı. Evet, 80 kat.
1: Son kat var ya, şunda biz kaçağız. İtiraf ediyorum.
0: Değerli izleyenler, Beypazarı turizm ilçesi ama gastronomi anlamında çok güçlü bir yer. Şimdi her şey çok lezzetli ama Beypazarı'nın sarması, yaprak sarması gerçekten efsane. Ekşi ekşi, lokum gibi, yaprağı zar gibi, ben bayılıyorum. Şimdi Beypazarı'nın sarmasının özelliği nedir? O ekşiliği veren nedir?
1: Yeşil olduğunda yaprağımız mayhoşumsu. Biz evet kışın o lezzeti ve o tadı tekrar verebilmek için pişirirken üzerine ekşi pestil kullanıyoruz. O oradan geliyor.
0: Evet değerli izleyenler, Beypazarı'nın yaprak sarması ekşi ekşi lokum gibi efsane bir sarma ve o sarmaya o ekşiliği veren, o lezzeti veren aynen unsurlardan biri. Acaba
1: erik,
0: nedir?
1: Erik pestili.
0: Evet. Bu mudur?
1: Bu. Eriği haşlıyorsun.
0: Vallahi çok iyi.
1: Rendeden geçiriyorsun. İncecik naylonların üzerine seriyorsun. Şu aylarda yapılabilecek şey pestil.
0: Evet.
1: Reçeller, salçalar. Tam mevsimi. Daha sonra bunu kurutuyorsunuz, katlıyorsunuz. Bunu kırıp sarma tenceresinin üzerine koyuyorsunuz.
0: Evet değerli izleyenler, Beypazarı'na gelin. Söylediğimiz gibi buraya gelmek için çok fazla neden var. Şimdi Beypazarı'nda gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Efendim çarşıya mutlaka inin, orada alışveriş yapın. Müzeler var, tarihi yerler var, Hıdırlık Tepesi var. Var da var, tarımsal anlamda da müthiş bir zenginliğe sahip. Zaten yemyeşil bahçeleri, tarım arazilerini Beypazarı genelinde sık sık görebilirsiniz. Ancak burada güçlü bir gastronomi var, mükemmel lezzetler var. Zaten değerli izleyenler, gastronomi turizmin olmazsa olmaz önemli bir parçası. Yani turist ne ister Gülten?
1: Kesinlikle.
0: Gezip görmek ister.
1: Ama acıkacak.
0: Var. Şimdi gezip görmek ister, burada gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Daha sonra efendim gezip görüp acıktıktan sonra mükemmel bir ortamda işte ne bileyim yöresel yemek yemek ister, yöresel bir kahvaltı yapmak ister. Evet. İşte onların hepsi mevcut ve alışveriş yapmak ister.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi efendim turistik çarşı her zaman inanılmaz kalabalık oluyor. Orada sadece hediyelik eşyalar ya da takılar yok. Bütün yöresel ürünler satılıyor ve Gülten'ciğim de burada Fatma teyzemle birlikte, ekibiyle birlikte Beypazarı ile anılan, hepinizin çok sevdiği yöresel ürünleri taze taze yapıyor. Anne eli lezzetinde, kadın eli lezzetinde ve buraya gelenler de satın alma imkanına sahip oluyorlar. Oh mis gibi valla.
1: Daha ne olsun.
0: Hem yemeğini ye, hem de yöresel ürünlerini
1: aynen
0: al
1: öyle
0: evine
1: onları
0: dön.
1: Onları dinlendiriyoruz biz. Evet. Hem karınlarını doyuruyoruz. Dediğim gibi kaliteyi, lezzeti arayanları bekliyoruz.
0: Efendim mükemmel lezzetler eşliğinde Gülten'ciğimle birlikte Beypazarı'nın evet mükemmel güzel

0: Güzelliklere eşliğinde, mükemmel ortama eşliğinde hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz değil mi Gülten'cim?
1: Kesinlikle.
0: Çıkın çıkın gelin.
1: Ekran başında bakmayın, bir de gelin yerinde görün.
0: Çıkın çıkın daha farklı. Görün. İzlemek evet. Farklı, burada olmak farklı. Burası Beypazarı.

Değerli izleyenler, programımız Beypazarı'nda tüm hızıyla devam ediyor. Efendim Beypazarı buraya gelen turistler için gezilecek, görülecek yerler konusunda son derece zengin bir rota oluşturuyor. İşte o rotanın önemli bir parçası da Beypazarı'nın ünlü turistik çarşısı, yöresel çarşısı. Efendim Beypazarı'na gelenler bu çarşıyı gezmeden, bu çarşıya adım atmadan, bu çarşıdan alışveriş yapmadan buradan asla ayrılmazlar. Çünkü Beypazarı ile anılan tüm sembolleri bu çarşıda görmek mümkün. Peki turistik çarşıda neler var? Efendim ne yok ki? Hepinizin bildiği gibi Beypazarı'nın telkarisi çok ünlü. Telkari satan dükkanlar var. Kuru satan fırınlar var. 80 kat baklava, sarma satan dükkanlar var. Havuç var, havuç suyu var, havuç lokumu var, havuç ezmesi, havuç cezeryesi var. Hediyelik eşyalar var, buraya özgü magnetler var. Kadınlarımızın el emeği, göz nuru yaptığı takılar var. Var da var, aradığınız her şey var. Çok keyifli bir çarşı, her bütçeye uygun. Ve kadınlarımızın özellikle tercih ettiği yöreselin yöreseli tüm ürünleri turistik çarşıda görmeniz mümkün. Efendim Beypazarı'nın yöresel çarşısını keyifle sizler için keşfetmeye hemen başlıyoruz. Buyurun.

0: Bey pazarı kurusu sevmeyen var mı acaba?
1: Değerli izleyenler, şu anda Bey Pazarı'nın turistik çarşısındayız ve burası inanılmaz güzel. Her yerde hediyelik eşyalar, yöresel ürünler ve çarşının dört bir tarafı misler gibi kokuyor. Aslında burnumuza gelen kokuların başında da kuru kokusu geliyor. Efendim, Bey Pazarı'nın olmazsa olmaz yöresel lezzeti. Bey Pazarı ile anılan birçok unsur var. Gastronomi anlamında, hediyelik ürün anlamında, yöresel ürün anlamında, işte onlardan biri de kuru. Buranın olmazsa olmazı ve Bey Pazarı'na gelenler mutlaka kuru alırlar. Kuru almadan, kurunun tadına bakmadan buradan gitmezler. Şimdi efendim, misler gibi kokan bir fırındayız. Çok değerli bir ustamızla, Cihan ustamızla birlikteyiz. Bey Pazarı'na her geldiğimizde ona uğruyoruz. Onunla çekim yapıyoruz. Cihan ustam hemen taze demlenmiş çayımızı söyledi. Efendim, önümüzde çeşit çeşit misler gibi birbirinden lezzetli kurular var. Cihan ustam, merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: Vallahi iyiyiz. Bey Pazarı'nda olup da iyi olmamak mümkün değil.
2: Doğru.
1: Şimdi kurunun özelliği nedir?
2: Kuru 6 ay bozulmayan bir ürünümüz bizim. Tereyağı ve sütten yapılır. Uzun ömürlüdür. Evet. Bizim burada herkes evinde çayın yanında mutlaka bulundurur. Ve gelen misafirlerimiz artık buna alıştı. Bey Pazarı kurs almadan gitmiyorlar. Onların tercihlerine göre biz de biraz çoğalttık çeşitlerimizi.
1: Evet.
2: Çikolatalısı var, çekirdeklisi var, çörek otlusu var, sade var. Gelen misafirlerimizi her zaman bekleriz.
1: Çikolatalı, çekirdekli, çörek otlu ve sadesi. Efendim, büyüğü var, küçüğü var. Şimdi çikolatalıyı, çörek otluyu ve sade kuruyu biliyoruz ama çekirdekli kuruyu ilk defa görüyorum. Yeni mi?
2: O da yeni bir ürünümüz. Rağbet görüyor şu anda.
1: En çok tercih edilen kuru hangisi?
2: Sade ve çikolatalı rövanşta, çekirdekli, çörek otlu da alınıyor tabii.
1: Şimdi Cihan Usam, sadenin küçüğü var, büyüğü var. Makbul olan hangisi? En çok tercih edilen hangisi?
2: Şu anda en çok küçük satılıyor ama biz burada büyük de yeriz. Çaya batırıp yeriz. Onun özelliği odur.
1: Nasıl yeriz? Değerli izleyenler, Bey Pazarı halkının evinde mutlaka dolabında, kenarında, köşesinde mutlaka kuru olur. Gelen misafirlere ikram edilir. Çayın yanında mutlaka kuru yenir.
2: Evet.
1: Şimdi Bey Pazarı'nda çayla kuruyu tüketmenin bir usulü var. Cihan Usam, gösterelim.
2: Tabii ki de. Siz buyurun. Biz bu kuruyu alıyoruz.
1: Tamam. Ben yapayım. Tamam. Ne yapıyorum şimdi? Kuru efendim. Büyüğü. Küçüğü de var.
2: Çayımız da
1: var. Küçüğü de, şunu da gösterelim. Cihan Usam. Bakın.
2: Kesimi.
1: Sade. Küçük.

0: kesim kuru, büyük kesim kuru. Böyle baklava gibi. Beypazarı'nın baklavası gibi. Şimdi aldık efendim bunu. Çayın yanından asla eksik olmuyor Beypazarı'nda. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Çayımıza batırıyoruz bunu. Biraz daha.
0: Evet. Taşmasın.
1: Çok da durdurmuyoruz. Çekiyoruz ve yiyoruz.
0: Hemen çekiyoruz ve ondan sonra efendim afiyetle yiyoruz. Tereyağlı. İnanılmaz lezzetli. Şimdi çaya batırdık. Ne çok yumuşadı, ne çok sert kaldı. İnanılmaz güzel. Ve efendim bayatlamamasının sebebi içinde bulunan katkı maddesi değil. Asla katkı maddesi yok. Bayatlamamasını sağlayan nedir?
1: Biz bunu ilk taş fırında pişiriyoruz. İlk çıktığında poğaça gibi çıkar. Buraya geldiğinde onu görürler zaten.
0: Evet. O da seviliyor.
1: Tabii ki de. Onu hemen alıp tüketmeler lazım. Çok uzun süre durmuyor o. Ama onu biz bir daha fırına veriyoruz. 3,5-4 saat düşük ısıda içinin nemini komple alıyoruz. Onun için bozulmuyor bu. Herhangi bir kod maddesi, koruyucu madde bir şey yok bunun içinde. Bozulmama sebebi içinde sıfır nem olması yani.

0: bu havuç ezmeleri çok lezzetli.
1: Değerli izleyenler, burası Beypazarı. Havuç olmadan, havuç suyu olmadan olur mu? Efendim, Beypazarı'nın Sema teyzesi yıllardır burada turistik çarşıda, yöresel çarşıda havuç suyu satıyor, havuç suyu ikram ediyor. Sevgisini kata kata o havuçların suyunu sıkıyor. Aslında hem lezzet dağıtıyor hem şifa dağıtıyor. Biliyorsunuz Beypazarı'nın havucu Türkiye genelinde dünyada ünlüdür ve her yerden talep vardır. Ve bol bol içerisinde vitamin bulunur. Evet, Beypazarı'nın Sema teyzesi, Sema ablası.
2: Canım,
1: nasılsın
2: benim,
1: Sema ablacığım?
2: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memnun oldum Berna'cığım sizi gördüğüme. Evet. Sağ olun, sizlerin
1: özlemişiz
2: sayesinde
1: vallahi.
2: Tabii özlendiniz.
1: Durumlar nasıl?
2: Allah'a şükür.
1: Kalabalık mı Beypazarı?
2: Sayenizde daha da kalabalık oluyor. Evet. İzliyorlar seyircilerimiz sizi, geliyor sizlerin aracılığıyla.
1: Buraya geliyorlar. Aa diyorlar. Belma Belen'de gördük. Biz de havuç suyu içmek için
2: teyzem,
1: yanına geldik.
2: Tabii teyzem televizyona çıktı diye çok mutlu oluyorum.
1: Hadi sağ şöyle olsun. Sema ablacığım.
2: Ben size hemen bir taze havuç suyu ikram edeyim. Taze, bakalım taze. Söylediğimiz kadar var mı?
1: Bakın, hem lezzet hem şifa. Beypazarı'nın havucu. Bol bol A vitamini var. Efendim, bakar mısınız? Çok önemli bir sembol. Bakın, yetişmiyor. Havuç suyu yetişmiyor. Aslında burada hiçbir şey yetişmiyor. Bunlar nedir Sema abla?
2: Onlar da değişik içeceklerimiz yine.
1: Nedir onlar?
2: Karadut. Bizim yöreye
1: bol
2: ait
1: bol yetişiyor.
2: Meyvemiz. Tabii
1: tamam.
2: Ki o da ağızda aflara iyi gelir, kansızlığa iyi gelir. Tamam. Havucumuz da Beypazarı'na özel. İçmesi çok güzel biliyorsunuz. Evet. Vitamin deposu. Şimdi ikram edeceğim bakalım Berna'cığım. Söylediğim kadar var mı? Tadına bir baksın.
1: Evet değerli izleyenler, havuç suyumu içeceğim. Enerjimi depolayacağım. Ondan sonra çekimlere devam edeceğim. Oo, şifa niyetine, lezzet niyetine. Efendim, Beypazarı'nın ünlü havucunun suyu. Sema ablamızın ellerine sağlık. İçenlere, bana afiyet olsun.
2: Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Ellerine Berna sağlık canım. Sema ablacığım.
2: Afiyet olsun canım.
1: Çok güzel, şahane.
2: Çok sağ olun.
1: Kolay gelsin.
2: Sağ ol, sana da kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Havuç suyumu aldım. Çarşıyı
2: bekliyorum,
1: gezmeye devam ediyorum.
2: Pazara davet ediyorum.
1: Buyurun efendim, çıkın çıkın gelin.

Değerli izleyenler, havuç suyumu aldığım Beypazarı'nın turistik çarşısını, geleneksel çarşısını sizler için keşfetmeye devam ediyorum. Her yerde yöresel ürün var. Vallahi ekranda kilolu çıkıyorum. Bakın izleyicimiz, ablamız ne kadar zayıfmışsın diyor. Vallahi ekran kilolu gösteriyor. Zayıfım yani, kilolu falan değilim değil mi? Evet, izleyenlerimize bol bol buluştuk Beypazarı'nda. Her tarafta yöresel ürünler var. Vallahi Beypazarı'nın turistik çarşısı eşittir yöresel ürün ve takılar. Takı konusunda da burada çok sayıda dükkan bulunuyor, çok sayıda tezgah bulunuyor. Ve efendim el emeği, göz nuru, takılar, magnetler kadınlarımız tarafından yapılıyor. Beypazarı'nın tarihi konakları, ünlü konakları işte burada magnetlere işlenmiş. Ve takıların fiyatları son derece makul, son derece hesaplı. Vallahi seçin beğenin,

0: alın. Yani kadınlarımız için burası cennet. Yani burada biraz para harcamanız lazım hanımlar. Cebiniz dolu gelin. Yani dediğim gibi fiyatlar çok makul. Hem yöresel ürünlerde hem de takılarda gerçekten çok makul fiyatlı ürünleri bulmanız mümkün. Bakın erişteler, makarnalar, doğal otlar, bitki çayları, kurutulmuş domatesler. Her şey ama her şey var. Bakın dolma ikram ediyorlar. Zaten bütün dükkanlardan size dolma ikram edildiğini görebilirsiniz. Baklava, dolma, kuru. Ben şu anda cennetteyim. Eminim hepiniz burada olmak istiyorsunuz ama gel canım benim gel. Ben hangi birini yiyeyim, ne yapayım, nerelere gideyim? Valla geldiğimizden beri dolma yiyoruz, baklava yiyoruz. Yani artık böyle birazcık sınırlayamam lazım, kısıtlayamam lazım çünkü kilo alacağız.
1: Kilo aldırmıyor bizim ürünlerimiz.
0: Aldırmıyor ama emin misin?
1: Sevgimizle tatlandırdığımız için hiçbir şey dokunmaz.
0: Evet. Yani bir de bir özelliği var efendim. Beypazarı esnafının çok tatlı dilliler. Genellikle kadınlarımız üretiyor. Kadınlarımızın ürettiği her yerde bereket var, güzellik var, lezzet var. Ve kadınlarımız çok tatlı dilli. Şimdi ben çekimden sonra geleceğim. Bir tamam. Güzel yiyeceğim. Beypazarı'nın dolmasını zaten çok fazla yemişliğim ve defalarca çekmişliğim var. Dönüşte geliyorum. O lezzeti dolmalarınızdan tadıyorum. Tamam. Bakın. Tamam, çok teşekkürler. Bakın, kurutulmuş sebzeler. Kahvaltıda menemen, bulgur pilavına çeşne. Bakın bunlar Beypazarı'nın güneşinde kurutulan sebzeler. Börek harcı, ıspanak, maydanoz, soğan kurusu, omlet gözleme için son derece ideal. Yani bakın bunları alıp yıkayıp doğrayıp uğraşmanıza gerek yok hanımlar.

0: Değerli izleyenler, Beypazarı'nın turistik çarşısını, her zaman kalabalık olan çarşısını sizler için adım adım keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, turistik çarşı yöresel ürün bakımından oldukça zengin ve Beypazarı'ndan ayrılırken yanınızda götürebileceğiniz çok fazla hediyelik ürün var, yöresel ürün var. İşte telkari alabilirsiniz, kuru alabilirsiniz, sarma, baklava alabilirsiniz. İşte çeşit çeşit yöresel ürünler, özellikle erişte, tarhana, giderken yanınızda götürebileceğiniz yöresel lezzetler arasında. Ve havuç. Efendim, havuçtan cezerye yapılıyor, lokum yapılıyor ve sadece havuç değil, aynı zamanda işte karadutlu, çövenli, narlı, ezmeler, cezeryeler, onlar da Beypazarı'nın turistik çarşısında satışa sunuluyor. Şu anda çok güzel bir standdayız. Yanımızda Rabia var. Rabia, merhabalar.
1: Hoş geldiniz. Merhabalar.
0: Hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Bunlar nedir?
1: Bunlar cezeryeleri, normal cezerye, bildiğimiz cezeryenin nişastası halidir. Direkt meyve pozası kullanılarak yapılır.
0: Evet.
1: Ve meyveler ezilerek yapılır.
0: Evet.
1: Havuçlumuz bulunuyor, karadutlumuz, çöven otlumuz, narlımız ve incirimiz bulunuyor.
0: Evet. Evet değerli izleyenler, şimdi havuç önemli bir sembol Beypazarı için. Gastronomi anlamında, tarımsal anlamda son derece önemli. Özellikle sıcak yaz günlerinde turistik çarşıda havuç suyu mutlaka için. Havuçtan neler yapılmıyor ki? Cezeryeler, ezmeler, lokumlar. Bu mudur lokum?
1: Bu ezmesi.
0: Ezmesi.
1: Bir de ayrıyeten normal lokumu bulunur,
0: tamam,
1: bunun. Bunun için ayrıyeten fındık, ceviz kullanılır. Lokum da normal sadedir.
0: Lokum var mı burada?
1: Var.
0: Evet değerli izleyenler, havuç lokumu, ister havuç ezmesi, ister havuç lokumu, çeşit çeşit şekerlemeler, lokumlar, yöresel ürünler turistik çarşıda gel beni al diyor. Hepsi birbirinden doğal, birbirinden lezzetli. Beypazarı ile anılan yöresel ürünler. Başka neler var?
1: Ayrıyeten cevize sucuğumuz bulunuyor.
0: Evet.
1: Şu an elimde hiç kalmadı.
0: Evet.
1: Normal sarma lokumlarımız bulunuyor. Daha çok yöresel havuçlu cezayirlerimiz var.
0: Havuç ağırlıklı
1: var.
0: Evet.
1: Evet, reçelini yapıyoruz ayrıyeten.
0: Havucun.
1: Havucun reçelini
0: var mı
1: yapıyoruz
0: burada?
1: Tabii ki.
0: Efendim, havucun lokumu, cezeryesi, ezmesi, reçeli, havuçtan yapılmayan hiçbir ürün yok. Güzel mi? Ben
1: güzeldi.
0: Hiç tatmadım.
1: Bu biraz daha bala benzer. Tatlıdır,
0: evet,
1: tadı.
0: Havuç
1: tereyağıyla
0: reçeli
1: muhteşem oluyor.
0: Tereyağıyla çok güzel oluyor.
1: Evet.
0: Kızarmış ekmeğin üzerine.
1: Kesinlikle.
0: Evet hanımlar, işte bakın tarhanalar. Şöyle çevireyim, reklam görünmesin. Erişteler, işte lokumlar, ezmeler, bunların hepsi ve reçeller. Yani havucun yan ürünleri. Havuçtan yapılmayan hiçbir şey yok. Ve hepsi inanılmaz lezzetli. Neden? Çünkü burası Beypazarı. Beypazarı deyince akla ne geliyor?
1: Havuç.
0: Havuç geliyor, yöresel.

0: ürün geliyor. Evet.
1: Tazelik, mutluluk.
0: Değerli izleyenler, gezmeye devam. Rabia, teşekkürler.
1: Afiyet olsun, çok teşekkür ederim.
2: Beypazarı'nda alışkın olduğumuz kokulardan biri de mis gibi gözleme kokusu.
0: Değerli izleyenler, Beypazarı'nda olmazsa olmaz yöresel lezzetler var. Beypazarı'na geldiğinizde bunları mutlaka yemelisiniz. Onlardan biri de gözleme. Evet, gözlemeyi Beypazarı'nda en güzel yapan isimlerden biri olan Gülten'cimle birlikteyiz.
3: Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet Gülten, kolay gelsin.
3: Hoş geldiniz,
0: gelsin.
3: Merhabalar.
0: Ne yapıyoruz?
3: İyiyiz, gözlemecilik oynuyoruz. Siz
0: gözlemecilik
3: nasılsınız?
0: Oynuyoruz, evet. Allah seni.
3: Her alanda, her saatimde neyle uğraştım belirsiz. Şu evet. An gözlemecilik oynuyoruz.
0: Vallahi.
3: İçeri giriyoruz, kahvaltı. Yan masaya geçiyoruz, mantı. Bir üst masaya geçiyoruz, vallahi, yaprak
0: her
3: sarması.
0: Her şey var ama yok, evet. Yok.
3: Şu an gözleme.
0: Yöresel ürün, yöresel kahvaltı, yöresel yemek ve gözleme tabii ki sofraların, kahvaltıların, yemek masaların olmazsa olmazı. Neli yapıyoruz?
3: Şu an patlıcanlı, tam zamanı, tam mevsimi.
0: Taze değil mi?
3: Aynen.
0: Nasıl
3: öyle.
0: Güzel olur. Ben de çok severim. İçinde ne var? Patlıcanlı.
3: Soğan, tamam. Domates, biber, patlıcan.
0: Tamam.
3: Açtık, kapatıyoruz, pişirmeye bırakıyoruz.
0: Hamurda ne var?
3: Hamurda un, su, tuz.
0: Un, su, tuz. Klasik, evet. Hamur. Sacımız hep yanıyor ve yetişmiyor. Değerli izleyenler, hani kahvaltı yapmaya vakti olmayanlar için pratik, hemen böyle bir gözleme, yanında bir çay ya da ayran, oh mis gibi, daha ne olsun.
3: Kesinlikle.
0: Şimdi burada Gülten tek bir çeşit gözleme yapmıyor, çeşit çeşit gözleme yapıyor. Neli var?
3: Patates, peynir, kıyma, kaşar, ıspanak ve patlıcanlı. Dilerseniz karıştırabiliyoruz, iki, evet. İçi de bir araya getiriyoruz.
0: Evet.
3: Bazen çocuklarımız sucuklu yemek istiyor, sucuklu kaşarlı da yapıyoruz.
0: Evet, her damak zevkine uygun.
3: Kesinlikle.
0: Gözleme var.
3: Bizleri
0: efendim,
3: yönlendirmeleri yeter.
0: Turist geliyor, yabancı turist geliyor. Bakın uzak doğudan gelen turistler, onlar da Beypazarı'nı geziyorlar. Hoş geldiniz. Evet bakın hava çok sıcak. Bu sıcağın altında biz de çekim yapıyoruz. Onlar da şemsiyelerini almışlar. Keyifli keyifli Beypazarı'nın tarihi sokaklarında, tarihi evlerinin, konaklarının içinde geziyorlar. Ispanaklı yapıyoruz. Bak benim en sevdiğim gözleme, hı-hı, patlıcanlı ve ıspanaklı. Bu ne peyniri?
3: Kaşar, eriyen bir peynir. Çiğden koyduğumuz için ıspanağı.
0: Evet bak gel buraya.
3: Yapıştırması gerekiyor.
0: Gel.
3: Yapıştırması
0: of,
3: gerekiyor.
0: Of, en sevdiğimden. Hamur işi severler, gözleme severler şu anda ekran başında. Bakın o kadar hızlı ki, o kadar pratik ki, inanın hafta sonları burada kuyruk oluyor. Yani gözlemeler, sarmalar, baklavalar inanın yetişmiyor. Ve her damak zevkine uygun gözleme yapılıyor. Yani hamurun herhalde hiç bitmiyor değil mi?
3: Kesinlikle. Hamur bitti kalmadı diye bir o lükse girer diyorum.
0: Öyle bir lüksün yok değil mi?
3: Yok, kesinlikle yok. Gelen kimseyi boş çevirmemeye çalışıyoruz. Bazen kalabalık günlerde sadece yoldan geçene paket veremiyoruz. Ona çok üzülüyorum.
0: Evet.
3: Ama arkanda insanlar oturmuş full, aşağı masalar full.
0: Evet.
3: Onlar beklerken de yoldan geçene vermek olmuyor.
0: Olmuyor değil mi?
3: O yüzden yoksa öbür türlü kimseyi boş çevirmemeye çalışıyoruz.
0: Ne yağı bu? Zeytinyağı.
3: Ayçiçek yağı. İsteyene zeytinyağı, isteyene tereyağı. Ha, ama en çok tercih edilen ayçiçek, evet, yağı. Sağını solunu yağlıyoruz ve şu an bakın.
0: Mis
3: pişti.
0: Gibi patlıcanlı, ıspanaklı gözlemelerimiz o kadar pratik ki. Peki Gülten'cim bir şey sormak istiyorum. Şimdi Beypazarı her zaman çok kalabalık.
3: Evet.
0: Hafta sonları valla iğne atsanız yere düşmüyor. Mekanlar, turistik çarşılar çok kalabalık. Beypazarı'nın en kalabalık olduğu aylar, günler.
3: Ben diyorum
0: hangi dönemler?
3: Ki işini düzgün ve doğru yapan insan için her mevsim full. Ama okullar kapanır kapanmaz bir ayrı. Bir de okulların açılacağı ay. Yani Eylül.
0: Şimdi okullar kapandıktan sonra zaten efendim turistik yerler, oteller, bu tarz yerler, turizm kentleri, turizm beldeleri çok kalabalık oluyor ama şimdi Beypazarı hem yazın hem de kışın çok kalabalık.
3: Kışın da çok güzel oluyor.
0: Kışın da hafta sonları
3: kapalı
0: çok kalabalık.
3: Kapalı yerlerimiz yetmiyor mesela.
0: Evet.
3: Kısıtlı olduğu
0: alan
3: için.
0: Alan daha kısıtlı.
3: Evet.
0: Of ıspanaklı efendim, ıspanağın üzerindeki o peynirler bir güzel eridi, onu keserken gördük. Can dayanmaz. Şimdi bunun yanında efendim taze
3: buz gibi ayran mı yesek?
0: Çayımız, ayran tabii ki bu sıcak ama benim tercihim çay. Ben çaycıyım. Benim izleyenlerim bilir.
3: Evet.
0: Vallahi şahane. Şöyle göstereyim. Ellerine sağlık.
3: Afiyet
0: efendim,
3: olsun.
0: Çeşitlerimiz bunlarla sınırlı değil. Kıymalılar, peynirliler, patatesliler daha.
3: Patlıcanlılar, kaşarlılar.
0: Onları yaptık. Evet kaşarlı yok burada. Evet. Ispanaklı peynirli var, patlıcanlı var.
3: Kıymalı. En favori gözlememiz kıymalı.
0: En çok giden kıymalı.
3: Kıymalı.
0: Mı?
3: Çünkü taze kıyma. Evet. Hemen taze.

0: doğrulmuş, doğranmış pişirilmiş soğan.
1: Şeyden mi yapıyorsun kıymalıyı?
0: Kıymayı kavuruyoruz, soğanı pişiriyoruz.
1: Ha, soğanı pişiriyorsunuz, hı-hı, tamam.
0: Ama efsane.
1: Şahane. Görüntü şahane, kokular, evet, şahane.
0: Yemeğe gelin.
1: Buyurun efendim. Çıkın, çıkın, gelin. Tamam.

0: Telkari takılar, gel beni al diyor.
1: Değerli izleyenler, Beypazarı'nın turistik çağrısını gezmeye devam ediyoruz efendim. Telkari olmadan olmaz. Aslında Beypazarı söz konusu olduğunda size anlatacağımız, ekranlarınıza taşıyacağımız o kadar çok başlık var ki inanın geze geze, tanıta tanıta bitiremedik. Tadına baka baka bitiremedik. Gastronomi anlamında da çok kuvvetli ve Telkari çok önemli. Şimdi evet. Çok güzel bir dükkandayız, turistik çarşıdayız. Yanımızda Ali Bey var. Ali Bey merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi Telkari Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Mardin, Midyat tarafı son derece yaygın, geleneksel bir sanat dalı.
2: Doğru.
1: Peki Beypazarı'nın telkarisiyle Güneydoğu Anadolu bölgesinin telkarisinin farkı nedir?
2: Aslında çok da bir fark yok. İkisi de çok güzel el emeğidir.
1: Evet.
2: Ve bu bölgede de yüzyıllardır yapılan bir el sanatıdır.
1: Evet.
2: Çok değerli ustalarımız hala devam etmekte. Her ne kadar eskisi kadar olmasa, azalsa da telkari bizim bir şekilde baş tacımızdır. Hem altınla hem gümüşle.
1: Evet.
2: Çalışmalar devam ediyor.
1: Telkari nedir?
2: Telkari ince gümüş tellerle, el emeğiyle bir araya toplanan ve üzeri böyle incilerle, taşlarla süslenen çok güzel etnik bir takımızdır.
1: Şimdi efendim telkarinin ham maddesi gümüş. Aslında evet. Gümüş telin sanata dönüşmesi olarak da
2: kesinlikle
1: tanımlayabiliriz. Ben çok seviyorum bu tanımlamayı. İncili tılsım, Beypazarı'nın yöresel takısı, geçmişten
2: evet.
1: Günümüze uzanan ve hala çok yaygın olan düğünlerde geline mutlaka
2: kesinlikle
1: takılan ama
2: aynen
1: gümüşü ama altını artık
2: aynen
1: hangisine gücünüz yeterse yöresel
2: evet
1: takısı. İncili tılsım bir anlamı var mı? Hikayesi var mı?
2: İncili tılsımın en bilinen hikayesi Beypazarı yeni evlenen gelinlere kayınvalidelerinin ömürlük bir hatırasıdır.
1: Evet.
2: Kalıcı bir hediyeleridir. Bu şekilde

0: yöresel örtüleri Beypazarı'nda sık sık görebilirsiniz.
1: Değerli izleyenler, sofra bizim masa örtüsü. Dertsiz, leke tutmaz, ütü istemez, her kullanıma uygun. Bakar mısınız, rengarenk. Bunlardan alın vallahi hanımlar. Beypazarı'na geldiğinizde mutlaka alın. Bakın yanımızda kim var? Beypazarı'nın en renkli simalarından Serdar var. Serdar merhaba.
2: Merhaba ablacığım.
1: Nasılsın?
2: Çok şükür,
1: nasıl?
2: Abla. Şükür abla.
1: Evet.
2: Siz nasılsınız?
1: İşler nasıl?
2: Şükür abla, şükür.
1: Kalabalık mı Beypazarı?
2: Normal. Uçaklığa göre yine de iyi, şükür.
1: Şimdi efendim, Serdar'ın yöresel şivesi gerçekten çok güzel. Şimdi yöresel şiveyle artık konuşur mu, şarkı mı söyler, şiir mi okur? Hadi.
2: Ablacığım.
1: Şöyle bir anlat. Beypazarı'nı anlat. Beypazarı'nın nesi ünlü? Gel.
2: Ablacığım, Beypazarı'nın masa örtüsü meşhur. Havuç lokumu meşhur. Bak şöyle açı vereceğim. Şöyle bakı vereceğim. Ondan sonra almaya dayanamayacağım.
1: Evet,
2: neden?
1: Göster ama kameraya.
2: Seni vereceğim. Bak.
1: Seni vereceğim. Ha, ondan üstüne, sonra hayran kalacağım.
2: Üstüne yemekleri koyuvereceğim.
1: Ne
2: İyi
1: koyacağız?
2: Vereceğim.
1: Kapama,
2: ayranı koyacağım. Güveç, kapamayı koyacağım.
1: Sarma.
2: Dolmayı koyacağım. 80 katlı. Yemesi pek tatlı. Yutu vereceğim.

0: Peşmerin tatlısı yapıyoruz. Tarif almayı unutmayın.
1: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Ankara'nın turizm ilçesi Beypazarı'nda, güzelim Beypazarı'nda tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Fatma teyzemin yanındayız.
2: Evet.
1: O benim için çok değerli efendim. Bizim işimizin güzelliği, Türkiye'nin

0: Türkiye'nin dört bir yanında, Türkiye'nin tüm şehirlerinde çok değerli dostlarımızla, büyüklerimizle buluşmak, hasret gidermek, onlarla bir araya gelmek. Beypazarı'na her geldiğimde mutlaka uğrarım, onun yemeklerini yerim, sohbet ederiz.
1: Evet, şöyle benim için de Belma Hanım çok değerli,
0: çok
1: kıymetli.
0: Teşekkür ederim Fatma teyzem.
1: Benim nasılsın, kızım, iyi misin?
2: Ben iyiyim, siz nasılsınız, hoş geldiniz.
0: Biz de iyiyiz Fatma teyzem, hoş bulduk.
1: Nasılsın, ben görmeyeli.
0: Özledik, vallahi özledik. İyiyiz, ne yapalım, işte sen görmeyeli, bildiğin gibi Türkiye'ye kazan biz kepçe geziyoruz.
1: Ben seni canlı görmesem de televizyonda da izliyorum seni programlarını.
0: İzliyorsun değil mi her hafta?
1: Tabii ki.
0: Tamam,
1: tabii
0: kaçırmıyorsun.
1: Ki. Kaçar mı? Benim kızım çekim yapmış, kaçar mı? Hiç kaçmaz.
0: Evet değerli izleyenler, Fatma teyzem Beypazarı için önemli bir sembol. Şimdi Fatma teyze deyince akla hemen gastronomi geliyor. Birbirinden lezzetli yaprak sarmaları, 80 kat baklavalar, evet, bazlamalar, gözlemeler, tarhanalar, erişteler ve aklınıza gelecek olan Beypazarı ile anılan gastronomi anlamda tüm semboller Fatma teyzemi görünce tabii ki akla hemen geliyor.
1: Evet.
0: Çünkü bu anlamda gerçekten çok başarılı, çok ünlü. Yöresel yemek Beypazarı'nda Fatma teyzemden sorulur. Şimdi efendim gastronomi önemli. Gastronomi çok büyük bir alan kaplıyor Beypazarı'nda. Bu yüzden de çok sayıda turist geliyor. Şimdi yöresel kahvaltılar, yöresel yemekler ve tatlılar inanılmaz lezzetli. Hepsi anne eli lezzetinde, kadın eli lezzetinde yapılıyor söylediğimiz gibi. Ve efendim buraya geldiğinizde Beypazarı'nın ünlü 80 kat baklavasını mutlaka yemelisiniz. Şimdi onu bir kenara koyun ama höşmerim. Şimdi Ankara'nın ve ilçelerinin ve bu coğrafyanın olmazsa olmaz yöresel tatlısı, geçmişten günümüze uzanan bir tatlı ve Fatma teyzem de çok güzel yapıyor. Şimdi her zaman baklavayı konuşuyoruz, yapıyoruz, evet, yapılışını defalarca çektik imalathanede. Bugün höşmerim yapıyoruz.

0: Sonra Fatma teyzem, yağımızı atacağız.
1: Tereyağı.
0: Tereyağını atacağız.
1: Bu nedir? Un.
0: Un.
1: Bu nedir? Bu nedir?
0: Bu da höşmerimin şerbetlenmemiş hali.
1: Ha, şerbetlenmemiş hali.
0: Yapılışını göstereceğiz.
1: Ha, yapılışını, bunun yapılışını gösteriyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi evet. Değerli izleyenler, biliyorsunuz çekimde müthiş bir koşturma söz konusu. Vaktimiz her zaman böyle çok geniş geniş olamıyor. Şimdi höşmerim 1 saat, 1,5 saat ocağın üzerinde kavruluyor. Onu bekleyecek zamanımız olmadığı için Fatma teyzem zamandan kazanmak için höşmerimin hamurunu bir güzel kavurmuş. Ama içinde neler var, nasıl yapılıyor biz size göstermek istedik.
0: Evet.
1: Tavamıza sütümüzü koyduk, tereyağımızı ilave ediyoruz. Sonra sanırım unumuzu ilave edeceğiz. Ondan sonra
0: sütümüz
1: koluna kuvvet.
0: Evet.
1: Efendim, doğal sütümüzün içerisinde doğal tereyağımız bir güzel eriyor. Yani ben doğalım diyor, sarı sarı, ben şahidim. Evet.
0: Unumuzu katıyoruz.
1: Sütümüz, tereyağımız, unumuz tavamızda. Bu kadar. Çok basit malzemeyle şöyle hemen yapabileceğiniz yöreselin yöreseli efsane bir tatlı höşmerim. Bilenler bilir, sevenler sever. Efendim, Balıkesir'in höşmerimi de çok ünlüdür. Balıkesir'in höşmeriminin coğrafi işaret belgesi var ama onun yapılışı tamamen farklı. Görüntüsü tamamen farklı. Ankara'da ve ilçelerinde yapılan höşmerimin yapılışı ve görüntüsü ve tadı tamamen farklı. Evet.

0: Aman ne yapalım biz de işte böyle.
1: Böyle geçiniyoruz işte, eğleniyoruz. Gönlümüz eğiliyoruz.
0: Ayol benim çok değerli izleyenlerimin hafta sonu keyfi efendim programımızın özelliği. Hem keyifli olması hem de tanıtıcı olması. Program yaptığımız şehirleri elimizden geldiğince her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Ve yöresel yemekleri, yöresel tatları tanıttığımız bölüm biliyoruz ki en sevdiğiniz bölümlerden biri. Çünkü yemeği seviyoruz. Türk halkı seviyor Fatma teyze yemeği. Tamam mıdır?
1: Tamam. Değil.
0: Tamam hanımlar beyler yapılışını gösterdik. Bunu bir güzel böyle karıştıra karıştıra. Kavurma. Kıbine tutmaması için karıştıracağız.
1: Evet, evet. Şimdi kavurma zamanı gelecek.
0: Tamam.

0: Fatma teyze, senin bir damadın var.
1: Benim milli damadım, dillere destan, bana da yavru olmuş, o gelmiş, bunu bana Allah vermiş.
0: Sever misin damadına?
1: Bu benim damatlığımı sevmem ne?
0: Ama o senin hakkında kötü kötü konuşuyor.
1: Konuştum varsın, ağzı gidişirdi ondan.
0: Kötü kötü tekerlemeleri var.
1: Esin varsın, onun ağzı gidişirdi ondan.
0: Seviyor musun?
1: Sevdiği uçuyor.
0: Onun ağzında mı? Aslında onun öyle değil mi? Değil, aslında değil. Seni çok mu seviyor?
1: O çok sever, onun ağzında.
0: Özcan gel, milli damat, Beypazarı'nın milli damadı, Türkiye'nin milli damadı. Özcan'cığım merhabalar.
2: Merhaba efendim.
0: Nasılsın, bir alkış yok mu milli damadımıza?
2: Teşekkür ediyorum, sizler de iyisiniz.
0: Bizler de iyiyiz. Valla Fatma teyzem seviyor seni.
2: Fatma teyzem sever çünkü Fatma teyzemin 3 kızı var, ikisini Erzurum'a gelin etti. Dedim ki teyze kızları hep uzaklara veriyorsun dedim. Yarın bu hayatta dedim hastalık var, sağlık var, bayram var,
0: bana ihtiyacım var.
2: Küçük kız da dedim bana ver, yakınında olsun. Kapını çalacak bir damadım, bir kızım.
0: Bu çok fena olsun. Fatma teyze.
2: Farklı kurumlarda yıllarca maaşla çalıştım.
0: Sonra baktım
2: ki, baktım ki kaynanamın iş yerinde iki masa 12 oldu. Otobüs turları gelmeye başladı.
0: İşler büyüdü.
2: Tarhana erişte üretmeye başladı. Baklava sarma üretmeye başladı. Kayınço yok nasıl olsa. Dedim ki dünyanın malı
0: rahatsın,
2: dünyada.
0: Teksin.
2: Dedim dünyanın malı dünyada, kaynananınki damada kalır. Bir gün dedim nasıl olsa diker nalları, bana kalır mallar hesabı.
0: Fatma teyze bu çok fena.
1: Öyle sonra olacağı o zaten.
0: Bu çok fena, sen buna dikkat et.
2: Geldim bu işletmeye, çöktüm.
0: Sonra çöktün.
2: Evet.
0: Çöktüm diyor. Çökmüş.
1: Çöktü.
0: Çöksün diyor.
2: Sonra gelip.
0: Sen nasıl kayınvalidesin? Neler söylüyor senin hakkında?
1: Seviyor.
0: Damadım diyor.
1: Ağzında. Yani, benim acım onun
0: ağzında. Bilmiyorum valla, ben biraz şüpheliyim. Damadım diyor.
2: Kötü bir şey söylemedim ki. İlk nefesiyle kaynananın son nefesi çok haz verirmiş insana.
0: Ayol daha ne söyleyeceksin?
2: Vallahi söylediklerimde ben kötü bir şey yok, istersen tekrar edeyim. Portakalın mandalina.
0: Kötü bir şey yok.
2: Tabii portakalın mandalina benim canım kaynanam dedim. Var mı bunda kötü bir şey? Yok.
0: Yok. Kötü bir şey yokmuş. İyi niyetli. Zaten Fatma teyze kabul ediyor. Benim damadım da damadım diyor.
1: Evet.
0: Şahane oldu. Sen ne yaptın biz konuşurken?
1: Siz
0: milli damadı konuştururken.
1: Siz konuşundurun.
0: Şahane oldu. Bitti mi? Tamam mı? Pişti
1: bitti,
0: mi?
1: Bitti.
0: Vallahi biz konuşurken höşmerimi yaptı bir güzel. Zaten
1: siz
0: kavrulmuştu.
1: Siz 6 aydır konuşuyorsunuz. 6 ay bu dayanır mı? Dayanmaz.
0: Fatma teyzem ellerine sağlık. Vallahi şahane oldu. Efendim önünü arkasını bir güzel kızarttı. Biz konuşurken üzerine şerbetini ilave etti. Özcan evet. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Beyaz TV ekranları başında şu anda keyifli bir hafta sonunda tüm Türkiye çayını kahvesini aldı. Bizi izliyor.
1: Allah
2: kamerayı
1: Allah.
2: Görünce çok heyecan yaptım.
0: Alışkınsın sen. Alışkınsın. Ne söylemek istersin? Herkesi davet et.
1: Portakalım, mandalina.
0: Ha neydi onu bir daha söyle. Portakalım.
2: Damat heyecan yaptı damat.
0: Portakalım, mandalinam, benim canım kaynanam.
2: Evet efendim.
0: Nalları diken kaynanam.
1: Önünde sonunda dikecek zaten.
0: Allah gecinden versin.
1: Tabii hepimiz,
0: Allah seni başımızdan eksik etmesin.
1: Amin.
0: Evet
1: cümlemiz
0: efendim.
1: İle.
0: Çıkın gelin. Ben şu hüşmerimin tadına hemen bakmak istiyorum.
1: Hemen.
0: Sevgini kattın
1: hemen.
0: Mı?
1: Evet, sen gelin de hele sevgili katılmaz mı?
0: Evet efendim, işte Beypazarı'nın höşmerimi.
1: Biraz şeyini çekmesi lazım tabii,
0: tabii
1: şerbetini.
0: Tabii şerbetini çekmesi lazım. Şimdi değerli izleyenler, bu bölgede Ankara'nın ilçelerinde höşmerim yapılıyor. Onu söylemiştim ama her ilçede höşmerimin yapılış şekli farklı. Şimdi bazen Fatma teyze üzerine toz şeker serpiliyor. Bazen bal serpiliyor.
1: Şimdi
0: bal dökülüyor. Bazen de senin yaptığın gibi şerbet dökülüyor.
1: Onun özelliğini şeker serpenler bu kadar kavurmaz.
0: Hı hı. Bunu az mı kavuruyorlar?
1: Sütüyle pişirdik ya. Sütüyle pişirip de tavaya aldık kızartmak için.
0: Evet.
1: Ama biz tavada bunun şeyiyle kızarttık. Ama bu kadar kızarmaz.
0: Evet. Fatma teyzem ellerine emeğine sağlık. Özlemişiz.
1: Sizin
0: hakkını helal et.
1: Sağlık.
0: Canım benim seni yolduk.
1: Sen de helal et. Sen epeydir görmüyorum. Sen de helal et.
0: Özlemişiz vallahi, evet, özlemişiz. Özledim. Bol bol hasret giderdik. Yemeklerini yedik.
1: Afiyet olsun.
0: Keyfimiz yerinde. Programımız devam ediyor.
1: Evet. Etsin programımız devam her zaman için.
0: Efendim Beypazarı'ndan sonra yine Ankara'nın en güzel ilçelerinden turizm anlamında hareketli olan Gölbaşı'ndayız. Evet, Gölbaşı Ankara merkeze son derece yakın, 20 kilometre mesafede bulunuyor. Gölbaşı deyince hepinizin aklına eminim Mogan Gölü.

0: Eymir Gölü gelmiştir. Efendim aslında Mogan Gölü için, Eymir Gölü için Ankara'nın denizi diyebiliriz. Ankara'da deniz yok diyenler, işte Ankara'nın denizi. Efendim Mogan Gölü, Eymir Gölü Ankara'nın güzelliğine adeta güzellik katıyor. Özellikle hafta sonları burası son derece kalabalık oluyor. Yöresel kahvaltı yapmak isteyenler, Mogan Gölü'nün eşsiz güzelliğine karşı şöyle keyifli bir yemek yemek isteyenler, dinlenmek isteyenler, doğa severler, fotoğrafçılar, yürüyüş yapmak isteyenler ailece buraya geliyorlar ve keyifli saatler geçiriyorlar. Ankara halkının olmazsa olmazı, efendim Ankara'nın turizm anlamında popüler olan ilçeleri var. İşte ne bileyim Merkezde, Altında, Gölbaşı, Kızılcahamam, Beypazarı, bunlar turizm anlamında Ankara'nın popüler ilçeleri olarak sayılabilir. Efendim burada çok sayıda villa bulunuyor. Yani yerleşim yeri anlamında da son yıllarda özellikle Gölbaşı son derece popüler bir yer. Ve gölün etrafında kafeler var, restoranlar var. Yani keyifli bir hafta sonu geçirmek için Gölbaşı'nda aradığınız her şey var. Efendim şu anda Mogan Gölü'nün eşsiz güzelliğiyle baş başayız. Ve gölün üzerinde çok sayıda karabatak bulunuyor. Ve birçok kuş türüne, birçok bitkiye Mogan Gölü ev sahipliği yapıyor. Ve değerli izleyenler, buraya gelen turistlerin yapmaktan keyif aldığı aktivitelerin başında tekne turu geliyor. Evet, buraya geldiğinizde mutlaka Mogan Gölü'nün eşsiz güzelliğinde tekne turu yapmalısınız ve bol bol fotoğraf almalısınız, video almalısınız. Burası her zaman çok kalabalık. Bu yüzden de efendim Gölbaşı'nın eşsiz güzelliğiyle Mogan'la sizleri buluşturmak istedik. Bakın burada Gölbaşı hatırası yazan güzel bir alan planlanmış. Efendim Gölbaşı'na gelenler burada oturuyorlar. İşte bir güzel hatıra fotoğrafı alıyorlar. Değerli izleyenler, Gölbaşı'ndayız. Mogan Gölü'nün güzelliği gerçekten gözlerimizi kamaştırıyor. Efendim buraya gelmişken hava da çok sıcak. Şöyle püfür püfür esen rüzgar eşliğinde keyifli bir tekne turu yapmayalım mı? Teknemiz hazır. O halde buyurun.
1: Mogan Gölü'nde şöyle keyifli bir tekne turu yapmayalım mı? Buyurun efendim.
0: Değerli izleyenler, Ankara Gölbaşı'nda şu anda keyifler yerinde. Efendim gezinti teknemize bindik. Mogan Gölü'nün eşsiz güzelliğinde, rüzgar eşliğinde keyifli keyifli ilerliyoruz. Belediyeye bağlı teknemiz çok kalabalık. Efendim yanımızda işletmemizin sorumlusu, müdürü Yasin Bey var. Böyle tekne turlarıyla ilgili, burayla ilgili daha detaylı bilgiyi ondan alacağız. Yasin Bey merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Vallahi şu anda keyfim yerinde. Hava çok sıcak ama burası püfür püfür esiyor ve tekne gezileri buranın olmazsa olmazı.
2: Evet.
0: Ne kadar sürüyor?
2: Yarım saat civarı sürüyor gezimiz.
0: Evet.
2: Gölün etrafında turluyoruz. Müşterimize güzel bir yolculuk vermeye çalışıyoruz. Belediyemizin güzel bir hizmeti.
0: Evet efendim, bayağı güzel bir hizmet. Şimdi malum havalar çok ısındı, yaz aylarındayız. Şimdi herkes tatile gidemiyor olabilir. Ankara'da kalanlar, Ankara çevresinde, civarında yaşayanlar işte serinlemek için özellikle hafta sonları Gölbaşı'na geliyorlar. Ve buradaki serüvenleri sabah keyifli bir yöresel kahvaltıyla başlıyor Mogan Gölü'ne karşı, ki gölün kenarında çok sayıda kafe, restoran var, çok sayıda mekan var, düğün salonları var. Burası yerleşim anlamında, düğün yapma anlamında, ne bileyim yöresel bir yemek, yöresel bir kahvaltı yapma anlamında son derece popüler bir yer. Ankara'nın aslında parlayan yıldızı diyebiliriz ve Mogan Gölü Ankara'nın denizi olarak nitelendiriliyor. Ve değerli izleyenler, tatile gidemeyenler için Gölbaşı gerçekten çok güzel bir alternatif. Şimdi tekne turları Yasin Bey'den öğrendiğimize göre 12 gibi başlıyor. Duruma göre akşam 9.30-10'a kadar devam ediyor ve hem gündüz ayrı güzel tekne gezileri, hem akşam ayrı güzel.
2: Evet.
0: Öyle değil mi?
2: Genellikle gün batımı çok tercih ediliyor.
0: Oo, efendim tekne gezisinde Mogan Gölü'nde gün batımını izlemek keyifli olmalı. Biz gündüz geldik, çekimlerimizi gündüz yapıyoruz. Ve değerli izleyenler, suyun üzerinde dikkatinizi çekmiştir eminim, çok sayıda karabatak var. Aslında Gölbaşı'na çok geldik, çok program yaptık ama karabatakların şu anda üreme dönemiymiş. Bu yüzden de suyun üzerinde böyle çok bariz bir şekilde karabatakları görmeniz mümkün ve inanılmaz güzel bir görüntü var. Tabii fotoğrafı almak için, video almak için de burada çok sayıda malzeme var. Peki güzergahımızda nereler var?
2: Güzergahımızda gölün sağ taraftan Mogan Park civarından dolanıyoruz.
0: Evet.
2: Oradan kafelerin olduğu yer, vilayet evleri, o taraftan tekrar kafemizin olduğu yere, bir yerimize tekrar geliyoruz.

0: keyfimiz yerinde. Valla sıcaktan eser yok şu anda Yasin Bey.
1: Evet, doğrusu.
0: Rüzgar püfür püfür esiyor ve akşamları daha keyifliymiş. İşte ışıklar yanıyormuş efendim akşamları teknede. Ve vur patlasın çal oynasın. Aslında tekne gezisine çıkan yolcular, turistler böyle müzik eşliğinde bazen oynuyorlar. Keyifli evet, dakikalar geçiriyorlar. Müziğimiz varsa biz de oynamak isteriz aslında burada.
1: Var mı? Var.
0: Ayarlandı mı?
1: Evet, ayarlandı.
0: Yani burası efendim Ankara Gölbaşı. Şöyle bir Ankara'nın bağları, bir erik dalı olmasın mı?
1: Olsun.
0: Evet değerli izleyenler, Gölbaşı Ankara'nın doğal güzelliğini yansıtan mükemmel bir ilçe. Hani müziğimiz nerede Yasin Bey?
1: Müzik hayalini.
0: Valla enerjimiz yükseldi efendim, şöyle oynamayalım mı tekne gezimizde?

0: Gölbaşı'nda şimdi de ünlü Sanat Sokağı'ndayız.
1: Değerli izleyenler, Gölbaşı turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, kısıtlı süremizde Gölbaşı'nın önemli noktalarını, önemli güzelliklerini, kilit noktalarını elimizden geldiğince ekranlarınıza taşımaya çalışıyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Efendim, Gölbaşı'nda şu anda özel bir yerdeyiz. Mogan Gölü'nün hemen yanı başındayız. Sanat Sokağı'ndayız. Evet, burası önemli bir sokak. Buraya gelen turistlerin, misafirlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Aslında burada Gölbaşı ile anılan birçok unsur buluşmuş durumda. İşte hemen karşımızda tüm güzelliğiyle Mogan Gölü var. İnanılmaz bir doğal güzellik var ve sevgi çiçeği. Efendim, Gölbaşı ile anılan çok özel bir tür, çok endemik bir çiçek. Ve sevgi çiçeğinden yapılan lambalar Sanat Sokağı'na yerleştirilmiş. Akşam olduğunda, ışıklar yandığında sevgi çiçekleri, sevgi çiçeklerinden yapılan lambalar inanılmaz güzel bir görüntü sergiliyor. Ve değerli izleyenler, burada doğa var, sanat var. Evet, Gölbaşı'na dair aslında her şey var. Efendim, burada birçok sanat atölyesi bulunuyor. Yumurta sanatı atölyesi, bakır sanatı atölyesi, bıçak atölyesi, çömlek atölyesi gibi atölyeler var. Ve buraya gelen ziyaretçiler bu atölyeleri gezme imkanına sahip oluyorlar. Geleneksel zanaat dallarımızı gözlemleme, hatta isterlerse uygulama imkanına sahip oluyorlar. Değerli izleyenler, aslında burada her şey var. Şimdi sevgi çiçeği var, Mogan Gölü var, mükemmel bir doğal güzellik var, sanat var, sanat atölyeleri var ve Gölbaşı'ndan bol bol çıkarılan andezit taşı var. Aslında andezit taşına gözünüz alışkındır. Efendim, kaldırımlarda, işte mezarlıklarda, çeşmelerde ve Ankara'daki ve Ankara civarındaki birçok yapıda andezit taşı bol bol kullanılır. Hepinizin gözü eminim alışkındır ve bakın, andezit taşından yapılmış bir çeşme ve üzerinde yine Gölbaşı'nın sevgi çiçeği var. Aslında her yerde Gölbaşı var, her yerde sevgi var ve sevgi çiçeği, sevginin, aşkın sembolü. Efendim, belli zamanlarda çıkıyor, söylediğimiz gibi endemik bir tür ve Gölbaşı'nın andezit taşıyla sevgi çiçeği buluşmuş ve ortaya çok güzel bir çeşme çıkmış ve bakın yerlerde de aman Allah'ım, efendim, lambalarda, andezit taşından yapılan çeşmede ve yerlerde, bakın her yerde andezit taşı var, her yerde sevgi çiçeği var. Evet, gerçekten burası kilit bir nokta, önemli bir nokta. Efendim, sanat atölyelerinde şöyle bir ziyaret etmek istiyoruz. Evet, Hamit Hayran hocam yumurta sanatı atölyesinde sanatını konuşturuyor, icra ediyor. Çok değerli bir sanatçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı. Bakalım Hamit Hayran hocam burada neler yapıyor? Efendim, sizleri çok özel bir sanat dalıyla buluşturmak üzere sanatçımızın atölyesine geldik. Evet, benim çok sevdiğim, çok değerli bir ustam. Ustam, merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nasılsın ustam?
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Hava çok sıcak.
2: Evet.
1: Ama Mogan Gölü'nün serinliği buraya vuruyor. Evet, şimdi Hamit hocamızın, Hamit ustamızın, ki hoca aynı zamanda eğitim veriyor, birçok öğrenci, birçok sanatçı yetiştiriyor. Aslında bu sanata başlama öykü

0: Hüzün oldukça enteresan, aslında hüzünlü bir hikaye var altında, evet, ama doğru. Onun ardında gün yüzüne çıkan büyük bir başarı var, büyük bir sanat var.
1: Sabır var, evet. Emek var, alın teri var.
0: Şimdi bu sanat zaten sabır istiyor. Yumurta sevgi, kabuğu oyma sanatı.
1: Evet, sevgi var, aşk var.
0: Evet, şimdi yumurtanın üzerine binlerce delik açmak, kırmadan bunu yapmak ve ortaya bir sanat eseri çıkarmak kolay bir şey değil.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso.
8: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
10: Ha! My love.

0: üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
3: Gülben, sen kolunu çeksen mi?
4: Eyvah eyvah. Bu kız seni de kendine benzetmiş. Daha peygamberin karnına de gelecek sonra.
3: Aslında haklısınız. Gelmişken çıksın aradan.
5: Oğlum ben seni seviyorum. Ne yapayım başkasıyla? Buraya bu eve mi taşınacaksınız?
3: Sürpriz.
5: Biliyorsun dışarıdan et yiyemem.
6: Dışarısı değil abla burası. Burası benim evim ve sen bu eti yiyeceksin.
4: Sen ikisini birden mi çağırdın? Şimdi çıngar çıkacak.

0: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
8: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima, gerçek
4: konfor. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
7: Sarık ola!
8: Fanta sarık ola canım o.
6: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
9: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Budur. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: A101'de yazın yıldızları. 22-25 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam kıvamında yoğurt 169 lira, 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 449 lira, poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 50 kuruş.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
8: Yumurta sanatı dediğimiz zaman sabır, emek, alın teri, sevgi, aşk, her şey var bunun içinde. Ama bu zanaatı yaparken en küçük yumurtamız Hint bülbülünden deve kuşu yumurtasına kadar bütün yumurtalarımızı işliyoruz. Ama burada vurgulamamız gerekiyor. Yasa gereği kullanmamız gerektiğimiz yumurtalar var. Onları kullanıyoruz. Doğu hayvanlarınkini kesinlikle kullanmıyoruz. Ama en çok yumurtamızı kaz yumurtalarında en çok ondan kesim yapıyoruz. Çizim yapıyoruz, hayalleri gerçekleştiriyoruz. Sevgiyi, aşkı, her şeyi.
9: Vallahi mükemmel.
8: 5 kategoride işliyoruz. Bunlar özel siparişler. Onları bitirmeye çalışıyoruz.
9: Ahmet Ustam, şimdi en küçüğünden en büyüğüne kadar kanatlı hayvanların yumurtalarını alıyorsun. Üzerlerine binlerce delik açarak onları tek tek ilmek ilmek işleyerek sanat eserine dönüştürüyorsun.
8: Doğrudur.
9: Şimdi eminim arada böyle kırılmalar, çatlamalar, patlamalar oluyordur. En dayanıklı yumurta hangisi? Kaz yumurtası mı?
8: Hayır. Deve kuşu yumurtası.
9: O kalın, bayağı kalın.
8: Kalın, 2 milimin kalınlığında. Evet. Hint bülbülü dediğimiz en küçük yumurtamız. O da mikron kalınlığındadır.
9: Evet.
8: Mesela kaz yumurtasından yaptığımız ayakkabı gibi.
9: Yumurta mı?
8: Bu yumurta, kaz yumurtası.
9: Çok güzel.
8: Bir yumurtadan süper. İkiye bölüp onu, hatta bunun altı da deridir.

0: sanat atölyeleri çok renkli.
1: Değerli izleyenler, göl başında, Mogan Gölü'nün hemen yanı başında Sanat Sokağı'ndayız ve şu anda Çömlek Atölyesi'ndeyiz. Yine çok değerli bir ustamızla, Ahmet ustamızla birlikteyiz. Efendim, bakalım bu sanatın özelliği neymiş? Göl başında ustamızın ellerinden çıkan her biri sanat eseri niteliğinde olan çömleklerin ham maddesi neymiş? Ustam merhabalar, nasılsın?
2: Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Uzun zaman oldu.
2: Aynen.
1: Yani biz Ankara'da program yapmayalı bayağı uzun zaman olmuş. Yani Beypazarı'na, Gölbaşı'na bayağıdır gelmemişiz. Böyle bir yıl, bir buçuk yıl falan olmuş.
2: Ama Türkiye'nin de değişik yerlerinde programlar yapıyoruz. Onlar da harika.
1: Yani anca sıra gelmiş. Aynen. Anca sıra aynen. gelmiş. Ama güzelleşmiş.
2: Aynen.
1: Sanat Sokağı, Gölbaşı. Gölbaşı zaten Gölbaşı. Her zaman çok
2: Gölbaşımız
1: güzel.
2: Gölbaşımız her zaman güzel.
1: Ankara'nın incisi.
2: Bu Ankara'nın incisi.
1: Evet, şimdi burada usta ellerden çıkan... Birbirinden özel, birbirinden değerli sanat eserleri var. Çömlekler aynen. var. Eminim talep çok fazla. Çamurumuz nedir?
2: Çamurumuz büyük, bizim büyük ustalarımızın tabiriyle balçık derler. Balçık, evet. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ben sizi balçıktan yarattım dediği, bizim de ustalarımızın bu yaptıkları testi, çömlek, küplere, küpleri yaptıkları çamura verdikleri isim balçıktır.
1: Evet.
2: Yıllardan beri biz onu balçık olarak
1: ve bu balçığın bir özelliği var. Bu balçığın alındığı, elde edildiği yer Mogan Gölü.
2: Aynen, Mogan Gölümüzün. Evet,
1: Allah vermiş çamuru. Size.
2: Allah'a şükür tabii
1: Allah
2: ki.
1: Allah şimdi gölü vermiş, doğayı vermiş, tertemiz havayı vermiş ve balçığı vermiş. Ve o balçık sanata dönüşmüş. İlgisi var mı gençlerin?
2: Üniversite gençliğimizin gerçekten...
1: İlgisi var.
2: Çok fazla.
1: Burası öğrenci kenti, göl başında. Aynen. Efendim binlerce öğrenci var. Burası zaten büyük bir ilçe, metropol ilçe.
2: Aynen metropol. Çok büyük. Ta Çubuk'tan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden, Instagram'dan çocuklar görüyorlar. Yaptıkça birbirleriyle paylaşıyorlar.
1: Yayılıyor biz, hemen.
2: Bizde teknoloji arızası var da Instagram'da etiketleme falan yapıyorlarmış. O etiketlemelerden dolayı. Her gün bir farklı arkadaşlar geliyor. O geliyor, onu gönderiyor, o öbürünü gönderiyor.
1: Seni buluyorlar.
2: Yol başında işte sevimli bir Ahmet amcamız var, Mustafa amcamız var. Bir gidin görün, hem konuşun hem çömlek yapın. Çok güzel sohbetleri var diye.
1: Gelsinler
2: böyle övgüyle bahsediyorlar. Biz de bundan mutluluk ve gurur duyuyoruz.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Sosyal medyanın işletmeler için önemi ne? Müşteri kazandırır mı? Sosyal medya reklamları verilirken en sık yapılan hatalar nelerdir? İçerik üreticileri, dikkat! Sosyal medyada kariyer yapmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Hepsi ve daha fazlasını yeni nesil sosyal medya uzmanı Tolga Sefa Tüfek, Nilüfer Zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, güzel haberler aldığımız bolca bereketli bir gün olsun inşallah. Bugün programımız dop dolu. Hem böyle sosyal medyada artık herkes sosyal medyayla ilgileniyor biliyorsunuz. Orada neler yapmalıyız, nelerden uzak durmalıyız bunları konuşuyor olacağız. Sonra da astroloji, kişisel gelişim özür dilerim söyleyemedim. Hepsi yine Nilüfer zamanında olacak efendim. Hemen ilk konuğuma dönüyorum. Sosyal ve dijital medya uzmanı Tolga Sefa Tüfek. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Nilüfer Hanım. Nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Tolga Bey kimdir?
2: Tolga Bey sosyal medya uzmanı olarak bilinen, markaları konumlandıran ve dijital hedeflerine ulaştıran

0: yaptıran bir uzman olarak markalarını tanıtan, insanları büyüten bir kişi olarak tanımlanmaktadır.
1: Biz eskiden mesela markalar için böyle işte mağazalar açılır derdik ki bir ürününü satabilsin diye. Ama şimdi sosyal medyada sanki bir mağaza, bir vitrine dönüştü değil mi? Yani markalar için sosyal medyanın önemini bir de tabii ki uzmanından dinlemek istiyorum.
0: Sosyal medya artık o kadar dijital olmaya başladı ki insanlar mağaza oluşturmak yerine kendi görünümlerini ve oluşumlarını, kendi mağazalarını sosyal medyada öne çıkartmak için artık konumlandırma, görsel ve video içerikleriyle desteklemeye başladı. Artık insanların orası resmi mağazası olmaya başladı.
1: Doğru.
0: Kendi mağazasından çok insanlar sosyal medyaya girip ve araştırma içerisinde girmekte. İnsanların görünümünü ve vitrinini en iyi oluşturan kısım Instagram olmaya başladı son günlerde, öyle
1: Evet,
0: söyleyebilirim.
1: eskiden Tolga Bey mesela bizim bir güvenimiz olması için döner mağazası var mı değil mi, böyle
0: Evet.
1: bir elle tutulur, gözle görülür mağazası var mı diye bakardık. Şimdi dönüyoruz mesela sosyal medyada hesabı yoksa, hele ki doğrulanmış hesabı yoksa böyle bir güvenimiz oluşmuyor gibi değil mi?
0: Evet.
1: Sanki sosyal medya artık güvenmemiz için daha da önemli hale geldi.
0: Evet, Meta özellikle bu konuda son günlerde çok ciddi profil çalışmaları yapıyor. Instagram'ın Plus uygulamaları kendine ait özel abonelikleriyle birlikte sosyal medya hesaplarını öne çıkartmaya başladı ve insanlar artık sosyal medyada çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bunu da reklamlarla.
1: Evet, yine
0: Meta
1: de biz
0: reklam.
1: sosyal medyaların o üst başlıklarının isimlerini vermeyelim. Sonuçta onlar
0: Evet.
1: da bir marka.
0: Evet.
1: Artık herkes biliyor zaten
0: Evet.
1: sosyal medya deyince neresi olduğunu. Reklam verirken nelere dikkat etmek lazım? Yani bu bizim izleyicimiz için de çok önemli. Çünkü ben çok şöyle hikayeler biliyorum. Minik minik evinde reçel yapan bir hanımefendi sonra bunu markalaştırıp hatta Narlıdere'de benim de tanıştığım böyle bir hanımefendi var. Selam olsun, sevgili Batur, soyadı da benimle aynı. Öğretmenken özür diliyorum, okuldayken öğretmenlere reçel yapıyor, sonra sosyal medyada reçellerini satmaya başlıyor. Şimdi müthiş bir atölyesi var, öyle diyeyim, yanında onlarca insan çalışıyor, bu çok önemli. Ama peki bunu nasıl başaracak? O bunu çok iyi yaptı çünkü.
0: Evet. Sosyal medyada özellikle kendini göstermesi ve kendini yaptığı işiyle beraber takdir edilmesi gerekmekte. Yani yaptığı işi kurumlaştırması, sosyal medyada samimiyet yaratması ve gerçekçi hizmetini sosyal medyada sunması gerekiyor ki başarılı olabilsin kişi. Sosyal medyada bir vitrininiz, profiliniz ve de çok kaliteli bir şekilde görünürse siz zaten profesyonel görünümle birlikte satışa elverişli bir oluşum sağlamış
1: Evet,
0: oluyorsunuz.
1: aslında siz anladığım kadarıyla bu konumlandırmayı
0: Evet,
1: yapıyorsunuz değil mi? Yani
0: markanın konumu,
1: karşımızda bir marka var. X bir şey bu. Bu bir kozmetik olabilir, bu bir gıda ürünü olabilir. Bu kişinin kendisi bile olabilir. Influencerlar bile artık destek alıyorlar sosyal medya için. Orada doğru tüyoları veriyorsunuz değil mi? Yani o kişinin
0: Evet.
1: karakterine uygun orada da bir profil yaratıyorsunuz aslında.
0: Aslında gerçek oluşumunu sosyal medyada gösteriyoruz ve özellikle samimi olmalarını istiyoruz biz X ya da Z kişisinin. O samimiyeti yarattıktan sonra da marka konumlandırması, hedef kitlesi ve profesyonel reklamlarıyla öne çıkmış oluyor. Satışlara sonra başlamış oluyor. Ve bizim istediğimiz aslında markaların görünebilmesini sağlayabilmek. Biz de elimizden geldiğince sosyal medyada temel anlamda kurumların, X, Y kişilerin görünmesini bilgilendirmeye
1: Evet,
0: sağlıyoruz.
1: aslında hedef kitle de çok
0: Evet,
1: önemli değil
0: evet,
1: mi?
0: evet.
1: Hedef kitleyi de doğru seçmek lazım. Yani evet, kendiniz de yapabiliyorsunuz ama o da kendi içinde çok kategorilere ayrılıyor benim
0: Sistemik
1: gördüğüm
0: olarak çalışıyor
1: kadarıyla.
0: aslında. Her şeyi sistemik yapmak çok önemli. Doğru bilgilendirme, doğru ulaşım. Aslında o bilgilendirmeyi sağlayan araçları doğru kullandığınızda hedef kitlenize, sizi arayan insanlara ulaşmış oluyorsunuz. Bunu da Meta yapıyor. Meta'nın konumlandırması burada çok önemli. Doğru hedef kitlenin çalışması, profesyonel bilgilendirme ve yanıltıcı olmayan çalışmalarla takdir edersiniz ki o çok önemli.
1: Evet, tabii şimdi danışmanlıklar birazcık daha kıymetli hale geldi. Çünkü regülasyonlar, yani kanunlar da sosyal medyada çok fazla değişti. Eskiden çok daha rahat her şeyi söyleyebiliyordunuz. Şimdi her şey çok daha belirtmeniz lazım. Mesela şimdi değil mi, indirimlerle ilgili bile çok önemli yasalar geldi. O yüzden de burayı biz takip edemeyebiliriz. Ama siz tabii ki bu kuralları, regülasyonları çok yakından takip ediyorsunuz.
0: Araştırıyoruz, öğreniyoruz, bilgilendiriyoruz. 7/24 biz de artık sistemin içerisinde varoluşa geçmiş bulunmaktayız. Aslında özellikle sosyal medyanın son zamanda güncellemesi birçok hesabında kapatılmasına, çok ciddi araştırmalara ve markaların kendine ait görünümünü sağlamasında bir hedef kitleye çalışmaya başladı.
1: Evet, Ronaldo'nun bile bir günde milyonlarca takipçisi gitti, değil
0: Evet,
1: mi?
0: ve son
1: Gerçi onun
0: zamanda
1: 700 milyona yakın bir
0: evet,
1: takipçisi var. O bilmiyorum doğru örnek mi ama
0: doğru örnek
1: değil mi? Bir
0: olabilir.
1: günde milyonları gitti.
0: Evet, sosyal medya son zamanlarda yeni güncellemeler alarak hesapların

0: kapatılması ve Instagram'ın son zamanda çok ciddi sıkıntıları oluşmasına başladı. Bu da birçok kontrolü öne getirdi. Aslında doğru kişiyi ayırmaya çalışıyor ama bunu yanlış yapıyor. Analizlerin doğru çalışmadığı bir sistemde şu an yeni güncellemeler öne çıkmaya başladı ve bunun düzeltilmesi bekleniyor. İnsanların ticari hesaplarının kapatılması, kullanıcıların özellikle influencerların kapatılması son zamanda çok biliyorsunuz gündemde duyuyoruz bu süreçlerde. Yapılması gerekeni doğru yapmak çok önemli. Bilgi alışverişi, araştırmak, soruşturmak, bir şeyi doğru yapmanın o uzmanıyla irtibat sağlamak bence doğru noktaya getirdiğini düşünmekteyim. Evet. Reklam kısmı çok önemli biliyorsunuz. Görünüm doğru kullanabilmek çok önemli. Bir bardağı nasıl kullandığınız çok önemli. Şekillendirmek, oluşturmak biliyorsunuz.
1: Evet, mesela karşımızda iki tane kişi var. Evet. İkisi de reklam veriyor. Bütçeleri de aynı. Evet. Ama birisi milyonlara ulaşıyor. Birisi çok daha az kişide kalıyor. Yani rakamla değil doğru reklamı vermekle aslında herhalde bu önem kazanıyor.
0: Şimdi satış ve portföyde özellikle görünüm çok önemli. Görünümünü doğru sağlayabildiğimiz sürece ve aslında gerçek hizmetini profesyonel gösterdiğimiz sürece, bir de işin meta kısmını doğru kullandığımız sürece hiçbir sıkıntı kalmıyor. Bunu herkes tabii ki doğru uzmanla yapmalı, araştırmalı, bilmeli, bilgilendirilmeli ve yanıltıcı sistemin oyununa gelmemeli. Biliyorsunuz sistemler son günlerde çok ciddi güncellemeler alarak sorunlar özellikle yaratılmaya başladı. Önemli olan o sistemleri doğru kullanan insanlarla çalışabilmek. Onu önermekteyim yani.
1: Evet, tabii ki verilen balığı yemek güzel ama balığı da tutmayı da öğrenmek isterim.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Bir eğitimi var mı mesela bu sosyal medyanın
0: meta
1: yönetimine?
0: Eğitimleri, sistemler hızlı bir şekilde giderken süreci doğru kontrol edilmesi için belirli platformlarda özel hizmetler veriliyor. Meta'yı kullanıcının da öğrenmesini biz tavsiye ederiz. Neden? Çünkü insan kendi işini daha iyi bilir. Ticaretini daha doğru yönetir. Ve müşterisini daha iyi tanır. Bununla ilgili bilgilendirici hizmeti de doğru kişiden alması çok önemli. Onu kullanırken, onu kendisi de uygulayınca asıl hedef kitlesine özellikle öğrenmeye, bilmeye başlıyor. Bizim önerimiz de sistemin doğru kullanılan altyapısını kendisi, kullanıcının da içerisinde olması ve öğrenmesi. Müşterilerin sosyal medya hesapları büyürken, doğru hedef kitleye ulaşırken bunu da öğrenmesi tavsiye edilebilir bir konuda ulaşım sağlamakta. Bizim istediğimiz de bunu yapabilmek, yani yaptırabilmek.
1: Evet tabii, biraz önce dedik ya hesaplar kapatılıyor. Bir de bazen kendiniz yanlışlıkla da hesabınıza zarar veriyorsunuz. Yani bir anda
0: bilmeden,
1: evet yani bu illa çok büyük takipçili kişilerin başına gelmiyor. Çok daha ortalama takipçisi olan profillerde kapanabiliyor veya hesapları çalınabiliyor. Bu da çok sık yaşadığımız bir şey. Burada da mesela uzman kişiler o hesapları geri alabiliyorlar. Kişi mesela panikle kendi bunu yapmaya çalıştığında komple de bloke, bir daha geri dönülmez yola da girebiliyor.
0: Şimdi son zamanda özellikle Instagram hesaplarının çalınması son gündemde biliyorsunuz. O da sıkıntı yaratmaya başladı. Hesapların doğru kullanılmadığı, bilmeden bir şey yapmak da doğru değil. Öncelikle araştırmak, onun nasıl yapıldığını öğrenmek yerine doğru insanla iletişim kurmak her zaman onu daha öne çıkartacağını düşünüyorum. Her işin bir uzmanı var. Siz de bilirsiniz ki medya medyadır, sosyal medya sosyal medyadır. Onu doğru kullanan insanlarla çalışmak, onu yöneten insanların o paniği almasını sağlayabilmek kişilerin başarısını ulaştırır diye düşünüyorum. Bu her olayda geçerli. Bu sosyal medyada da geçerli. Bu yemek yapan bir hanımefendinin de doğru yapması çok önemli. Lezzeti doğru yapan kişiyle çalışmak da çok önemli. Her işin uzmanı bence kendi alanında çalışmalı.
1: Evet, tabii ki çok fazla danışmanla muhatap oluyorsunuz. Şöyle örnekler gördünüz mü? Çok az minicik bir sermayeyle yani bir mağaza, bir yer açacak bir sermayesi yok. Fakat yeteneğini veya sahip olduğu ürünü sosyal medyadan izleyenlere, takipçilerine sunuyor ve inanılmaz bir noktaya geliyor. Böyle başarı hikayeleri var mı şahit olduğunuz?
0: İnsanlar aslında çok bize gelen, iletişimde kurduğumuz, bilgilendirdiğimiz insanlarda şunu duyuyoruz. Bütçemiz çok az, ne yapacağız, nasıl ulaşacağız bu müşterilere, hedef kitlelere? Ben de hep şey diyorum, her şey zamanla oluşuyor. Bir yatırımın da bir zamanı vardır. Bir anda hiçbir şey olmaz ve o yatırımı doğru şekillendirmek için alınan hizmet de çok kıymetli. İletişim kurmak, sosyal medyada dinamik durmak, her şeyin de bir zamanı olduğunu kabul edebilmek, zamanla bir şeylerin doğru oluşumunu sağlayabilmek, sosyal medyada bir anda büyüyen bir şey değil. Yavaş yavaş adımlarla, minik adımlarla doğru oluşumu sağlayabilmek. Şey, bir binanın inşası gibi düşünün. Temel adımlar atıldığı sürece sosyal medyada çok güzel oluşumlar sağlatabiliyoruz. Evet, duyduk. Bununla ilgili iletişim kurduğumuz birçok insanın hikayesine şahit olduk. Bilgilendirdik, yönlendirdik.

0: getirdik. Bu bizi çok mutlu ediyor, motive de ediyor. Hı-hı. İnsanların başarı hikayelerine şahit olmak ve onların kendi oluşumunu büyütebilmek çok güzel, büyük bir yaratım olduğunu düşünmekteyim. Ve o yaratımı sağlayabilen insanları duyduğumuzda biz de çok mutlu ve motive oluyoruz.
1: Evet, dediniz ki bir süre gerekiyor. Yani minimum optimumdaki o süre nedir bir hesabın sıfırdan belli bir noktaya gelmesi için?
0: Özellikle oluşumda ben 3 ay öneriyorum. Yani 3 aylık bir sürecimiz var. 3 aylık bir süreç vermeli. Bir marka, bir oluşum, hedef kitle, süreç 3 ay kendine bir zaman verecek. Ben büyüyorum, büyümeye çalışıyorum değil. Onu zamanla profesyonel uzmanlarla birlikte ilerletecek. Onların tavsiyelerine uyacak. Çoğu işletme bazen şunu yapıyor. Kendi içeriklerini istediği şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Bu da yanlış. Uzmanla çalışıyorsanız uzmana bırakacaksınız. Uzman yönetecek, uzman doğru işi yapacak. Ben ona da takdir edersiniz ki ona çok daha önem vermekteyim. Bir işletmenin büyüyebilmesi için profesyonel bilgilendirme çok önemli. İşletme bir kullanıcıyı yönetmemeli. İşletmeyi yöneten uzmana güvenilmeli. Bence burada çok önemli bir konu.
1: Evet, üç emanet ayda, etmek önemli değil mi?
0: Kesinlikle. 3 ayda o minimum, maksimum süreç oluşuyor ve insanlar çok güzel noktalara göre şahit olduk, duyduk, bilgilendirdik ve güzel bir yönetim sağladık diye düşünüyorum.
1: Sabır ve sebat aslında her yerde geçerli.
0: Teslimiyet.
1: Sosyal medya içinde. Başında dediniz ki samimi olmak çok önemli. Hatta bunun altını birkaç defa çizdiniz. Şimdi ben de bakıyorum mesela bazı influencerlar çok parlıyor. Çünkü neden? Diyorum ki neden bu kadar takipçisi var? Sonra bakıyorum işte şuradan bir kalemle saçını tutturmuş. Ona makyajsız haliyle bir şeyleri anlatıyor. Hatta şimdi mikrofonlar eskiden böyle çok düzgün bir şekilde takılır değil mi? Havalı şeyler. Şimdi çatala takıyorlar mesela mikrofonlara. Evet, evet. Bilmiyorum, galiba hakikaten bu samimiyet bizi etkiliyor.
0: İnsanlar daha çok artık görünmekten ziyade samimiyeti ve sevgiyi istiyor. Kullanıcıyı görürken ve kullanıcıyla çalışırken ya da o bilgilendirmeyi sağlarken içtenliğe önem veriyor. Hepimiz zaten şu an buna ihtiyaç duyuyoruz. Çalıştığımız, görüştüğümüz, iletişim kurduğumuz insanların samimi olması bizim için çok büyük bir yaratım sağlıyor. Hem enerjimizi yükseltiyor, motivasyonumuzu yükseltiyor. İletişim bu süreçte biliyorsunuz en önemli kısım ve o samimiyeti yaratan kullanıcıyla çalışmak da çok büyük bir önem taşıyor bence. İnsanlar kendi alanındaki o başarıyı sağlarken, iletişimi doğru kurduklarında ve o motivasyonu karşı tarafa sağladığında, sevgiyi sosyal medyada sağladığında, Instagram yönetimi olsun, içerik yönetimi olsun, o samimiyet sağlandığında bence başarılı bir şekilde sosyal medya hesapları büyüyor. Bunu gördük. Yani bilgilendirdik, insanların iletişimde olan o kulvarıyla birlikte ilerledik. Ve bizi tatmin etti açıkçası. O bilgiyi duyabilmek bizi çok tatmin ediyor, öyle söyleyeyim. 3 ay minimum süre geçiyor ama biz o 3 ayı bile aşıyoruz yani aslında. 1,5-2 ayda bile insanların büyümesini duyuyoruz. O yol kat etme sürecine iletişim sağladığımız insanların bilgilendirmesini aldığımızda biz de çok tatmin oluyoruz. Çünkü önemli olan kişilerin büyüyebilmesini sağlayabilmek, yani o kulvarda kendi amaçlarını ulaştırabilmelerini sağlayabilmek, bu çok önemli bir şey.
1: Evet, tabii yapay zeka da şimdi ne kadar hayatları ve markaların işini kolaylaştırdı. Bizlerin de kimi mizah için kullanıyor, kimi markasında sürekli bir manken bulmak tabii ki çok zor. Ürününü işte çekim yapacaksınız, fiziksel olarak yapacaksınız. Kiminin kamera korkusu var. Evet, herkes ekran karşısına çıkmaktan çok hoşlanmıyor. Onlar için de çok iyi bir alternatif olmadı mı yapay zeka, değil mi?
0: Özellikle yapay zeka bu konuda çok büyük bir çözüm alanı sundu. Ama şöyle bir problem var. Meta ve sosyal medya şu an yapay zekanın çok gelişmesini, yani markaların onu kullanmasını istemiyor. Instagram burada çok büyük bir sıkıntı yaratıyor ve ayırıyor. Sonrasında hesapların kapatılması ve kısıtlanması aslında ayrımı sağlayamadığı için oluyor ve kişinin kendisi olmadığı için Meta şu an onu ayıramıyor. Ve sonra sosyal medya hesapları kısıtlanıyor, kapanıyor. Buna çok önem vermeliyiz. Marka, oluşum, kişi, artık onu ilerletecek kişi kimse, yapay zeka şu an yavaş yavaş o çözümü alsa bile bunu çok ilerletilmemeli. Ben bunu birçok insana bilgilendirmeye çalışıyorum. Umarım buradan da birçok insana sesleniriz. Her oluşum kendi içindeki kişiyle büyümeli. Başlangıçta samimiyet yaratmak sosyal medyanın en önemli konusu olduğunu birçok kez söyledik.
1: Yani tek başına yapay zeka değil diyorsunuz. Evet. Yapay zekayı kendi samimiyetinizin içine eklediğinizde daha
0: zor da olabilir.
1: Oluyor.
0: Yani kamera önüne çıkmak zor olabilir ama onu denemeli, onunla başarmalı, onu uğraşmalı, ona emek vermeli. Onu başarabildiği zaman kişiler çok iyi noktaya gelebiliyor.
1: Aslında şeyler daha çok seyredilmiyor mu? Mesela o çekimlerin kamera arkası görüntüleri değil mi?
0: Evet,
1: bu mesela diziler için de ben çok severim. Hollywood filmlerinin falan kamera arkasını seyretmeyi, o güldükleri, şaşırdıkları, dillerini...

0: dolandı.
1: Evet, evet.
0: Ya benim de başıma geliyor işte açılışta mesela bir kelimeyi söyleyemedim ama bana çok insani geliyor mesela bu. Yani
1: i̇şte
0: ben mesela hiç moralimi bozmam böyle bir hatta düzeltmeye çalıştıkça daha da bozulur ya. Ona gülüp geçmek lazım çünkü hepimiz
1: yaşıyoruz.
0: İnsanız ve dilimiz de dolanabilir, hepsi olabilir. Bunlar da çok insani şeyler. O, Instagram'da da bu mükemmeliyetçi görüntüden belki biraz arınmak gerekiyor.
1: Bir de bunu söylemeye çalıştım aslında. 4K görüntünün tabii ki çok önemi var. Yani o sosyal medyanın vitrininin bir mağaza olarak başladığınız için o görünümü sağlamak zorundasınız. Ama biz temel anlamda backstage'e de çok önem veriyoruz ya da görünüme çok önem veriyoruz. Samimiyete, sevgiyi. Çünkü insanlar o kişiye güvendikleri zaman evet bu hizmeti sağlıyor ve o hizmetin kalitesini onda görebiliyoruz. O bunu başarabiliyor deyip ondan daha fazla iletişim ya da bununla ilgili adım atabiliyor. Bununla ilgili konumu daha ilerletmek adına sosyal medyada ben her zaman dediğim gibi en başından en sonunda savunduğum konu samimiyet.
0: Evet.
1: Gerçeklik yansıtılmalı sosyal medyada.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yanlış da söylenmeli. İfadesi yanlış da olsun. Olsun, sosyal medya yaratımı sever, oluşumu sever.
0: Evet, yani ben de mesela çalıştım videolarımı falan çekerken. Benim de mesela çalıştığım kişi sizinle çok paralel düşünceler içinde birisiydi ve beni çok iyi yönlendirdi. Empati yapabildiğin şeyleri anlat Nilüfer Hanım dedi. Yani evet. Karşı taraf anlattığın şeyde kendini de bulsun. Mesela ben 80-90 kuşağı çocuklarını yani kendim de o çocukluğu yaşadığım için mesela o anıları anlattım. Milyonlarca izlendi videolarım.
1: Çünkü ona ihtiyaç
0: Çünkü ben
1: var.
0: De anlatırken inanır mısınız Tolga Bey yani o anı tekrar yaşadım
1: evet,
0: yani.
1: Yaşıyorsunuz.
0: O işte sidik ilaçlama arabasından koşmamız, balkon demirinin nedense tadını bilmemiz. Yani bu çocukluk o dönemi yaşayan herkes de hissedildi mesela.
1: Çünkü duyguya ihtiyaç duyuyoruz. Günümüzde en büyük eksiklik biliyorsunuz ki duyguyu yansıtabilen marka oluşumu olabilmek. Bir şey olabilmek istiyorsak önce doğruyu yansıtmalıyız. İzlenimi yaratabilmeliyiz. Eskiyi gündeme getirmeliyiz. Bunlar çok aranan ve bulunması gereken şeyler Nilüfer Hanım ve bulduğumuz zaman da bırakmak istemiyoruz. O tat şu an sosyal medyada çok az ilerliyor ve onu bulan insanları izleyebilmek bize de keyif veriyor. Biz de onlardan bilgilendirme almaya, bir oluşum sağlamaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Benim için
0: İnşallah
1: de
0: Tolga Bey yeniden görüşüyoruz.
1: İnşallah.
0: İşlerinizde çok başarılar diliyorum
1: ben efendim. Ben de size teşekkür ederim. Çok güzel bir enerjiniz var.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, biz Nilüfer Zaman'la devam ediyoruz. Şöyle biraz kişisel gelişimimizle ilgilenelim. Bilinçaltı ve nefes uzmanı Nüket Aslan geliyor.
2: Çocuklar, gençler, sınav kaygısı olanlar. Kaygılardan kurtulmanın en kolay yöntemi nedir? İlişki ve para yolum kapalı diyenler buraya. Access Bar'la nasıl farkındalık sağlanır? Bilinçaltı sembol nedir? Bize ne katar? Farkındalık kartlarımızı nasıl oluşturabiliriz? Hepsi ve daha fazlasını bilinçaltı ve nefes uzmanı Nüket Arslan, Nilüfer Zamanında anlatıyor. Şimdi...
0: Evet, Nüket Hanım stüdyomuza hoş geldiniz.
3: Hoş buldum.
0: Nasılsınız?
3: Teşekkür ediyorum, çok iyiyim. Bundan daha iyi nasıl olur diyorum.
0: Harika. Evet, tabii ki bu sorular neden soruluyor şimdi soracağım.
3: Evet.
0: Access Bars aslında benim biraz fikrimin olduğu ama tabii ki detaylarına sizin kadar hakim olmadığım bir şey. Ama şunu biliyorum, insanlar hayatlarına yön vermek için bu yöntemden çok faydalanıyorlar.
3: Evet.
0: Nedir bu yöntem ki bu kadar kitleleri peşinden sürüklüyor?
3: Evet, ben de 2019 yılında sizlerin programlarına katılan kişilerden aldığım farkındalıkla yoluma, bu yolculuğuma başlamış oldum. Access Bars kişisel gelişim, enerji, değişim, dönüşüm aracı. Hafifçe, nazik dokunuşlarla 32 noktaya dokunularak yapılıyor. İlk aracı soru sormak. Soruları var, prosesleri var, temizlik cümlesi var. En önemlisi de nazikçe, böyle derin derin çok geçmişe gitmeden, çok basit yöntemlerle elektromanyetik mühürleri tamamıyla bedenimizde kayıt tuttuğumuz, o bize ait olmayan ama sanki bizimmiş gibi davrandığımız yüklerden kolaylıkla hafif nazik bir şekilde özgürleştiğimiz bir yöntem.
0: Ya ne güzel ifade ettiniz. Siz de gerçekten çok böyle hafifçe nazikçe ifade ettiğiniz
3: Teşekkür
0: yöntemi.
3: Ediyorum.
0: Önemli bir cümle kullandınız. Çok geçmişe gitmeden diye.
3: Evet.
0: Bunu çok önemsiyorum çünkü kişiler bazen çok geçmişe gitmek istemiyorlar.
3: Kesinlikle.
0: O kötü günleri anmak istemiyorlar. Bazen de diyor ki ben yani ne kadar geçmişe gideceğimi bilmiyorum. Oradaki sorunu nasıl
3: evet.
0: bulacağımı bilmiyorum. O yüzden çok önemli bir şey söylediniz.
3: Kesinlikle. Hatta bazıları için bu daha çok travmatize ediyor olabiliyor. O yüzden bu aracın çok kullanılmasının nedeni kolay olması. Ve insanların bir şey anlatmasına gerek yok. Alıp kabul etmesi gerekiyor oradaki farkındalığı. Oradaki

0: aracı. Kendisinin hayatında yaşadığı, sıkışmış hissettiği duygusu her neyse, stres, kaygı olabilir, endişe olabilir, korku olabilir, mutsuzluk. Şu an çağımızda biliyorsunuz en büyük problem bence
1: Vallahi öyle.
0: mutsuzluk ve içsel huzur. Bu çalışmalardan sonra genellikle zaten bize verilen daha çok geri dönüşler iç huzur, mutluluğumda artış, işte kaygımda azalma, hayatta daha fazla neşe, kolaylığı tatmin etmeye, kolaylığı alıp kabul etme enerjisiyle alakalı geri bildirimler
1: Aslında
0: veriyorlar.
1: hayatın tadını
0: Evet.
1: almaya başlıyor. Bu çok
0: Evet,
1: değerli bir şey değil
0: nazikçe
1: mi?
0: onlar uzanıyorlar. Biz onların başlarındaki 32 noktaya dokunuyoruz. Orada para, kontrol, farkındalık, yaratıcılık, cinselliğe dair, yaşlanmaya dair birçok kodumuz var. Ölüm korkusuna kadar. Bunları nazikçe, o kişiyi sarsmadan, çok fazla yıpratmadan uzanıyorlar. Başlarında bedenler üzerinde çalışıyoruz. Sorularıyla, diğer prosesleriyle de beta frekansındaki o zihinlerine hitap edeceklerle de derin ve güzel bir temizlik yapılmış oluyor.
1: Evet, biraz kopya çekeceğim cümleden çünkü bu Access Bars'ın çok kıymetli bir cümlesi.
0: Evet.
1: Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve
0: Evet.
1: ihtişamla gelir. Bunu biraz açar mısınız? Çünkü
0: Aynen.
1: Access Bars eğitimi alanlar bu cümleyi çok sıklıkla
0: Evet, benim
1: kullanıyorlar.
0: kaderime yön veren de bir motto bu arada. Ben de yine sizin programlarınızda bir beyefendinin söylemiyle tanışmıştım. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla geliri söyleyin.
1: Hatırladım o
0: Sabah
1: beyefendiyi de, bana
0: 10
1: da
0: kez,
1: gelmişti.
0: akşam 10 kez tekrarlayın. Hayatınızda mucizeler başlayacak, hayatınız değişecek. Ben bir anda dedim ki bu ne menen şey, böyle bir tane bir şey söyleyeceksin, hayat mı değişir falan.
1: Çok ütopik geldi değil
0: Evet.
1: mi? Bazen ben de mesela dinlerken böyle uygulamadığım bir şeyse diyorum ki bu kadar kolay olsa keşke hayatta.
0: Aynen.
1: Ama yapınca işe yarıyor
0: Kesinlikle
1: hakikaten.
0: ve o gün bir mucizeye de ihtiyacım vardı gerçekten. Hem söyledim hem de deftere yazdım bu arada. Ve şunu söylüyorum ben de her sabah. Hayatın tümü bize kolaylık, neşe, ihtişam ve mucizelerle gelir. Biz de alıp kabul ederiz. Çünkü biz alıp kabul etme üzerine çok fazla entegre edilmiş değiliz. Hep verme üzerine odaklıyız. Bu bir mantra, olumlama, bilinçli farkındalık, dua. Kim ne demek isterse katılaştırmıyoruz. Zaten Access'in özü de katılıktan değil, hafiflikten işlevsel olmayı seçiyor. Size hafif gelen her zaman kolay gelen sizin gerçekliğiniz diyor. Ben de kolaylığı çok seviyorum. Pratik araçlara bayılıyorum ve benim gibi kolaylık arayan ruhlara bu mottoyu söylemelerini tavsiye ediyorum.
1: Bakın ben bugün daha sabah buna çok benzer bir şey yaşadım. Çok da aslında bilmeyerek yaptım. Çok şükür reytinglerimiz çok güzel geliyor. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Dedim ki bundan da daha güzel reytingim nasıl gelir acaba
0: Oo,
1: dedim.
0: harika.
1: Ve bugün mesela dünden daha da iyi geldi. Çok enteresan, bugün çok daha
0: Evet,
1: kısa
0: ben
1: yaşadım.
0: de 2 gündür çalıştırıyorum gerçekten. Beyaz TV'yi seçmemin, Nilüfer Zamanı programının seçmemin hediyeleri nelerdir? Beyaz TV'ye hediyeleri nelerdir? Bana hediyeleri nelerdir? İzleyicilere hediyeleri
1: Ha, ne
0: nelerdir? Yine
1: güzel.
0: bu
1: Biz
0: da aksesin. Evet.
1: izleyenlere de bugün inşallah hediyesi olsun.
0: Aynen.
1: Neşesi geçsin, bereketi geçsin, mutluluğu
0: Bunu
1: geçsin.
0: geçsin.
1: Buna herkesin çok ihtiyacı var.
0: Evet.
1: Hep soru soruluyor ve bırakılıyor.
0: Evet.
1: Neden bu önemli ve birkaç tane bize böyle
0: Evet.
1: örnek soru kalıbı verebilir
0: Tabii ki
1: misiniz?
0: verebilirim. Çünkü soru her zaman güçsüzleştirir diyor sistemin kurucusu Gary Douglas. Cevap güçlendirir. İlk önce anlamakta zorlanıyoruz. Ben de zorlanmıştım. Ama soruları sormaya başladığımızda ve o soruların enerjisini farkındalığımızla takip etmeye başladığımızda bize işaretler kendini gösteriyor. Mesela işte bir televizyon programına katılmak istiyorum. Şimdi diyorum ki hangi program bana ve gelecek 5 yılıma hediye olur, kolaylık olur, mucize olur, bolluk ve bereket olur? Bu bir soru. Ve daha sonrasında işte ben ne yapıyorum alanda, birkaç bakıyorum ediyorum. Sonra işte Tolga Bey diyor ki ben böyle bir programa katılacağım diyor. Ve orada ben diyorum ki sorumun cevabı geldi aslında. Yani farkındalık.
1: Bir yol
0: Fark
1: açtı
0: ediyorum.
1: size.
0: Evet. Bu şekilde sordukları soruları, doğru soruları sorarlarsa ne istiyorlar yaşamlarında işte? Hangi konuda iş, eş, aş, çocuklarıyla alakalı iletişim, para konusunda o soruları doğru sorduklarında, daha doğrusu bunu öğretiyoruz. Doğru soruları sorduğumuzda, farkındalığımızda, hayatımızda mucizelere nasıl şahitlik ve tanıklık ederi kendimiz görüyoruz zaten. Tıpkı
1: Evet.
0: benim şu an burada olduğum gibi.
1: Ne güzel. Size de inşallah çok hayırlı, bereketli, uğurlu gelsin bu
0: Çok
1: program.
0: teşekkür ediyorum.
1: İşte çocuklar, gençler, büyükler, herkeste bir kaygı var. Çocuklarda
0: Evet.
1: sınav kaygısı, işte biraz gençlerde gelecek kaygısı, bizlerde ekonomik kaygı, işte sağlığımız nereye gidecek kaygısı. Bunların yani konu her ne olursa olsun bunlarla ilgili çalıştırabilir miyiz
0: Tabii
1: bu tekniği?
0: çalıştırabiliriz. Birçok teknik var. Ben bu teknik üzerinden size bilgi vermek istiyorum. Normalde diyelim ki kişi yüz yüze gelemedi. Bu dokunarak yaptığımız çalışmayı kolaylaştırmayı alamadı.

0: yapmadı. Bir basit aracı var. Bu kime ait diye. Bizler pisik sünger gibi hepimiz birbirimize bağlıyız. Aslında o çocukların sınav kaygısı, endişesi mesela benim kendi oğlumda olduğu gibi ona ait değildi, bana aitti. Yani bize ait olmayan duygular oluyor. Bunu bu araçla çözüyorum. Mesela bu kime ait? Bunu bir oyun haline getirebiliriz. Peki tekniklerinde de var. Ellerimi şöyle kapatıyorum mesela.
1: Şöyle mi?
0: Kapatabiliriz. Evet.
1: Tamam.
0: Hem seyircilerimiz, izleyicilerimiz
1: Yapsınlar
0: kendileri
1: şimdi.
0: için de
1: Ha, tamam,
0: yapabilirler. Bu
1: süper.
0: öfke için, korku için, başarısı mesela sınav kaygısı var. Soracak çocuğuna bu kime ait? Sana mı ait? Başka birisine mi ait? Başka bir şeye mi ait? Diyelim ki bu çocuk dedi ki bana ait anne baba. O zaman hadi bunun içerisinde bilinç ekleyelim diyeceğiz ve oyun oynatacak. 1, 2, 3 hadi fırlatalım gitsin. 1, 2, 3. 1, 2,
1: Fırlattık gitti
0: 3. 1, 2,
1: kaygımızı.
0: 3. Bu şekilde. Hem
1: Ha, ne
0: eğlenceye
1: güzel.
0: dönüştürüyoruz ve
1: Evet.
0: bunu lütfen 5-10 dakika ya da bir kere yaptım hemen şey beklememek gerekiyor. Gerekirse 21 gün, 3 hafta. Mesela ben 3 hafta hiç pes etmeden yapmıştım. Gayet de güzel işe yaradı.
1: Yani mesela birinde para kazanıyor ama bir türlü bereketi yok. Bir de kıtlık bilinci var. Soracak değil
0: Evet.
1: mi? Bendeki bu
0: Para kime ait?
1: kime ait?
0: Annesine ait çıkabilir. Genelde anne babalarımıza ait çıkıyor. Bazen işte amca, dayı ya da üst soylarımıza ait çıkabiliyor. Bazen hiç kimse gelmeyebilir. Hiç illa, aa benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. İlla gelmek zorunda değil. Ya bu duygudan özgürleşmeyi seçiyorum. Bu kıtlık bilincinden özgürleşmeyi seçiyorum. Önce bir seçim yapılması gerekiyor. Yani niyet. Ve sonrasında bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait? Anneme ait çıktı diyelim. Bu kıtlık bilincinin içerisine bolca bilinç ekleyelim biz. Ki bolluk bilincine geçelim. Bilinç ekliyorum, kaynağına iade ediyorum. Yani sahibine. Bilinç eklediğim için içerisine ışığı koyduğum için otomatik olarak o benden gidiyor. Yani iyileşme sürecine geçiyorum o konuyla alakalı.
1: Harika. Bir yandan da mikrofonum şey
0: Evet,
1: çıkmış. Onu hemen şöyle
0: hediyeler nelerdir?
1: takayım.
0: Bundan daha iyi nasıl olur?
1: Evet. Bir de zihnimiz böyle sürekli konuşuyor ya.
0: Evet.
1: Değil mi? Habire bize bir şeyler diyor. Ondan sonra yapamazsın diyor. Başaramazsın diyor. Zihni susturmanın da bir yöntemi var mı?
0: Evet, onun güzel basit bir aracı var.
1: Evet. O aracı da
0: Tamam.
1: dinleyelim.
0: Her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir.
1: Ha, bir dakika, bu cümleyi tekrar etmek istiyorum.
0: Evet.
1: Çok önemli bir cümle sevgili izleyenler. Belki arkadaşlarım da yazarlar. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Ne anlama geliyor?
0: Evet, bıdır bıdır konuşan, hiç susmak bilmeyen zihnimiz. Buna vesvese de diyebiliriz. Kendi içimizde sürekli konuşurduruz ya da öfkelendiğimiz ya da sürekli hayatımızda bizi böyle bloke eden bir kişi olabilir. Aklımızdan bir türlü çıkartamayız. O zaman sadece bunu, her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değil. Özellikle uykusuzluk çekenler için inanılmaz işe yarıyor.
1: Uykusuzluk çekenler
0: Evet,
1: için.
0: 3
1: Aa,
0: ila
1: çok da
0: 20
1: şu an var
0: kez,
1: herkeste
0: evet,
1: uykusuzluk.
0: 3 ila 20 kez tekrarlayabilir ya da istedikleri kadar söyleyebilirler. Mesela ben akşam geçmekte biraz kendimde zorluk çekiyor gibi hissettim. Hemen her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değil. Tabii programın heyecanı da vardı ve otomatik olarak uykuya dalmıştım. Hem zihnim sakinleşiyor. İşte burayı düşünmüyorum, nasıl olacak değil. Yani zihin sakinleşiyor, rahat kaliteli bir uyku uyuyorum.
1: Harika, süper.
0: Evet.
1: Zihnin sakinleşmesinden valla daha huzurlu bir şey yok
0: Ben
1: herhalde, değil mi?
0: kesinlikle
1: Şurada bir
0: tavsiye
1: şey böyle
0: ediyorum. Gün
1: konuşup
0: içerisinde
1: duruyor çünkü.
0: ya gün içerisinde herkes bunu kullansın. Her şey göründüğün tersi bir şey göründüğün tersi değildir.
1: Evet, bilinçaltımız öyle enteresan ki sembollerden de etkileniyor, değil mi?
0: Evet.
1: Nedir bilinçaltı sembol dili? Böyle bir dil mi var aynı İngilizce, Türkçe gibi?
0: Yani şöyle bilinçaltının bir anladığı dil var. Evet, renklerden anlıyor, sembollerden. Bazen ağaç, hayvan sembolleri olabilir. İşte yaşam çiçeği sembolü,
1: Ay, bana
0: işte
1: da
0: anka,
1: yaşam çiçeği
0: unicorn.
1: bardağı hediye
0: Evet.
1: etmişsiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Ee,
0: Alıp kabul
1: ben
0: ettiğiniz için
1: ay ne
0: hediyemi.
1: demek, çok teşekkürler. Ben bu sembolü bilmiyorum, nedense buna çok çekiliyorum ve
0: Evet.
1: mesela kolyem var. Şimdi
0: Evet.
1: düşünüyorum, böyle bir tane tişörtüm var. Neden olduğunu bilmiyorum ama bana iyi geliyor gibi geliyor.
0: Ben söyleyeyim neden iyi geldi. Özgün ve özgür ruhların enerjisi, saf enerji, koşulsuz sevgi, sosyal çevresi geniş olan, yaşamı seven, bolluk bereket bilinci ve bolluk bereket enerjisi olan, koşulsuz sevgi enerjisi taşıyan herkes bu sembolü çekilir. Bunu rahatlıkla
1: Yani aslında
0: söyleyebilirim.
1: iç içe geçmiş işte
0: 19,
1: hayatlar,
0: evet.
1: birlik
0: 19
1: hali değil
0: daire.
1: mi?
0: Evet.
1: Bir çemberin diğeriyle
0: Evet.
1: etkileşimi, hiçbir kimsenin diğerinden ayrı
0: Ayrı olmadı.
1: olmayış hissi birçok şey anlatıyor gibi geliyor
0: Evet,
1: bana.
0: uyum ve dengenin, birliğin sembolü. Kadim bir sembol zaten, yani yeni çıkmış bir şey değil. Kadim bir sembol. İşte Mısır'da, Mezopotamya'da, Anadolu topraklarında birçok yerlerde buna karşılaşabiliyoruz. 19 tane

0: dairenin birbirine içerisine geçmesiyle birliği, bütünlüğü, ya bir başlangıcın bir sonun olduğunu ve herkesin birbirine bağlı olduğunu ve matematiği, evrenin altın oranını, geometrisini temsil ediyor.
1: Evet, ne kadar
0: Evet.
1: önemli. 19 bizim
0: Evet.
1: aslında kutsal kitabımızda da çok kıymetli.
0: Evet.
1: Bunun şifresini çözmeye çalışan nice eserler de yazıldı. Şu an ekranda da görüyoruz o işaretleri
0: Evet.
1: iç içe geçmiş 19
0: 19
1: tane
0: daire, aynen.
1: daireyi iç içe geçtiğinde ne kadar güzel, böyle çiçek desen, yonca desen, yani sonsuz, herkesin kendi
0: Evet.
1: gördüğüyle alakalı bir sembol
0: Aynen,
1: çıkıyor ortaya.
0: sonsuzluğu zaten
1: Peki
0: temsil
1: bunu
0: ediyor.
1: nasıl kullanacağız biz? Yani
0: Bunu şöyle
1: takmak mı
0: yapabilir.
1: gerekiyor?
0: Kolyesini taktığımızda ya da işte kupa, herhangi bir şey bulundurduğumuzda zaten otomatik olarak işte negatif enerjiyi dağıttığını, hemen kişiyi ana getirdiğini, sağ ve sol lobda bir dengelenme ve hizalanma yaşadığı söylenir, bilinir zaten. Bunu çay, kahve yudumlarken, su içerken, mesela gün içerisinde yorulduk, ben hemen bardağımı alıyorum, yaşam çiçeği sembolüne bakıyorum. İşte yaşam çiçeği sembolünün enerjisini, şimdi bu çayımı yudumlarken, kahvemi yudumlarken, onun molekülleri titreşime geçmesini, bedenimde, hücrelerimde, işte ne istiyorsam, şans, bolluk, bereket, kolaylık, neşen enerjisi aktive olsun diyorum.
1: Evet, tabii suyun kopyalama
0: Kolye.
1: özelliği olduğu için
0: Evet, sembolünü.
1: bardaklarımızın üzerindeki semboller ve yazılar çok önemli. O yüzden belki yaşam çiçeği
0: Evet,
1: o alanda kullanılabilir.
0: yediklerimizin, içtiklerimizin toplamıyız diyoruz ya, neysek oyuz. Orada mesela kendimizi dengeye getirmek için, günün o yoğunluğundan, stresinden bir nebze de olsa kendimize dönmek için.
1: Harika. Evlenmek isteyen ama isteyip ama bir türlü evlenemeyen, böyle işte kendilerince de kısmetim kapalı diye de bir, aslında belki hiç öyle bir şey olmamasına rağmen bir mühür yapıştıran kişilerde bu sistemi kullanarak belki işte evlenmeseler bile hayatlarına doğru partneri çekebilirler mi?
0: Tabii ki şöyle, ilk önce buna nerede karar verdin diyoruz. Yine sorular sorarak o kişiyi nerede karar verdiğini buldurtuyoruz. Yani gücü, farkındalığı hep onlara vererek ve daha sonrasında iptaller, proseslerle o enerjiyi dağıtıyoruz. Ve sonrasında yeni bir seçim yapıyoruz. Mesela işte kısmetim kapalı, kodladı zaten, bitti. İlk önce kısmetim kapalı inanç programlarını iptal ediyorum, serbest bırakıyorum ve şimdi kendimi hayallerimin de ötesinde muhteşem, mucizevi bir ruh eşine ilişkiyi açıyorum demesi gerekiyor. Zaten bir de bireysel olarak görüştüğümüzde, karşılıklı konuştuğumuzda o prosesleri 30 gün 30 kez tekrarladığında değişim, dönüşüm mümkün oluyor.
1: Evet, aslında sözün ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Mesela böyle çok erken ölen bazı ünlülerin geçmiş röportajlarına magazin programları dile getiriyor. Mesela bir cümlesinde kullanmış işte "ben erken öleceğim" kelimesini.
0: Aynen.
1: İptal
0: Yaratım
1: ediyoruz tabii.
0: yapmış
1: Evet,
0: oluyor.
1: bir yaratım yapmış veya işte vefat etme şeklini bir şekilde dillendirmiş. Yani o yüzden belki çok ütopik geliyor şu an anlattıklarımız. Özellikle de insanın bir derdi kederi varsa hani hiç çözümü olmayacakmış gibi geliyor, ama sadece cümlelerimizi düzelterek bile
0: Evet.
1: hayatımızda, yani ben de bunu deneyimlemiş biri olarak aslında bunu çok net
0: Kopyalıyoruz
1: söylüyorum.
0: birbirimizi. Ya da dayısı, teyzesi, halası, amcası evlenmemiş, onun yasını devam ettiriyor olabiliyor. O
1: Kısalaya
0: falan,
1: çeker
0: evet.
1: denmiş mesela, değil mi, veya
0: Aynen.
1: oğlan
0: Bunları
1: dayıya?
0: fark etmek, farkındalığını almak, iptalleri yapmak ve yeni seçim yapma gücünü, farkındalığını aldığında otomatik olarak kendisi deneyimliyor. Bize bir şeye gerek kalmıyor.
1: Evet, yanınızda da şu an görüyorum
0: Evet.
1: farkındalık kartları kullanıyorsunuz bu
0: Evet.
1: yöntem için. Nasıl bir şey, neden kullanıyorsunuz?
0: Bazı
1: Nasıl bir
0: kişiler,
1: araç
0: evet,
1: aslında?
0: 33 tane burada farkındalık kartımız var, yine soruların olduğu, yaşamları kolaylaştırmak için. Kimileri sadece bir karttaki çıkan soru enerjisine göre hayatını değiştirip dönüşüyor. Mesela ben burada izleyicilerimiz için, siz bize bir rakam söyleyebilirsiniz. Tam da onların aradığı bir şey olacak, emin olabilirsiniz.
1: Evet, o zaman hadi yapalım. Herkes aklından bir şey geçiriyor
0: Yani bolluk,
1: olsun.
0: bereket olur, iş,
1: Evet, herkesin
0: ilişki olur ya da
1: kafasında bir
0: bu,
1: soru
0: aynen,
1: vardır.
0: seyircilerimiz şu anda bu karttan neyin farkındalığını almış olsalardı, yaşamlarında arzu ettikleri kolaylık, mucize gerçekleşirdi. Çekilirler de o yöne doğru.
1: Evet, hayat, evet, gerçekten bazen insana böyle mesajlar, tüyolar veriyor.
0: Evet.
1: Ben sizler adına 9 numarayı seçiyorum.
0: Tamam, 9 numarayı ben de sizler için hemen açıyorum. Bu kartları ben hazırladım ama ben de bilmiyorum 9'da ne var.
1: Aa, öyle
0: Niye?
1: mi?
0: Çünkü
1: Size de
0: enerjik
1: sürpriz.
0: olarak, evet, enerjik olarak hazırlandığı için. Evet.
1: Evet, bakalım 9 numara. 9 böyle
0: 10
1: 3 ve 3'ün tatlarını
0: geldi.
1: çok severim siz bulurken.
0: Evet,
1: Bilmiyorum işte.
0: geldi.
1: Gelsin
0: Kart
1: bakalım.
0: 9, teslimiyet.
1: Teslimiyet. Aa, ne kadar önemli.
0: Gerçek bir dönüşüm istiyorsan bırakmak çok basit ve kolaydır. Sonunda elde edeceğin etkiler ve kazançlar çok derin.

0: derin ve büyük olacak. Öylesine yapılmış gibi görünen küçük ve hızlı bir teslimiyet insanın hayatına büyük bir değişikliğe yol açabilir. Yüklerinden kurtulmak için aşağıdaki prosesi tekrar et. Bunu tekrar edebilirler, çok da işlerine yarar. Şimdi geçmişte seni üzen bir anıya git ve bu olaya tamamıyla teslim ol. Yıllarca sırtımda taşıdığım hayatta ilerlememe, potansiyelimi gerçekleştirmeme engel olan, beni huzursuz ve mutsuz eden, beni sıkıştıran ve bana yük olan adaletsizlik, değersizlik, suçluluk, başarısızlık, pişmanlık. Desteksiz kalma duygularını, tüm kaygılarımı, korkularımı serbest bırakıyor. Gecikmeli de olsa bu duyguların tamamına bugün teslim olmayı seçiyorum. Her şeyin benim iyiliğim için gerçekleştiğine güvenerek ilerliyorum. İlahi akışın mucizelerine kendimi açıyorum.
1: Evet, harika. Çok teşekkür ediyorum. Bu harika bir olumlama cümlesi oldu hepimiz için. Olumsuz düşünmektense olumlamalar her zaman hayatımıza daha iyi hissettirir. Çok teşekkür
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ediyorum.
1: Kısacık bir reklama gidiyoruz biz. Tabii ki Nilüfer zamanı reklamdan sonra bu defa astrolojiyle devam edecek efendim. Kısa ara sonra tekrar karşınızdayım.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Biziz biz.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
7: kalgonla. Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Arkadaşlar!
12: Azma!
11: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
13: Azma! İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
11: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
14: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
18: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
19: Sen seversin diye aldım.
18: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
20: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
21: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz

0: kavuşması. Cornetto Disco Oreo'yla aç kalbini yazar.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
0: İş, aşk, para. Hangi burçlar büyük fırsatlarla karşılaşacak? Aşk yarası olanlar dikkat! Aşk hayatında büyük sürpriz yaşayacak burçlar kimler? İlişkilerde kadersel dönüşümler mi başlıyor? Ev değiştirmeyi düşünenler, yeni başlangıçlar kapınızda. Gökyüzü değişim için kimleri hazırlıyor? Hepsi ve daha fazlasını astrolog Sezen Tatlı Nilüfer zamanında anlatıyor. Az sonra... Tarihlere dikkat! Astrolojik olarak şans kimlerin yüzünü güldürecek? Aşk, sağlık, para, dikkat! Aslan Kova aksı bizlere neler yaşatacak? Merkür retrosu bitiyor, Satürn retrosu başlıyor. Hangi burçlar için aşk, hangi burçlar için para? Hepsi ve daha fazlasını astrolog Filiz Çakal Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
13: Ve şimdi Filiz Çakal stüdyomuzda hoş geldiniz.
14: Hoş
13: nasılsınız?
14: Buldum. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
13: Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Şu an gökyüzüne baktığımızda önemli ne var?
14: Çok fazla şey var. Yani başta saymam gerekirse bugün zaten Merkür durağan konumda. Artık yavaş yavaş Merkür retrosunu sonlandırıyoruz. Hemen arkasından ay düğümleri Aslan Kova aksına geçiyor. Arkasından Kova burcunda bir dolunay başlıyor. 10 gün sonra da bir tutulmamız var. Yani gökyüzü aslında çok hareketli.
13: Janjanlı. Bakalım çok. Tabii burç burç bu kadar hareket neler yapacakmış. O zaman koç burçları gelsin mi ekrana?
14: Gelsin. Hem Kova burcundaki dolunaydan bahsedelim koçlar için. Onlarla ilgili çok güzel gelişmeler var. Zaten koç burçları artık Satürn'ün koç burcuna geçişiyle beraber kendi sorumluluklarını almaya başladılar. Bu Kova dolunayı da onları hem sosyal çevreden hem aşk hayatından hem insan ilişkilerinden, sosyal statü alanlarından ve aynı zamanda bürokratik işler yapıyorlarsa bu alanlardan yana desteklenecekler. Bence koçlar için hedefe odaklanma zamanı. Artık biraz daha dışarı çıksınlar. Hedefleri varsa bunları gerçekleştirsinler. İşlerini hızlandırsınlar ve destek talep etsinler. Biraz kendim yaparım mottosuyla hareket ettiği
13: güçlü
14: için koç burçları.
13: Çünkü, evet.
14: Güçlüler. Aslında kimseye de ihtiyaçları yok ama bazen destekler ve çok tatlı olabilir koçlar için. Özellikle bu dolunay çok farklı, çok sıra dışı olaylara da gebe.
13: Hadi bakalım, harika. Başka onlar için neler söyleyebilirim?
14: Onlar için öncelikle şunu söyleyebilirim. Koçlar bir kere kendini daha iyi ifade ettikleri bir dönemin içerisine giriyorlar. Kova dolunayı böyle enerji olarak zaten ani ve fevri konuları bizim önümüze çıkartır. Hı-hı. Koçlar da biraz o fevriliği çok sevdikleri için daha stratejik yaklaşmaları gereken bir dönemde olduklarını unutmasınlar. Aslında onlar için şöyle bir fırsat çıkacak. Uzun zamandır belki 2017'de belki 2018'de

0: koyacakları bir süreç olacak. Bir de tabii evlilerse eşin ailesinden yana destekler alabilecekler. Arkadaşları ya da bir statü sahibi, güç sahibi bireylerden destekler alabileceği bir dönemde olacaklar. Koçlar sadece burada biraz asi tarafını ön plana çıkartabilir. Herkese res çekerim, kimseyi ilgilendirmez, ben istediğim kararı verebilirim diyebilirler. Biraz orada frenlerse, biraz yavaş yavaş vites düşürürse onlar için çok daha iyi olacaktır.
1: Tamam, eğer eklenecek başka bir şey yoksa o zaman ikizler burcuna geçelim mi?
0: Boğa burçlarına geçelim.
1: Kendi burcum ikizler.
0: Onun ikizlerle atlatalım. Yapabiliriz.
1: Boğayla devam ediyoruz.
0: Boğalar kariyer hayatlarında yeni bir dönem başlatıyorlar aslında ve uzun zaman sonra gerçekten istedikleri yere ulaşabilecekler. Eğer iş değiştirmek istiyorlarsa bu dönem onlar için çok uygun. Ama fevri kararlar almasınlar. Kova dolunayı biraz klostrofobiktir. Böyle ben kendi köşeme çekileyim, biraz insanlardan uzak kalayım mottosuyla hareket ettikleri için. Dolayısıyla boğalar da böyle kariyer noktasında acaba gitsem mi kalsam mı, bir karar versem mi ya da bu yola çıksam mı, bu yol benim için uygun mu sorularını fazlasıyla sorabilirler. Ama bence boğalar için zaten uzun zamandır yeni bir dönem başladı. Biliyorsunuz Uranüs boğadaydı,
1: evet.
0: İkizler burcuna geçti. Artık boğaları azat ettiği için boğalar son gaz yola devam edebilirler ve iş değiştirebilirler. Aşk hayatlarını yoluna koyabilirler. Aileyle ilgili problemler varsa ve çözülmüyorsa ya da aile içerisinde sürekli miras konularıyla uğraşmak durumundalarsa bunları çözebildikleri bir dolunay yaşayacaklar. Bir de tabii bazı boğalar bir anda evlilik kararı alabilir. Eğer ilişkisi varsa bir anda evlilik teklifi alabilir. İş değişikliğiyle beraber ev değişikliği, ilişki değişikliği, yani her şeyi böyle teker teker değiştirme ihtiyacı hissedecekler. Çünkü onların içinden bambaşka biri çıkacak.
1: Evet,
0: belki de uzun zamandır boğaları hiç böyle görmemiştik diyeceğiz.
1: Sanki bu gökyüzündeki olaylar boğaları çok böyle farklı farklı noktalardan etkiliyor gibi, hem de olumlu yönde etkiliyor gibi.
0: Bence olumlu yönde etkiliyor ama boğalar konfor alanını çok seviyorlar. Hmm. Yani kolay kolay yeni bir başlangıç yapmak istemiyorlar. Ya benim düzenim iyi zaten, neden şimdi bu düzeni değiştireyim
1: diyorlar.
0: Mottosuyla hareket ettikleri için bazen gelen yenilikleri fark edemiyorlar. Ya da karşısına çıkan fırsatları o anda sadece konfor alanına odaklandıkları için görmekte zorlanıyorlar. İşte boğalar biraz daha gözünü sağa sola dört açmaları gereken bir süreçte olduğunu unutmamalı. Ayrıca statü olarak da çok yükseldikleri bir dönem. Bazı boğalar mesela kendi işini kurabilir, bir şirket açabilir ya da ortaklı bir işte çalışıyordur. Ben kendi başıma devam etmek istiyorum diyebilir. Yani onlar için aslında çok sıra dışı, çok destekleyici. Bir o kadar da artık onu yavaş yavaş kendi konforundan dışarı çıkartacak bir dolunay.
1: Evet, inşallah en doğru kararları versin tüm boğa burçları. Şimdi gelelim o zaman ikizlere.
0: Evet, ikizler burçları için şapşahane bir dolunay geçecek. Çünkü tam 9. evde yaşayacaklar bu dolunayı. Özellikle yurt dışı bağlantılı işler, medya ile ilgili işler, yükselme, akademik çalışmalar, kariyer planlamaları, taşınmak istiyorsa yurt dışı ya da şehir içinde farklı bir lokasyona taşınma kararı alabilirler. Aynı zamanda ikizler burçları için çok sürpriz bir gelişme bekliyor onları. Çok uzun zamandır kalbinde, aklında biri varsa ya da şartlar ve koşullar onları ayrı yerlere savurduysa tekrar birleşebilirler. Nişan yapabilir, aileleri tanıştırabilir. Evliyseler çocuk sahibi olma kararı alabilirler. Ya da ikizler burçlarının uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir proje varsa bunu çok rahatlıkla hayata geçirebilirler. Yani aslında bence ikizler burçları için çok güzel bir dönem başladı. Herkes Uranüs ikizlere geçtiği için biraz korkuyor. Yani hayatımda çok mu majör değişimler olacak gibi, defaten mi yapacağım her şeyi diyor ama bence ikizler burçları tarihteki en büyük başarılara imza atacağı bir süreç yaşayacaklar.
1: Wow.
0: Kova dolunayı da bunu aslında tetikleyen bir süreç olacak.
1: Ne güzel. İnşallah hepimiz için, bütün ikizler burcu için en güzel değişimler olsun. Bazen gerçekten altı üstünden çok daha güzel olabilir. Değişimler de her
0: kesinlikle
1: zaman kötü değildir. İnşallah bizim için de güzel değişimler olsun.
0: Neden ikizler için güzel olur? Şimdi Uranüs boğadayken çok zorladı. Özellikle maddeyi çok zorladı. Hı hı. Maneviyatla birleştirdiğimizde birçok krizle karşılaştırdı. Uranüs'ün bir sonraki oktavı Merkür'dür. Yani aslında ikizler, ikizlerin yönetici gezegeni.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bunlar birleştiği zaman otomatik olarak ikizlere bilinç yükselmesi, farklı bir bakış açısı, sürprizli gelişmeler, hayatın farklı bir planına dahil olma ya da o planda olanları kendine çekme. Yani parantez içerisinde

0: manifest yeteneğini en iyi kullanacak burçlarımızın başında.
1: Demin de yaptık yani, olumlamalara devam efendim. Kendinizce ne yönteminiz varsa,
0: Evet.
1: olumlu olduğu müddetçe
0: Kesinlikle.
1: inşallah hepsi güzel bir şekilde gerçek olsun o zaman.
0: İnşallah. Şimdi ikizler burçları için son birkaç bir şey daha
1: Tabii ki.
0: söylemek istiyorum. İkizler burçları bu dönem eğer bir anlaşma yapmak istiyorlarsa, ev almak, araba almak ya da yurt dışı bağlantılı bir ihracat yapmak istiyorlarsa onlar için çok uygun bir dönem olacak. Yani korkmasınlar, harekete geçsinler, gökyüzü onları fazlasıyla destekliyor
1: Evet,
0: olacak.
1: Merkür'ün gerilemesi de yavaş yavaş durdu dedik.
0: Bitti, evet.
1: Gölgeli günleri kaç gün sürüyor?
0: Yaklaşık bir 10 gün kadar da gölgesi var ama biz durağan konumdan sonraki süreçte yavaş yavaş harekete
1: Adım
0: başlıyoruz.
1: atılabilir.
0: Evet.
1: Evet, o zaman gelsin sıradaki burcumuz. Yengeç burçları için bakalım
0: Şimdi
1: nasıl bir
0: yengeçler, evet, duygusal ponçik
1: hafta var. Evet.
0: yengeçler. Evet, şimdi onların özellikle dolunayla beraber finansal kaynaklarını biraz daha güçlendirmeleri gerekiyor. Evet, çok güzel fırsatlar geçebilir ellerine ama harcamalarında da bir o kadar artışlar söz konusu olabilir. Biraz dengeyi bulmaları gereken bir dönem. Çok uzun zamandır da Merkür Retrosu yengeçlerin tepesindeydi. Onları biraz
1: Yordu,
0: geçmişe
1: evet.
0: götürdü, yordu. Birçok eksiği fark ettiler. İnsanların defolarını gördüler. İyi niyetlerinin suistimal edildiğini fark ettiler. Aslında yengeçler için artık özgürlük zamanı diyebiliriz. Yani prangalarından kurtuluyor, esaretten kurtuluyor.
1: Harika.
0: Yeni bir hayat planı yapabilirler kendilerine. Aynı zamanda bu planın içerisine istemedikleri insanları dahil etmeden ilerlemeliler. Eğer yanında olan, destek olan kişiler varsa bu dolunay onlara diyor ki senin yanında kim vardı? En kötü gününde kim aradı seni? Kim destek oldu? Onlarla beraber yola çık diyor. Dolayısıyla yengeçler burada biraz muhasebe yaptılar. Biraz eksi, artı pozisyonlarına baktılar. Kim onların yanında, kim değil? Bunları tamamen netleştirdiler. Şimdi artık hedefe kilitlenip yola çıkma zamanı ve aynı zamanda kazançlarında da büyük artışlar gerçekleştirebilecekleri projelere imza atabileceği bir süreç
1: Evet,
0: yaşayacaklar.
1: çünkü yengeç duygusal da değil mi? Öyle kolay kolay herkesi de hayatından atamıyor ama bir aydınlanmanın geldiği bir dönem anladığım
0: Çok.
1: kadarıyla.
0: Çünkü yengeçler o yengeç arketipinde biliyorsunuz kıskaçlar onları hayatında tutma eğilimiyle alakalı. Yani onların eğilimi zaten sevdiği bir şeyi, sevdiği bir insanı, bir işi, bir
1: Kıskaç deyip
0: duyguyu
1: tutmak.
0: kıskaçlarıyla tutmak ve bırakmıyorlar. Dolayısıyla bırakmadıkları için de bazı insanlar tarafından manipüle edildiğinde neden bu benim başıma geliyor sorusunu çok fazla soruyorlar ama yengeçin zaten öğrenmesi gereken şey de bu dolunayda biraz daha serbest bırakmak, ölçülü sevmek, gitmesi gerekenleri vakti zamanında göndermek, bilinçaltında sürekli onları toksik bir duyguyla esir tutan her şeyi geride bırakmak. Aslında dönüp arkasına bakmasına bile gerek yok. Yengeç yola çıktığı zaman gökyüzü tarafından en çok desteklenen burcumuz.
1: Ne kadar
0: Biraz
1: güzel.
0: kendini sevmesi, biraz daha kendine değer vermesi, biraz daha kendini ön plana koyması gerekiyor aslında.
1: Evet, ne kadar güzel. Yengeçler için de böyle çok nokta atışı uyarılarda bulunmuş olduk. Tabloda hiç fena değil aslında
0: Değil.
1: yengeçler için. Aslan burcuyla devam edelim.
0: Evet, zaten aslında önümüzdeki 1,5 senenin kral ve kraliçeleri aslanlar olacak. Biz geri döndük diyorlar. Özellikle bu dolunay onların ilişki
1: Tacihinden alıp
0: evrelerinde. Evet,
1: takıyorlar.
0: tacı tekrar takıyorlar ve ait oldukları koltuğa yeniden oturuyorlar. Aslanlar için çok önemli bir süreç tabii. Yani bu kova dolunayıyla beraber başlarken bir yandan da o tutulmanın enerjisini içten içe hissetmeye başlıyorlar. Daha doğrusu aslanları şunu fark etmesi gerekiyor. Gerçekten bazen kendilerini çok ön plana çıkartırken geri planda tuttuğu bazı duygular oluyor. Aslanlar çocuk gibidir. İçinde hep böyle kıpır kıpır sevgiye ihtiyaç duyan bir taraf vardır. Ve birileri tarafından sevilmek, onaylanmak onların en büyük motivasyon kaynakları. Bu dolunayda ona aslında senin çok da kimseye ihtiyacın yok ama kolektifle beraber yine de ilerleyerek özünü yansıt, gerçeğini ortaya koy. İkili ilişkilerinde biraz dikkat et. Gerçekten herkese İyicil yaklaştığında, iyimser baktığında, onların yanında olduğunda ya da onlara destek verdiğinde aynı karşılığı alabiliyor musun diye soruyor. Ve tutulmalar da aslında aslanların hayatında taşınma, yer değiştirme, evlilik, ilişki, her şeyi gözden geçirme kararı aldıracak. Eğer evli bir aslansa, uzun zamandır da evliliğinde bir problem yaşıyorsa şunu söyleyebiliriz. Aslanlar artık özgürlük bayrağını eline alıyorlar ve gerçekten hiç tanımadığımız yönleriyle aslan burçlarını görmeye başlıyoruz. Bu dolunay bunu biraz tetikleyecek ama aynı zamanda mesleki anlamda da bir büyüme yaşayacaklar. Sadece aslanlar için bir uyarım var. Çünkü Güney Düğüm Aslan Burcu'na geçecek ve aslanlara şunu hatırlatacak. Sağlıklı egoyu geliştirmek, sağlıklı özdeğeri geliştirmek, sağlıklı benliği geliştirip hayatın farklı bir yönünden bakmak, yeni bir reçete yazmak aslında aslanlar için bu önümüzdeki 1,5 sene ve kova dolunayıyla beraber çok büyük bir fark yaratır.
1: Evet, aslanlar biraz böyle egolu algılanıyorlar aslında değil mi? Onları,
0: evet.
1: Onu daha mı dengeli hale getirecekler?
0: Yani egolu algılanmasının sebebi de çok normal. Yöneticileri güneş çünkü özbenlik, özdeğer, özkimlik yani bir pırıl ortama pırıl girdiklerinde tabii evet. ki bastığı yeri inletiyorlar. Bu bir gerçek. Şimdi aslanlar enerjisiyle zaten bizleri etkisi altına alıyor. O parlaklığı, o ışıltıyı onlarda hissediyoruz. Ama bazen işte o egoyu sağlıklı yönetemediğimizde ya da benim kimseye ihtiyacım yok, ben tek başıma her şeye yeterim mottosuyla hareket ettiğinde bu sefer sistem ona diyor ki hayır, kolektife de yeri geldiğinde ihtiyaç var. Bazen destek istemekten de çekinme diyor.
1: Evet.
0: Aslanlar bunu öğrenecekler bu sene içerisinde.
1: Harika. O zaman Başak Burçları gelsin ekranımıza.
0: Başak. Şimdi Başaklar, Nilüfer Hanımcığım, sağlık açısından çok önemli bir sürece girecekler.
1: Evet, şimdi tabloda da o dikkatimi çekti. İki
0: evet.
1: yıldız var. Biraz
0: çünkü
1: dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Kova herhalde. Dolunayı sinir sistemiyle, dolaşım sistemiyle, bacaklarda varislerle, kalp ve damarla bağlantılı aslında. Dolayısıyla uzun zamandır ihmal ettikleri bir sağlık problemi varsa, bu aile içerisinden de olabilir. Örneğin amcası, teyzesi, halası bu sağlık problemleriyle uğraşıyorlarsa ya da ben doktora gitmem, doktora gittiğim zaman kötü haberler duymaktan çekiniyorum,
1: evet,
0: korkuyorum.
1: Zaman maalesef.
0: Evet, dediği noktada işte biraz uyarılarda bulunabilir bu dolunay. Özellikle kova dolunaylarını bu nedenle önemsiyorum. Sağlık noktalarında gerçekleşiyorsa. Çünkü orada bizim hiç beklemediğimiz, hiç öngörmediğimiz bir anda karşımıza bu problemi çıkartabiliyor. Ya da biz bunu öteliyoruz, yarın gideriz, öbür gün gideriz. Yapıyoruz
1: öne
0: ama
1: alıyor bir şekilde
0: maalesef
1: onu,
0: öne alıyor ama tatsız bir şekilde öne almaması adına ben Başaklara buradan bir hekim kontrolü tavsiye ederim. En azından uzun zamandır kontrole gitmiyorlarsa baktırabilirler. Rutinlerini düzenleyebilirler ve bence Başaklar spora başlasınlar, diyete başlasınlar.
1: Doğru zaman mı?
0: Çok doğru zaman.
1: Ha,
0: özellikle diyetler için buradan herkese de bilgi olsun. Dolunay zamanlarını kullanabilirler. Çünkü dolunay enerjisiyle beraber yapmış olduğumuz işler, özellikle diyet programları çok güzel sonuçlar verebiliyor.
1: Çünkü dolunaydan sonra ay küçülüyor, beden de herhalde değil mi?
0: Evet,
1: küçülüyor gibi bir
0: öyle.
1: Sembolizmi de oluyor aslında.
0: Evet ve daha sonrasında da o arınma sürecini yaşamaya başlıyorlar. Yani bedendeki toksik maddeler atılıyor. Duygularda yine toksikler, toksik enerjiler, her şey ortadan kalkmaya başlıyor. Yani bir katarsis yaşıyorlar bir nevi. Dolayısıyla Başak Burçları için genel olarak hem fiziksel hem ruhsal hem de düşüncesel anlamda bir arınma zamanı ve bir yenilik zamanı. Bazı Başaklarda iş ortamında çok önemli değişimler gerçekleştirebilirler. Belki departman değişir, belki bulunduğu konum değişir, belki bir yükselme, bir rütbe atlama durumu söz konusu olabilir. Yani onlar için hem iş hayatı hem sağlığı hem de aynı zamanda rutinlerini düzenlemesi gereken güzel ve tatlış bir zaman olacak.
1: Evet, sağlık kontrollerini ihmal etmeyin sevgili Başaklar. Onun dışında aslında değişimler olumlu gibi gözüküyor. Bakalım terazilerde nasıl bir tablo gelecek karşımıza.
0: Teraziler.
1: Hemen ekranımızda gelsin.
0: Teraziler, aşk, para. Aşk ve para.
1: Çıkır. Beş yıldız değil mi? Pasparlak.
0: Evet, beş yıldız en çok aşktan yana yüzü gülecek terazilerin. Uzun zamandır da eğer böyle bir evlilik teklifi bekliyorlarsa, bir ilişkisi varsa ama adını konmamışsa, artık aileler tanışma süreci yaşamak istiyorsa ya da merak ediyorsa, artık tanışmak istiyorlarsa bunları hayata geçirebilecekleri bir dönemin içerisindeler teraziler. Teraziler aslında ilişki odaklı ilerledikleri hayatlarında biraz daha kariyer hedefine doğru ilerleme kararı aldıklarını görüyorum. Bazı teraziler çok büyük bir büyüme yaşayacaklar. Kendilerini daha iyi ifade edecekler. Sosyal platformlardan, sosyal derneklerden, yardımlaşma kurumlarından çok güzel teklifler alabilirler. Onları değerlendirebilirler mesela. Ya da rüştünü ispat edebilir teraziler.
1: O da önemli.
0: Bir iş yapıyorsa ve kendini sürekli kapatıyorsa, ön plana çıkmaktan çekiniyorsa artık bu kova dolunayı biraz öne çıkabilirsin diyerek onları teşvik edecek. Kendilerini daha iyi ifade edecekler, öz değerini daha iyi güçlendirecekler, hayatında onlara hizmet etmeyen herkesi geride bırakacaklar. Teraziler biraz daha o koç enerjisinin benliğine tabii bürünmeye başlayacaklar. Çünkü terazi her ne kadar denge olsa da biraz da fazla uyum çerçevesi içerisinde hareket etmek demektir. Kimseyi kırmamak, kimseyi incitmemek ama

0: günün sonunda incinen kendisi
1: Evet,
0: olur
1: benim de
0: terazi.
1: yükselenim terazi olduğu için çok iyi biliyorum bunları.
0: Dolayısıyla biraz koç gibi hareket etmesi gerekiyor. Tam karşısında da Satürn varken bunu aslında en güzel yapabilecekleri dönemdeler. Gökyüzü de hava ateş kombinasyonu üzerinden ilerliyor. Dolayısıyla teraziler için harika bir dolunay olacak. Bence iş hayatında, aşk hayatında, evliliğinde her şeyi çok kolaylıkla çözebilir. Ama bitirmesi gerekenleri de tabii ki göz ardı etmeden bitirerek, temize çekerek hayatında yeni bir başlangıç yapabilirler. Dolunaylar biraz daha enerjimizi aslında yumuşatmak adına, biraz daha geçmişi arındırmak adına değerlendirilirse teraziler için de bu dönem gerçekten çok keyifli olacaktır. Özellikle bebek isteyen teraziler bu dönem böyle sürpriz gebeliklerle karşılaşabilirler.
1: Allah isteyen herkese hayırlı bir şekilde sağlıklı bir evlat nasip etsin tabii ki. O zaman akreplere geçelim mi?
0: Geçelim.
1: Akreplerin tablosu da gelsin. Sizin de burcunuz Akrep.
0: Akrep.
1: Bildiğim kadarıyla evet. Akreplerin de aşk evi birazcık. Yıldızı sönük.
0: Evet, biraz aşktan yana yüzü gülmeyecek gibi görünüyor her akrep için geçerli olmasa da. Şimdi akrepler daha çok parada ve sağlıkta bu dönem hareket ediyorlar. Aslında akreplerin aile içerisindeki problemlerini çözdüğü bir dönem. Bir süredir anlaşmazlıklar yaşanıyorsa bu miras konusunda olabilir. Akreplerden saklanan sırlar ortaya çıkmaya başlayabilir. Ya da akreplerin göz ardı ettiği, hani görse bile görmezden geldiği her şeyle artık yüzleşmesi gerekir. Biraz onlar için yüzleşme dönemi diyebiliriz. Herkes eteğindeki taşları teker teker ortaya dökecek
1: Dökecek.
0: ve herkes diyecek ki ben bunu göz ardı etmiştim. Artık bunu konuşmak istiyorum, bunu masaya yatırmak istiyorum. Herkes kartlarını teker teker dağıtacak akreplerde. Dolayısıyla akreplerin yaşam alanında böyle bir hareketlilik, bir kıpırdanma, bir değişim, asilik, bir hızlanma söz konusu. Ama biraz tabii frene basarak ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Kova ve akrep birbirinin antisyasıdır. Aslında her kovanın içerisinde biraz akrep, her akrebin içinde de biraz
1: Kova mı
0: kova
1: var?
0: etkisi vardır. Dolayısıyla bu dolunay akrepleri bir tık daha fazla etkileyecek anlamına geliyor. Bu nedenle ne yapmalılar? Mesela aile hayatlarında gerçekten bir problem varsa tartışmasız bir şekilde oturup yüzleşsinler. Ev taşımak isteyen akrepler çok hızlı bir şekilde yer değiştirecekler. Şehir değiştirenler, ülke değiştirmek isteyenler, ben artık hayatımda kimseyi görmek istemiyorum, yeni bir sayfa açmak istiyorum diyen akrepler hayatını tamamen komple değiştirme kararı alabilirler. Aynı zamanda sağlıklarına da dikkat etsinler. Mide ve sindirim sistemiyle ilgili hassasiyetler yaşayabilirler. Sağlık açısından da aslında biraz dikkat ederlerse, erteledikleri bir operasyonu gerçekleştirirlerse şifa da onları bulabilir
1: Doğru
0: akrepler
1: zaman
0: için.
1: mı mesela operasyonlar için de hani eğer çok aciliyeti yoksa bazen bekleyin diye uyarıyorsunuz. Bazen tam doğru zaman arınmak için. Anladığım kadarıyla şimdi bir şeylerden kurtulmak için doğru zaman belki operasyon için de olabilir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle doğru bir zaman. Aynı zamanda dördüncü ev tamamen böyle bir arınmaktır, temizlenmektir. Ayın yerleştiği ev, ayın yönetici evi. Dolayısıyla akrepler biraz daha aslında hem kendi duygularına hem bedenine dikkat kesilmek zorundalar. Yani beden bir sinyal veriyorsa, bir huzursuzluğu varsa, özellikle huzursuz bacak sendromu yaşayan akrepler ya da varis şikayetiyle sürekli problem yaşayan akrepler mesela gitsinler tedavilerini olsunlar. Güzel bir şifalanma yaşarlar, arındırırlar kendilerini. Duygularını bir kere çok güzel arındıracaklar. Aslında uzun zamandır çok iniş çıkış yaşıyor akrepler ama bu dönem itibariyle biraz daha bunları netleştirdikleri bir süreç olacak. Bence karşılaştıkları insanlar da akreplere bu konuda motivasyon sağlayacak, iyi hissettirecekler.
1: Harika. O zaman yaylarla devam edelim hemen. Yayların bakalım ekranında ne var? Aşk ortalama gibi, para gayet güzel görünüyor. Sağlık da bence ortalamanın üstünde sanki.
0: Yaylar için para, işbirlikleri, yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar, yeni insanlar, yeni arkadaşlıklar ve yeni projeler. Yaylar için harika bir
1: Yeni
0: dönem.
1: yeni yeni bir dönem.
0: Hepsi yeni. Onlar için aslında çok böyle ütopik bir durum değil. Her zaman yeniliklere açık bir burcumuz yaylar. Enerjisiyle, tavrıyla, sosyalleşme şekliyle. Zaten bir projeyi isterse gidip alır. Yeter ki rehavete kapılmasın.
1: Kapılmasın evet.
0: Bu dönemde onları biraz hareketlendirecek, özellikle aldıkları geri bildirimler onları çok teşvik edecek. Dolayısıyla ticaret yapmak isteyen yaylar harekete geçebilirler. İmza atabilir, sözleşme yapabilir, noter işlerini tamamlayabilir, araba alabilir, eğer ehliyet sınavına yazılmak istiyorsa, mesela ehliyet sınavına yazılabilir, pasaport çıkartabilir ya da

0: vatandaşlık başvurusu yapabilirler.
1: Yaylar için daha olumlu sonuç
0: daha
1: olacak.
0: Olumlu. Tabii bu konuların çoğunu eğer olumlu bir etki altındaysa haritanın bütününden bahsediyorum. O zaman çok güzel geri bildirimlerle dönüştürebilirler. Ve bu zamana kadar bence en tap noktada, en böyle nirvana noktasında yapacakları sözleşmeler ve anlaşmalarla karşılaşacaklar.
1: Çok güzel haber. Yay burçları eğer bir sözleşme, bir anlaşmanız varsa en yüksekte yapabilirsiniz diyor.
0: Yapabilirler. Bence hiç de durmasınlar. Yani onlar için çok ciddi bir hızlanma vakti. Dolayısıyla yayların eline aldığı kalemi her türlü her yerde kullanabilecekleri bir dönem. Yani iş de yapabilir, bir noter işlemi de tamamlayabilir, alım satım işlerini de halledebilir. Aynı zamanda eski partnerleriyle bazı yaylar görüşebilir. Ama bu görüşme evlilikle taçlanabilir, nişanlanabilir.
1: Resmiyete, gene imzaya
0: dönüşebilir. Gene imzaya
1: diyorsunuz.
0: Dönüşebilir. Yani her türlü aslında yaylar için o kalem elde tutulacak, o imza atılacak gibi görünüyor. Ama tabii biraz yaylara uyarıda bulunmak istiyorum. Çok sivrilebilirler. Çok egolu davranabilirler. Her şeyi çok dobra bir şekilde aktarabilirler. Biraz bu insanları hoşnut etmeyecektir. Özellikle dozunu çok iyi ayarlayarak iletişim kurarlarsa eğer bir problem yaşamazlar. Ama dozu biraz kaçtığı zaman yaylar için biraz sıkıntı olabilir.
1: Biraz sıkıntı olabilir. Evet, oğlaklar gelsin o zaman ekranımıza. Oğlakların da en parlak evi para evi.
0: Evet, çok büyük bir kazanç sağlayabilir oğlaklar. Oğlaklar zaten disiplinli insanlardır. Ya onlar bir şeyi isterse çabalar, emek verir, sabreder ve alır. Kova Dolunay'ı da bu konuda aslında oğlakları biraz farklılaştırmak istiyor. Hep geleneksel yöntemlerden gidiyorsun. Biraz daha hareketlen, biraz hızdan, farklı bakış açıları kazan, farklı bir pencereden bak. Ya da sana fikrini beyan eden insanları şöyle bir dinle, onların fikirlerini belki uygulayabilirsin. Belki hayatında farklı bir kapı aralayabilirsin ve kazançlarını da böylelikle daha çok arttırabilirsin diyor. Dolayısıyla oğlaklar da biraz o geleneksel normların dışına çıkarak aslında yeniliklere adapte ederek kendilerini büyük kazançlar elde edebilirler. Ama bir o kadar da harcamalarında da artışlar söz konusu olacak. Çünkü oğlaklar böyle disipliniyle daha çok tutumluluğuyla tanınır ama kova dolunayından sonra oğlakları biraz müsrifçe para harcarken görebiliriz. Ya da aşırılıklara kaçarak kendi bütçelerini biraz sıkıntıya sokabilirler. Dengede gitmeleri onlar için zaten çok yararlı ve çok faydalı olacak. Uzun zamandır da eğer bir arsa almak istiyorsa, ev almak istiyorsa ya da bir yatırım aslında düşünüyorsa bunları gerçekleştirebileceği bir süreçte olacaklar. Aynı zamanda oğlakların da bilinçaltı, bilinç dışı biraz geçmişi, geleceği, ne yapması gerektiğini biraz kendi içindeki o duygulardan dışarı çıkıp çıkmayacağını öğrendiği bir süreç olacak. Yani herkesi gözden geçirecek, en sonunda o kararı verecek ve diyecek ki benimle beraber sen geliyorsun, benim yanımdan sen gidiyorsun gibi bir yerden de olaylara bakabilirler. Ama şanslılar, yani para yönünden çok şanslılar. İlişkilerinde sadece birazcık iniş ve çıkış yaşayabilirler. Yani karar verme aşamasında olan oğlaklar varsa evliliğini bitirmek istiyordur. İlişkisinden memnun değildir, partnerinden aradığı desteği bulamıyordur. Bunu artık böyle bir oturup konuşalım, tamamlayacaksak tamamlayalım, bitmesi gerekiyorsa bitsin de diyebilir ama oğlaklar için şahane bir dolunay.
1: Evet, ne kadar güzel. Hemen kovaların ekranı gelsin o zaman. Onların da para evi gayet güzel görünüyor. Onlar biraz herhalde sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Hem sağlıklarına dikkat etmeliler hem aynı zamanda hayat dinamiklerini böyle komple baştan aşağı değiştirecekler. Çünkü yıldızımız kova. Bu bir ay boyunca kova burçları enerjisiyle, kararlarıyla, davranışlarıyla, attığı adımlarla aslında kendilerini çok iyi ispat edecekler. Ama bir taraftan da kovaların böyle alanını fazla işgal ettiğiniz, istismar ettiğiniz yerde kendini geri çekme potansiyeli var. Dolayısıyla hem kalabalıklardan hoşnut olan hem de
1: herhalde,
0: kalabalıklarda fazla kaldığı zaman biraz kenara çekilmek isteyen, biraz kendiyle baş başa kalmak isteyen bir enerjisi var. Dolayısıyla kovalarda şunu göreceğiz. Bazı noktalarda kovalar çok yükselecek. Özellikle aldığı kararlar çevresini çok şaşırtacak. Bazı noktalarda da kovaları biraz geri çekilmiş olarak göreceğiz. Biraz daha planlı, stratejik, ne yapmak istediğine karar vereceği bir halde aslında davranacaklar. Dolayısıyla kovaların enerjisinde şöyle bir değişim söz konusu. İlişkileri, para kaynağı.

0: haklarını, ortaklıklarını, insan ilişkilerini, her şeyi böyle bir ele alacaklar ve diyecekler ki ben artık bu işi yapmak istemiyorum, bu evliliği devam ettirmek istemiyorum ya da ben evlenmek istiyorum ya da ben artık kendimi ispat etmek istiyorum, çalıştığım yerde bir statü, bir mevki sahibi olmak istiyorum diyecekler. Özellikle bazı kovalar sınavlara girebilirler. Bu belki bir atama yoluyla olabilir ya da uzun zamandır beklediği bir terfi varsa terfi
1: Onun
0: alabilirler.
1: şey olur.
0: Kovalar için harika bir dönem. Zaten Kuzey Düğüm Kova burcunda ilerleyecek. Onların şansı oldukça fazla diyebilirim. Dolunay'da bunu kat be
1: Ne
0: kat
1: kadar süre
0: arttıracak.
1: devam edecek? Bu uzun bir süre mi?
0: 1,5 sene diyebiliriz.
1: O epeyce
0: Yani bu
1: de uzun.
0: dolunay enerjisi zaten tutulmalar aksını tetiklediği için kovalar o Kuzey Düğüm tarafından özellikle geleceğe gitme noktasında çok büyük faydalar ve destekler görebilirler. Sadece aldıkları kararlarda çok fevri olmasınlar, ani tepkiler vermesinler, düşünmeden hareket etmesinler ve biraz daha fazla sosyalleşsinler. Onların çok işine yarar.
1: Evet, kovalar belki de bu dönemin en şanslı burçlarından biriymiş. Son burcumuz balıklar gelsin o zaman ekrana. Balıklara bakıyorum. Balıkların biraz ilişkilerinde herhalde sıkıntı var. Para evleri ortalamanın üstünde, sağlıkta yine herhalde dikkat edilecek bir takım unsurlar var.
0: Çünkü balıklar sağlık evinden bir dolunay yaşayacak. Dolayısıyla balıkların ihmal ettiği her şeyi önüne getiren bir dolunay süreci. Daha doğrusu aslında geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kuracak balıklar. Geçmişte temizlenmesi, bitmesi, arındırılması gereken ne varsa aslında bunları bu süreç içerisinde tamamlayabilirler. Yüzleşmeler yaşayabilirler balıklar. Ve balıklar için şöyle bir güzellik olacak. İlahi adalet tecelli edecek. Yani fon toplar gibi ilahi adalet toplayacaklar. Dolayısıyla onlara haksızlık yapanlar, onların ayağını kaydırmaya çalışan, arkasından iş çeviren ya da hayatına sürekli müdahale eden, onları baskılayan kim varsa onlarla yüzleştikleri bir dönem yaşayacaklar ve etrafındaki her şeyi ve herkesi de temize çekecekler. Biraz da tabii kendilerine dikkat etsinler. Özellikle de sağlık konusunda bilinçaltı biraz onları arada sırada duygusal dalgalanmalara itebilir. Gitmeli miyim, kalmalı mıyım, bir şey yapmalıyım diyecekler balıklar ama biraz yavaşlasınlar, sakin olsunlar. Zaten sistem onlar için her şeyi böyle tıkır tıkır yoluna koyacak.
1: İşletecek.
0: Evet, sağlık açısından da yine ihmal etmemeleri gereken kontrolleri varsa bunları yaptırabilirler. Ama bence balıklar için ilahi adalet çok güzel çalışacak. Yani yaşamış olduğu haksızlıklar çok fazla. Ben balıkları dinliyorum. Mesela genellikle hep şöyle söyle, iyi niyetim suistimal edildi. İnsanlar tarafından manipüle ediliyorum diyorlar. İşte bunun karşılığını aldıkları bir dolunay. Ve hiçbir şey yapmayacaklar. Belki önlerine geldiklerinde yüzleşecekler. Zaten sistem onlar yerine her şeyi tıkır tıkır çözecek.
1: Kararını sistem verecek. Bu da en güzeli aslında, değil mi? Sizin
0: Kesinlikle.
1: yapamadığınızı sistemin sizin adına yapması.
0: Ben hep şunu söylüyorum. Aslında insanlar zaten sisteme bıraksa, intikam duygusuyla, kin duygusuyla hareket etmese zaten çok hızlı bir şekilde ilahi adalet tecelli ediyor. Biz biraz onun önünü kesiyoruz. Karmasını yaşaması için biraz serbest bırakmak, tevekkül halinde olmak ve teslimiyette olmak gerekiyor. Balıklar bunu çok iyi başarıyor bence. Bu dolunayda da yine aynı şekilde o teslimiyet halinde olacaklarını düşünüyorum. O yüzden Allah görsün onları.
1: Amin. Aşk hayatları için ne dersiniz?
0: Aşk hayatları için biraz gerilimli bir süreç olabilir. Daha doğrusu kendilerine odaklanacaklar ve ihtiyaçlarına bakacaklar. Yani destek olan insanlar ve olmayan insanların arasındaki ayrımı çok net görebilecekler bu dönem. Bazı ilişkiler böyle çok defolarıyla görünür hale gelebilir. Ya da bazı sırlar deşifre olabilir. Balıklar aslında güvenlerinin çok fazla olduğunu, biraz daha o güveni belirli bir sınırda tutması gerektiğini öğrenebilirler. Çünkü güvendiği insanlar tarafından bir parça hayal kırıklığına uğrama ihtimalleri var. Ama dediğim gibi ilahi adalet onlar için tecelli edeceği için çok da üzülmesinler. Zaten onların intikamını bir şekilde sistem alacaktır.
1: En iyi şekliyle alacaktır. Merkür retrosu bitiyor artık dedik. Gölgeli günleri de 10 gün ama o durağan halinden biraz daha hareketli haline geçti dedik. Önümüzdeki süreçte yeni bir retro var mı? Retro deyince çünkü böyle tüylerimiz diken diken oluyor.
0: Olmaz mı Nilüfer Hanımcığım? Venüs retrosu var. Özellikle de Akrep burcunda. Yani bu biraz evlere şenlik bir retro.
1: Öyle mi?
0: Biz 2 senede bir Venüs retrosu ve Mars retrosu yaşıyoruz. Merkür retrosuna artık alıştık. Senede 3-4 defa yaşıyoruz bunu. Buna hepimiz hakimiz ama Venüs retroları biraz daha zorlu geçebiliyor.
1: İlişkilerle mi daha çok ilişkili Venüs retrosu?
0: Evet. Dünya, dünyevi konular, madde, mana, her şeyle aslında.

0: bağlantılı. Dolayısıyla kadınlarla da çok yakından ilişkili, ikili ilişkilerimizle çok yakından ilgili, daha doğrusu özdeğerle çok yakından ilgili. Biraz kadınlara etkisi altına alacak. Özellikle akrepte düşük konumdadır Venüs. Zararda kabul edilir. Çünkü akrebin doğası gereği böyle biraz daha ketumdur. Venüs onu çok sevmez. Daha uyumlu bir politika izler Venüs. Dolayısıyla akreple birleştiği zaman o ketum duygular, o değersizlik hissiyatı, özellikle kadınların ilişkilerinde kendini yetersiz görme, ya da bir şeyi tam olarak ifade edememe, kendini anlatamama durumu söz konusu oluyor. Sağlık açısından da tabii çok önemli. Rahim ve meme kontrollerini mesela ihmal etmesinler. Ekim ve Kasım aylarında evlilik yapmıyoruz, nikah
1: Aa, çok net bir şey
0: yapmıyoruz.
1: söylüyorsunuz.
0: Evet.
1: Ekim Kasım ayı evlilik yapmıyoruz diyor Filiz Hanım.
0: Çünkü Venüs retrosunda nikah yapılmaması yanında taraftarıyım. Çünkü nikah yaptığımızda Venüs retrosunda orada hatalı kararlar aldığımızı sonradan fark edebiliyoruz. Hani şöyle bir durum da söz konusu. 10 yıllık bir birliktelik var. Yani şimdi ben 10 yıldır o insanı tanıyorum. Venüs retrosunda o imzayı atmayayım mı diyebilirler. Ama bence retronun enerjisi
1: 10 yıl
0: insanları...
1: beklemişsiniz ya, bir 2 ay bekleyin bence.
0: Bence
1: Bu
0: de
1: riske
0: beklesinler.
1: girilir mi?
0: Ya bir de çok acele eden insanlar var
1: Ben
0: özellikle
1: evlenirken
0: günümüzde.
1: dikkat etmiştim valla. O
0: Değil
1: zaman
0: mi?
1: evet, sevgilim yine ölmez bana danışmanlık yapmıştı. Ve yani tam dediği tarih olmasa da gene de
0: Yakın bir
1: kötünün
0: tarih.
1: iyisi, güzel bir tarih seçmiştim.
0: Çok önemli çünkü evliliğin gidişatı, evlilik içerisindeki bağ kurma şeklimiz, özellikle Venüs ve Mars retrolarında ekstra dikkat etsinler. Mars erkekleri eril enerjiyi biraz daha etkiliyor. Venüs ise dişil enerjiyi etkiliyor. Dolayısıyla evlilikte böyle tartışmasız, problemsiz, sorunsuz bir birliktelik istiyorlarsa bence retroları es geçsinler. Bunun için çok güzel aylar var. Ağustos'ta yapabilirler, Eylül'de
1: Bu Ağustos
0: yapabilirler.
1: mu, bir sonraki mi?
0: Bu Ağustos'ta da
1: Ha,
0: yapabilirler.
1: harika.
0: Retromuz bitiyor zaten. Eylül ayı yine bence çok güzel. Nikah için en güzel zamanlardan bir
1: Evet,
0: tanesi.
1: Ekim'de evlenecekler. Biraz öne çekelim o nikahlarımızı.
0: Ve Kasım'ın 16'sına 17'sine kadar da bence orada bir dursunlar. 17 Kasım'dan sonra tekrardan nikah yapmak istiyorlarsa, evlenmek, ev taşımak, belki yurt dışına çıkmak, bunların hepsini tamamlayabilirler ama bence retrolarda biraz durmak iyidir.
1: Evet, tabii ki yani mecburiyetler varsa
0: Tabii.
1: yapmak lazım. Belki de önlemleri alarak yapmak lazım. Daha çok sormak lazım. Mesela ne bileyim işte evlilik sözleşmesi belki yapmak lazım gibi. Hani mecburiyet varsa, çünkü bunlar da çok büyük kararlar ya. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: Ağzınıza
0: ederim.
1: sağlık. Çok keyifli bir yayındı.
0: Ben
1: Biz
0: teşekkür
1: evet,
0: ederim.
1: astrolojiye devam ediyoruz efendim. Bakalım enleri göreceğiz bu sefer. Daha bir sürecimiz var 2026'nın bitmesine. Bu süreçte hangi burçları özellikle evlilik bekliyor, özellikle para kapıları açık, hepsini konuşacağız. Kimle? Sezen Tatlı'yla.
2: İş, aşk, para. Hangi burçlar büyük fırsatlarla karşılaşacak? Aşk yarası olanlar dikkat! Aşk hayatında büyük sürpriz yaşayacak burçlar kimler? İlişkilerde kadersel dönüşümler mi başlıyor? Ev değiştirmeyi düşünenler, yeni başlangıçlar kapınızda. Gökyüzü değişim için kimleri hazırlıyor? Hepsi ve daha fazlasını astrolog Sezen Tatlı Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Evet ve gerçekten soyadı gibi Tatlı Sezen.
0: Teşekkür
1: Karşımda
0: ediyorum.
1: benim komşum olduğu için de bilmiyorum ayrı mı bir seviyorum ama.
0: Çok kalp.
1: Evet Sezen, biz burçları böyle burç burç konuştuk ama senden böyle enleri bekliyoruz bugün.
3: Tamam, bugün neler var konuşalım. 2026'nın geri kalanında kimler aşka buluyor, kimler büyük fırsatlarla karşılaşıyor? Bunların bütün detaylarını anlatacağım bugün. Çok paranın bir insanı değiştirip değiştirmeyeceğini anlamak için gökyüzü şans veriyor. Kimlere? Aslanlara, kovalara, yengeç ve boğa burçları için 2026'nın ikinci yarısında bolluk ve bereket döneminize giriyorsunuz. Özellikle yatırımlarınızı bu dönem itibariyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Jüpiter Aslan sürecindeyken önümüzdeki Temmuz ayı, yani 2027 Temmuz ayına kadar şans sevgili boğalardan yana, yengeç burçları, aslan, kova burçları için bereketli bir dönem.
1: Aa, harikaymış. Yani onların hem böyle yaptığı yeni işler herhalde alıp başını gidecek, parasal olarak iyiler. Ve aslında uzun da bir süreç söyledin. Temmuz
3: Evet.
1: 2027'ye kadar mı dedin?
3: Tabii şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter Aslan Burcu'nda ta ki 2027.

0: 27 Temmuz ayına kadar bütün tuşlara basabilirler. Ama uzun zamandır böyle emek verdiyseniz, çabaladıysanız, savaştıysanız, ilişki olur, özel hayatınız, maddi dünyanız olur. Bu önümüzdeki bir yıl boyunca şanslar bu saydığım burçlardan yana olacak. Kariyerleriyle de ilgili, yani nasıl söylesem, şöhretli, başarılı, güçlü bir döneme giriyor sevgili aslan burçları. Henüz böyle çok etkisini görmemiş olabilirler ama 12 Ağustos'ta güneş tutulması var. Bu güneş tutulmasıyla beraber hayatlarının en parlak dönemlerine giriyorlar. Jüpiter yaklaşık 12-13 senede bir aynı noktaya geliyor. Böyle bir 12-13 sene önceye gidin. Kim nerede ne yaşıyordu? Hangi yönde şansı bulmuştu? Yine astrolojide benzer döngüler benzer sonuçları çıkarıyor. 2026 yaz, 2027 yaz arası aynı senaryo olmasa da benzeri yaşanacak.
1: Aa, harikaymış. 12 Ağustos tutulma var dedin. Tutulmalardan korkuyoruz. Bundan korkmalı mıyız bu tutulmadan?
0: Güneş tutulmasından hayır. Ay tutulması biraz daha böyle kritik dönemleri sembolize ediyor. Aslında güneş tutulmaları iyicildir. Yani bir yeni ay gibi ama 20 tane yeni aydan daha güçlü etkiye sahiptir. İnsanların hayatlarında genelde hikayeler güneş ve ay tutulmaları dönemlerinde değişiyor. Örneğin evlilikler, ayrılıklar, işte terfiler, şehir değiştirme olayları, sürpriz yurt dışı olayları güneş ve ay tutulmaları döneminde özellikle karşımıza çıkıyor. Ki 2026, 12 Ağustos ve 28 Ağustos tarihlerinde iki tutulmamız var. İlki özellikle aslan ve kova burçlarını etkiliyor. İkincisi ise balık ve başak burçlarını etkiliyor. Sevgili balıklar, 2023 Mart ayından bu yana oldukça zor bir süreci geride bıraktılar.
1: Benim çevremdekiler de öyle.
0: Balıklar ve başak burçları, yani yıldızlar böyle bayağı bir ağlattı onları, öyle söyleyeyim. Satürn döngülerini tamamladılar. Aslında bu bir sadesati diyebileceğim bir dönemdi. Hayatlarının en korkunç 2,5 yılı geride kaldı. Şimdi bu Başak Balık Burcu'ndaki ay tutulmasıyla beraber de daha iyi bir döneme doğru adım adım ilerleyecekler.
1: Evet, şimdi seni dinlerken hep Güneş Burcu olarak dinliyoruz ama mesela demin bolluk bereket alacak burçları saydın, işte boğalar dedin, aslanlar dedin. Evet. Yükselenin bu burç olanlar da olumlu etkilenecekler
0: Tabii,
1: mi?
0: Tabii, özellikle şöyle düşünebilirsiniz, burç yorumlarını dinlerken okurken yükselen ve Güneş Burç dahildir. Ay burcu da özellikle Jüpiter transitlerinde dikkate alınmalı. Mesela bu sene kimler evleniyor?
1: Kimler bak, evleniyor? Hazır mısınız? Geliyor.
0: Eros okları fırlatmaya hazırlanıyor. Jüpiter aslan sürecindeyken mesela ünlüler dünyasında aslan ve kova burçlarının evlendiklerine şahit olacağız. Astrolojide çok böyle şey bir kavram vardır, evlilik yılı diye. Sevgili aslan ve kova burçları, evlilik yıllarınıza giriyorsunuz. Özellikle bekar, aşk isteyen, hayatında böyle kadersel bir karşılaşma isteyen, kalıcı düzenli bir ilişki için Jüpiter aslan süreci bu kişilere şans getirecektir.
1: Aa, harikaymış.
0: Yani,
1: birden de böyle
0: yeni gelmiyor, geri geliyor sevgili aslan burçları ve kova burçları. 2026'nın geri kalanında çok şanslılar. Henüz yıl bitmedi. Şimdi fırsatlar başlıyor aslında onlar için. Ama 12 Ağustos'taki bu güneş tutulmasıyla beraber daha iyi bir dönem var.
1: Şunu anlıyorum o zaman. 12 Ağustos'tan sonra aslında birçok kişinin hayatında köklü değişiklikler olacak,
0: net,
1: değil mi?
0: Net kırılmalar. Yani insan hayatında böyle öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılıyorsa, mesela bu yıl balık ve başaklar için, aslan ve kova burçları için after before, öncesi ve sonrası diye hayatları ikiye ayrılacak. Dönüm noktası diyebileceğim olaylar yaşayacak bu burçlar. Mesela örneğin şehir değiştirme, her şeye sıfırdan yeniden başlama kararı, toksik bir evlilikten çıkış,
1: kurtulma. Yorucu, o da iyi bir şey bazen.
0: Kesinlikle.
1: Yani boşanma, evet tabii ki de insanı üzer, yasla neredeyse benzer bir travması var ama sizi çok yoran bir evlilikse de bu olumlu da algılanabilir.
0: Net. Mesela diyelim balık ve başak burçlarının hayatında bu boşanma olayları vesaire göreceğiz. 2,5 yıldır örneğin gitgelli bir evliliğiniz varsa, bir türlü çıkamıyorsanız, balık bırakmakta çok zorlanan bir burçtur. Başak keza öyle. Bitirmek size zor geliyorsa Bu 2,5 yıllık döngünün ardından

0: ardından mesela balık ve başak burçları bir rahatlama yaşayacak. Buna benzer aslında kırılmaları getiriyor güneş ve ay tutulmaları.
1: Evet, şu evlenecek burçları bir kez daha söyleyelim.
0: Tabii.
1: Belki ekranını yeni açan izleyicilerimiz vardır. Bu yıl bitmeden sevgili
0: Aslanlar,
1: aslanlar,
0: kova burçları, koç ve terazi burçları kalıcı, sağlıklı ilişkiye adım atıyor. Satürn'ün koç burcunda olması terazileri de koçları da böyle düzenli bir ilişkiye götürecektir.
1: Evet. Başka kimlerin hayatları böyle köklü köklü değişecek? Hangi burçların?
0: Şimdi şöyle
1: 2027'ye kadar
0: söyleyeyim.
1: özellikle.
0: 2026'nın geri kalanında Uranüs İkizler Burcu'nda büyük sürprizler. Asla aklınıza gelmeyecek yönde değişimlerin olması. Bir gecede hayatınızı değiştirecek olayları deneyimleyecek bazı burçlar var.
1: Kim bakalım onlar?
0: Şimdi
1: Ben var mıyım acaba?
0: Yay burçları ve ikizler burçları. Uranüs ikizler dönemine giriyoruz. Bir gecede çok şey olabilir. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
1: İnşallah
0: onların
1: iyi şeyler
0: hayatında.
1: olur.
0: İyi, ya yani Uranüs iyi sürprizleri de getirir. Bazen böyle talihsiz olayları da getirebiliyor. Ama mesela kova burçlarının hayatında böyle kova çok yavaş ilerliyor şu anda. Keza aslan da öyle. Kovaların çağı başlıyor diyebilirim. Neden? Çünkü Uranüs ikizler burcunda. Özellikle 6 Şubat yani Şubat'ın ilk dönemi doğan kova burçları varsa aramızda bizleri dinleyen sizin döneminiz başlıyor, sizin çağınız yaklaşıyor, değişim kapıda. Sevgili kovalar, ikizler ve yay burçları. Büyük değişimlerin habercisi Uranüs sürpriz kararları aldırtacak. Örneğin mesela ikizler burcu, yükselen ikizler, ay ikizler. Diyelim şu anda İstanbul'da yaşıyorsun, X işiyle meşgulsün. Bir anda kendini farklı bir şehirde bambaşka bir senaryonun içerisinde bulabilir. Kariyer hayatlarında sürpriz değişimler olacak. Örneğin taşınmalar olmadı
1: Evet
0: mı?
1: oldu.
0: Olmadı mı?
1: Oldu.
0: Örneğin bir anda kendinizi bambaşka insanların, bambaşka bir ortamın içerisinde bulabilir sevgili yay burçları. Lütfen burç yorumlarını dinlerken yükselen güneş ve ay burcunuzu da dikkate alın derim. Çünkü burç yorumları genelde yükselen burca göre yapılır. Özellikle 30 yaşımızdan sonra yükselen burcumuzu çok daha net
1: Dikkatli mi
0: hissediyoruz.
1: dinlemek
0: Tabii,
1: gerekiyor?
0: aynen öyle. İkizler için işte böyle yeni bir şehir, yeni bir ülke, yeni bir ortam söz konusu olacak. Mesela asla evlenmem. İkizler Burcu ben. Asla evlenmem diyen sevgili ikizler
1: Bir anda
0: burçları.
1: sana kına yakıyoruz değil mi o sırada?
0: Bir anda kendimi nikah salonunda bulabilirim. Ama Uranüs'ün şöyle bir gölgesi vardır. Bir o kadar hızla da mahkeme koridorlarında yürürken bulabilir kişi kendisini. O yüzden Uranüs sürprizlerin gezegenidir. Evlenirken iyi düşünün. Yani bir anda aşkı bulup bir anda kendinizi nikah salonunda bulursunuz. Bir o kadar hızla da mahkeme koridorlarında bitebilir ilişki. O yüzden dikkat etmek lazım.
1: Evet, retrolar bitiyor değil mi? Şu an Merkür bitiyor ama galiba Venüs başlıyor
0: Venüs
1: dedi Filiz Hanım.
0: başlıyor. Şimdi köprüden önceki son çıkış bazı burçlar için. Onlar kimler mi olacak? Sevgili koç burçları ve sevgili terazi burçları için köprüden önceki son çıkış. Nasıl diyeceksin bu şimdi? Retrolar bir şeyin hayır mı şer mi olduğunu bize çok net gösterir. Örneğin bir insan senin için hayırlı değilse, bitmesi gerekiyorsa bu ilişkinin veya bu işten ayrılman gerekiyordur mesela. İşte retro döneminde bu ortaya çıkar. Venüs retrosu tam 40 gün 40 gece sürecek. Akrep'te başlıyor, terazide tamamlanıyor. Kimler için? Akrepler, teraziler özellikle akrebin ilk dönemi doğanlar için bu kritik bir retro. 40 gün sürecek ve yaklaşık böyle Ekim aylarında yaşanacak bu olay. Teraziler için de mühim kararları aldırtacak. Bir de retrolar aslında hayatın bize hak edişlerimizi getirdiği dönemlerdir.
1: En
0: Her
1: sevdiğim.
0: retro kötü değildir. Mesela bir iş yerine başvurdun, onun başvurunun olumlu ya da olumsuz haberi retro döneminde denk gelir. Bir alacağın vardır, beklentin vardır, bir türlü ödemeyi alamıyorsundur. Retro döneminde o ödeme gelir. Mesela Venüs retrosunda o ödemeyi alır sevgili koçlar, teraziler, akrep ve boğa.

0: burçları için kritik bir retro olacak. Çünkü direkt onların güneşlerini ve yükselenlerini etkiliyor bu retro. Ekim ayı köprüden önceki son çıkış. Beraberliğiniz var örneğin. Mesela diyelim sevgili Koç burcu bir birlikteliği var. O ilişkide tamam mı, devam mı? Batacağız mı, çıkacağız mı? Bunu Ekim ayında görecekler. O yüzden diyorum köprüden önceki son çıkış. Yani sizin hikayenizde bu kişi şerse şer olduğunu anlarsınız. Hayırsa onunla yola devam edersiniz. O yüzden bu benim
1: Arafta kalmayacak yani Ekim'den sonra
0: net
1: hiçbir şey,
0: ya
1: değil mi?
0: cennet ya cehennem ortası olmaz bize. Bir şey ya nettir ya olmaması
1: Dur,
0: gerekiyordur.
1: aklımdayken Diyarbakır'a selam söylemeyelim
0: Aa
1: mi? Sezen
0: söyleyelim.
1: Diyarbakırlı'dan
0: Evet.
1: bizi Diyarbakır'dan izleyen herkese de sevgilerimizi yollayalım.
0: Diyarbakır'a, Siveri, Urfa'ya bolcana
1: Ben
0: sevgilerimizi.
1: gidemedim daha oralara ama inşallah
0: Gerçekten mi?
1: giderim, evet.
0: Gitmelisin. Oralar seni çağırıyor. Gideceksin sen bu sonbaharda.
1: Hadi bakalım. Yayın başlamadan önce Sezen beni aramıştı, daha programın başlayacağı net değildi. Dedi ki, programa mı başlıyorsun? Yok dedim, daha henüz öyle bir şey, ve bir hafta sonra yayındaydım.
0: Yukarısıyla ayarla bu hadiseler diyor ya Gülşen, burçtaşım.
1: Sağlık açısından uyaracağım burçlar var mı?
0: Mesela güneş tutulması var Aslan burcunda. Baba, güneş baba profilini anlatır astrolojide. Bizleri genelde hanımlar dinliyor. Hayatınızdaki eril figürlerle ilgili böyle kalp, göğüs hastası, yüksek tansiyonu olan kişiler için bu Ağustos ayı biraz zor geçebilir. Bir de bu ay sonu da Kova burcunda Dolunay var. Kova burcu özellikle yüksek tansiyonu anlatır. Tansiyon hastalarının ekstra dikkatli olması gereken bir süreç.
1: Ha, çok önemli. Bir de sıcakların da çok artık
0: Tabii.
1: bastırdığı bir süreç. Yani birkaç gün İstanbul serin olacak ama sonra yine sıcaklar var. Tansiyon konusuna lütfen dikkat
0: Evet,
1: edelim. Çünkü
0: evet.
1: sinsi de bir şey, hiç fark
0: Tabii,
1: etmiyorsun. Yani
0: yüksek
1: belki bu
0: tansiyon.
1: süreçte ölçümleri daha fazla
0: Çünkü
1: yapmak
0: tabii
1: gerekiyor.
0: Güneş Aslan burcundayken bugün itibariyle şükürler olsun Güneş Aslan burcuna geçiyor. Aslan da aslında bizim vücudumuzda kalbimizi, göğsümüzü anlatır. O yüzden de birazcık daha kontrollü olmakta fayda var. Sanki Temmuz ayı 70 gün sürmüş gibi gelmedi mi
1: Evet
0: sana
1: evet
0: da?
1: Temmuz bana da çok uzun
0: Çok
1: geldi.
0: uzun geldi. Bir Merkür retrosu, yengeç enerjisi bizi ağlattı yani. Şimdi bugün Güneş Aslan burcuna geçiyor ve aslanlar için, kovaları için, akrep ve boğalar için keyifli bir dönemin
1: Bir de
0: habercisi.
1: aslında fiziki olarak da bizi çok yordu. Bilmiyorum sevgili izleyenler, sizde de var mı? Ben her sabah yorgun kalkıyorum. Böyle başımda bir ağrılarla yok arası, midemde böyle hafif bir bulantı hissi. Etrafıma bakıyorum, çok kişi bundan yakınıyor.
0: Evet,
1: Bu
0: mide bulantıları vesaire. Merkür retrosundan olabilir. Merkür sinirleri sembolize ettiği için sinirsel bir gerginlikten sebep de kaynaklanıyor olabilir bu. Tabii bir doktor değiliz ama yani biz
1: Tabii
0: de.
1: ki, ama sonuçta belli organları etkiliyor
0: Tabii
1: burçlar, değil
0: net,
1: mi?
0: net.
1: Mesela koçlar en çok nereden
0: Özellikle
1: etkileniyor?
0: boyun ve omuz bölgesi Merkür. Bu dönemlerde şu boyun ve omuz bölgesinde bir rahatsızlık hissetmiştir mesela. Boyun ağrısı, omuz ağrısı, bel ağrısı şikayeti çoktur Temmuz ayında.
1: Evet, mesela işinden bir haber bekleyen kişiler. Hangi burç işinden güzel haberler alacak? Biraz aslında parasal olarak söyledin ama daha böyle
0: Evet.
1: spesifik sorayım.
0: Şimdi 10 Ağustos ve 18 Ağustos arası doğan sevgili Aslan burçları 2026'nın en şanslı dönemlerine doğru giriyorsunuz.
1: Yükseleni de aslan
0: Evet.
1: olanlar.
0: Yıl henüz bitmedi. Bu yıl bitmeden devranı döndürecek bir tarih aralığı ver dersen spesifik olarak derim ki yükselen aslanlar ve bu 10-18 Ağustos arası dönem sevgili aslan burçları, yükselen kovalar da keza şanslı, ay kovalar da şanslı. Bu sene Jüpiter'in ekmeğini yiyecek bu burçlar. Ama mesela iş hayatlarıyla ilgili bekledikleri ödül, başarı, terfi, bu hak edişi bu süreç itibariyle göreceklerdir. Sevgili boğa burçlarının hayatında da ev değişimi, emlak yatırımı, taşınma, işler sebebiyle Avrupa yakasından Anadolu yakasına taşınmak gibi düşünebilirsiniz. Kariyer dolayısıyla ülke değiştirmekten tut da farklı bir şehre taşınmaya kadar iş ilerleyecek. Jüpiter bu sene Aslan burcundayken Boğa burçları özellikle bu bir yıl boyunca emlak konusunda aşırı şanslılar. Bütün tuşlara basın derim.
1: Evet, kısa bir araya gideceğiz. Tabii. Aradan sonra tekrar buradayız. Tutulmalar olduğu zaman bize hemen böyle deprem olur mu sorusu da geliyor. Bunu da soracağım. Kısa ara sonra tekrar karşınızdayım.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Arkadaşlar!
8: Azma!
7: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
7: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
10: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
14: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
19: Yaşanacak.
20: Ama ne otel?
21: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
20: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
20: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
23: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
24: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
25: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
5: Alarko Klima, gerçek konfor.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Koçakla Festival.

0: Evet, astrolog Sezen Tatlı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk yarıda biraz konuştuk ama şu evlilik ve özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler daha 2026 bitmeden. Kimler bunlar?
1: Şimdi konu evlilikse tabii bu sene şanslı burçlar arasında aslanların ve kovaların olduğunu söylemiştim. Bir de balık ve başak burçlarının ekstra şanslı olduğunu söylemiştim. Böyle bekarlar, yalnızlar, Jüpiter aslandayken sosyalleşin, çıkın dışarıya, ortamlara girin. Renkli kalabalık yerlerde Jüpiter aslan burcundayken özellikle bu dört burca şansını verecektir. Yükselen güneş ve ay burç dahildir. Sevgili aslanlar ve kova burçları, aşk var mı? Evet, aşk var. Balık ve başak burçları için de keza böyle yalnızsanız birliktelikler, sürpriz beraberlikler söz konusu olacak. Hani böyle 5 ay içerisinde alınmış bir kararla evlilik planlaması olur ya insanların hayatında, yıldırım aşkı vesaire. İşte balıklar ve başaklar buna çok uygun. Uranüs ikizler burcundayken balıklara ve başaklara böyle aşkları, ilişkileri getirecektir
0: Ama
1: diye
0: şimdi
1: düşünüyorum.
0: Venüs retrosu var ya, Venüs'te evlenilir mi retro varken?
1: Şimdi 1 Ekim 15 Kasım arası Venüs retrosu başlayacak. 2026'nın herhalde en bomba aylarından biri olacak Ekim-Kasım ayları. Bu Venüs retrosunda ne yapılır, ne yapılmaz? Bizler nasıl hayatta kalabiliriz bu Venüs retrosunda? Retro ile gelen metro ile gider mi? Biraz bunu konuşayım, açayım istersen.
0: Tabii ki çok sevinirim.
1: Şimdi bu seneki Venüs retrosu en çok Akrep burçlarını, Terazi burçlarını, Boğa ve Koç burçlarını etkileyecek. Bu retroda eksilerle ilgili yüzleşmeler söz konusu olacak. Mesela Temmuz ayında Merkür retrosu vardı. Eksi dönmeyenler için umudunuzu kaybetmeyin. Ekim ve Kasım ayında eksler dönebilir işte.
0: Ayrıldığınız biri varsa dönüş yapabilir
1: Evet,
0: efendim. Bu
1: evet.
0: haberi bekliyorsanız.
1: Bu 40 günlük süreçte eks aşklar, eski defterler açılır, yüzleşmeler yaşanır. Yarım kalmış bir şeyler varsa kişinin hayatında retrolar nokta koymaya gelir özellikle. O 40 günlük dönemde evet insanlara şans verilebilir mi? Bence verilebilir, dinlenir. Yani işte ex boyfriend'in, erkek arkadaşın gelip senden gel seninle yeniden tanışalım, her şeye yeniden başlayalım diyorsa iki defa düşüneceksin tabii söz konusu retro olunca. Ama baktın sende de bir şeyler var, hala bir umut, bir ışık var ona karşı. Bence şans verilebilir. Ha beyefendinin ya da hanımefendinin ne kadar kalıcı, ne kadar böyle kendinden emin olduğunu da 15 Kasım sonrası anlayacaksınız.
0: Ha, o zaman
1: Tabii.
0: netleşecek. Bununla yola devam
1: Aynen
0: edilir
1: öyle.
0: veya yarı yolda
1: Eğer
0: indirilir.
1: 15 Kasım'dan sonra hayatınızda kalmaya devam ediyorsa o kişi doğru
0: Peki
1: kişidir sizin
0: estetik
1: için.
0: yaptırmak için Venüs retrosu uygun mu?
1: Asla uygun değil. Venüs retrosunda belki doktorlar, belki işte gökyüzü, belki o anki mental sağlığın böyle minik dokunuşlar yapmak için asla uygun bir dönem değil. Venüs retrosunda evlenilmez, estetik operasyona girilmez, bilmediğiniz doktorlardan işte küçük
0: Tabii acil
1: dokunuşlar.
0: sağlık sorunları
1: Tabii,
0: varsa tabii
1: heh,
0: ki yapılır da.
1: tabii. Böyle estetik, güzellik,
0: Keyfe
1: keyfi
0: keder
1: bir,
0: şeyler diyorsun.
1: aynen keyfi bir işlem için daha öncesinde tanıdığınız, bildiğiniz doktora gitmeye devam edebilirsiniz. Ama hiç bilmediğiniz yepyeni bir ortama, bir insana şans vermek için
0: Deneme yanılma için iyi bir zaman değil
1: net
0: diyebiliriz
1: net
0: aslında.
1: yani hayal kırıklığı olur. Çünkü Venüs retrosu bu hayal kırıklığı

0: duyduklarını tetikliyor.
1: Evet, peki Venüs retrosunda doğanlar yine aynı derecede mi etkileniyorlar?
0: Şimdi şöyle bir şey. Merkür'ü astrolojide Merkür, Venüs, Mars kişisel gezegenlerdir. Bir insanın mesela haritasında bunlardan birinin retro olması bu hayatta kolay kolay hiçbir işin gücün rast gitmeyecek yıldızlar diyor. Hani bir insan hayata sıfırdan başlar ya, bu insanlar eksi birden eksi ikiden başlıyor. İnsanların 35 yaşında yaptığı şeyler Venüs retro olan bir kadın için 40-45 yaşında demektir.
1: Biraz daha kum torbasıyla
0: Evet,
1: koşuyor gibiler aslında.
0: gecikmeler söz konusu oluyor. Ondan sonra mesela diyelim Venüs evliliği sembolize ediyor astrolojide. Geç evlilik örneğin.
1: Vallahi sohbetin tadına doyamadık Sezen'cim. İnşallah yeniden seni burada
0: Tabii,
1: göreceğiz.
0: tabii.
1: O zaman yine detaylı devam ederiz ama süremiz bitti. Çok teşekkür ediyorum
0: Çok
1: geldiğin
0: keyifli bir
1: için.
0: sohbetti. Ben teşekkür ederim.
1: Evet, bugün de programımızın sonuna geldik efendim. Yarın haftanın son gününde 11'de bizler yine karşınızda olmayı umut ediyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle.

Esnafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftanın dördüncü günü geldi bile. Her gün birbirinden lezzetli tariflerle yola devam ediyoruz. En güzel sofram benim olsun, en farklı tarifleri ben yapayım diyorsanız işte tam adrestesiniz efendim. Yine bugün sizler için çok özel tarifler seçtik ve bu renkli sunumu taçlandırmak adına da inanılmaz bir sofra kuracağız. Sizler de bizlerle olursanız ve çok güzel sürpriz bir hediyeyle daha geldik. Dakikalar sonrasında devam edeceğiz efendim. Ama öncesinde şöyle bir menüyü izleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Havucun doğal tatlılığının kremamsı dokusuyla buluştuğu kase sunumuyla hem şık hem keyifli bir tatlı deneyimi. Havuçlu pasta kasesi. Enginar ve baklanın bahar ferahlığını kuskusun tane tane dokusuyla buluşturan hafif ve dengeli bir Akdeniz yorumu. Enginarlı baklalı kuskus. Patatesin doyurucu yapısıyla börülcenin hafif aromasının buluştuğu zeytinyağlı esintili sıcak ve samimi bir lezzet. Patatesli börülce. Sebzelerin renkli uyumunun yoğurdun ferahlatan etkisiyle buluştuğu hafif içimli ve besleyici bir çorba. Sebzeli yoğurt çorbası. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bakın, dünyanın gerçekten en renkli programıyız. Bunun altını çizmek istiyorum. En çok hediye vereniyiz ve en çok izleneniyiz. Çünkü canlı yayında yemek yapmak herkesin harcı değil efendim. Türkiye'de tek canlı yayınlanan yemek programı bu arada. Burada farkımızı gösteriyoruz. Zaten 1500 bölümdür olduğu gibi. Ve başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Havuçlu pasta kasesi yapacağız. Şunu söyleyeyim, görebileceğiniz en lezzetli, en pratik tarifi birlikte şu an hazırlıyoruz. 3 adet havuç, 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. Kıymetli izleyicilerim, çikolata sosunda yani kremasında 3,5 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı süt tozumuz var.

0: 3 yemek kaşığı nişastamız var. 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket krema, 120 gram sütlü çikolatamız var. Ara katlar için damla çikolata, sunumu için ise çikolata rendesi olacak. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri, ve bugün yine en güzel formumuzla karşınızda olacağız. Ben burada bir şu havuçları rondodan geçireyim.
1: Evet, onu geçirelim ki böyle güzel güzel.
0: Bir tık su da koyalım.
1: Şey, sıvısını verelim yağ ile birlikte.
0: Şöyle.
1: Hı hı.
0: Evet. Ve buraya şekerini koyayım ben.
1: Koku mis çeksin. Yağını da koyalım.
0: Biraz yumurtayla köpürtürüm. Yağını da ekliyorum ve efendim bu burada güzelce çırpılsın.
1: Sonra mı ekleyeceksin yumurtalarını ve şeyini?
0: Aynen, sonra ekleyeyim. Tamam. Biraz bunlar bir ezilsin. Makineme güveniyorum ama gene de. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Basıl tutsan onu birazcık.
0: Hah. Ne güzel. Ben de diyorum ki fişe takılmadan.
1: Şöyle ipek gibi yapsınlar mı?
0: İyice açsın.
1: Sonra burada devam edelim.
0: Aynen, burada yumurtaları çırpıp devam edeceğim. Sertim. Buraya bir tık daha su gibi bir şey. Döndürerek alıyor ya.
1: Yumurtaları mı atsaydın diye?
0: Ayrı çırpmışlardı.
1: Yok yani.

0: Maşallah, subhanallah kendime.
1: Mutlu oldum.
0: Fark ettim ama. Ama ikinciyi aldıktan sonra oldu. Evet. Aç Terpil ya. Aç bunu da atayım içine, güzelce ezelim ya. Aynı şey ya.
1: Gönder.
0: Aynı şey ya.
1: Yüksekten az ki içine gitsin.
0: Sen çalıştırmaya devam et. Bir de haşlamasaydı güzel olurdu. Aklımı seveyim. Evet efendim. Alabiliriz artık bence. Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diliyoruz ve yayına kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Havucumuzu, yumurtamızı, ay, her şeyimizi güzelce bir özdeşleştirdik.
1: Ay ay ay, renge bak.
0: Bakar
1: Allahu
0: mısınız?
1: Ekber.
0: Kıvam i̇şte bak, bu kekimin. İyi ki, iyi ki akıl var. Vallahi bak.
1: Ama
0: yoksa
1: şey,
0: boş pürüzsüzlüğü yakalayamazdık. Havuçları önden bir tık haşladık biz, bilginiz olsun. Sizler de haşlarsanız çok keyifli kullanabilirsiniz.
1: Şuradan bir çimdik sütle çalkalasam
0: olur
1: mu acaba?
0: Benim
1: bak, şuradan alacağım.
0: Bakın şu an kıvamı bu, rengi bu kıymetli izleyenlerim. Burada yapmamız gereken bir şey var. Elhamdülillah.
1: Ne bir gıda boyası, ne bir şey, hiçbir şey yok vallahi.
0: Evet, ekliyorum. Üstüne kabartma tozumu ve vanilyamı ilave ediyorum. Çok farklı bir görsele olacak bu pastamızın gerçekten. Ve özellikle ekleyebileceğiniz bir pasta. Şöyle söyleyeyim.
1: Şunu sana vereyim mi? Bakar mısın?
0: Gönder. Bakar mısınız? Bu doğal renkle birlikte inanılmaz muazzam bir görsel çıkartacağız birazdan efendim, dakikalar içerisinde.
1: Ay vallahi çok güzel oldu.
0: Bakın. Of. Zaten içinde yumurta ve havucun kendi yoğunluğu var. Biraz daha unu ilave ettiğimde kafi olacak. Göz kararı koyuyorum. Bütün keklerde olmuş.
1: Sana kaşık benim, rahat çalış.
0: Evet, bu beni birazcık zorladı.
1: Sen bırak bırak, ben sana geleceğim.
0: İki kaşık da, bir kaşık daha at bakalım Serpil'im.
1: Sanki onu kaldırır.
0: İçindekini de sana zahmet.
1: Evet, ben de bir onu gördüm.
0: Baharat gelmiş kekik gibi. Şöyle bir karıştırıyorum efendim. Güzelce kıvam.

0: Kıvamını denkliyoruz. Birazcık yoğun bir kıvam. Elhamdülillah. Şöyle. Ben bugün birazcık valla rahatladım biliyor
1: Kendine
0: musun?
1: nasıl çeksin
0: Şu
1: ha?
0: an
1: Bunu
0: valla.
1: birazcık tut içinde.
0: Tut tut tut tut tutayım
1: Tut.
0: valla. Ama kaç gündür, kaç aydır.
1: Farkındayım ama tut.
0: Var ya neler çektim.
1: Maşallah maşak.
0: Şimdi bakın eskiden havuç sadece yemeğin yanında, yemeğin içinde, sulu yemeklerde ya da tabaklarda renklendirme olarak kullanılırdı. Biliyorsunuz ki kendine has şekerli bir tadı var ve tatlılara da çok yakışan bir sebzemiz havuç. Ve herkesin
1: Şahsına
0: bildiği bir marka var biliyorsunuz. Havuçlu kek çok gerçekten meşhurdur. Biz de yayında zaten bunu çok fazlasıyla yaptık ama bu şekilde hiç denediniz mi bilmiyorum. Şunun kıvamına,
1: lütfen,
0: şunun
1: evet.
0: rengine bakar
1: Bir
0: mısınız?
1: tık aşayarak ne olur yapın. Çünkü bu rengi onunla yakalarsınız, biliyor
0: Şöyle
1: musun?
0: Bismillahirrahmanirrahim deyip içerisine koyuyorum. İnanılmaz bir şey
1: Hey,
0: bak.
1: maşallah maşallah, renge bak, senin dediğin gibi Nermin.
0: Değil mi ya? Sanki
1: Şimdi
0: zerde
1: gör.
0: çalı basmışız içine. Valla zerde çal basılmış gibi duruyor ama kendiniz gördünüz. Hiçbir şekilde baharat veya renklendirme konulmadı. Havucun tamamen o tatlış rengiyle birlikte sizlerle. Ben burayı Serpil'e bırakayım bir elimi yıkayayım. Elime
1: Ayak uzun.
0: geldi çünkü. Buyurun Serpil
1: Mersi canım benim.
0: Ve bu güzel lezzetle de ekran yıkılacak efendim. Ekran yıkılacak birazdan. Tabağımı da evimden getirdim. Burada hiçbir şey kalmamış. Çok üzülüyorum Nermin'in Enfes Mutfağı'nda. Hiçbir sunum tabağımız kalmamış. Görüyor musunuz? Evden getiriyoruz efendim. Yapacak bir
1: Şey,
0: şey yok.
1: sezon artık şey oluyor Nermin'im, yavaştan.
0: Şimdi efendim. Serpil onu güzelce düzlesin. Fırına göndersin.
1: Bu arada şey, düzlemek için de çok şeye gerek de yok, biliyor
0: Dünkü
1: musunuz?
0: evet hayırımızı çok beğenmişler.
1: Ama
0: Yayında
1: sen
0: yaptığımız.
1: son dakika yapıyorsun bana. Ben hiç
0: Ama
1: çalışamıyorum buna yani.
0: birazdan o zaman Serpil ikinci yarı sana büyük bir diyaloğu ile geliyorum. İnanılmaz sorularım var. Açıklayamayacağın sorulara girme. Haberin olsun. Birazdan mikrofonu elime alacağım. Evet hayırı devam edeceğiz
1: Her
0: seninle.
1: şeyi açıklarım ben. Sen Nermin. Bak şu tarafına dokunsana. Tadına. Yemin ederim var ya.
0: Ay çok güzel. Kege bak. Kabak bal kabağı şeyini
1: Lütfen.
0: hissettim biliyor musunuz?
1: Bugün yapın bu keki. Lütfen yapın.
0: Efsane hanım var. Şimdi biliyorsunuz ki
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: yıllar öncesinde Osmanlı'da havuç reçeli de çok fazlasıyla öndeymiş. Ve biliyorsunuz aslında Osmanlı'da sebzeler çok fazla kullanılıyormuş. Bunu da söylemek istiyorum. Nişastamı ekledim. Tuzumu ekledim.
1: Tuzu
0: Burada
1: vanilya mı?
0: pardon şekerimi. Şekerimi ekledim. Vanilyamı ekliyorum. Bir su bardağı tuz ekledim. Ne güzel. Şöyle karıştırıyorum efendim. Burada şantim var. Onu birazdan ekleyeceğim.
1: Süt
0: Şey
1: tozu.
0: pardon,
1: Hı.
0: süt tozum
1: Al onu
0: var.
1: istersen.
0: Süt tozumu da içerisine bırakıyorum. Süt tozu biliyorsunuz hem yoğunlaştırma hem böyle krema görevi görmeyi sağlıyor bu güzel akışkan muhallebimiz içerisinde. Üzerine de Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce sütümü ekliyorum. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bugün herkesin çok seveceği ve çok rahatlıkla ulaşılabilir bir şekilde hazırlayacağı tarifleri yapıyoruz Serpil'im. Bunu sana veriyorum.
1: Sanma ki bu pastanın kreması beyaz olacak.
0: Serpil beyaz yapalım ya.
1: Yok yok.
0: Serpil beyaz
1: Bak,
0: yapalım ya.
1: turuncuya kahverengi çok yakışıyor.
0: Takılıyorum. Serpil beyaz yapalım ya.
1: Ya bu sefer
0: Sen
1: yapma.
0: beyaza kara diyorsun Serpil ya.
1: Mı diyorum? Ay, o
0: Ya.
1: benim şarkı.
0: Şöyle
1: Kara değilim Nermin.
0: güzelce
1: Vay be.
0: sıyırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Neydi benim en çok söylemeyecektim? Ay.
0: İnsanın neresi ağrıyorsa canı orada. Bu hafta kendimi çok yataktan kaldırasım yok Serpil.
1: Acaba niye yorgunluk
0: Ama
1: diyoruz biz
0: anlatamam
1: ona?
0: sana nasıl bir şey. Dün gittik ya programa konuk olduğumuz yere. Oradan eve geldim ya. Namazları kıldım, uyumuşum. Bir uyandım gece 1.30. Yani namazları kıldım ortalama kaç gibi uyudum biliyor musun? 21 yoktu. 20-30 falandı.
1: Tamam.
0: 1.30'da uyandım. Sonra bugün de temizlik günü ya bende. Sabah işte 1.30'da uyanınca mutfak böyleydi.
1: Bir
0: Mutfağı
1: elime
0: topladım.
1: değsin dedi.
0: Aynen. Ortalığı topladım. Gömleklerimi işte kıyafetlerimi, kirlilerimi ayırdım falan. Onu yaptım. Sonra işte sabah namazını kılıp 4.30'da uyudum. Bak plana bak. Dedim ki 7'de kalkarım dedim. Hiçbir problem yok.

0: 7'de uyanırım dedim. Saat 7'de öttü, telefonu yanıma aldım. Dedim ki 10 dakika daha. Kerem bir indi aşağıya, kurban oldum. Sınavları var, erken kalktı. Hiç ben onu kaldırırım normalde. Anne ben çıkıyorum dedi. Böyle yapıyorum ha çocuğa yatakta. Tamam oğlum hadi Allah'a emanet. Anne dedi saat 8. Hani sen gitmeyecek misin diye.
1: Deyip hemen.
0: Bir fırlamışım yataktan. Dedim ki Allah'ım bu kadınların işi. Hemen kalktım giyindim 8.30. Geçiyordu yola çıktığımda yani. O yüzden 9.30'da geldim bugün.
1: Olsun yetiştin ama ya ayarladık işleri de.
0: Ama yani dinlenmek şart.
1: Bu çok uyanmak. Güzelmiş.
0: Bir saatte geldim.
1: Yok o benim, o, bunlar senin. Kremamı
0: Bir saatte geldim. Trafik vardı yani.
1: Şöyle, evet sabahları oluyor dediğin gibi.
0: Şimdi efendim bu kremanın içine başlıyorum böyle bitter ve sütlü koymaya.
1: Da şey yapsaydın ki azıcık bir kaynama noktasına gelmedi.
0: Geldi o. Geldi kenarı.
1: Okey.
0: Böyle bitter çikolata ve sütlü çikolatayı ekliyoruz.
1: Müthiş güzel bir ganaj yapıyorduk
0: efendim. Akışkan böyle. Hafif içinde sıcağını salsın. Şöyle.
1: Hemen kapattım. Kesilmesin diye. Ve bunu ver Nermin. Böyle 5 saat bununla oynarım biliyor musun? Şu şu.
0: Bitter mi sütlü mü?
1: İkisi.
0: Ben çok seviyorum. Sen zararlı ne varsa hayatımda. Onu seviyorum efendim. Bakın burada da ipek gibi bir ganaj hazırlıyoruz. Yanlış görmediniz efendim. Bu ganajı krema, çikolata ve en sonunda da bununla çatlayalım. Bunu hiç aralarına atalım.
1: Öyle yapacağız.
0: İçine hiç koymayalım.
1: Evet evet. Evet.
0: Burada zaten yeterince çikolata vardı. Biz ikinci tarife geçelim.
1: Geçeceğiz evet. Bunları hallediyoruz.
0: Ama bunu kapatalım bir yere.
1: Onu poşete koyayım mı?
0: Koyalım bence.
1: Poşete mi koyayım sence şey mi? Yok içine boşaltacağım hiç gerek yok.
0: Üstünü kapatalım yeter.
1: Aynen öyle. Şimdi üstünü ben onu kapatacağım.
0: Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz?
1: Bu arada özür dilerim. Kapatmayalım ikisini buluşturup çırpacağız ya. Hiç gerek yok poşete.
0: Patatesli, etli, börülce yediniz mi? Vallahi yemediyseniz ne kadar çok şey kaybetmişsiniz. İnanılmaz bir güzellik var. Ve o kadar sağlıklı gelecek ki bu size. Anlatamam yani. O kadar sağlıklı gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın verdiğin her türlü nimete şükürler olsun.
1: Bir şükür diyorsun
0: ben
1: değil mi?
0: Ben buraya alıyorum Sarp'ı. Evet, diğer malzemeyi de getirelim.
1: Taşınalım. Hı-hı. Buraya gel sana bırakıyorum. Bunun bir 30 saniyesi
0: aynen,
1: var.
0: Şunu ekleyeyim içine.
1: Dikkat et.
0: Bakın,
1: yanma.
0: Tereyağını veriyorum. Tam böyle kaynama esnasında verirseniz daha ipeksi bir dokuya sahip olursunuz. Bu ipeksi dokuyu da yakalamak aslında artık çok kolay. Çünkü 1500 bölümdür ben her gün anlatıyorum. Püf noktaları böyle notlar alıyorlar ya küçük notlar yazsınlar işte tam sonunda eklediler tereyağı işte önden malzemeleri karıştırarak koyduk böyle hiç rondoya gerek kalmadan ceylan gözü gibi pıt pıt pıt pıt yapmaya başladığında altını kapatıyoruz bakın şu an yakında görüyorsunuz böyle pıt pıt pıt pıt gözlü
1: bence al
0: bence şu an okeyiz.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Sana en lokumumdan ne getiriyorum biliyor musun?
0: Çikolatayı da bence karıştırayım mı?
1: İstiyorsan aynen. Sonra karıştır. Kabuk tutma, saklamakla uğraşmayız. İstiyorsan şimdi.
0: Ama
1: hangisin?
0: Şimdi karıştırayım çünkü çikolata donuyor.
1: Tamam nasıl istersen.
0: İstediğimiz o akışkanlığı yakalamayabiliriz. Bak çünkü şu
1: çırpacağım
0: an sıcak.
1: Dedim ben onu yakalarım ama.
0: Bakar mısınız?
1: Şu şimdi Nermin'im.
0: Çok güzel gözüküyor.
1: Karar verdim sana en lokumundan. Birazcık et getiriyorum.
0: Ganaj yaptık. Ganajı muhallebiyle buluşturduk. Bakar mısınız?
1: Şöyle vereceğim.
0: Ve içine kakao eklemeden çok başarılı bir görsel.
1: Allah'ım keke bak ya Rabbil alemin.
0: Kabardı mı?
1: Yani inanamayacaksın.
0: Biliyorum merak ettim. Wow. Wow, bakar mısınız efendim bunu böyle otur kaşık kaşık ye mübarek sen nasıl bir şeysin.
1: Bugün ağız sokar insanı.
0: Dün yemedin.
1: Vallahi.
0: Dilin damağında kaldı. Bugün götürdük misafirliğe.
1: Hediye hediye.
0: Yalnız vermediniz.
1: Hediye.
0: Vermediniz.
1: Hep 365 gün 6 saat hep yiyorsun aktüel.
0: Dün hediyeydi o.
1: Evet sen tabii ki sen. Şu kadar. Senin bir gün gizliden servis tabağının fotoğraflarını çekip ifşa edeceğim.
0: Gerçekten bunu
1: şu
0: yapalım.
1: An kameranı bana versen de izleyicilerimize göstersek.
0: Nida bugün çaktırmadan sen çek.
1: Ama hiç haberi olmasın.
2: Ben şimdi birer parça alacağım.
1: Yok bugün yapmayacağız canım.
0: Bugün yapmayacağız. Sen

0: Çift taraftında yapacağız.
1: Sen böyle
0: dün depresyona ya, tam Serpil, 3, 5, dün depresyona 10... girdi.
1: Bir şey olmaz, bak göbeği hafif böyle bir santim geri çekilmiş.
0: Şimdi efendim bunu niye böyle yaptık? Üstü kaymak tutmasın.
1: Öyle mi yapsam acaba?
0: Burada beni beklesin. Kekimle buluşturacağım dakika gelecek. Ama şunun bir güzelliğine bakalım mı?
1: Bak bak bak. Bu arada sen de çok... pembe kız olmuşsun.
0: Evet bugün.
1: Çok güzel olmuştur. Dönmüş açık şöyle yapalım.
0: Bugün dedim ki Melahat Hanım'ın yeni sezonundan giyelim. Böyle çok, çok şık değil mi?
1: Çok.
0: Ben de severim böyle renkleri aslında ama uzun zamandır da pembe giymiyordum.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Melahat Hanım'ın bu ikili kombinleri çok güzel bir kere.
0: Vallahi şalıma kadar kendisi ayarlıyor sağ olsun. Hiç zorlu olmuyor. Sizler de mesela kıyafet alırken ondan Melahat Hanım'dan şalınızı da içinde isteyin. Yapıyorlar sağ olsunlar. Kıyafetiniz uyumlu da oluyor. Biz sayfayı etiketliyoruz. Allah'ım.
1: Maşallah maşallah maşallah. Kırpikiri maşallah.
0: Allah'ım.
1: Bir sünger sanki.
0: Ama bunu nasıl buluşturacağız şimdi, izleyici çok merak ediyor. Neyin içinde nasıl sunacağız? O sürpriz olsun.
1: Rulo yapalım bence.
0: O bence sürpriz olsun.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Dakikalar içerisinde. Rulo mu? Yok rulo olmaz.
1: Rulo ha, sıkıldı yok. Diyorsun.
0: Aynen rulo rulo. Nereye kadar Serpil?
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Şeyi kabul etmek lazım. Renk bomba.
0: Değil mi? Ben de öyle yine düşünüyorum. De. Rengini.
1: Şimdi sevgili sunucum. Bu börülceyi derin tencerede mi yapalım, pilavda mı yapalım?
0: Bu kafi bence.
1: Okey.
0: Bu kafi. Ama patates okay. Çok olmuş. İki patates bana yetecek gibi gözüküyor.
1: Ha, az mı?
0: Çok.
1: Ama iyi olacak. Taze fasulye börülcesi falan da var yani.
0: Şimdi şöyle başlıyorum.
1: Şimdi soğanımı bir güzel
0: birazdan bir yemek katayım. Etimi öyle yiyeceğim. Onu hepsini sizlerle paylaşacağım. Yok ısınsın biraz tencere atalım.
1: Eti atalım önce.
0: Aha. 5-6 dilim kuzu etimiz, 300 gram taze börülcemiz var. Biliyorsunuz yaz geldi ve börülcenin en fazla olduğu zamanlar, dönemler. Sizler de börülceyi pazardan, çarşıdan, marketten bulabilirsiniz. Bizimkiler kütür kütür tazesiyle Hasan Bey'den efendim. Işıl ışıl görseliyle biz çok şanslıyız gerçekten.
1: Çok şükür.
0: İyi ki yollarımız kesişmiş diyorum. 1 adet soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet domates, 3 adet patates, toz, karabiber, zerdeçal yarım demet, maydanoz ve et suyu. Burada birazcık büyük ilerleyeceğim. Sadece soğanları onundan geçireceğim. Patateslerim falan böyle biraz elma dilimi yapacağız.
1: Acaba ona gidip başka bir tencerede mi yapsaydım diye düşünüyorum.
0: Yok yok. Hepsini burada yapacağım.
1: Bir tık küçülteyim mi?
0: Şöyle ortadan küçültmek isterim ben ama. Şöyle.
1: Tamam böyle yap.
0: Öyle yapalım.
1: Dur geliyorum. Hiç şey vermeyeceğim ya sana.
0: Neyi vermeyeceğim?
1: Ya şu an vermek istemedim.
0: Neyi?
1: Benimle mi konuşuyorsun?
0: Neyi vermek istemedin?
1: Ya. Azıcık şöyle bir mühürlensin, sıcak sıcak yapışsınlar onlar.
0: Sorarım Serpil, börülce nerede yetişir?
1: Nasıl nerede yetişir?
0: Nerede yetişiyor? Hiç tahmin edemeyeceksin, aklına gelmeyeceği bir yer.
1: Şehir olarak mı?
0: Evet.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim, fasulyenin yetiştiği her yerde börülce yetişir benim kanımca. Çünkü yakın akrabası biliyorsun fasulyenin. Ama tamam. En çok nerede yetişir? Genel kültürüm sıfır otur.
0: Yok canım.
1: Antalya.
0: Bunlar aslında bir köy gezginiymiş börülce. Köylerde zamanında mesela Afrika'da ilk başta orada çıkıyor, oradan çıkıyor Ege'ye yerleşiyor.
1: Aha.
0: Yani Akdeniz'e kadar geliyor. Göçmen bir bitkiymiş bu.
1: Gezante. Yani daha çok
0: Ege, tabii tabii Ege'den geliyor.
1: Burası...
0: Ve düşünsene su olmasa bile büyüme potansiyeli olan bir sebze.
1: Aa, bak onu bilmiyordum. Bu arada bir şey söyleyeyim mi sana? Bunun Nermin Antalya'da hatırlıyorum. Böyle bu kadar bak. Bir 50 santim falan.
0: Ege'de zaten aynen.
1: Börülceleri var. Onun da adı vardı unuttum.
0: Ay, ben etlerimi böyle birazcık açtım. Daha iyi oldu benim için. Çünkü

0: şimdi görüyor musun? Sonra şunu ikiye mi bölseyim sizden?
1: Biraz da böyle irili büyüklü kalsın dedim. Elime bir su tutuyorum ve geliyorum.
0: Şey aramaya üşendiğim için böyle bir şey yapıyorum. Siz yapmayın.
1: siz yapmayın. Biz biliyoruz aslında. Sen nasıl şefsin? Sen nasıl Nermin Hanım'ın yanında? Ben nasıl? Nermin Hanım da buna göz yumdu.
0: Aa,
1: senin yok mu?
0: Oca gece kim verdi?
1: Yok mu?
0: Yok.
1: Koca mutfakta bir maşamı bulamadınız. Bulamadık. Evden istiyorlar beni.

0: hissediyor musun?
1: İşte diyorum ya bak. Mübarek Rabbim yokluğunu gösterdi şu kuzu. Aa, kuzu ya.
2: Şey, bu şeye gittim ya üniversiteye. Sosya Fest için. Orada şey konuştu hoca biliyor musun? Beyin cerrahi şey dedi Terpil.
1: Ne dedi?
2: Büyük baştansa küçük baş hayvanları tüketmeye dikkat edin dedi. Öyle.
0: Ben hep söylerim sana, sen sevmiyorum pek diyorsun. Aa, ama
2: kuzu, koyun.
0: Hindi,
2: ha, bulabiliyorsanız kuzu. Dedi ki oğlak. Oğlak eti çok iyidir dedi.
0: O Trakya'da bu aralar zamanı biliyorsun. Oğlak

0: Gel gel, Nermin'in enfes mutfağında pişiyor lezzetler.
1: Trakya'ya gidelim oğlak yemeğe.
0: Gidelim ya.
2: Biz Trakya'ya ne zaman olur? Gitmiyoruz ya.
1: Kim gidecekti Nermin? Biri gidecek. Kim gidecekti? Biz de gitsek.
2: Kim gidecekti?
1: Aa, kim dedi ayol?
0: Buradan Sinan Bey'e seslenelim, o ayarlar.
1: Hayır, şey buldum.
0: Kim gidecekti?
1: Yunus Emre şefim, Güneyt şefim.
0: Ha, Sinan Bey söylüyordu değil mi?
1: Evet, görev. Hocam biz de gelebilir
0: miyiz? Ne zaman Edirne'ye gidiyoruz şeflerim? Güneş şefim, Yunus Emre şefim, Sinan başkanım. Ne zaman gidiyoruz?
1: Başkanım kaynak yapabilir miyiz Edirne'ye?
0: Edirne'ye biz de geliyoruz.
1: Çıkartmasın.
0: Biz de alacağım abi. Bir oğlak yiyelim orada. Ne zamandır oğlak eti yemedik? Doktor da diyor ki oğlak yiyin. Bak.
1: Ciğerde
0: mühürle bir kağıt.

0: Şimdi kapağını atsana Nermin.
1: Bakar mısınız ya Rabbil Alemin. Nasıl bir lezzet şimdi şu var şu an.
2: Hadi
1: beyaz TV'de.
2: Hadi burada de bakayım kuzudan yukarı. De bakayım.
1: Bu kuzu zaten. Bunun yukarısı yok. Bu aşağı yukarı kuzu.
2: Size bir şey söyleyeyim mi? Bu akşam mümkünse akşam yemeği menünüze bunu koyun. Sonra şey deyin ne olur. Serpil'in
1: diğer tarafını kullanıyorum.
2: Nermin gerçekten lezzetli bir yemek olmuş.
1: Böleceğimi çok ufaltmayacağım.
2: Ha, böyle üçe falan baksın.
1: Yok ikiye böleceğim böyle sunumda üstüne koyacağız Serpil böyle çat.
2: Okay,
1: çok
2: nasıl
1: güzel
2: istersen.
1: Bir görsel yapacağız seninle şimdi.
2: Şimdi.
1: Hep klasik görseller alıştık. Hep klasik görsellerle yemekler geliyor ya masaya. Nermin'in enfes mutfağı burada. Ben bugün ne bulsa takmışım. Niye taktım bunları biliyor musunuz? Ben buraya getirmek için taktım, unuttum kuliste çıkarmaya. Aynamın önündeydi, hafta sonu şeye gitmiştik ya, oradan kalmıştı. O yüzden beni yargılamayın, ne bulduysa taktı demeyin. Bugün böyle elimde
2: ama
1: kaldı.
2: Ama Allah için sevmez, takı sevmez.
1: Hiç sevmem. Evet, bu şeyden gelmişti bana. Medine'ye gittiğimde. Şeyden almıştım Nurbanu. Evet, ondan almıştım Nurbanu'dan.
2: Ama güzelmiş o.
1: Çok hoş bir yüzük.
2: Sen pırlanta yüzük sever misin?
1: Çok severim.
2: Ben hiç sevmem. Maşallah.
1: Keşke Allah pırlanta de ki bunlar.
2: Olsun.
1: Allah pırlantalarını taktırsın.
2: Amin inşallah.
1: Senin kulağındakiler
2: sana.
1: Pırlanta değil mi?
2: Yok değil. Değil.
1: Efendim vallahi bir şey söyleyeyim mi? İşin esprisi, çok seviyorum takıyı. Yapacak bir şey yok. Allah'ım. Ya Rabbim. Verdiğin her nimete hamdü senalar olsun. Gel mi? Bak. Şimdi bak. Sen şu bıçakla bir bırak.
2: Ben taktım bugün.
1: Ben incen kalayı
2: ama
1: birazdan.
2: Şey. Evet.
1: Allah'ım.
2: Şefim diyorsun da bıçak elliyorsun da.
1: Şefler bıçakla da yapabileceğini gösteriyor. Kaşık da olmazsa bıçakla da yaparız. Ya Rabbil Alemin. Nar gibi oldu mu kuzumuz?

0: pirzola kısmını tercih et.
1: Lezzetlensin.
0: Pirzola kısmıyla çok güzel olur. Dolabında pirzolan varsa, tavuk pirzolan, çıkar. Hemen çıkar. Biz biliyorsunuz genelde tavuklu tarifler yapıyoruz. Bugün birazcık et pişirme yöntemlerinden ve tekniklerinden de bahsedebilmek adına açıkçası et koymak istedik. Ve biliyorsunuz önümüz bayram. Herkesin evinde bir miktar da olsa et girecek, bir şekilde pişecek. Bu yemeği ve bu alternatifli görseli değerlendirebilirsiniz. Nacizane güzel bir sunum olur. Ben açık ve net bir şey söylemek istiyorum burada. Zemindeki o mühürlenmiş kısım var ya, o şu an soğana nasıl bir ahenk, nasıl bir lezzet katacak? Şimdi görsel olarak kullanıyorum. Bir hanımefendi demiş ki ambiyans kelimesini kullandınız, ne alaka? Ambiyans kelimesi yemeğin görseli, lezzeti ve damaktaki o bıraktığı eşsiz böyle aroma deriz ya. Ambiyans bence benim için çok önemli. Görsel. Çok iddialı bir görsel çıkacak burada. Böyle krallara yaraşır bir sofra kuruyoruz Serpil akşama.
1: Aynen öyle. Vallahi aynen öyle. Bak. Şimdi izleyicim, sen ambiyans dedin diye mi takılmış?
0: Görseli ambiyans, hani ortamın ambiyansı, dekoru, güzelliğini sunar ya, ambiyansın anlamı budur yani. Biz derste böyle gördük açıkçası. İşte ambiyans dediniz, lezzet olarak söylemiyorsunuz. Görsel, aynen, bütün duyularımızın toplamıdır aslında görsellik.
1: Ya zaten
0: ve tatmak.
1: Bence yemeklerini biliyor musun, benim bakış açım yemeğe bence önce gözüme hitap etmeli.
0: Bizim böyle bazı şeylerimizi alıyor. Mesela biz burada esprili bir şive kullanıyoruz ya. O şiveyi alıyorsunuz.
1: Neydi
0: biz
1: o benim?
0: Biz normal hayatımızda değil. Şey yapacağım.
1: Ha,
0: bu
1: şeydir
0: yani bu.
1: Bu işin esprisi ya.
0: Esprisidir yani. Ekranı bir renklendirmek için aramızdaki diyalogtu. En az sizler kadar güzel Türkçemize hakimiz.
1: Çok şükür.
0: Elhamdülillah. Şükür. Hatta dün bir izleyicim demiş, o kadar güzel Türkçeyi net konuşuyorsun ki. Elimden geldiğince doğma büyüme bir İstanbullu olarak tabii ki Türkçemize çok dikkat ediyoruz ve ekranlarda olarak. Ama 22 kuşağa dayanır Serpil.
1: Bazen böyle şaka...
0: 22 kuşak, anladın mı?
1: Anladım, anladım. Bazen böyle şaka olsun diye yaptığımız şeylerle alakalı benim sürekli şey demem. Mesela ona takılmışsınız.
0: O espri aslında.
1: Ben şey demeden de cümle kurabiliyorum.
0: Zerdeçal, karabiber,
1: çok şükür.
0: Allah.
1: O da hanımefendi bana
0: oldu mu?
1: Şey demiş, git kitap oku biraz demiş.
0: Okuyacağız efendim. Sizler söyleyin, biz hemen yapacağız.
1: Şimdi.
0: Aa, bak aldım.
1: Aa, alıyorum artık, yeter. Oydum. Rengim değişiyor Nermin.
0: Yarım elma dilimi gibi düşünün. Sen onu getir. Aynen, ilk sıcağı da çıksın. Şöyle patateslerimi attım. Kekim geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bakın. Parça etim, domatesim, soğanım güzelce karamelize oldu.
1: Akgöl bak ne yapacağız şimdi, tut.
0: Bu yemeği sulu yemek halinde çok rahatlıkla servis edebilirsiniz. Emin olabilirsiniz, damaklarda çok şuradan güzel bir iz bırakacak.
1: Hadi çek.
0: Bir an hızlı bırakacak. Bırakın. Dekor olarak kullanıyorum ambiyansı. Ambiyansın güzelliğine bakar mısınız? Dekorun, o renklerin, o ışıldamanın güzelliğine bakar mısınız? Teşekkür ederim bana öğrettiğiniz için bir hanımefendi. Sağ olsun. Şöyle.
1: Ay ay ay.
0: Çok hafif su versene Serpil'im.
1: Su vermeyeyim bence ha? Yetmez mi?
0: Şunun dedim zemindeki.
1: Ha, zemine evet, onu çalkalamak için vereyim ama.
0: Aman ya Rabbil alemin, sen nasıl bir şey oldun?
1: Onun pisin de sen gör.
0: Vallahi kuzudan yukarı. Kuzudan yukarı.
1: Bu arada aşırı sulu sulu da yapmayın bu yemeğinize.
0: Aynen, bu çekecek zaten. Şimdi koyulaştıracak patates onu.
1: Oo.
0: El mi yaman, bey mi yaman? Bakar mısınız?
1: Nefes tutar canım benim.
0: Nermin Öztürk. Efsane bir görsel.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Parasının
3: kıymetini bilenler. Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettiniz?
4: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
4: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
12: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Aracını Twink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Bravo.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
7: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
8: Alarko Klima, gerçek konfor.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
10: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin,

0: Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
4: Hoppa. Ne yani şunun reçetesinin
5: ben
4: güzelliğine bak.
5: Demedim ama. Ben sürpriz olduğunu bana da söyleseydiniz ben de ne güzel mutlu olurdum.
4: Şey de vardı aslında.
5: Bak. Yok görmedim.
4: Çözeceğim şimdi çözüyorum.
5: Tam bu bahar yaprağı.
4: Şuna bak.
5: Ekran görüntüsü çek at bana. Bir su bardağı ılık süt, 2 adet yumurta sarısı, tuz. Niye bu sürpriz? 2 tarifimiz var aslında yani çok rahat yetişirdik. Çok rahat yetişirdik yani onda. Bir su bardağı ılık süt, 2 adet yumurta sarısı, tuz, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı maya, 1 yemek kaşığı tereyağı, aldığı kadar un. Dolgusu için 200 gram labne peynirimiz var, 100 milimlik kremamız var, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı pudra şekeri, limon kabuğu rendesi, üzeri için ise 1 adet yumurta sarısı ve çilek reçeliyle de süsleyeceğiz efendim.
4: Bu arada böyle düşmedi ha. Nami.
5: Hamuru mayalandıracak mıyız kenarda?
4: Hayır. Biz yaptık. Bak.
5: Bunu alayım sadece. İçini yumuşaklığı biliyor musunuz? Direkt havuç lezzetini alıyorsunuz.
4: Sünger.
5: Bakar mısınız?
4: Vallahi sünger.
5: Muazzam bir lezzet. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Hamurumuz hazır aslında Nermin'im. Hiç yoğurmayalım.
5: Hamur hazır mı?
4: Evet.
5: Tamam. O zaman ben anlatayım hamuru. Nasıl yaptığımızı.
4: Ben de geliyorum yanına. Rahat çalışamadım hocam.
5: Videosu değil. 2 adet yumurta bu hamurun içerisinde olacak efendim. Ilık sütle, şekerle, mayayı güzel bir hamur yapıyoruz. Bunlar biliyorsunuz bizim başlıca mayalama hamuru tekniğimiz de var. İçerisine 1 fiske tuz koyuyoruz ki o lezzeti aşağı çıkarsın. Tuz ve şeker ilişkisi her zaman bir uyum içerisindedir aslında. Damak zevki olarak da biliyorsunuz buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yaptığınız hamurlara birazcık tuzla katarsanız tatlı bile olsa inanılmaz lezzet veriyor. Ben bunları böyle kenara alıyorum. Başka bir tarif için ziyan olmasın. Nasıl olsa yarın farklı bir hamur işi yaparız. Ve güzel bir hamur mayalıyoruz. Yaklaşık 40-45 dakika hamurumuz dinleniyor. Ve sonrasında efendim bu kremasını çırpmaya da başlayalım bir yandan.
4: Hemen hemen onu halledeceğim.
5: Ben hamurunu açayım.
4: Sen ister misin bunu yapmayı?
5: Olur geleyim ben oraya.
4: Ya da bırakmak mesela hangisini istersen.
5: Sen bunu köpürtene kadar ben onu döşeyim.
4: Hemen 30 saniyede. Sanıyorum Kayseri'de Sevgi Hanım 38.
5: Aynen bir burayı anlatalım izleyicimize ne koyduk bu çok önemli.
4: Pudra şekeri, labne ve şu an
5: Nişasta mıydı? Yok.
4: Hayır dur söyleyeceğim. Onu ekledim. Burada vanilyamı koyuyorum bulacağım şimdi sana. Limon kabuğu rendem var Nermin'im azıcık.
5: Tamam. Nişasta. Hı hı.
4: Evet doğru fırına gidip geleceği için
5: evet,
4: koyduk.
5: Evet fırında pişecek çünkü o.
4: Azıcık
5: ve
4: daha
5: içerisine kremayı
4: var.
5: Koyuyorsun. Onu bana böyle çok güzel bir köpük haline getiriyorsun.
4: Zaten ben pişecek.
5: Burada pastamı o eşsiz dokusuyla buluşturayım. Bakar mısınız efendim?
4: Oh.
5: Şöyle.
4: Bu hazır aslında ben
5: sana. Bir şunu. Dolaba gideyim.
4: Dur ayağına şey yapma. Hı. Bence şey yapalım da mı gitsin? Ne dersin?
5: Ne yapalım?
4: Keklerimizi dolduralım da mı gitsin? Taba.
5: Dolduruyorum. Şöyle dizmeye başladım.
4: Ben de
5: ilk zemini oluşturalım.
4: Kremamı alayım ki

0: Şimdi. Sen gelene kadar hamurumu da bezeleyeyim mi?
1: Kepçemiz.
0: Bir al çekmece canım, bir al çekmecede. Bak onu şunların arasında olması lazım. Şunu. Bak bak bak orada. Sırının altında.
1: Kepçeyi bir tık üstte koyabiliriz. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz efendim. Bu sırayı siz ayarlayın. İçerisine böyle damla çikolata, fındık, ceviz varsa inanılmaz bir lezzet katıyor, bilginiz olsun. Bunu da ekleyebilirsiniz. Kenarlardan böyle çikolatayı dökelim.
0: Duvarlarına turuncu böyle yapıştırıp
1: sever misin böyle şeyi?
0: Neyi? Severim.
1: Lezzeti.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? O kadar şu havalarda o kadar nefis bir tat ki o bence Nermin, sana söyleyeyim. Şey böyle. Çok ağır değil, yumuşacık bir kek.
1: Dondurma gibi.
0: Sponge kek gibi keki oldu. Bence onu böyle şekilsiz üçgen duvara cama yapıştırsana birkaçını da. Üst sırada. Aha.
1: Ama çok camı
0: i̇ki
1: kapatacak.
0: Düz bir cam, iki düz bir üçgen bence yapıştırmalısın.
1: Ama o zaman onu ortadan ikiye bölelim. Çünkü çok camımızı kaplayacak. Aradan çikolata çıkması da güzel olur.
0: O geçecek o yatık olanların arasından ya. Onun için dedim.
1: Şöyle koyuyoruz efendim.
0: Şu kaba yumurtamın sarısını beyazınıyla ayırayım ki.
1: Ben geldim. Şöyle düz koyalım.
0: Şimdi benim ön hazırlıklarım bitti. Seni bekliyorum. Kekimi, şey hamurumu biraz parçalayayım mı seni beklerken?
1: Olur. Bezeleyelim. Çok güzel bir lezzet. Gerçekten söylüyorum. Daha önce denememişseniz muhakkak deneyin. Bakın.
0: Ay ay ay, bu kek şey hamurda sünger gibi. Hoppa.
1: Sıcacık böyle yemesi, böyle dolaba attığınızda böyle duygusal, sizi çok mutlu edecek bir tatlı. Vallahi bak.
0: Parçaları
1: çok çok mutlu edecek.
0: Mı?
1: Evet koyuyorum. Hı. Sizi çok mutlu edecek
0: bunu
1: yani
0: şu an
1: bu.
0: Yoğurmak istemiyorum Nermin.
1: Bak, inanılmaz başarılı. Niye?
0: Bakar mısın sünger?
1: Ay bayağı da iyi kabarmış.
0: Maşallah sana.
1: Hamurun kalitesi çok iyi.
0: Reçetesi 10 numara, bakın o kekin.
1: O tarifi çok görseli farklı, benim haberim yoktu, onu sürpriz koymuşuz. Ama çok güzel bir görsel birazdan sizlerle olacak. Yuvarlak keseceğiz onları böyle.
0: Nermin'im hep sen izleyicimize sürpriz yapıyorsun. Şimdi de biz istedik ki sana bir sürpriz yapalım tatlım.
1: Haberim olsa değildi.
0: Evet.
1: Şöyle koyuyoruz efendim.
0: Arkana yaslan, bağla kemerini, geliyorum.
1: Öyle yapayım da.
0: Evet. Ay. Onun reçetesini kaçıranlar da çok üzülecek bu arada. Benden söylemesi.
1: Nermin'in Enfes Mutfağı'nı hemen takibi alın. Almadıysanız tarikler akşama yükleniyor burada. Bu bambaşka bir şey. Bak gerçekten söylüyorum, bambaşka bir şey.
0: Bence de. Aynı fikirdeyim seninle.
1: Bu bambaşka bir şey. Bu benim en sevdiğim tariflerden biridir bu arada. Böyle kekli içinde soslu şeylere bayılıyorum. Yalan yok. Bir de kilo aldırmasa.
0: Ne yapalım canım, o güzelinde kusuru olsun yani Nermin'im.
1: Diyorsun.
0: Evet.
1: Bu kalanı da direkt üstüne.
0: Bu arada içine biz damla çikolata koyduk ya, siz ne seviyorsanız
1: ceviz,
0: onu koyun.
1: Ceviz fındık da dedim ya az
0: çok
1: önce, çok yakışır.
0: Aa, öyle mi? Duymadım.
1: Aynen aynen, ceviz ve fındıkla nasıl güzel gider.
0: Yok, ben sana söyleyeyim Nermin'im, şey bile güzel olur ona, meyve.
1: Öyle fikirler veriyoruz arada, güzel oluyor izleyiciye de. İlla damla çikolata değil. Ama bu çikolata da çıt çıt edecek ya yerken, o da güzel olacak. Allah'ım, günaha giriyoruz. Bunlarla, ama bunlarla girelim günaha. Ne yapalım? Bunlarla girelim.
0: Bence üstüne böyle tam orta yerine birkaç tane blok yapıp bırakabilirsin artık. Gayet şık oldu ha.
1: Çok beğendim.
0: Değil mi?
1: Daha bir şey yapmıyorum.
0: Ya böyle. Koy iki sünger, koy çatısına Nermin'i.
1: Koyayım mı?
0: Koy Nermin.
1: Çok ya hoş gözüktü.
0: Onu ben robottan mı geçirsem acaba üstüne?
1: Bence biraz kırıntı yapmak daha mantıklı olacak.
0: Ne diyorsun?
1: Bakayım şöyle.
0: Bırakırsak dışarıda şey olacak. Onun üstüne rendelerim, soğusun, sıcak ya.
1: Yok yok, böyle
0: çikolata
1: iyi oldu.
0: Rendesi de atacağım üstüne onu şimdi ben. Kekim iyicene soğusun ki çikolata rendesi yapayım ona.
1: Vay vay vay
0: Şimdi
1: vay.
0: ben Nermin gelene kadar bir tane yapmam lazım.

0: Lazım.
1: Çok başarılı oldu.
0: Çok
1: Çok güzel.
0: güzelsin bebeğim. Vallahi çok güzel. Şimdi.
1: Biliyorum, canın çekti seni. Şimdi bakıyorsun orada. Dün de tatlı yemedin. Hı.
0: Krize girer falan Allah vermesin.
1: Nasıl bak, tatlı dayanamıyor tatlıyı görünce bak. Nasıl mutlu oldu şu an, keşke size çek.

0: kadar kalacak acaba?
1: Şu kremamın eşsiz aromasına bakar mısın? Bak. Tamam ama bak sen benim ağzıma getirirken çok iyi değil mi? Yani bütün güzel dileklerim, ağzıma gelen bütün enerjimi, bütün her şeyimi bu pastada bırakıyorum şu an.
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi?
1: Buyurun efendim.
0: Lütfen kaydedin, sonra kaçırmayın benden demesi.
1: Allah, çok kötüce. Çok kötü ceza bana. Aha, zayıflarsın Namık'a.
0: Ne yaparsın?
1: Zayıflarım ben.
0: Zayıflarsın ben Ermin'im. Şimdi.
1: Kaç parçaya böldün öyle? İzleyicime söyleyelim.
0: Ya aslında saymadım onu ya.
1: Tamam.
0: Saymalı mıydım?
1: Saymalıydık.
0: Tamam, bir dahakine şey yapayım.
1: Bir şey ettiğimi sevdik. Şöyle efendim bezelerimizi yuvarlıyoruz, tamam mı? Çok güzel kaliteli bir hamur. Bu da sürpriz bir tarifmiş. Bakar mısınız sürpriz tarife? Yani 5 saat yapamayacağımız bir sürpriz tarif.
0: Yok yok, hiç değil. Şu an ben gayet sakin bir şekilde.
1: Sakin bir şekilde? 10 tane var.
0: Gösteriyorum tatlışko.
1: 10 tane var.
0: Aa bak ne yaptım şimdi, iyi mi oldu? Aç, baksana, göstersene bunu.
1: İyi oldu size. Çok iyi oldu.
0: Niye seviniyorsun sen?
1: Size çok iyi oldu. Bana söylemeden iş çevirirseniz.
0: Yo, biz sana söylemedik değil, sana söyledik.
1: Benim bundan haberim yok.
0: Sen telefonuna bakmazsan biz ne yapabiliriz?
1: Benim bundan haberim yok.
0: Şimdi ben burada seni satmıyorum. Atmıyorum.
1: Sürpriz tarif
0: sen
1: deyip
0: iyi oldu diyorsun.
1: Çok iyi oldu size.
0: İyi oldu zaten.
1: Şöyle. Yapraksa ben kendi yaprağımı yapıyorum. Hoppa. Şekline bağlı kalmadı. Tamam mı?
0: Senin yaprakların üzgün oldu.
1: Şöyle. Ay çok hoş.
0: Çevirsen daha güzel olacak.
1: Haydi bismillah. Şöyle koyduk efendim.
0: Göbeğini küstürsene birazcık.
1: Şimdi bu yaprak faaliyetsel sanatsal çalışmalarımızda ön planda. Şurayı bir yakından alalım mı iyice detayı görmek için? Hocam. Şöyle yakından bir çekelim.
0: Onun şeyin farkı ne acaba? Taktı yukarıdan aşağıya. Ben sadece tekniğini sordum katlamanın. Bir yazsana böyle.
1: Hocam ya şey yapıyoruz.
0: Hop hop.
1: Çat çat. Tamam. Bak yaprak görüntüsünü verdik. Buradan şeye benzedik. Neydi ablanın adı? Ümmü ablaya Hayır. benzedik.
0: Ay, interneti Dur. De şey olsa bari. İstemem.
1: Ne oldu? Niye takıldı ki?
0: Niye çekmiyor acaba, affedersin?
1: Şöyle.
0: Tamam, aynısını yaptık. Ben de öyle yapıyorum işte. Dışarıdan sürekli içi. Şu işte benim yaptığım. Bak.
1: Şuna geliyorsun. Hep üste gidiyorsun.
0: Evet, şuradan şöyle. Tutuyor.
1: Bak, çok güzel oldu.
0: Kulağından şuraya yapıştırıyor işte. Ben de yapıştırıyorum. Vallahi aynısını yaptım o yıl.
1: Evet, şu an oldu benim de.
0: Ortasını küstür. Bitti gitti. Aynısı. Mis. Görsel hafızama kurban.
1: Çabuk. Şey değil mi, dersi koymazsa zaten şaşardım. Serpikom.
0: Hocam ya.
1: Şey,
0: koyuyoruz tabii. Dert, koymuyoruz
1: Şimdi
0: dert.
1: Şimdi bunun içerisine sen reçelle krema mı koyacağız?
0: Aa sen dur, bak ben ne yapacağım. Harika bir çörek yapıyorum burada sevgili sunucu.
1: İzleyicim de diyor ki, çıkardılar telefonuna bakıyorlar.
0: Bakmıyorum.
1: Ama bakmamız şey lazım. Yabancı bir tarif bu, biliyor musunuz? Daha önce görmediğiniz bir tarif. Ekranlarda bir ilk.

0: İş eğitimimiz ilerledi.
1: Ay iş eğitimi diyor ya.
0: Öyleyiz kanka. İş eğitimi kolay bir şey değil.
1: Şimdi.
0: Şuradan bir sapını yapayım.
1: Sürekli alttaki yaprağın şeyini hop bir üste. Hop bir üste gidiyor. Canlı yayında yapsın da göreyim o sayfaları ben. Hey yavrum hey. Şimdi yani ortasını böyle biraz küstüreceğim ki şey olsun diye. Hoppa.
0: Malzeme koyayım diyorsun.
1: Evet, bana bir alan çıksın, yaratılsın.
0: Hı.
1: Çalışmak için alanımız olsun.
0: Açayım senin için, tamam.
1: Şimdi. Doldurmak ister misin?
0: Sen doldurmaya başlayabilirsin, ben geliyorum.
1: Okey. Şimdi bir yumurta
0: Ben şunları
1: fırçası.
0: yapayım ki izleyicim sıkılmasın.
1: Yok, niye sıkılsın izleyici, sürekli sıkılır deyip duruyorsun. Sıkılmaz insanlar. Şimdi Nermin'im, burada yumurtamın sarısını ayırmıştım ya.
0: Onun içi de olacak, gözükmeyecek zaten. Yaprak görüntüsü olacağı için şekilleri çok da fark etmez yani. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz.
1: Bak sen kıvırıyorsun şey gibi.
0: Son yaptıklarımı çok beğenmişler.
1: Öyle mi? Kim
0: Ekranda.
1: beğenmiş?
0: Reji.
1: Allah'ım, bizim işi de herkes biliyor, herkes
0: Evet
1: bilirmiş.
0: evet hoş duruyor gerçekten. Güzel. Tam böyle
1: Bizden
0: yaprak
1: zaten
0: görüntüsü.
1: kötü çıkmaz canım benim.
0: Hoş gözüküyor.
1: Çıkmaz.
0: Ben bir şey demedim diyor Nida.
1: Sen bir de pisin gör.
0: Şöyle. Başarılı. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu tamamen kendiniz şöyle
1: Aa, içime bir
0: aldınız.
1: nermin kaçtı. Niye bunu böyle kamburum çıkarcasına şey yapıyorsan?
0: Çünkü finale yaklaşmak istiyorsun. O yüzden.
1: Yok. Böyle boşta bulundum. Ben öyle kamburum çıksın istemem.
0: Bakın. Katlayarak geldik.
1: Şu bir tanesi var ya, şunu kenarlarını rica etsen biraz daha küstürebilir misin? Niye içine
0: Katlıyorum.
1: alıyorsun? Alma ki. Bunlar kaçar geri.
0: Nereye kaçacak?
1: Yukarı açılır bunlar.
0: Yok yok, açılmaz, hamurla yapıştı.
1: Peki.
0: Gayet iyi. Şöyle ilkinin günahı olmaz. İlki onu alayım oradan.
1: Şey daha kolay oluyor. Ne derler? Bir alttakini bir üstünün köşesine yapıştırma olayı hızlandırıyor. Şimdi ben burayı...
0: Hoş oldu ama gerçekten. Ekranda da çok
1: Bak
0: güzel
1: bunun bir de
0: gözüküyor.
1: şimdi daha bitmedi ama bak, şimdi içine koyacağım dolgusunu
0: Yani böyle farklı
1: görsen.
0: sunum seven izleyicilerimiz için diyelim. Yani herkes bu şeyi tekniği sevmez. Hızlı bitsin ister. Ama ben böyle şeyi seviyorum. Masada böyle artık hani alışılmışın dışında bir şey olsun istiyoruz ya. O da böyle bence alışılmışın dışında bir şey.
1: Bu arada ben bunu küçük açtım ki kontrolü bende kalsın diye.
0: Kontrol onda. Bakar mısınız? Oo.
1: Bu arada sana bir şey söyleyeyim, ben normal hayatımda da böyle şey yaparım, biliyor musun? Kontrolü bende olmayan şeyden korkarım.
0: Bizde her şey bizde, sıkıntı yok. Bir de hamurun bereketi, yumuşaklığı inanılmaz iyi. Bak inanılmaz iyi, gerçekten söylüyorum.
1: Şimdi Nermin'im,
0: Oraya daha iki
1: bunun
0: tane yetecek.
1: şöyle daha minik, daha minik biz şey koyduk. Ne derler söylesene. Kahvaltılık reçel. Biraz fazla minik kesmişim. Onu böyle hafif
0: Damarlarını yapacağız.
1: püre formuna getirip şöyle yaprağımızın kuzu kulağı.

0: iş eğitimi dersimiz. Sessizlik. Çocuklar nasıl buldunuz bugün? Harika bulduk.
1: Diyorsun.
0: Tabii.
1: Şimdi ben yapayım, sen çok beğeneceksin.
0: Efsane. Yo, beğendim zaten. Beğenmedim
1: tadına
0: demiyorum.
1: Bayılacaksın ama.
0: Demiyorum. Tadına bakma.
1: Aa, bugün senin işin yok ya. Benim de yok.
0: Ha.
1: Senle biz şeye gidip gelelim.
0: Neye gideceğiz?
1: Buldum, tamam.
0: Kadınlar bekliyor beni evde.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Neye gitmeyi düşünüyorsun?
1: Seninle hastaneye gidecektim.
0: Neye? Hastaneye. Hastaneye ne yapacağız?
1: Ay, hasbinallahu veli vermek.
0: Bir tık büyütsene.
1: Ya kaçacak diye yapmak istemiyorum.
0: Kaçmaz.
1: Bu da sabrımı zorlayıp sabrımı sınıyor. Senle oraya gidecektim. Sen olursan şey oluyor daha çabuk. Anladın?
0: Hastane mi?
1: Hı-hı.
0: Hangi hastaneye gideceğiz?
1: Şey işte ya, senin yanına memorial.
0: Ha, ay evet. Çok affedin. Onu yarın yapalım.
1: Yok yani, yapamayız artık onu da. Neyse. İçime konuşunca şey diyorlar. Kadın Türkçe konuşamıyor diyorlar.
0: Bazı şeyleri içe konuşmamız gerekiyor ama işte.
1: Onu anlatamıyorsun ya ondan.
0: Ve efendim gördüğünüz üzere yaprak çanaklarımızla. Kaç dakika oldu?
1: Bitti.
0: Tamam, gayet iyi. Şimdi burada tencerenin içinde inanılmaz bir görsel şölen var. Pişmiş. Bakar mısınız o görsel şölene? Onu rondodan geçirseydik keşke.
1: İşte geçirdi arkadaşım ama.
0: Kötülükleriyle.
1: Bunu yapamayandan şey bekledik biz dün. Şu bugün.
0: Ne?
1: Havucu. Bir şeyleri, devirleri düştü onların. Bir şey oldu yani. Sinir geldi bana.
0: Sakin. Şampiyon.
1: Evet. Şimdi son birkaç tanem kaldı. Hemen bunları yumurtalıyorum.
0: Ben şunu da ben koyayım.
1: Şimdi malzemeden sonra yumurta süremem ona.
0: Çok hoş oldunuz. Gayet başarılı oldunuz. Çok güzeldi. Fazla hamurumu alıyorum. Aşağıya koyuyorum çünkü ekmek arasında devam edeceğiz. Çok başarılı bir hamur. Kabarıklığı çok güzel. Görseli çok iddialı. Hemen alta kabımızın içine koyduk. Aşağıya attı demeyin.
1: Aşağı falan değil.
0: Bakın şöyle güzel şeyin içine koydum. Bunu birazdan
1: burada
0: yapacağız.
1: Her reklam arasında arkadaşlarımız bizim o adanın, bu şu an adanın altını mutlaka hemen silerler ki olur ya bir toz bir şey gelir diye.
0: Yok, ama şey yapıyoruz.
1: Tertemiz yiyoruz, içiyoruz çünkü.
0: Efendim şunu da bir yemeğe görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız? Aman yarabbim. Oh, suyunu çekiyor. Efsane börülceler pişiyor. Bu arada börülce taze fasulye değil. Bir izleyicimiz sormuş, o taze fasulye değil mi? Hayır değil. Bilginiz olsun. Taze börülce.
1: En tazesinden, en
0: tazesinden. Şöyle alıyorum buradan şu kalanlarımı. Bir yandan da dördüncü tarife geçelim artık.
1: Geliyorum, evet. Son yapraklarımın birkaçının içi kaldı. Ben yetiştim.
0: Çok güzel oldu bu ama ya.
1: Onu istersen dolaba atalım mı artık şey olsun?
0: Olur. Şöyle alayım.
1: Ah canımın içi, ah.
0: Sen bir rahat dur. Sen bir rahat dur Halil Hoca.
1: Ne yapayım, onu o kadar itiyorsun ki onun başına.
0: Ne yapayım Halil Hoca'dan?
1: O girecek içine, sonra yiyemeyeceğiz.

0: Bunu bir dolaba atalım. Allah'ım şu güzellik. Buyurunuz efendim. Dolapta bir dinlensin. Biz sıradaki tarifimize geçiyoruz.
1: Geçtik. Sana
0: Enginarlı, baklalı bir kuskus pilavı geliyor.
1: son iki.
0: Serpil Hanım'ın sanatsal çalışmasının da sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Harika
1: buldum.

0: Yaşlandırdın yine çilek.
1: Evet.
0: Bu çilek reçeli beni yaşlandırdı.
1: Efendim hemen bunu alıyorum. Şöyle.
0: 200 derece mis.
1: 200 derecelik fırına. Veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bir tavada sote yapayım onları ben. Öbür tarafta da pilav tenceresi kullanalım derim. Ne dersin?
1: Hepsini içinde yapalım. Suyunu da koyalım. Tek tencerede yapalım. Yapalım mı? Tek tencerede yapalım.
0: Tamam.
1: Hiç uğraşma sen. Sana bulaşık çıkmasın. Arkası doldu gene. Sen tek tencerede hepsini yap. İzleyicimle de tek tencerede nasıl bir iş çıkacağını göster.
0: Ay bu küçük mü oldu acaba?
1: Biraz küçük canım. Şu şeyi çok beğendim. Onda mı yapsak Serpil? Şu beyazla.
0: Yıkamadık beyazı.
1: Çok güzel.
0: Daha bizim değil o.
1: Nasıl? Gayet güzel. Evet.
0: Şimdi.
1: Enginarlı, baklalı kuskus yapıyoruz. Yani bir pilavın görüntüsüyle, içindeki sebzeleriyle lezzetlenmiş. En sonunda kuskusu da içine koyacağımız. Evet büyük oldu, güzel oldu. İkimiz doğrayalım. Efsane bir kuskus geliyor. 1,5 su bardağı kuskus, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet soğan, 3 adet enginar, 1 su bardağı iç bakla. Yanlış duymadınız, 1 demet kuşkonmaz var ya, bu hastayı ayağa diker. Limon kabuğu rendesi, tuz, akbiber, kırmızı toz biber, sıcak su, üzerine dereotu, sonunda yoğurt, tereyağı, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber efendim. Aha. Vallahi bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Kesinlikle denesinler. Kesinlikle denesinler.
0: Bak mevsimi.
1: Bütün hastayı sen bunu ye, zımba gibi olursun.
0: Bu arada ne olur enginarın hazır mevsimi.
1: Küp küp yapıyorum.
0: İstersen şöyle. Küp yap.
1: Sen aynen. Bilirsin. Tam mevsimi. Bak şu an bizim kullandığımız her şey tam mevsimlik. Tamam, böyle hepsini aynı boyda minik minik güzel güzel doğrayayım. Serpil'e hazırlayayım buraya. Bir şey izlemişim bebekliğine baksana.
0: O biraz daha kalsaymış enginarın kalbi olarak kalacak.
1: Vallahi bebekliğine bak şunun.
0: Dur bakayım kılçık var mı?
1: Bir tık var üstten bunun.
0: Tabii ki yok. Hiç sevmem kılçıklı enginar.
1: Denedi, test etti.
0: Yokum.
1: Yokum. Efendim hepsini böyle minik minik doğruyoruz. Soğanı... yağda birazcık tencerede kavurmayla başlıyoruz.
0: Çevireyim ben onu.
1: Haydi bismillahirrahmanirrahim dedik. Ve kolları sıvadık. Gitti mi oğluş?
0: Gitti çok şükür.
1: Hayırlı uğurlu gelsinler inşallah. Ay, arkalarından inşallah. Suyu döktük gelsinler hayırlı uğurlu.
0: Şimdi.
1: Vizemiz çıksa da biz de gitsek sen mesela.
0: Hayırlısı geldik kuyruğuna. Alacağız inşallah.
1: Benle gitsek gezsek. Bir de yurt dışında anılarımız olsa.
0: Olacak olacak.
1: Bunları da minik minik doğruyorum.
0: Kuşkonmazları hiç ayıklamadım daha Nermin.
1: Rendeyi alalım. Şöyle yapayım mı?
0: Biraz. Bir alalım tabii tabii. O şeylerini. Bence üçüncü, dördüncü sıradan al. Avucuna yatır. Avucun içine. Ta yukarı çıkmamıza gerek yok. Çok bebek bizimkiler yine.
1: Yumuşak yani rahatsız etmeyecek bizi.
0: Şey olunca biraz o alt 2-3 boğum öncesi şey oluyor. Lokum gibi şimdi ben bir.
1: Seviyorum ben bu kuşkonmazı. Eskiden hiç sevmezdim. Dün bir programa katıldık. Derya Hanım'a diyor ki Derya Hanım sevmediğiniz. Dedim vallahi neredeyse sebze hiç sevmezdim ama. Zaten bana kendini yapa yedire yedire. Bana dedim öğretti dedim. Şu an seviyorum yani. Sebzeyi de seviyorum. Sevmediğim bir yemek yok gibi. Şundan çok az almıyorum.
0: Bence senin şey.
1: Arada kaynıyor ama bundan çok az almıyorum. Yalan
0: deniz
1: yok.
0: Deniz ürünü de çok sevmiyorsun sen.
1: Hı?
0: Sen deniz ürünü de çok sevmiyorsun.
1: Deniz bana aşağı şey zaten alerji yapıyor.
0: Ne?
1: Balık türlerini yiyemiyorum.
0: Canım ona bakarsan ceviz de biraz alerji yapıyor ama yiyorsun. Ama deniz ürününde sen her şeyi yiyemiyorsun bir kere. Çok seçici, çok fena seçicisin.
1: Kılçıklı sevmem, boğazıma takılıyor.
0: Ayıklayacaksın Amin.
1: Uğraşamıyorum onunla dediğin.
0: Çatal
1: karnım doyuyor
0: bırakacaksın.
1: Ayıklayana kadar.
0: Elle yapacaksın canım benim, elle.
1: Karnım doyuyor ayıklayana kadar.
0: Hiç gerek yok öyle şeylere. Balık

0: Dediğin elle
1: efendim,
0: ince.
1: Efendim soğanı kavurduk. Lezzetlendire lezzetlendire gidiyorum. İç bakımımızı içerisine atıyorum. Şöyle bir, oh kokular yükselmeye başladı.

0: Yemeğin ruhu geldi. Oo. Yerken keyif alabileceğiniz ve keyifle tüketebileceğiniz. Bugün hep sebzeler böyle güzel. Farklı bir menü oldu. Sağlıklı bir menü çıkardık bugün.
1: Mevsimin en güzel sebzelerini çıkardık. Allahu Ekber, size ne oldu yavrum?
0: Ne güzel pişmişler hemen.
1: Kutlu olsunlar.
0: Kızarmışlar hemen. Yakından bir görelim mi ekranda? Bakalım. Sanatsal çalışmamız sonuna yaklaşıyor. Aman aman aman.
1: 2 dakika falan.
0: Bunu et suyuyla da ya da tavuk suyuyla da lezzetlendirebilirsiniz.
1: Ona en güzel sebze suyu yakışır. Bence.
0: Stok su da güzel olur, evet. Gönder gelsin.
1: Sebze stok.
0: Öyle işte bizim de hayatımız. Ya pişir, dök, taşır. Yorulmuyor musunuz diye dün sormuşlar. Yoruluyoruz tabii, biz de insanız neticede. Bunu severek yapıyoruz herhalde. O yüzden yormuyor bizi.
1: Aşkla efendim.
0: Bence aşk. Bu oldu artık.
1: Öyle mi diyorsun? Bir çimdikler misin börülcesine?
0: Patatesi bence çok iyi.
1: Patatesin olmama durumu yok. Sadece börülcemizi çimdikleyelim.
0: Evet, bak loku. Daha bak, çatalı bak getiriyorum. Kendi giriyor. Bak.
1: Patates şimdi zaten. Diyeceksin
0: eskiden
1: ki.
0: Eskiden haşlama yapardı anam. Ona benzedi. Anamın haşlaması gibi.
1: Ha, böyle sebzeyi mi yapıyordu?
0: Yok, böyle şey patatesli. Et, havuç, patates.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hala et, patatesli
0: haşlamayı yaparlardı.
1: Değme yemeğe değişmem bu arada, biliyor musun? Evet, biraz bak. Kapı açık kalsın bizimkinin suyu sanki böyle bir gözüme şey geldi.
0: Vallahi bu muazzam bir şey oldu. Geçen ben buradan giderken anneme götürdüm. Annem şu an evde ya. Ne yapmıştık biz seninle? Ha, makarna yapmıştık. Davul makarna. Ha. Annem bayılmıştı. Tam çıkmadan ona yedirmiştim. Bugün de şu aşamadan götürüvereyim biraz. Harika. Bayıldım.
1: Ben hala mesela o parça etli patatesli haşlamaya. Değil mi? Bak, değme yemeğe değişmem.
0: Ben bunun suyunu çok merak ettim, tadını.
1: Bir bak, ama biz suyunu bence kaçırdık. O yüzden biraz kapağı açık kalsın.
0: Sulu sulu.
1: Fazla sulu.
0: Severim ben böyle sulu sulu. Ay. Kaşığımı ağzımın hepsini daldırmamıştım ha. Ucunu çekmiştim ona göre. Yemeği ikinci kere daldırdı demeyi. Allah, nasıl korkuyorum izleyicimden. Hepsinden değil ama birkaç tanesi var ya maalesef.
1: Şimdi. Yoğurdum da hazır.
0: Kuzudan öte.
1: Bunlar eritilecek ve dereotu birazdan pilavımıza gidecek. 1 dakika içinde de şey almamız lazım.
0: Daha 1 dakikası kalmadı.
1: Öndekilerin yapraklarının yarısı kızarmamıştı. Kızarmış mı?
0: Komple kızarmış.
1: Okey, alalım onu, direkt alalım.
0: O, bu artık 1 dakikası yok canım.
1: Canım, ben gireceğim, ben alacağım, sen değil.
0: Çok hoş oldular ama ya. Maşallah, subhanallah.
1: Baksana.
0: Efendim, yani biz sonbahar değil, ilkbahar.

0: yapraklarımızı açtık. Efendim.
1: Bu bildiğin hayat ağacı oldu şu benim 3 tane. Nermin. Bak nefis, yumuşacık içimli.
0: Seçiyorum harikulade, efendim.
1: Fevkaladenin fevkinde bir çorba geliyor Nermin Hanım.
0: Bugün hep sebze yaptınız Serpil Hanım.
1: Ne olsun istiyorsun ki bahar ayında?
0: Hep sebze.
1: Baklagil mi yapayım Nermin'im?
0: Zayıflamak isteyenlere sebze tarifleri. Ben bir şey söyleyeyim mi Serpil?
1: Söyle, söyle.
0: Ha. Senin bu çorba tarifi ben gerçekten böyle...
1: Değişik gördüm.
0: Değişik. Yayla çorbası desen yayla çorbası değil.
1: Değil.
0: Ayran aşı desen ayran aşı değil.
1: Değil.
0: Ama lezzetli, ama pratik, ama herkesin evinde olan domatesiyle, kapyasıyla hazırlayabileceği, yoğurduyla, unuyla lezzetlendirebileceği bir meyaneli tarif. Ama meyaneyi bu sefer başta koyuyoruz.
1: Evet.
0: Yanlış olmadınız. Burada bir püf noktası vereceğim ben. Dolabımızda bizim var mı parça buzumuz?
1: Olmalı.
0: Parça buzumuz varsa burada çok ince bir püf noktası gelecek Serpil.
1: Tamam,
0: kesilmemesi için.
1: Şöyle ben sana şey yapacağım.
0: Ne yapacağım?
1: Şunları sen çünkü kavrulmuş seviyorsun ya, bu çorbaya bak aşık olacaksın. Bir de içmek istiyorum. Şunların ikisini böyle yağda böyle 2 tur çiğneyeyim.
0: Ayrı tavada yap o zaman onları.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii kesilmesin çorbam. Püf noktası ver.
1: Peki tamam ben gidelim.
0: Sen seviyorsun kavurmayı.
1: Evet.
0: Saçın bugün çok sanatsal olmuş.
1: Ben bir öğretmen edasıyla şey yapar mısın dedim.
0: Çok,
1: Hatice öyle yaptı.
0: Çok sanatsal çalışmışsın bugün.
1: Öyle mi?
0: Hatice,
1: niye ki?
0: Güzel böyle farklı olmuş. Ortadan balık sırtı, yanlardan germiş. Güzel, hoş.
1: Arkasını topluyor biliyorsun ben hep toplu saç.
0: Estetiğe karşı mısın?
1: Hayır hiç değilim canım.
0: Yapar mısın?
1: Yaparım, ihtiyacım varsa yaparım.
0: Mesela aklında yaptırmak istediğin estetik ne?
1: Hemen söylüyorum.
0: Yüzünle ilgili.
1: Gıdı.
0: Gıdı mı almak istersin?
1: Çok isterdim.
0: Sen zayıflayınca zaten o gidiyor.
1: Ama işte gidiyor da farklı geri geliyor. O yüzden isterim yani yaparım. Niye karşı olayım ayol teknolojiye?
0: Tencereyi açıkladığımız hanımefendi yorum yapmış Serpil Hanım.
1: Aa.
0: Gitti ama Uğur Böceği'nden yorum gelmedi.
1: Uğur Böceği hadi.
0: Sebzeli yoğurt çorbası 1,5 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, et suyu yarım su bardağı arpa şehriyesi, 1 adet kapya biber, 1 adet domates, tuz, akbiber. Sunumunda 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı nane.
1: Dur canım geldim senin tencerendeki şeyi alacağım.
0: Ne alacağım ben de?
1: Senin tencerene yağ koydum onu geri alacağım senden.
0: Tamam ben sana onu geri veririm. Sen ne güzel koşuyorsun ceylan gibi.
1: Sekiyorum değil mi adeta? Koşmuyorum akıyorum.
0: Bak şu bir peçete rica edeyim. Hop, akmasın kenarından.
1: Verdim.
0: Şuradan sadece bir lokma geldi tamamdır. Şimdi.
1: Şimdi sevgili sunucu.
0: Al Sahiş Berkem var.
1: Pilavını. Oh bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah korusun.
1: Pilavını hiç karıştırmadın.
0: O şu an pişiyor kendi halinde. Sen bir karıştır istersen. Ben böyle bir kaşığımı alayım. Burada efendim. Şöyle gösterelim.
1: Ay ay ay kuskusuma bak.
0: Çok güzel.
1: Bildiğin bahar pilavı be. Var mı böyle bir şey ya?
0: Ha? Makarna da diyebiliriz buna.
1: Yani.
0: Hoş oldu.
1: Ama böyle risotto formunda olacak.
0: Öyle mi?
1: Üstünün şeyi var ayol. Bakar mısın? Bu pilavın hala bekliyor.
0: Tamam.
1: Şimdi müsaadenle. Hoppa.
0: Yoğurdumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bunu da kabuğunu soyacağım. Kabuk gelmesin ağzımıza hiç hoşlanmam.
0: Evet böyle çiğden koyuyoruz. Yanlış görmediniz.
1: Evet.
0: Onu da böyle koyuyorum.
1: Şu da senin baharatların. İstiyorsan onu da al. Lezzetli.
0: Böyle bir karıştırıyoruz.
1: Ama ben senin de olsam tuzu koymam.
0: Tuzu koymayacağım. Şuraya bir püf noktası vereceğim. Bugün güzel bir püf noktası vereceğim.
1: Aa akın ayırdı.
0: Akını ayırıyorum.
1: Bugün ayırdı. İyi mi?
0: Bugün içimden öyle geldi. Şöyle bir akını ayırdım. Serpil Hanım da orada bak kapyayı ne yaptı aman yarabbim. Mısır kapya rengini verdi görüyor musun?
1: Bu kadar. Salçada kullanmayacağım şimdi ben ona.
0: Şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip.
1: Bir kavanoz. Alalım. Çok güzel. Lokum gibi.
0: Alalım bence de. Şöyle bir karıştırdım.
1: Keşke bugün gitmeseydin hemen eve.
0: Ne yapacağım ben de?
1: İşte işim vardı oraya şey yapacaktık ya ona.
0: Ya gidersem orada kalırım. Şu evi toparlamam lazım.
1: Yok ben de, ben de tam tersine ne düşünüyorum? Senin düşündüğünü düşünüyorum kendime.
0: Ne?
1: Ben soru söyleyeceğim.
0: Şöyle bir karıştırıyorum. Evet

0: karıştırdım. Allah'ım. Bu yemeğimi şöyle alayım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi sen de gel canım benim bakayım. Hadi bir buluşun kaynaşın.
0: Pilavımı şöyle alayım.
1: En lezzetlisinden bir çorba.
0: Çorbamı
1: ocağa koy.
0: Böyle alayım. Gel bebeğim.
1: Ha sen git.
0: Gel canım. Gel, ben trafik şu karıştı. Evet.
1: Dağınıklığımı bir toparlayayım.
0: Şimdi burada neler yaptığımızdan kısaca bahsedelim. Yumurta, yoğurt, un burada güzelce çırpıldı. İçerisine tuzunu eklemedik. Sadece bir püf noktası için Serpil'den bir küp buz isteyeceğim.
1: Ne canım?
0: Buz.
1: Bu istiyorsun.
0: Gelirse, gelmezse senin canın sağ olsun.
1: Bilemedim ki burada var mı yok mu?
0: Şöyle karıştırıyorum. Bakar mısınız? İpeksi bir kıvamı var. Peki bu ipeksi kıvamın devamını, sürdürebilirliğini sağlamak için ne yapacağız? Şimdi getiriyor Serpil Hanım. Şimdi getiriyor. Bunu da gördüm. Dedim ki hemen izleyicilerimle paylaşacağım.
1: Peki kesilir mi senin çorban?
0: Yok. Ama bir daha dikkat. İpeksi yapacak. Ben şimdi getir.
1: Öyle diyorsun.
0: Ama at. Tam bunu dökerken açacağız.
1: Ha.
0: Şimdi seninle beraber.
1: Ben tuzumu bak. Atayım mı kendime?
0: Sen at. At at artık. Tuzu zaten artık alıyorum. Kesilmeyecek.
1: İnşallah.
0: Hı. Artık kesilmeyecek.
1: Ben daha küçük tava alayım. Dikkat et benim tavama. Sen üzerine gelir.
0: Şöyle.
1: Pilavımın
0: bakar
1: mısınız? Vereyim, yapayım, hazırlayayım.
0: Lay lay lay, çok güzel oldu. Bravo, bravo bize. Bakar mısınız?
1: Şimdi şişsin annesi. Suyu bitmiş mi
0: bugün
1: onun?
0: Bugün sebze ağır, çok hafif. Bugün ekleyeyim sebze mi? Ağır, yo yo, gayet pişmiş.
1: Bahar, ne eminim bahar. Bahar
0: aylarında bugün sebze ağırlıklı, güzel bir soframız var. Birazdan bir püf noktasıyla karşınızda olacağız.
1: Kahve içebilir miyiz hocam?
0: İçelim artık ya.
1: Hep çalıştırıyorsun.
0: Özlem bize arkada kahve yapsın, getirsin. Hadi Özlemciğim. Sana zahmet. Elin kolun dert görmesin.
1: Tamam.
0: Yani. Yapmasın mı?
1: Yok yok, öyle demedim. Onun için demedim. Canım aşk olsun.
0: Çok mu zor olur?
1: Hayır, öyle düşünmedim.
0: Sen Serpil bize bir tane yapsın.
1: Şimdi.
0: Ha? Fincan ben vereceğim.
1: Var, var, var. Şey koymuşlardı kızlar öbürlerinden. Ben aslında şey yapacaktım ya, neyse.
0: Ha, yeşil çay mı yapacaktın? Hmm. O zaman yeşil çay içelim. Tamam. Getir kiraz sapı yeşil çayımızı içelim. Efendim şimdi burada bu çorba kaynamaya başlayacak. Ama ben istiyorum ki Arpa Şehriyem de burada birazcık lezzetlensin. Sence burada kavurmalı mıyım Arpa Şehriyem'i birazcık?
1: Benim sosumda değil
0: evet.
1: Mi? At. Atlarminin çeksin şöyle.
0: Yani burada bunu çok istedim şu an. O lezzet doruklara çıkacak. Bakın mutfakta herkes kendi mutfağının şefi ya.
1: Aynen.
0: Bak biz burada şu an doğaçlama. Bu böyle onu birazcık kavurmak istedik Serpil'le.
1: Tarifte bu bunun içine direkt atılmıştı.
0: Direkt içine de atarız. Mis gibi olur ya. Dediğim gibi çok ufak hesaplara takılmaya gerek yok.
1: Ama lezzetini başka bir yere götürecek mi? Götürecek.
0: Mikrofonumu kullanayım mı? Bugün tencereme soruyorum. Memnun musun her gün ekranda olmaktan? Nermin Nefes Mutfağı'nı katkı sağlamaktan? Evet dedi. Çok memnunuz. Kaybetti. Evet hayır da kaybetti bugün. Şöyle içine şimdi karıştırıyorum efendim. Burada aşama aşama ilerle. Ay Allah'ım yarabbim.
1: Kıydım çeyizi kullanmaya karar verdim. Çeyizimi kullanacağım yeter.
0: Diyorsun rafa koy koy koy nereye kadar. Şimdi bir tane buz bir de bunu gönder bana.
1: Sana bir buz mu vereyim?
0: Evet bir tane buzu atıyoruz. Bir tane tavanın içine bir tane buraya at. Bak şova bak efendim ne yapıyor Serpil Kök? Evet bir tane buraya atıyor. Şimdi buluşturuyoruz Serpil'im gönder. Oo bak.
1: Ben benimkisi küçük oldu ya.
0: Tamam. Evet efendim. Bir çorbamızın içinde bir de şu güzelce kavurduğumuz sebzelerin içinde... Hayatta kesilmeyecek bir yöntem. Bir buzla birlikte bakın çorba ipeksi kıvama ulaştı. Serpil tavasındaki o eşsiz aromayı da çorbaya gönderiyor. Bir anne edasıyla güzelce sıyırıyor. Ve şu an çorba dorukta, lezzet dorukta, ambiyans yani görsel dorukta.

0: Yani şu görsele bakar mısınız ya?
1: O nedir Nermin Hanım? Ambiyans ne demek Nermin Hanım?
0: Şimdi bir ortamın dekoru, bir ortamın sunumu, bir yemeğin görseli, bir yemeğin şıklığı, adı, dili, her şeyi bakar mısınız? Yani... Beş duyu organımla Serpil hissedebiliyor musun ambiyansı, güzelliği?
1: Ediyorum.
0: Bak, şu an ambiyans nasıl?
1: Ediyorum.
0: Nasıl bir dekora sahip? Ver mi bana hepsini?
2: Ambiyans.
0: Evet, bu da her şeyi alıyor.
2: O iyi zaten.
0: Şekerim yükselir demiyor.
2: Hı. Allah vermesin taş olsa çiğince kadar.
0: Ya, bu çok güzel olmuş ya. Bakar mısınız ya? Çok güzel bir görsele sahibiz
1: pamuk
0: şu an.
1: Pamuk gibi pamuk.
0: Sağ elimle yiyeyim. Sonuna da kızarlar Serpil.
1: Niye ki elin sağ solu?
0: Sağ hani eli.
1: Bedenimize ait, bize ait ya bunlar.
0: Elin doğrusu öbürünü kullanıyoruz diyorsun. Hı.
1: Ay vallahi billahi ellerimiz kollarımıza sağlık.
0: Vallahi çok güzel oldu.
1: Yani şuna bak.
0: Bak bunu böyle yaptım. Bunu içine kapatıyorum. Atıyorum buraya. Bu da pilavıma.
1: Şurasını ısır. Koku. Isırıyorsun, bana yiyeceğim. Hepsi ama.
0: Ben daldım ya. Allah'ım.
1: Ay.
0: Gel hocam. Allah'ım ya Rabbim ya. Sever misin?
1: Çok severim. Onu ben bir daha kullanayım. Şöyle çalkalayayım da şey.
0: Üstüne de mi gezdirecektim?
1: Naneli olan onun da bu yoğurdun üstüne gelecekti.
0: Ama ben böyle çok beğendim bunu.
1: Karışmayın, benim sunucum onu yoğurdun üstüne koymak istemedi.
0: Bunu böyle beğendim.
1: Ay,
0: yoğurda o donar. Aha, çok güzel dursa.
1: Zaten.
0: Bunu da kapat.
1: Bunu böyle risotto gibi şey yapacağız. Bu şeyimiz şişmiş miydi?
0: Yani şefler tadım yapar Serpil.
1: Duydun mu beni?
0: Eline dikkat.
1: Şey şişti mi? Şehriyem.
0: Buyurun.
1: Şişti mi? Ay dur.
0: Neyi şişti mi? Bakacağız kus, şimdi. Kus. Bak ben mesela enginar yiyemezdim eskiden.
1: Ah. Kuskus. Lokum. Kuskus lokum. Kapat ağzını. Namini kop. Lokum gibi devam etsin. Çok güzel olmuş. O limonun hafif aroması. Kapağı nerede ayol bunun? Ha. Şimdi bu biraz böyle kalsın. Onun burada...
0: Biraz sus sus kanka.
1: Ha? Sus sus. Mu sence?
0: Biraz sus.
1: Tamam. Dereotu ve yoğurdu var onun. O pilavımızın. O bekleyecek bizi. Çorbamızın da tereyağını ve nanesini yakayım.
0: Sen bir çiçeksin, ben de
1: hayır, o senin bugünkü şarkı neydi pembe?
0: Kalbim pamuk şeker.
1: Onu da beğendim bak. Bu ara 3 tane favori şarkım var. Bir tanesi depresyona.
0: Açın, kalbim pamuk şekeri açın.
1: Depresyon
0: kalbim
1: değil.
0: Pamuk şeker.
1: Depresyona çayımızı sokuyor alalım. Bir tanesi benim şarkılarım.
0: Serpil'e ben bir çay demleyeyim. Serpil depresyondan
1: hazır
0: çıktı.
1: Hazır hocam, hazır. Her şeyim hazır. Ya demledim değil mi? Ya, ben demledim. Daha ben demlemiş oluyorum.
0: Ney Serpil?
1: Yok. Girme, gir merkezi kadrajına girme aktüel.
0: Serpil Hanım depresyondan çıkmak için.
1: Ben öyle depresyonun kıyılarında geziyorum Nermin'im.
0: Öyle mi?
1: Böyle geziyorum. Bu aralar ben kara değilim. Depresyon şarkım. Yani bak depresyon diyebiliyorum. Demiyorum.
0: Yazık olsun, onu da mı söyleyemiyorsun?
1: Ha, evet. Sonra böyle enerjim tavan olduğunda da bana bak, beni sev Nermin'im.
0: Dilim yandı şimdi gene benim.
1: Sen ne yapıyorsun?
0: Sen bu ortası.
1: Sen nasıl yapıyorsun öyle?
0: Geldi gitti.
1: Bir şey söyleyeceğim. Siz bakmayın Nermin'in böyle zayıf mayıf olduğuna. Anacığım yemeğe oturuyoruz. Şöyle diyorum ki Nermin. Böyle inot kokusunda diyorum.
0: Ama
1: dün, anlatacağım dur.
0: Bir dakika sen onu anlat ben de. Dün biz şey yaptık ya. Avokadolu ekmek yapıyoruz ya. Ben onu hatır hatır yapıyorum. Ben niye böyle yedim diyor. Sen diyor hemen diyor onu diyor götürüverdin diyor. Ben niye böyle yedim diyor.
1: Siz bakmayın onun öyle bir daha lokmacık olduğuna falan. Diyorum ki iot kokusunu böyle baş başa yemek yiyor. Böyle tadını çıkara çıkara. 30 saniyede yemeğini bitiriyor kalkıyor.

0: yemek yemek hızlıya çabuk lazım yani. Hemen iş kaçıyor, güç kaçıyor, ambiyans kaçıyor
1: ama
0: yani.
1: Baş başa yiyeceğim, sakin, relax.
0: Hadi baş başa çay içeceğiz. Yemekleri de bitirdik, hadi gözün aydın. Oh. Efendim biz dakikalar sonrasında enfes sunumlarla masada olacağız.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Paranın kıymetini bilenler.
4: Biziz biz.
1: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
7: Sen seversin diye aldım.
6: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
10: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
14: Yaşanacak.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Dimash Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın Dimash Cool Mix.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 100

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Koçakla festival şimdi başlıyor.

0: Nefesler tutulduğu an ve dakikalara şahitlik ediyoruz. Bugünkü soframız da ayrı bir auraya sahip yani. Çok aura şükür. Dedim. Aura dedim, içerisinde aura kelimesi kullandım. Yani farklılık. Farklı bir enerji, farklı bir güzellik. Aurası yüksek bir masa. Efendim bakar mısınız?
1: Allah'ım yarabbim, şu tatlı yenmez mi?
2: Pastaya bak Nermin, nasıl gidiyor?
0: Yani böyle kaldım şu an. Konuşamıyorum. İzliyorum, sizler gibi bakıyorum. Allah'ım herkesin sofrasında, herkesin evinde bu güzelliklerin pişmesini nasip eylesin.
2: Amin.
0: Çok pratik bir tatlı. Kendinizi zorlamadan, havucunuz varsa dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Muhallebi zaten yapabilirsiniz ama biliyorsunuz ki içinde asla kakao kullanmadık. Tamamen çikolatayla, kremayla yaptığımız çok lezzetli bir muhallebisi var. Hemen yan tarafta kuzu etiyle haşlanmış efsane bir börülce. Bakar mısınız? Işıl ışıl parlıyor efendim. Patatesler de bu koyu suyuyla birlikte güzelce özdeşleşmiş. Ekmek kesinlikle bandıra. Gönül rahatlığıyla ekmeğinizi bandıra bandıra tüketebilirsiniz. Vallahi. Yan tarafta yayla çorbası desem yayla çorbası değil. Ayran aşı desek ayran aşı değil ama içinde kapyasıyla, toz biberiyle, eşsiz güzelliğiyle, ipek gibi dokusuyla, püf noktalarıyla birlikte kesilmeden hazırlayacağımız efsane domatesiyle buluşmuş bir çorbamız var. Yüreklerimiz böyle sımsıcak ısınsın ve tabii burada da yine bir kuskus pilavı yaptık ama içerisindeki börülceyle inanılmaz bir aromaya, enginarla lezzete kavuştu ve tabii ki bugünkü iş dersimizde, iş eğitiminde yaprak kurabiye hazırladık. Nasıl buldunuz?
2: Poğaça. Aslında o bir çörek biliyorsun.
0: Yaprak çörek hazırladık. Evet efendim. Nasıl buldunuz? Sanatsal faaliyetiniz bence çok başarılıydı. Yani ambiyans olarak çok ön planlı.
2: Ayol bakar mısın abi? Mis gibi. Bak,
0: görsel
2: bak.
0: Çok iddialı gerçekten.
2: Vallahi altı da pişti. Hı-hı. Bak dökülmüyor daha. Daha ne olsun ayol?
0: Vallahi çok güzel yapın, gözüküyor.
2: Değişik değişik masamız.
0: Efendim biz var ya şöyle söyleyeyim. Elimizden geleni veriyoruz sizlere. Sizler de elinizden geleni yani elinizdeki malzemelerle ne yapabilirsiniz? Tabii ki evinizde değerlendirme yapabilirsiniz. İşte bugün bunu yaparsın, bugün yarın bunu yaparsın, yarın bunu yaparsın. Bu tamamen size kalmış.
2: Ya da hepsini yaparsın
0: hepsini
2: akşama.
0: Yapın. Bence güzel bir menü, güzel bir fikir. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Amin. Yarın haftanın son günü tabii ki Cuma'yı da birlikte kapatacağız efendim her zamanki gibi.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğuk.

0: Yok artık, onu Amerika'ya mı götüreceksin?
1: Evet.
0: Hayır, taşıman zor olur diye dedim. İki bavul alabileceksin sonuçta.
1: Ya ben ne yaptım biliyorum Barkın, karışma.
0: Tost makinen harcılıyorum o zaman.
1: Hacıla. Hancım gerçekten bak ya, ne olur yatalım. Saat kaç oldu ya?
2: Ya mızmızlanma. 2 dakika sus bak, tadını çıkar biraz.
1: Hayır hayır, bu nedir? Kuzu kadar insanlarız Allah aşkına ya.
2: Dur, az kaldı, sabret sabret. Bak şimdi dikkat et. Bir adım yukarı. Evet.
1: Geldik mi?
2: Geldik. Hı. Açıyorum.
1: Aç.
2: Sürpriz.
1: Ya. Ama benim doğum günüm yarın.
2: Saat 12'yi geçti ama.
1: Ama yarın da bir şeyler yaparsın. Yani söyleyeyim, bunu ayırtamazsın.
2: Yarın da yaparım. Öbür gün de yaparım. Öbür gün de yaparım. Hatta istersen bu hafta senin doğum günü haftanı baştan kutlayalım.
1: Kutlayalım. Oh. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
1: Ne var onda? Çok merak ediyorum, içinde ne var?
2: Aç bakalım. Yani baktıkça beni hatırlayacağın bir şey var.
1: Öyle mi?
2: Beğendin mi?
1: Yani şey, değişik biraz sanki ha?
2: Bak tam şuraya asarsın diyorum. Misafirlerin geldiğinde böyle tepeden size bakar. Gözüm üstünde der gibi.
1: Ha, şirinmiş.
2: Sen bozuldun mu?
1: Yok hayır yani beklediğim bir şey değil. Yani ne bileyim, bu çok benlik bir şey değil sanki Han ya, anlamadım.
2: Ya sen şakayı anlamadın.
1: Şaka mı?
2: Bu da boynuzlu. Ben de hani.
1: Anladım Han. Anladım.

Yahu Ceylan, şaka yapıyorum. Niye anlamıyorsun? Sen demiyor muydun her şeyi bu kadar ciddiye alma, biraz kendine dalga geç diye? Ben de dalga geçiyorum işte. Baktıkça beni hatırlarsın diyorum.

0: Diyorum ki bir defasında beni boynuzluyor musun demiştim ve hünkür demiştim, bana hatırlatırım.
1: Bak, özür diledim senden. Bu konuyu unuttuk diyebiliyorum.
0: Hatırladık az önce işte. Sayende.
1: Ya ben gerçekten gülersin sanmıştım. Yani bu durumu böyle bu hale getireceğini hiç düşünmemiştim.
0: Ya ben mi getiriyorum bu durumu bu hale? Yani içerideki boynuzun hiç mi suçu yok? Ben... Ya ben sana kaç defa bana balon alma, patladığında korkuyorum dedim. Ya bu kadar zor bir şey mi Allah aşkına ya? Ya ben balonlardan, ani sesten hoşlanmıyorum ya. Bunu anlayışla karşılamak bu kadar zor olmasa. İnadına yapıyorsun ya. Gerçekten inadına yapıyorsun.
1: Ben senin tadını kaçırdım. En iyisi gideyim. Doğum günü kutlu olsun. Artık o balonları da camdan dışarı bırakırsın.
0: Pasta güzeldi ama. Yemeden mi gideceksin?

0: Teşekkür ederim. Ama senden bir şey rica edeceğim.
1: Ne?
0: Önce sen şaka yapma. Sana gülmek yakışıyor. Şakaları ben yapayım.
1: Komik mi bu?
0: Bence çok komik. Boynuzundan daha komik.
1: Gerçekten. Hı-hı. Emin misin?
0: Evet, eminim.
1: Oy, çok tatlısın.
0: Sen de.
1: Gel bakalım.
0: Ya hayır! Seni gerçekten öldüreceğim. Seni gerçekten gel be.
1: Şüphem yok.
0: Gerçekten öldüreceğim. Sen hiç şakadan anlamıyorsun ya. Bu kadar eşek şakası olmaz ama. Bayağı eşek şakası yapıyorsun.
1: Ah,
0: ne oldu?
1: Ya.
0: Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ya?
1: Çivi battı, çivi.
0: Ya ah, bir şey söyleyeceğim. Hastaneye gitmemiz lazım. Çıkar bakayım şu çorabını.
1: Dur.
0: Çıkar.
1: Dur, çok acıyor ya.
0: İğne falan olman gerekebilir ya. Ya sana ben kaç defa dedim bu evde terliksiz gezme diye. Ne oldu? Ya Han, gerçekten mi ya?
2: Baktıkça beni hatırlayacağın bir şey var.

0: Barkın!
1: Ne oldu?
0: Bant. Bant bitmiş de sende var mı? Bir baksana.
1: Hemen mi?
0: Evet bak böyle kaldı koli.

0: Kim o?
1: Benim. Han.
0: Git yoksa polis çağıracağım.
1: Konuşmak istiyorum sadece. Başka bir niyetim olsa zile basmazdım.

0: E gördüm ama.
1: Girebilir miyim? Olmaz, orada bekle. Konuş.
2: Oturalım istersen. Biraz uzun sürebilir.
1: Fazla zamanım yok. Ceylan'a yardım etmem lazım. Kız taşınıyor sayende.
2: Anladım. Sakıncası yoksa ben oturabilir miyim?

0: Ömer'i ne yaptın?
1: Huzur evine gönderdim. Çok makbule geçti, sağ ol. Senden korktuğumu düşünüyorsan yanılıyorsun. Ben Ceylan için korkuyorum.
0: Haklısın. Bu yüzden ona engel olmayacağım. Gitme demeyeceğim. Gitse de gitmese de karşısına çıkmayacağım.
1: Gidecek zaten.
0: Ben rahatsızlığın olduğunu bilmiyordum. Bilsem böyle bir şey yapmazdım. Özür dilerim.
1: Hasta olduğum için pişman oldun yani.
0: Hayır. Ceylan'a iyiliği dokunan birine bunu yaptığım için pişmanım. İlk değil bu.
1: Onu biliyoruz.
0: Muhtemelen sonunda olmayacak.
1: Derdin ne senin? Kız senden başka kimseyi sevmedi. Senden başka kimseyle birlikte olmadı. Sen gittin evlendin, karşısına kimse çıkmadı mı sanıyorsun? Jeff vardı, dünya iyisi bir adam. Afrika'da çocuklara doktorluk yapıyor gönüllü olarak.
0: Tam Ceylan'a göreymiş.
1: Aynen öyle. Adam dedi ki gel evlenelim. Nerede istiyorsan orada yaşayalım. Bizimki denemedi bile. Biraz düşüneyim bile demedi. Ne dedi biliyor musun? Neyse sen bunları duymayı hak etmiyorsun.
0: Vazgeçti mi adam? Bıraktı mı peşini? Bizimkinin hayranları çünkü kolay pes etmez.
1: Senden hiçbir şey olmaz. Sen umutsuz vakasın.
0: Çok uğraştım biliyor musun? Böyle olmamak için, ona böyle davranmamak için, dünyayı dar etmemek için çok savaştım. Hatta bir keresinde o kadar öfkeliydim, o kadar kızgındım ki gittim kendimi karanlık bir depoya kapattım. Sinirim geçene kadar da çıkmadım oradan. Niye biliyor musun?
1: Muhtemelen adamın biri Ceylan'a merhaba nasılsınız demiştir.
0: Hiçbir şey demedi. Ona hiçbir şey demedi. Ama bana asla söylenmemesi gereken bir şey söyledi. Ona sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu biliyor muymuşum? Bütün sorun buydu zaten. Ceylan benden çok daha iyisini hak ediyordu. Bazen uyurken böyle izlerdim onu. İnanamazdım hala yanımda nasıl durduğuna. Bu soruya hiç ikna edici bir yanıt bulamadım biliyor musun? Yoktu çünkü. Amerika'dayken de böyleydi. Herkes hayret ederdi. Bir partiye giderdik onun zoruyla. Ben böyle bütün gece o partinin bitmesini bir köşede oturur beklerdim. Onu izlerdim. İnanamazdım. İnsanlarla o kadar rahat konuşuyordu ki. O kadar özgüvenli, o kadar sevecendi ki. Bense herkese düşmandım. Onun gözünün içine bakıp gülen. Herkese. Sanki onu benden çalacaklarmış gibi gelirdi. Her an olabilirmiş gibi. Erkekler falan değildi derdim ya. İş arkadaşları. Kadınlar, çocuk, bebek, köpek. Hiç fark etmiyordu. Fotoğraf makinesiyle bile paylaşamıyordum onu. Ama o inadına üstüme gelirdi. Beni alıştıracağını sanarak. Bana o insanları, o dünyayı sevdireceğini sanarak. Hiç anlamadı. Benim dünyam oydu.

0: İçeriye mi çağırıyorsun beni?
1: Evet. Yapmadığın şey mi?
0: Israr kıyamet yaptığım işin yani. Peki içeride evde istemezsin beni normalde.
1: Ama uzattın. Tamam işte istiyorum şimdi. Gel işte. Önlüğün de şurada zaten.
0: Peki neden şimdi? Neden bugün beni eve çağırdın?
1: Allah Allah. Nedense neden yani?
0: Neden ama? Yani duymak istiyorum.
1: Yardımına ihtiyacım var. Yanımda ol istiyorum yani. Tamam mı? Oldu mu? İlla bir edebileştireceksin her şeyi. Bir romanmış gibi yaşayacaksın yani.
0: Ne yapayım Safi? Benim ilhamım sensin.
1: Terliğin şurada. Önlüğün de orada. Sandalyeyi de hazırladım senin için. Kahvaltı yaptın mı?
0: Hayır.
1: Ha tamam. Benim biraz işim var ama.
0: Olsun.
1: Şunu koyup geliyorum.
0: Tamam.
1: Sandalyeyi de hazırladım sana.

0: Bunları Ceylan'a anlatıp seni affetmesini sağlayacağımı düşünüyorsan olmayacak öyle bir şey.
1: O bunların hepsini biliyordur zaten. Beni en iyi tanıyan insan o.
0: Sana karşı en savunmasız da.
1: Onu kendimden koruyacağım. Merak etme. Herhalde bir daha karşılaşmayız. Tekrar özür dilerim. İyi bak kendine.
0: Ona asla güvenmeyeceksin değil mi?
1: Sen Ceylan'ı çok seviyorsun değil mi?
0: Evet. Aksi mümkün mü sence?
1: Değil. Sıkıntı da bu zaten.

0: Sen ne yapıyorsun burada?
1: Özür dilemeye geldim.
0: Dertleşecek başka birini bulamadın mı?
1: Sen bizi mi dinliyordun?
0: Evet.
1: Ne zaman yolculuk?
0: Haftaya.
1: Senin çok işin vardır şimdi. Ben tutmayayım seni.
0: Peki.
1: Çok iyi bak kendine.
0: Sen de öyle.

0: lan?
1: Ha.
0: Ya.
1: Ne ya?
0: Gel canım, yukarı çıkalım biz.
1: Tamam, geleceğim. Ama bir şey konuşmam lazım benim onunla.

0: dursana bir. Neydi o senin deminki hallerin öyle?
1: Anlamadım.
0: Yok onu kendimden koruyorum. Yok bir daha onu görmeyeceğim falan.
1: Sorumlu olan bendim. Sen de öyle demiyor muydun?
0: Sensin evet. Ama güçlü olan da benim. Ayrılığı da acısını da yaşayan benim. Onların hepsinden sağ çıkan da benim.
1: Ben ne yaptım peki?
0: Sen beni unuttun.
1: Unuttuğum için mi zırt pırt kapına geliyorum? Unuttuğum için mi sürekli rüyamda seni görüyorum? Unuttuğum için mi masum bir insanın ödünü patlatıyorum? Ama unutmak zorundayım. Senin iyiliğin için.
0: Ya bunu böyle söyleme. Sen sadece kendini koruyorsun. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun ki artık bir bahanen yok. Beni sevmemek için bir nedenin de yok.
1: Diyelim öyle. Ne fark eder? Sen gitmiyor musun?

0: Gitmiyor musun? Söyle.
1: Gidiyorum.
0: İyi. Doğru karar.
1: Bence de.
0: İçin rahat mı peki?
1: Çok rahat.
0: Ne diyeyim? Yolun açık olsun.
1: Hep hancı. Başka bir şey söyle bana.
0: Kendine iyi bak.
1: Bu da değil.
0: Özleyeceğiz seni. Özellikle babam. Ablam zaten tek arkadaşıydın onun herhalde.
1: Ben de onları özleyeceğim. Ama alıştım artık ben.
0: Peki o zaman. Yeni yılda oradasın. Işıl ışıl olur her yer. Tadını çıkar.
1: Çıkaracağım.

0: Gidersen biterim. Kal ne olur.
1: Gidersen biterim. Kal de bana ne olur.
0: Nasıl derim?
1: Neden demiyorsun?
0: Yine öldüreceksin beni. Bu defa kalkamam. Yapma.
1: Sana hiçbir şey olmayacak. Olan yine bana olacak. Sen beni unutacaksın.

0: Seni hala seviyorum.
1: Seni hep seveceğim.
0: Gitme Ceylan.
1: Hiçbir zaman gidemedim ki.

0: Gülbensiz ilk günüm bugün. İnsan bir tuhaf oluyor tabii. Onsuz bir sabaha eve uyanmak, ne bileyim yumurta kaynatmak falan. Alışırım tabii zamanla da yine de.
1: Safiye, ne yapmamı istersin? Nasıl yardımcı olabilirim sana?
0: Ha, ben şimdi domates falan yıkayacağım. Sen benim için sayar mısın?
1: Sayarım.
0: Sıkılırsan söyle ama.
1: Birlikte bir şey yaparken sıkılmak mı? Pek sanmıyorum.
2: Hayırdır? Nöbeti sen mi devraldın Naci?
0: Ha baba.

0: Sen demiştin ya Naci ile hiç oturamadık aynı sofrada bir şey yiyemedik davet etmedin diye.
1: Yo, ben hiç öyle bir şey demedim.
0: Baba demiştin ya hani bu çocuk ne yer ne içer aç mıdır açıkta mıdır diye.
1: Yo, basbayağı açıkta. Otel odalarında kalıyor gariban, onu biliyoruz. Arabası da yok hem.
0: Baba.
2: Orada kalmamın sebebini tahmin edersiniz. Arabaya da gelince hiç ihtiyaç duymadım şimdiye kadar. Bu şehre bir yük de ben yüklemek istemedim. Yoksa alınır iyi kötü bir şey ne olacak ki?
1: Al o zaman.
0: Allah Allah sen de taktın arabasına. Sana ne arabasından onun?
1: Beni gezdirmeyecek mi?
2: Nereye gitmek istersiniz Hikmet amca?
0: Ama nereye gitmek isteyecek? Ya dondurmacıya, ya dönerciye, ya pastaneye?
1: Mezarlığa. Oğlumu özledim ben.
0: Hana söyleseydin ya baba götürürdü o seni.
1: Hana söyleyemem.
0: Niye?
1: Haksızlık olur çocuğa.
0: Baba kazık kadar adam oldu. Kıskanmaz ki artık.
1: Ondan değil. O sevgiyi yeterince gözüne soktum ben zaten. Artık tamam. Duymasın, görmesin. Gerek yok.
2: Ne zaman isterseniz ben sizi götürürüm Hikmet amca.
1: Bugün olmaz. Safiye'yi yalnız bırakamam bugün. Kardeşi de yok. Sağ ol.
0: Yıkayayım ben şunları.

0: İki.
1: Üçte kaldın Safi.
0: Ha, üç. Üç. Üç. Kurun mu bu ya? Bir tuhaf kokuyor bu. Esat böyle seviyorsa demek. Şenur anne alıştırdıysa. Küflenmiş mi bu ya? Aa.
2: Mis gibi kokmuş. Geldim.
0: Heh, geldin mi? İyi. Benim de zaten işim bitmek üzere.
2: Ekmek tazeymiş. Nereye koyayım
0: ben? Dur. Sen girme, ben alırım. Şeyden mutfağı daha yeni temizledim de. Hem sen de git bir elini yüzünü yıka şöyle. Ben her şeyi halledeceğim. Merak etme.
2: Ablan gibi yapmayacaksın değil mi Gülben? Kendi evimde mutfağıma girebileceğim ben değil mi?
0: Aha. Ha, konuşuruz, hallederiz onu. Sen bunları fıs fısladın mı?
2: Şişt. Unutmuşum ya, kusura bakma. Aklımdaydı halbuki.
0: Unutmuş musun? Tamam, sorun değil. Ben hallederim yani. Sen şimdi bunları dışarı kapıya as. Ekmekleri dinmekten sonra ben temizleyeceğim gidip.
2: Nasıl? Dışarı mı koyayım? Kapının önüne.
0: Evet lütfen. Ben daha şimdi o girişim muşamba sermedim. O yüzden dış kapıya koy.
2: Ekmeği?
0: Ha, dur. Onu ben şimdi. Aç sen onu, içinden alacağım. Tamam ben normalde peçeteyle almam da dışarıdan geldin ya sen şimdi. Onun için yani, yoksa senden şey yaptığımdan değil yani bu hani.
2: Sorun değil. Peynir yeni bu arada.
3: Eyvah eyvah.
2: Ne oldu Hikmet amca?
3: Bu kız seni de kendine benzetmiş. Şuna bak, özel örtü serdirmiş. Dikkat et, ipleri kaçırma elinden.
4: Hay Allah ya. Sabunlu kaldı, durulamak lazım hay aksi.
5: Tamam, duruluyorum Safiye, sen koy.
4: Koyamam Naci, sen iyice sil. Durula, ondan sonra koyayım, sabunlu çünkü.
5: Tamam Safiye, koy, bir şey olmaz.
4: Naci, koyamam diyorum, anlasana ya.

0: Naci, ne yapıyorsun? Naci, ne yapıyorsun? Naci.
1: Safiye, canım. Hep ben uyum sağlayamam. Ortada buluşmamız lazım biraz. Değil mi?
0: Anlamadım sanki.
1: Duruluyorum.
0: Elin de çok yavaşmış. Akşam yemeği vakti geldi vallahi. Hadi biraz hızlı ol. Hı.
2: Öyle olmaz. Kurulaman lazım.
1: Peki.
2: Evlendikten sonra nerede oturacaksınız? Gülben gibi cehennemin dibine taşınmayın da.
0: Nasıl laf öyle Allah aşkına?
2: Sen rahat edemezsin diye söylüyorum kızım. Ne diyordun Naci demin? Ortada buluşmanız lazım.
1: Daha kararlaştırmadık, konuşmadık Hikmet amca ama... ...ve çok uzağa gideceğimizi zannetmiyorum, merak etmeyin.
2: Hadi Safiye, çocuğa elin yavaş diyordun.
0: Tamam.
2: Senin maşallahın var ya.
0: Tamam baba, tamam. Ne yapıyorsun Naci?
1: Bunları düzel, oturacağım.
0: Orası benim yerim. Hem ellerini yıkamadın, ellerini iyice yıkaman lazım. Lavabo hemen şurada sağda. Bezleri de alırsan iyi olur, kalmasın orada.
2: Biraz suyuna gitmen lazım. Evlilik anlayış ve hoşgörü ister. Hadi git yıka.
0: Geç baba. Baba. Ya ne olur aklına geleni öyle pat diye söyleme. Bak beni çok zor durumda bırakıyorsun. Lütfen yapma bunu.
2: Ne söyledim ki ben ya? Elini yıka dedim. Ne var bunda?

0: Şey, beğendin mi?
1: Evet, evet. Her şey çok güzel olmuş. Aslında hava biraz güzel olsaydı dışarı çıkardık seninle yürüyüşe. Buralar hep yemyeşil. Bir de kuşlar falan böyle, sen seversin. Bisiklet sürmeyi biliyor musun sen?
0: Bisiklet mi?
1: Hı.
0: Bir keresinde binmiştim de düşer gibi olunca korktum, sonra bir daha da binmedim.
1: Hiç mi binmedin bir daha? Olsun olsun. Bak burada depoda iki tane bisiklet var biliyor musun? Ben sana öğretirim. Hafta sonları çıkarız beraber bineriz. Hem hava almış oluruz hem de hareket olur, ne güzel.
0: Ama ya dizlerim ağrırsa?
1: Niye ağrısın ki?
0: Ama ya düşersem? Yani bir yerime bir şey olursa zaten yerlerde çamur içinde çok şey olabilir yani. Şey, çay koyayım mı sana?
1: Ben alırım canım, zahmet etme. Ya da hadi senin elinden içeyim bir tane.
0: Ha, tamam olur. Çekirdeği yakacağım diye korkuyorum. Dur, dikkat et. Yanma. Ne oldu Esra? İyi misin Esra? Ay, ne oldu, iyi misin? Ne oluyor, ağlıyor musun, ne oluyor?
1: Geçti canım.

0: İyiyim, iyiyim. Tamam, vallahi iyiyim.
1: Tamam canım, sakin ol. Bak sen kurtardın beni ya, sağ ol.
2: Ama ya kurtaramasaydım, ya böyle korkudan donup kalsaydım?
1: Ama öyle olmadın işte, donup kalmadın. Sakinle, ne yapman gerektiğini de biliyordun, çok da cesurdun.
2: Yok, yani bir keresinde ablam öğretmişti, o öyle şeyleri bilir. Of.
1: Teşekkür ederim.

0: Şey, nerede çekirdek? O çekirdek nerede? Onu bulmamız lazım. Basarız, düşeriz vallahi, Allah korusun.
1: Boş ver şimdi Gülben, alırız sonra.
0: Yok, hayır, unuturuz sonra. Biliyor musun, en çok ev kazalarından ölünüyormuş. Allah korusun, olmaz. Ben bunu bulacağım. O çekirdeği bulmam lazım. Nerede ki? Hemen geliyorum, dur şimdi.

Dur, halledeceğim ben şimdi. Nerede? Katil çekirdek az daha kocamı öldürüyordu ya. Hangi, nerede? Sandalyenin altında mı? Ha? Ha, gördüm. Burada işte. Sandalyenin altında kalmıştı.

0: tamam. Aldım bak. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Sen bana mı kızdın?
1: Kızmadım Gülben. Hiç kızmadım.

0: Sağ ol kızım.
1: Afiyet olsun baba.
2: Sağ ol.
1: Afiyet olsun.
0: Nasıl buldun bizim kızın kahvaltısını?
2: Çok beğendim. Çok özlemişim çayını.
0: Kahvesi de fena değildir. İç bak.
1: Baba, sık boğaz etme şimdi.
0: Ne var daha? Peygamberin kavline gelecek sıra.
1: Baba.
0: Ne bakıyorsun öyle? Onun için gelmedim buraya. Seni istemeyecek mi?
1: Baba, ne alakası var? Ne olursun?
0: Niye geldi o zaman gündüz gündüz?
1: Gece vakti mi gelseydi? Allah Allah, tövbe tövbe, söyletme beni şimdi, konuşturma.
2: Aslında haklısınız. Gelmişken çıksın aradan.
1: Naci, sakın.
2: Bunun yapılması gerekiyor. Öyle değil mi Safi? Hani yapmamız lazım.
1: Öyle şey mi olur ya? Allah Allah. Hiçbir hazırlığımız yok, bir şeyimiz yok. Hem Han yok, Gülben yok. Sen bir başınasın.
2: Ben her zaman tek başımayım.
1: Tamam, ben istemiyorum. Olmaz öyle.
0: Tamam, sen de sonra gelirsin. Hem çikolatayla çiçekle gelirsin, daha da iyi olur.
1: Ben bir Gülben'i arayayım, merak ediyorum.
0: Olmaz, rahatsız etme şimdi. Yeni evli çiftler ertesi gün aranmaz ki.
1: Sesini duyacağım bir.

0: ki aradın.
1: Gülben, ne oldu kardeşim? Sesinde bir tuhaf, iyi misin sen?
0: Abla demin Esat az daha ölüyordu biliyor musun?
1: Ne?
0: Evet.
1: Nasıl, ne oldu?
2: Ne olmuş, söylesene.
0: Boğazına çekirdek, zeytin çekirdeği kaçtı. Nasıl biliyor musun? Morardı, nefes alamadı. Böyle kıpkırmızı oldu yüzü. Çok korktum abla, çok kötüydü.
2: Kızım ne olmuş, söylesene.
1: Şey baba, Esat'ın boğazına bir şey kaçmış. Nefes alamamış ama şimdi iyiymiş.
2: Ha, aman, ben de bir şey oldu sandım. Ben bulmaca çözeceğim. Selam söyle.
1: Gülben sonra?
0: Abla sen olmasan ölmüştü Esat.
1: Ben mi?
0: Aha. Sen öğrettin bana o hareketi. Ya ben sana öğretmesen nereden bileceğim? Öyle kurtardım onu. Nasıl becerebileceğim ki yoksa başka türlü? Zaten hiçbir şey kendi başıma yapamıyorum abla. Hiçbir şey hem de hiç.
1: Gülben, senin canın sıkkın belli ki.
3: Ama tamam yani üzme kendini. Alışacaksın.

0: Hepsi geçecek, iyi olacaksın sen. Tamam mı? Esat nerede şimdi?
1: Bezdirdim onu. Gitti kaçtı, içeri gitti. Sıkıldı benden.
0: Yahu sıkılacak vakti mi oldu Gülben? Ne diyorsun?
2: Toparlan hemen. Kendine gel bir.
0: Hadi git. Birazcık sohbet et, ne bileyim bir kahve yap, oturun biraz konuşun.
1: Abla. Her şeyi beraber yapmak istiyor. Birlikte yapalım istiyor. Dışarıdan geliyor, mutfağa girmek istiyor. Ne yapacağım ben?
0: Konuşup halledeceksin Gülben. Ona da kendine de biraz sabırlı ol.
2: Tamam mı?
0: Sizin üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok beraber olursanız. Hiç merak etme. Halledeceksin sen. Siz birbirinizin yanında olun yeter. Hadi git. Bir elini tut. Bir yüzüne bak. Biraz işte sohbet edin. Hadi ne olursun bir şeyler yap kardeşim.
1: Tamam abla. Şey, sizi çok özledim.
0: Biz de seni. Hadi görüşürüz. Hadi canım.

0: Canım. İyi misin?
1: Zorlanıyor. Ama alışacak işte.
0: Ne güzel dedin ama öyle.
1: Ne dedim?
0: Üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok dedim birlikte olursanız. İnanıyor musun buna?
1: Yalan mı söyleyeceğim Naci? Tabii ki inanıyorum.
0: Ya bizi Safiye, bize inanıyor musun? Biz de üstesinden gelir miyiz her şeyin? Bak, kardeşin ne güzel halletti. Sen de onun gibi cesur davranırsan eğer.
1: Ne cesuru? Hiçbir şey başaramadı o. Gece vakti eve geldi. Baba yolladı onu sonra tekrar. Esat'ın haberi bile yok. Ama duymuyorsunuz işte bizi. Sizin için tatlı görünen şey bizim için eziyet, sınav. Bir türlü anlamadınız şunu.
0: Hangisi eziyet Safi? Burada sofra kurduk. Bak şimdi kahve içiyoruz. Aynı çatının altında. Yani karşı binadan değil bir el mesafesinden bakıyorum sana. Bu mu eziyet Safi?
1: O muşam börtüyü sabunlu bırakmam ve benim için bunun sorun olmadığını düşünmen eziyet Naci.
0: O sofradan hatırladığın gerçekten bu mu Safiye?
1: Seni aldım. Evet, sofraya oturttum. Ama bu benim için ne kadar zor bilmiyorsun sen. En sevdiğim insan olduğun halde bu çok zor benim için Naci. Çok zor.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
3: Break. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde.

0: iadeyle şimdi dene. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
10: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemeli. Vefanın tadı hala aynı.
11: Sen seversin diye aldım.
10: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Volkan, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Gün boyu çamaşırını koru.
6: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Yaşanacaksa.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.
13: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Koçak'ta festival şimdi başlıyor.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: Geldim. Merhaba. Bir hal hatır sorayım dedim. Malum evde yalnız ilk günün. Belki bir ihtiyaç vardır. Çekinme söyle. Halden anlarız.
2: Okşan, okşan. Saçını yıkamadın mı sen? Allah seni ne yapmasın? Şu hale bak. Spreyden kas katı kesilmiş. Kaşınmıyor mu?
1: Bayram'la sinemaya gideceğiz. Çok beğendi, o bozmayayım dedim.
2: Bana bak Bayram, iyi çocuktur. Kalbini kırayım deme sakın ha. Tertemizdir. Sinemada Allah yardım etsin. Arkanda oturana tavus kuşu gibi. Şuna bak, kimse de göremez filmi. Kepek şov.
1: Ah! Ay, o ne o?
2: Bağırma be.
1: Aman! Taktı mı sonunda? Kıt. Hadi cümleden geçmiş olsun. Ne yalan söyleyeyim, ben vallahi umudu kesmiştim ha.
2: Allah Allah, sus.
1: Maviş de buradaymış. Merhaba Maviş hocam.
3: Merhaba.
1: Niye söylemiyorsun kız? Ben de seni tutuyorum. Bilsem bölmezdim.
2: Neyi bölmezsin? Okşan, saçma sapan konuşma.
1: Ay, tamam. Hadi ben gidiyorum. Siz devam edin sohbetinize. Hadi. Öptüm seni. Çok fenası.
2: Saçma sapan şeyler yapıyor.
1: Geldiniz. Kıvırcık kuzum, hadi sen al yavukluğunu da çık size. Ay, çok güzel kek yaptım, yiyin. Sıcak sıcak, oh!
4: Yavuklu?
1: Senin anlayacağın dilden söyleyeyim ben. Girlfriend'ini diyorum. Al da git, hadi.
5: Okşan abla, çok sağ ol. Ama ben gelemem ki. Ablama yardım etmem lazım. Şimdi o tek kaldı, yazık.
1: Yazık. Tek. Ne tek, ne tek. Git de bir çuval inciri berbat et.
5: Okşan abla, ben hiç anlamadım ne demek istediğini.
1: Diyorum ki, ablanın diyorum ihtiyacı olan yardım yanında diyorum. Muhtemelen ona şu an şiirler okuyordur diyorum. Anlayın. Ay, baban zaten ikide bir bölüyordur. Bir de sen ekşime başlarına. Ay, hadi benim dediğimi yapın siz. Vallahi kızacağım ha, gidin yiyin kekinizi. Ay, bana bak. Hepsini bitirmeyin ha. Dedene de kalsın.
4: Tamam.
1: Ay, tutmayın beni ya. İşim gücüm var benim. Date'im var. Ona gidiyorum. Görüşürüz.
5: Yalnız buzda giderse ablam da yakında gider. Yani benim ailem dağılıyor. Biliyor musun? Dağılıyor resmen, ailem dağılıyor benim ya.
4: Saçmalama, sen ablandan önce gidersin.
5: Nereye giderim?
4: Nereye gitmek istiyorsan artık.
6: Esra.
7: Hı.
6: Şişt, tut tut. Bakalım yakalayacağım mı şimdi? Al.
7: Ya Rüyacığım, ama ellerim yağlı. Yapma şöyle şeyler.
6: Tamam canım, senin tutmana gerek yok. Zaten sana getiriyorlar.
7: Ne demek ya?
6: Şu demek. Bence Anıl sana abayı yaktı.
7: Ay Rüya, saçma sapan konuşma zaten. Ayrıca Anıl Gülben'e takık bir kere. Ayrıca benim çok işim var, git başımdan hadi.
6: Aa, hareketlere bak. Bir şey diyeceğim. Peki benim dediğim gibi çıkarsa hiç umut yok mu be?
7: Umut. Umut, evet, şey gibi değil mi? Esra, Anıl, Rüya çifti, yılın çifti. Woo!
6: Bir şey diyeceğim be. Sen onu tanımadığın için böyle diyorsun. Bak, o hem dünyadaki en iyi kalpli insan hem de aşırı zeki bir çocuk.
7: Zeki.
6: Hı. Hı. Kızım vallahi bak, bence o şey fazla zekadan sıyırmış.
7: Rüya, senin gerçeklikle bağın çok çok çok zayıf, farkındasın değil mi?
6: Hı.

0: Dur dur ben bakarım. Sen şey yap. Gerçekçi gerçekçi dolmanı sar.
1: Gerçekçi dolmanı sar.
0: Sus be.
2: Esra melek mi ejderha mı?
0: Melek.
2: Han öyle demiyor mu?
0: Ama bırak onu. Ona göre herkes şeytan. Boş ver sen.
1: Ne oluyor ya?
0: Bak insan lafının üstüne gelinmiş.
1: Ne haber Ana? Nasılsın?
2: Sen kıvırcıksın biliyorum. Ama herkese ikinci bir şans vermek gerektiğini söylerdi annem. O yüzden al.
1: Ya, bir ellerimi al da benim Rüya alsın.
0: ne yapayım? Bakayım mı?
2: Yağlı saçlar için değil o. Ama aç aç. Aç.
0: Açıyorum bak.
2: Aç aç.
0: Aa, düzleştirici.
2: Güle güle. Düzleş. Güle güle düzleş. Güle güle. Düzleş. Yani. Gülerek.
0: Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
0: Bak, bak gördün mü? Anladın mı şimdi?
1: Saçım kıvırcık diye mi?
0: Ya Esra saf mısın? Ya çocuk seni rahatça sevebilmenin yollarını arıyor. Çok tatlı, yazık be. Gözlerim doldu valla. Sana da diz saç çok yakışıyor.
1: Ay Rüya. Ha. Saçma saçma konuşma.
0: Aa.
1: Allah.
0: Öf. Bak bak. Hmm. Düzleştirirsin. Dümdüz. Jilet. Ha? Anladın.
1: Rüya.
0: Anladın anladın.
1: Rüya bak seni çok kötü mahvedeceğim bugün ha. Elimde kalacaksın. Sana söylüyorum.
0: Şapşap.
3: Ege hadi ama çok acıktım bak bekliyorum.
4: Tamam. Ne oldu özledin mi keki?
3: Hadi dur dur dur masada yiyelim. Böyle şimdi dökülecek buralar hep.
4: Ya ne olacak? Bir şey olmaz.
3: Ama kırıntısı dökülür onun. Bak dökülecek dedim. Dökülüyor işte. Üstüne de döküldü.
4: Dökülsün ne olacak? Sütlüğünüz geçer.
3: Niye benim kekimi eliyorsun? Vıcık vıcık oldu şimdi. Yiyemem onu ben.
4: Neriman, gitgide ablana benzemezsin değil mi?
3: Ne alakası var ya? O olsa zaten buraya bile giremezdi.
4: İyi, ısır o zaman. Hem de benim elimden yiyeceksin.
3: Tamam, tamam. Yüküyü bak. Dedim sana.
4: Ya bırak, bırak. Ya sizin ev değil burası, bırak. İyi, hadi al ye kekini. Hadi ye. Al.
0: Çok güzel ama.
4: Bak, dünyanın sonu değilmiş gördün mü?
0: Okşan abla delirecek ama.
4: Tam tersine. Okşan abla hayatta bir şey demez. Hep anı yaşar o.
0: Anı yaşar. Oo, müzik.

0: Akordu da fena duyulmuyor Hikmet amca. İyi görünüyor.
1: Sen nereliydin Naci?
0: Benim babam Artvinli ama ben Ankara'da büyüdüm.
1: Çal bakayım sizin oralardan güzel bir şeyler uşağım. Geç otur şöyle, gel.

0: Ciğerimizi dağladın durduk yere. Ben sana klasik bir şeyler çal dedim ama... ...yok yere gamlandık.
1: Hikmet amca yanlış anlamışım. Pardon.
2: Şey baba ben sana ilacını getirmiştim de.
0: Safiye de öğrenmek istiyor piyanoyu. Naci öğretsin sana. Benden iyi çalıyor. Parmakları biraz kısa ama olsun.
2: Baba boş ver şimdi hiç yormayalım. Gerek yok öyle bir şeye.
0: Mesleği çocuğum bu ya. Otur öğretsin işte. Aman bu itirazlarından yıldım artık Safiye. Allah sana sabır versin oğlum.
1: Gelsene Safiye.
2: Naci sen de başlama ne olursun. Ne yapacağız? O da orkestrası mı kuracağız sanki? İşim gücüm var benim zaten.
1: Kurarız belki. Hadi gel gel. Gelsin.

0: Yok Naci, olmuyor. Beceremiyorum ben, yapamıyorum. Uğraşma hiç.
1: İster misin evimizde bir piyanomuz olsun? Akşamları çalarız. Bak kapa gözünü. Kapa kapa. Dinle.

Ben piyanoda bizim şarkımızı çalıyorum. Geliyorsun, başını omzuma yaslıyorsun. İçeride bir bebek ağlıyor. Gene uyandırdın diyorsun. Halbuki Poe'nun en sevdiği ses biliyoruz, piyano sesi. Dedesine çekmiş diyoruz. Tommy geliyor. Elleriyle kestane ayıklamış bize, onu getiriyor. Sen bu sefer geri çevirmiyorsun. Bir tane alıyorsun, ağzına atıyorsun. Güzel olmuş diyorsun. Mutlu oluyor o da. Dördümüz mutluyuz.

istemez miydin evimizde? Cama yağmur vuruyor, yağmur damlıyor. Sen karanfilli bir çay demlemişsin.

0: Canım. Bunlar olsun artık hayatımızda. Bunlar olsun. Hayalde kalmasınlar. Bu kadar yakınken durmayalım.
1: Naci yapma ne olur şimdi. Baba görürse hoş olmaz.
0: Neyi görecek Safiye? He? Seni ne kadar çok sevdiğimi mi? Nasıl sevdiğimi mi? Neyi görecek?
1: Yapma işte hoş değil yani bunlar.
0: Safiye, şu anda seni değil annene duyuyorum. Bak canım. Sevmek, dokunmak, sevdiğine sarılmak bunlar kötü şeyler değil. Kötü olan ne biliyor musun? Onun şu anda bu odada bizimle birlikte olması. Her mutlu anının hesabını sorması sana. Kötü olan şey bu biliyor musun? Ama merak etme. Onun sesini beraber bastıracağız.
1: Nasıl bastıracağız Naci? Piyano oyna mı? Ha? Klarnet de mi yoksa?
0: Sabırla Safi. Sabırla. Yarın devam ederiz.
1: Ben yapamam hiç. Boşuna uğraşma sen. Yapamıyorum. Olmuyor yani.
0: Ben hiçbir öğrencimden umudumu kesmedim Safi. Yarın görüşürüz.

Kardeşini gördün. Daha ilk geceden kocasının yanından kaçtı. Sen de kendinden daha iyisini bekleme. O kapıdan adımını atar atmaz bu eve geri dönmek isteyeceksin. Senin evin burası Safiye. Seni boş hayallere inandırmasına izin verme. Dokunup dokunabileceğin tek piyano da bu. O da şu an pislik içinde.

0: Kaynar suda daha iyi temizleniyormuş çünkü.
1: Biz de öyle yaparız o zaman. Ne oldu Neriman?
0: Ablamı düşünüyorum ya. Yani biliyorum daha yarım gün oldu ama ben yine de özlüyorum onu şimdiden. Ya mutlu olsun istiyorum tabii ki. Tabii ki istiyorum da. Ama işte eksikliğini duyuyorum yine de. Belki de o evde beni en iyi anlayan insan oydu, o yüzdendir.
1: Ne kadar şanslı olduğunun farkında değilsin Neriman. Keşke benim ablam da evden gitmiş olsaydı da ben de onu daha az göreceğim için üzülüyor olsaydım. Siz ablanın her mutlu anında yanındaydınız, onun her şeyi tamdı. Ama benim ablam...

0: Dedemle ben çok burnumdan getirdik onu. Çok kırdık onu, çok üzüldük. Arada kaldınız. Evlenirken bile mutluluğunu paylaşamadı. Sıkıntısını hiç anlatamadı. Hep içine attı, sakladı. Saklamak zorunda kaldı. Dayı olduğumu bile söyleyemeden gitti benim ablam. Sevinip sarılamadık bile birlikte.
1: Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Hiç düşünemedim yani. Düşünmeden öyle çıktım. Lafın nereye gideceğini bilemeden. Çok özür dilerim Ege.
0: Önemli değil.
1: Hayır. Önemli.
0: Sen ablana her özlediğinde ona bunu söyle, olur mu? Sonra çok bir elimi yıkayayım.

0: Gülben, ne yapıyorsun burada?
1: Hani beraber film izleyelim demiştik ya. Bence şimdi tam zamanı.
0: Şimdi mi? Gece saat 11 oldu ama.
1: Ne olmuş? Ne olmuş saatte ki? Mısır patlattım o kadar hep.
0: Doğru. Tamam. Hadi izleyelim o zaman.
1: Ama ben bu kumandayı hiç bilmiyorum.
0: Ben sana öğreteyim. Bu zaten açmak için rakamlar. Şununla da yukarı aşağı.
1: Tamam aç hadi o zaman.
0: Tamam. Sizi yormak için istedim. Bunu izleyelim mi?
2: Ama şimdi yanınızda en tatlı saatlerimi geçiriyorum.
3: Gene de pavyondaki ya da kutudaki beraber olmayı isterdiniz ama.
0: Ne kokuyor burası ya?
2: Daha doğrusu kıskandırmak için.
1: Mısır?
0: Yok başka bir koku sanki böyle. Genzini yakan bir koku insanı.
1: Ya hani sana demiştim ya koltuğu sileceğim diye. Odur. Arap sabunu böyle kokar.

0: Külben. Bu böyle biraz rahatsız oldu sanki, değil mi? Sen kolunu çeksen mi?
1: Rahatsız mı oldun kolumdan?
0: Hayır, hayır. Hiç olur mu öyle şey? Ama sence de böyle daha rahat değil mi? Daha rahat bak.
1: Şey, sen mısır ye hadi. Al.
0: Tamam. Ben duymuyorum ki. Dur şunun sesini açayım.
1: Ay dur dur. Esat ne yapıyorsun?
0: Ne oldu? Ne yapıyorum yine?
1: Elin yağlı. Vıcık vıcık kumandaya dokunuyorsun ya. Ama kaç defa söyleyeceğim ben bunu ya? Mendille sileceğim. Söyledim bunu. Uzat elini. Yağlı yağlı. Aa, hiç fark etmemişim.
0: Neyi fark etmedin? Tırnakların mı uzun? Kirli mi?
1: Ellerinin ne kadar güzel olduğunu. Esas senin her yerin çok güzel. Yani böyle... böyle Allah seni yaratırken sanki... ben bugün bir insana can vereceğim. Hem ona çok güzel bir ruh üfleyeceğim. Hem de dünyanın en güzel ellerini çizeceğim. Bir de... çok güzel bakan gözleri olacak demiş gibi sanki.
0: Gülben.
1: Ay şey, başlamış bu. Hadi aç, başı sar. Bayağı bir yorulmuş baksana. Hadi izleyelim. Hadi hadi.
0: Açtım.
1: Hah.

0: Mesra.
1: Abi ben seni gördüm ben.
2: Zeytinyağı sarma yaptım. Bayağı da uğraştım. Güzel oldu bence. Yersin.
1: Sevginle mi sardın? Aa, bunu hep saklayacağım.
2: Hayır, saklama. Ye onu çünkü bozulur yani. Saklanmaz.
1: Yok, kabı diyorum.
2: Onu da saklama. Onu geri ver bana çünkü benim onunla işim var.
1: Niye bu saklama kabı değil mi bu? Saklama kabı mı? Ne anlama geliyor o zaman? Bak gördün mü? Güldün, kuşlar havalandı.
2: Ya.
1: Ay çok iyi. Olduğum saç düzleştiricisini kullansaydım seni içeri davet ederdim ama böyle edemem, özür dilerim. Çünkü kıvırcıklar giremez. Keşke böyle olmasaydım.
2: Evet. Hiç önemi yok. Hiç önemli değil. Şey yaparız. Ye ama mutlaka sen onu, tamam mı? Ye güzelce. Değişik.

0: Aman ey, su içecektim, elimden kaydı. Baksana, yatak sırılsıklam oldu ya.
1: Dur, ben yemin ederim sana bir şey oldu sandım ben. Tamam, ne olacak, alt tarafı su, pis bir şey değil ya. Yani şey, dert edilecek bir şey değil demek istiyorum, tamam. Ben değiştireyim şimdi çarşafı.
0: Hayır, yapma. Yapman olmaz. Bunda yatamayız ki. Böbreklerimizi üşütürüz Allah korusun. Ne kadar kötü bir şey biliyor musun? Olmaz.
1: Ne yapacağız o zaman?
0: Yan tarafta yatarız.
1: Tamam da onlar tek kişilik.
0: Tamam işte, birinde sen yatarsın, birinde ben. Ne olacak? Hadi sen git yat, uykunu kaçırma. Ben bunu sonra makineye atarım. Hadi git git, çekil. Çok kötü bir şey bu ya.
1: İyi geceler Gülben.

0: Gitme desem ne olacak ki? Geçen sefer yalvardım gene gitti. Aman boş ver, böyle daha iyi.
1: Ay, ya sen de ne kadar ödlek çıktın be. Bir kere aşkta gurur olmaz. Yani sen demek ki o kadar sevmiyorsun onu. Ki bu benim için çok güzel bir haber. Senin için kötü bir haber tabii. Başkasıyla da olamazsın.
0: Herkes biriyle olacak diye bir kaide yok.
1: Yalnızlıkta da mata bir şey yok. Bak, bilir kişi konuşuyor.
0: Bul o zaman birini. Mesele yalnız kalmamaksa bul.
1: Aptal mısın sen gerçekten? Ha, çok aptalsın. Ya Ceylan gitmekte haklı. Oğlum ben seni seviyorum. Ne yapayım başkasıyla? Harcayayım mı?
0: Bak, bir daha gelmene izin vermeyeceğim buraya. Bitti. Bu son. İlk ve sondu bu.
1: Öyle mi?
0: Öyle.
1: Sana mı soracağım?
0: Bana soracaksın tabii. Kime soracaksın ya?
1: Allah Allah ya. Ya sen peki nasıl engel olacakmışsın benim buraya gelme?
0: Bak, koyarım seni şu arabanın arkasına, paketlerim eve görürsün şimdi.
1: Allah Allah. Asıl ben seni atarım paketlerim gitmen gereken yere be.
0: Neresiymiş orası?
1: Ay, Ceylan'ın evi. 7/24 onu gözetlemiyor musun? Ya sen kal de. O yine gidecekse gitsin. Emin ol bak. Yani reddedilmek pişman olmaktan daha iyi. Bak bana. Evet, mutsuzum. Ama keyfim de yerinde.
0: Ben senin gibi değilim.
1: E tamam. Utanıyorsan gideyim ben konuşayım Ceylan'la. Han seni çok seviyormuş. Ama bunu itiraf edemeyecek kadar korkakmış diyeyim.
0: Nasıl yani? Ben onunla birlikte olursam mutlu olacaksın. Öyle mi?
1: Hı, öyle. Çok mutlu olacağım. Zil takıp oynayacağım. Acımdan gebereceğim be. Ama en azından seni seven birine emanet edeceğim. Ki sana iyi bakarsa hiçbir sorun yok. Ama seni üzerse öldürürüm ben o kadını.
0: Bunun şaka olmamasından korkuyorum.
1: Değil zaten. Ne? Hadi tamam, sıkalım gidelim. Ah! Of!
0: Ne oldu?
1: Ya cam battı parmağıma. Hayır, mikrop kapmasın Cem. Çöpteyiz biz şu anda.
0: Ah! Bayağı kesmişsin.
1: Acıyor zaten.
0: Ver bakayım şunu.

0: Gülben. Gülben, neredesin?
1: Kuş kadar lendi, yıkamıyor işte bu ya. Yıkamıyor.
2: Ne yapıyorsun hayatım burada?
1: Çamaşır yıkıyorum gördüğün gibi.
2: Niye yoruyorsun ki kendini? Alsana makineye.
1: Ön yıkama yapıyorum Esat.
2: Tamam, neden aç aç yapıyorsun o zaman? E bari bir şeyler yeseydin de öyle yapsaydın Gülben.
1: Aa, kahvaltı hazırlamayı unuttum ben. Aç bıraktım seni ya.
2: Aşkım benim. Ben hazırlarım kahvaltı. Tamam o zaman bak, sen bunları makineye at, ben kahvaltıyı hazırlayayım. Sonra birlikte yapalım, sonra dışarı çıkalım, olur mu?
1: Olmaz. Esas sen ne olur bir şey yapma ya. Yani yoruluyorsun ya işten zaten. İşte ben her şeyi ben yaparım gerçekten. Üzülürüm, kıyamam sana. Yapma.
2: Bana kıyamadığın için yani.
1: Evet, sen yorulma diye.
2: Mutfağa giremediğim için değil yani. Anladım. Kolay gelsin.
1: Esat yapma böyle.
2: Gülben, daha geçen gün o mutfakta ikimiz makarna yaptık seninle. Ne oldu? Ne değişti yani? Ne ara yasaklı oldum ben?
1: Ama artık ben burada yaşıyorum. Yani o mutfak benim olacaksa anca benim kurallarımla olur. Üzgünüm, ben böylesine alışı.
2: Ben de canım istediğinde mutfağa girip çıkmaya alışı. Ne yapacağız şimdi?

0: Nereye gidiyorsun?
1: İşe.
0: İşe mi? Ama izinlisin sen.
1: Ne yapayım? Senin de bir sürü işin gücün var. Ben de ayak altında dolanmayayım bari. En azından gideyim, Han'a yardım edeyim.
0: Tamam. Hallet sen işlerini.

Murat. Çıkmıyor işte. Allah'ım ablam burada oldu. Şimdi nasıl çıktığını bilirdi bundan. Nasıl çıkacak bu? Çık. Olmuyor. Yok, temizlenmez bu ev. Bu ev temizlenmeyecek bu ev. Burada kalamayız. Buraya giremeyiz. Buraya pis pis. Alamayız burayı. Pis. Pis. Leş gibi. Çantam, telefonum örtüm, hiçbir şeyim yok. Allah.

0: Gülben. Gülben. Ne yapıyorsun burada? Niye buradasın sen? Ne oldu?
1: Akrep vardı. Akrep. Ondan kaçarken.
0: Akrep mi? Kaç saattir buradasın Gülben? Beni niye aramadın? Niye komşulardan yardım istemedin?
1: Hangi komşudan? Kim var burada yardım edebilecek? Kimse yok. Hiç kimse yok. Herkesten uzak kaldım ben burada. Ablamdan, herkesten uzak kaldım.
0: Tamam canım, tamam. Gel, nasıl üşümüşsün Gülben? Hadi gel.
1: Bırak beni, bırak kapıyı.
0: Açıyorum. Gel hemen. Geç.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
3: Her anın Double Shot Ice Break.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
11: Arkadaşlar!
12: Azma!
11: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
13: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
11: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
14: Bu Perşembe A101'de aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne

0: Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol Ped'den kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
2: Alarko Klima, gerçek konfor. Yaşanır.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
1: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Koçak'la bir karar tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
16: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
17: Gülben, canım yiyesin, yerinde miyim?
18: Ay git gelme.
17: Gülben, dur bak biliyorum korktun ama.

0: Bir izin verirsen bana Gülben.
1: Ya hayır.

Ah Gülben. Niye kaçıyorsun? Niye saklanıyorsun benden? Ben seni hiçbir şeye zorlamam. Bunu ne zaman anlayacaksın?

0: Sadece sarılıp uyuyalım istiyorum. Bundan da korkuyorsun. İğreniyorsundur belki de.
1: İğrenmiyorum sadece. Kalk! Kalk yataktan! Leş gibi oldu, kalk! Ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun?
0: Sen ne yapıyorsun?
1: Ne yapıyorsun? Hepsini yıkamam lazım şimdi. Ya dışarı...

0: Bana haber vermek için neyi bekliyordun?
1: Bu işin kuralı bu Tombik. Önce biz bildiklerini alırız. Sonra posasını size teslim ederiz.
0: Öğrenebildin mi bari bildiklerini? Beni niye öldürmeye çalışmış?
1: Ben senin işine karışmam. O faslı sana bıraktım.

0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Yakaladığın için hem çok sevindim hem de üzüldüm.
1: Niye üzüldün?
0: Bunun içeride rahat rahat yaşayacağını düşünmek beni deli ediyor.
1: Üzüldüğün buysa kolay. Sıkayım kafasına gitsin.
0: Duygularımı paylaşmayayım mı seninle?
1: Paylaş Dominik. Paylaş.

0: Şahit! Sen adliyeye kadar eşlik et savcı hanıma.
1: Tamam abi.
2: Kaptan tam yol!
3: Kim vurdu görebildiniz mi?
0: İndirin silahlarınızı! Tombik? Duan kabul oldu. Cahit! Hadi. Sen savcı hanımla git. Dikkatli ol.

0: Selvi Hanım nişanlısını hatırlamış.
1: Hangi dağda kurt öldü?
2: O bir hataydı Kenan. Biz senin nişanlı falan değiliz.
0: Bunu hatırlatmak için mi aradın?
2: Seninle konuşmam lazım. Neredesin?
3: Kararınıza saygı duyuyorum. Ama Şamir'in artık burada faydalı olması imkansız. Onu değiştirmeniz, Türklerle ilişkilerinizi düzeltmenize faydalı olur.
4: Bizim sözümüz Tanrı'nın sözü. Sana boyun eğmek düşer. Şamir kalıyor. Sen de kalmak istiyorsan, ne diyorsak yapacaksın.

0: Kapının önünde mi konuşacağız? Gir içeri.
1: Sarhoşsun.
0: O kadar değil, merak etme.

0: Bir şey içer misin?
1: Buraya seninle sohbet etmeye gelmedim. İki çift sözüm var, söyleyip gideceğim.
0: Dinliyorum.
1: Mehmet abiyi, beni, alemi bir daha ağzına almayacaksın.
0: Niye? Yüzünüze vurulması zorunuza mı gitti?
1: Doğru konuş. Sen bir de beni sevdiğini söylüyorsun. İnsan sevdiğine böyle iftira atar mı?
0: Ne iftirası be? Acı da olsa gördüğümü söylüyorum ben. Memati utancından çıkamadı karşıma seni.

0: Mi gönderdi?
1: Bunlardan Memati abinin haberi olsa bir dakika yaşatır mı seni?
0: Sensiz bir dakika yaşamayı isteyen kim? Memati seni çaldığı gün öldürdü beni.
1: Memati benim abim. Beni kendinden soğutan sensin Kenan. Başkası değil.
0: Madem başkası yok, bana geri dön.

0: gideceğim.
1: Artık hiçbir yere gitmek yok. Memati seni benim gibi sevemez. Sen benimsin sen. Bunu kabul edeceksin.
0: Hepsi seni kıskandırmak içindi.
1: Biliyordum. Hatalarımın da farkındayım. Ama bak göreceksin. Bambaşka bir Kenan olacak artık.

0: usta, bu manyaklar havaalanına gidiyor.
1: Sen de gitme Mati.
0: Tamam da usta, uçağa binerlerse ne yapacağım?
1: Ne yap yap, peşlerini bırakma Memati.
0: Peki usta. Mecbur uçak kaçıracağız artık.

0: Ne var Selvi?
1: Abi hemen gelmen lazım.
0: İşim var kızım, gelemem.
1: Abi çok kötü bir şey oldu.
0: Ne oldu? Tırnağın mı kırıldı?
1: Abi Kenan!
0: Neredesin?

0: Aha, bak gene dengem bozuldu. Aha, buraya düşeceğim. İmdat, hele o ablar mı bir?
1: Dayı, oksijenden iyi ilaç mı var? Çek içine derin derin.
0: Oh. Ben oksijen sevmiyorum. Hele Cemal'ı sevmiyorum.
2: Hadi. Zaza, lafı bırakın. Şunları giyin. Çabuk olun ama.
0: Ben 40 yıl uğraştım şehre ineceğim diye. Sen beni gene dağa çıkartsın.
2: Daha çok yolumuz var.
0: Ben buraya yazdım. Bir daha da büyük konuşursam.
1: Dayı, yakıştı değil mi?
0: Tam oldu Şükrü dayı. Bir daha onun eksik boynundan. Bu dağı artık böyle inertirsin.

Tamam geçti. Geç öyle. Sen otur burada, ben geliyorum.

0: Alo. Bana Joseph'i verin.
1: Efendim Şamir.
2: Yerini tespit edin. Umarım sonunda makul davranmaya karar vermişsindir.
0: Siz beni yok etmek isterken ben nasıl makul olabilirim?
2: Şamir, seni yaşatan benim. Yok etmek isteseydim Guantanamo'da
3: o hücrede çürüyor olurdu.
2: Ama Polat Alemdar insandı. Eğer böyle devam edersen sana ulaşması an meselesi.
0: Bana Polat Alemdar'ı mı vereceksin?
3: Neden olmasın?
2: Gel, bunu yüz yüze konuşalım.
0: Joseph, o evinden çıksan İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu göreceksin. Polat Alemdar senin evinde kutlanamayacak kadar büyük bir hediye.
4: Of dayı, çok yoruldum.
5: Yürü imdatım, yürü, yürü.
4: Dayı, çıkarmadın şu paltoyu, vurduracaksın bizi.
5: Ben eşkıya kıyafet sevmeyeyim. İmdat, Metropolis kıyafeti seveyim.
2: Durun!
4: Dayı, bak ben sana dedim geldiler.
2: Tamam ulan, tamam. Dayı! Hoş gelmişsin.
5: Oğlum sen beni nereden tanıyorsun?
2: Dayı, beni tanımadın mı? Avuncu dayının oğlu Mikail, ha?
5: Ha? Oğala Miko, oğlum ben seni Almanya'ya göndermedim
2: mi? He dayı, gönderdin. Ben Almanya'da bilinçlendim. Halkımın özgürlüğü için savaşmaya geldim.
5: Sen dayına Gutakita mı değilsin? Biz esiriz, köleyiz, marabayız, gündeyiz. He? Siz geleceksiniz, bizi kurtaracaksınız. Hele mi? Oğlum dayını Metropolis esir edememiş. Koca Metropolis kim edebilir?
6: Dayı, senin de çözümlemelerin biraz bireysel. He?
5: O cema sahibele mi sahip çıkmış? He? Nerede o? Nerede?
6: Dayı, o Metropol'e gitti.
5: İmdat. Hani kulağım yok diye ben yanlış mı duyayım? Hele sur. Gel ben bu kulağıma söyle.
4: Dayı, Metropol'e gitmiş diye.
5: La oğlum, o da sen bu daha beklemiş. Yani ben geldim diye mi gitmiş?
4: Dayı, niye kızısın? Demek ki aklı başına 30 sene sonra gelmiş.

0: O silahı ver hele.
1: Dayı, ne yapıyorsun?
0: Önder Gülen söyle. O Zaza'nın yegenlerini Zaza'dan başkası kullanamaz. Miko silahı bıraktı.
1: Dayı, bak yapma beni, rezil hadisin ha.
0: Oğlum, bu dağda it gibi yaşamaktan rezil olmuşsun de. Seni metropolese götürünce mi rezil olmuşsun?
1: Miko, Kozmos fırsatı ayağına getirmiş, daha ne istesen? Benim dayım gelse yemin edeyim bir dakika durmam burada.
0: Aferin yeğenim. Hadi, hadi oğlum, siz yolunuza gidin.
2: Dur, sen de gidiyorsun.

0: Dinliyorum.
1: Şamil'i epey korkutmuşsun. Teknede görüşmek istedi.
0: Nereden binecekmiş?
1: Denize açılmış. Ben de şu an teknedeyim. Birazdan arayıp nerede buluşacağımızı söyleyecek.
0: Ya bu bir şey planlıyor olmasın?
1: O şu anda sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Seni Yeniköy iskelesinden alalım.
0: Tamam, çıkıyorum.

0: Şamir yerini bildirdi mi?
1: Açıkta demir demiş, bekliyor.
0: Beklediğine emin misin? Bizimle oynuyor.
1: Bekliyor. Ona seni vereceğimi söyledim. Böyle bir fırsat için her şeyi yapar.

0: Ben o cemali zamanında niye öldürmedim? Bana söz verdi. Dahi senin yeğenlerini söz örgüte katma.
1: Ben zorla girdim dayı.
0: İyi halt etti. Oğlum başkaları kurmuş düzeni sizi kukla gibi oynatıyorlar. Esker almış dayının yeğenlerinin bir kısmını. Örgüt almış başka bir kısmını. Al. Dayının yeğenlerini birbirlerine kurşun sıktırırlar. Uy, bu kara nerede kaldı imdat? Üşüm ha.
2: Dayı. Dayı. Dayı gelirler.
0: Lan kulağım kesik diye. Dayını sağır mı belledin?
3: Ne barışın oğlum? Yavaş konuş. Yavaş. Dağ havası da yaradı. Ciğerlerin açıldı. Bazı o kağı gibi gürli.
2: Dayı gelirler diyeyim ha.
1: Dayı. Dayı. Dayı.
0: Biko bunlar sizinkilere benzer mi?
1: Dayı bunlar iğrenç.

0: Bizimle oynuyor. Gelmeyecek.
1: Koordinatlardan emin misin?
2: Evet efendim.

0: Geldim Polat Alemdar.
1: Ne duruyorsunuz?
2: Çocuk senin gözlerini kör etti. İsrail'in evlatlarının her yerde olduğunu göremedi.
0: Hayat ne kadar garip değil mi? Biraz önce küçük elinin iki babası birden vardı. Biraz sonra ikisi birden ölmüş olacak.
3: Senin için değişen bir şey yok. Biraz önce... Biraz sonra da olacaksın.
0: Polat Alemdar, kimin şerefli olduğuna yaşayanlar karar verir. Ölüler değil.

0: bak bakalım şuraya ne oluyor.
1: Yaşıyor mu?

0: Savcı Hanım, rahatsız ediyorum ama arkadaşlar Polat Alemdar'ı kaybetmişler.
1: Ne demek kaybetmişler?
0: Telefonu en son Boğaz açığında sinyal vermiş. Arkadaşlar 2 saattir sinyal alamamışlar.
1: Telefonu denize atmıştır. Denize nereden açıldığını tespit edin.
0: Emredersiniz.

0: Yaralı bu. Kaptan, pansuman yapıyoruz.
1: Ne yapıyorsunuz siz?
2: Yarası ağır ama yaşıyor kaptanım.
1: Aptal mısınız siz? Kaçakçı gemisine kaçak yolcu alınır mı? Götürün atın bunu.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Obseso.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Uyandıralım.

0: Yatak'taki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek atıştır.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
8: Bellona, Bellona.
9: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
10: Çok iyi.
11: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal.

0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
8: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patates.

0: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Aa, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk kalk kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Gel gel gel gel gel.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
2: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer. Medipol.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
6: Kop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
7: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.

0: sürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: geminin kaptanı kim?
1: Kaptan benim. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz?
0: Birini kaybettik, onu arıyoruz. Gördünüz mü?
2: Karadeniz küçük bir yer. Bir haftaya kadar bulursunuz.

0: Efendim, Washington Joseph Bale'ın ölümüyle ilgili raporumu bekliyor.
1: Rapora ne yazacağını bana mı soruyorsun?
0: Polat Alemdar'ın cesedinin bulunamamış olması sıkıntı yaratıyor.
1: Bu Washington'ın gördüğü ne ilk ne de son sıkıntı.
2: Niye çatıştıkları belli oldu.
3: Şamir, bu işi biraz abarttı. Bu akıntıda kurşun yiyen insanın sağ çıkması mümkün değil.
2: Hadi çıkalım.

0: kaptanı bulalım. Ne oldu burada?
1: Görmüyor musun ne olduğunu?
2: Polis mi bastı?
1: Ha evet, geldiler, vurdular, mallara dokunmadan gittiler.
0: Neyse, patron anlatırsın. Hadi toparlan, gidiyoruz.
1: Ya gemi?
0: Malı aktarınca geri döneceksin.
1: Tek başıma nasıl götüreyim? Sen bunu araba mı sanıyorsun? Çarkçı lazım, yağcı lazım, dümenci lazım.
0: Patronu arıyorum, dur. Alo. Abi bizim gemiyi basmışlar. Yok abi, polis değil. Mallara dokunmamışlar. Kaptan hariç herkes ölmüş. Gemiyi ne yapalım abi? Tamam abi. Malları taşıyınca gemiyi batıracaksın.
1: Batıracak mıyım?
0: Batıracaksın. Patron seni de bekliyor. Durum sakat. Bütün hıncını senden alacak.
1: İyi, yardım et de bu adamı da götürelim. Yaralı.
0: İyi hadi. Siz de şu malları taşıyın.

0: Abi su.
1: Dayan koçum. Dayan koçum. Kurtulacaksın. Yavaş. Yavaş iç. Yavaş. Seni kurtaracağım.
0: Abi beni bırak. Benden hayır yok abi.
1: Kurtulacağız. Seni bırakıp bir yere gitmem. Beraber kurtulacağız.
0: Abi, sen yaşamazsan benim kanımı kim alacak abi?
1: Yaşayacaksın. Bu cehennemden beraber kurtulacağız. İç. Yavaş. Yavaş iç.
0: Abi, hakkını helal et abi.
1: Sana söz koçum. Senin intikamını almazsan bana ölüm bile haram.

0: Sana 20 yıl önce verdiğim sözü tutamadın. Kanın yerde kalmayacak dedim. Ne kanın kaldı, ne yerin kaldı. Ne de bende intikam alacak güç kaldı. Koçum benim, bu devlet bize öyle bir kazık attı ki feleğimizi şaşırdık.
1: Abi, vakit tamam.
2: Allah ekber.
3: Allah ekber.
2: Dayı, daha kaç rekat kılacağız? Allah ekber. Allah ekber. Kazaları bitti, nafileye başladık dayı.
3: Allah ekber.
4: Saydın mı kaç rekat olduğunu? 110 oldu. 40 rekat daha çıkarırlarsa alacağım paranı.
5: Mümkün değil. 150 rekat kimse kılamaz.
3: Allah ekber.
6: Yavaş. Yavaş. Şuraya dikkat.

0: Allah.
1: Şimdi düşerler.
2: Hile yapmak yok arkadaş.
1: Tamam arkadaş, sen kazandın. Vereceğim paranı. Ama bu namussuz benim bir aileme mal oldu. Sıkmazsam hırsımdan ölürüm.

0: Allah'ım ekber.
1: Ne o Zaza? Kendi cenaze namazını mı kılıyorsun?
0: Ya namazda yakaladı ha. Yoksa ben onları keklik gibi ağlardım.
2: Kara abi, nerede kaldınız? Gelecek 5 yılın namazını kıldık peşin peşin.
1: Cemal ne oldu Zaza?
0: Ben o Cemal. Ben Cemal'i küçükken de sevmedim ha. Yeni değil. Tutturdum bir Cemal. Bundan sonra hiç sevmeyeyim.
2: Kara abi, Cemal'in metropole tayini çıkmış.
1: Madem öyle, hadi. Şükür namazını da kılın, öyle dönelim.
2: Allah'u ekber.
0: Allah'u ekber.

0: Kendine geldin mi biraz?
1: Aynada kendi yüzüme bakamadım.
0: Bir zaman böyle olacaksın. Önceleri hep o anı düşüneceksin. Ben nasıl böyle bir şey yaptım diye. Rüyalarına girecek, uyuyamayacaksın. Gözünü her kapattığında o son anları gözünün önüne gelecek. Ama sonra yavaş yavaş daha az hatırlamaya başlayacaksın.
1: Abi, ömür boyu ben bununla nasıl yaşarım?
0: Neden öldürdün?
1: Ölmeyi hak etmişti. Üstüme saldırdı. Şişeyi boynuna vurmasam... Bana yapacak başka bir şey bırakmadı. Bırak gideyim dedim. Yalvardım, ağladım, bırakmadı.
0: İşte böyle yaşayacaksın. Her sabah bunları kendine tekrar edeceksin. Her sabah yüzünü yıkar gibi yüreğini yıkayacaksın.

0: saat gelmiş.
1: Abi beni bu halde görmesin.
0: Sen gir içeri, ben onu gönderirim. Hadi gir.

0: Niye geldin?
1: Konuşmamız lazım.
0: Telefonu boşuna mı icat etmişler?
1: Telefonda konuşulacak konu değil.
0: Hayırdır Pusat? Sen de mi derin devlet işlerine sardın?
1: Kenan'la ilgili.
0: Ne olmuş?
1: Şerefi de açmış. Sağda solda olmayacak laflar ediyor.
0: Ne gibi?
1: Selvi ile ilgili.
0: Güya
1: Selvi ile sen...
0: Selvi ile ben ne?
1: Anla işte. O kadar ben söyleyemiyorum.
0: Tamam koçum. Şimdi müsait değilim. Sen git benden haber bekle.
1: Kusura bakma. Ters zamanda geldim galiba.
0: Ulan savcı Leyla. Ulan bunun benimle ne işi olur? Tamam koçum sen git. Ulan yoksa bir yerde bir açıkma verdik.

0: Efendim, 5 mil çapındaki bütün gemileri, tekneleri, sahil şeridini taradık. Hiçbir iz bulamadık. Yaşıyor olamaz.
1: Ben sana fikrini sormadım. Öldüyse cesedini getireceksiniz. Cesedi getirene kadar da yaşıyor kabul edeceksiniz.
0: Emredersiniz. Elçilikteki istihbarat şefi bizi çağırdı.
1: Yosef'in ölümüyle ilgili soruşturma geçireceksiniz. Büyük ihtimalle sizi açığa alacaklar. İfadelerinizi hazırlattım. İyi ezberleyin. Ağzınızdan bir şey kaçırmayın.
0: Peki efendim.

0: Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? İkinci bir emre kadar görevden uzaklaştırıldınız.
1: Dönüyor muyuz?
0: Olay sonuçlanana kadar İstanbul'dan ayrılmayacaksınız.

0: Polat Alemdar'la ilgili bir gelişme var mı?
1: Yok efendim.
0: Bütün adamlarını da alın.
1: Efendim, Türk makamlarıyla aramızda devlet krizi oluşur.
0: Türk topraklarından çıkarırsak bir şey olmaz. Romanya'daki üsse transferlerini sağlayın. Türk makamlarıyla ben ilgilenirim.
1: Peki efendim.

0: Efendim, Polat Alemdar'la tekne görüştüğü sırada öldürülmüş. Amerikalılar Polat Alemdar'ın öldürdüğünü söylüyor.
1: Neye dayanarak?
0: Görgü şahitleri var efendim. Suikast anında Şamir Herbon da oradaymış.
1: Kim almış ifadelerini?
0: Amerikalılar almış. Olayı arkadaşlarımıza intikal ettirmişler.
1: Şamir Herbon'u buraya getirin. Bir de bizi alalım ifadesini. Peki Polat'la ilgili bir gelişme var mı?
0: Hayır efendim. Onlar da arıyor.
1: Ne münasebet? Onlar da arıyorlar ne demek? Engel olun. Burası Amerika'nın sömürgesi değil.

0: misiniz?
1: Polat Alemdar nerede?
2: Yüreğimde. Gücün yetiyorsa sök, al. Ulan ne yapıyorsunuz lan?
0: Ulan çıkar şunu. Ulan çıkarsana. Ulan çıkartın şunu. Kafanızı patlatacağım sizin. Çıkartın.
3: Hemen dediğimi yap.
4: Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin.
3: Bizim yetkilimiz öldürüldü. Sorgulayacağız.
4: Abdüley Çoban bir gün Amerika'ya gelirse o zaman sorgularsın. Burayı boşaltmazsanız sizi de alırım. Alın bunları.
3: Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bizi durdurmaya gücün yetmez.
5: Çekil, çek.
3: Abdüley Çoban kaçarsa bunun hesabını sen verirsin.
4: Ben size günahımı bile vermem.

0: Buyurun babacığım.
1: Teşekkürler kızım.
0: Afiyet olsun. Elif'cim, senin sevdiğin sandviçlerden hazırladım. Hadi gel yiyelim.
1: Güzel kızım, teşekkür etmek yok mu?
0: Yedikten sonra eder dedes.
2: Siz benim kanalımda, benim damadım. Başkan vekilinizin eşi hakkında katil diye haber geçme cesaretini nereden buluyorsunuz?
3: Efendim, genç arkadaşlar olayın heyecanıyla haberi hemen vermek istedikleri için acelece davranmışlar.
2: Haberi kim servis etmiş?
3: Efendim, haberi düzelttirdim. Telafi etmeye çalışıyorum. Efendim, Polat Bey'e ulaşabilirsek büyük prestij kazanırız.
2: Çık dışarı!

0: Efendim baba.
1: İnci Polat'tan haberin var mı?
0: Niye? Bir şey mi olmuş?
1: Kızım Joseph öldürülmüş. Polat da kayıp.
2: Bu işi üstüne yıkacaklar.
0: Baba bir şeyler yap.
1: İnci, olaylar büyümeden yanıma gelmen lazım.
2: Amerikalılar Polat'a ulaşmak için her yolu deneyecektir.
0: Baba, Polat'ın hesabını bizden mi soracaklar?
1: Kızım, öldürülen Joseph. Bunun hesabını gerekirse 70 milyondan sorarlar.
0: Baba, geldiler.
1: İnci, çık oradan.

0: Baba yardım et.
1: İnci, İnci. Alo.
0: Baba açma.
1: Ne oldu kızım?
0: Baba, Amerikalılar Polat'ın peşindeler. Bizi götürmeye geldiler.
1: Sen Elif'i sakla, ben konuşurum.
0: Baba dinlemezler.
1: Sen dediğimi yap.
2: İnci, ne oluyor?
1: Buyurun.
3: Polat Alemdar'ı arıyoruz.
1: Burada değil.
0: Gel Elif'ciğim. Şimdi buradan atlayacağız.

0: Hemen evi arayın.
1: Tamam. Çekil şuradan.
0: Her yeri iyice arayın.

0: misiniz? Ne yapıyorsunuz evimde?
1: Sakın sesini çıkarma. Sakın buradan çıkma.
2: Tamam.
1: Sakın sesini çıkarma.

0: Neredeyim ben?
1: İyi de yandın. Çoktan ölmüş olman lazımdı.
0: Kurşunu çıkartmam lazım.
1: Narkozcuyu bekliyoruz. Birazdan gelir.
0: Bıçağın var mı?
1: Bu var ama bu kurşun çıkarmaz. Al bunu ye. Kendini yorma. Patron gelene kadar yaşaman lazım.
0: Bana iğne iplik ver.

0: Ben yaparım.
1: Çakmağını. Sana bir numara söyleyeceğim. Arayıp haber vereceksin.
0: Patron gelmeden olmaz. Zaten yeterince derde soktun başımı. Bütün adamlarım senin yüzünden öldü. Peşindekiler kim?
1: Eğer o telefonu bir an önce etmezsen... sana kim olduklarını gösterirler.

0: Dede kalk. Dede. Dede kalk. Dedeciğim uyan.
1: Elif.
0: Nazif eline.
1: Elif koş. Elif koş.
0: Nazif eline.
2: Ofisi basmışlar. Memati abi ve Cahit ellerinde.
3: Polat'tan haber var mı?
2: Yok. Ama mematileri aldıklarına göre hala hayatta demektir.
3: O kadar emin olma Abdülhey.
2: Bildiğiniz bir şey varsa söyle.

0: Ölüyün. Vurulduğunu biliyorum.
1: Nasıl? Kim söylemiş?
0: Olay sırasında Şamir Herban da oradaymış. Joseph Şamir ile Polat'ı bir araya getirmek istemiş.
1: Benim Şamir'i almam lazım. Bu işi o tezgahlamış.
0: Abdüley. Söylemesi biraz zor ama... Polat... büyük bir ihtimalle öldü. Planlarımızı buna göre yapmamız lazım. Senin yakalanmanı istemiyoruz. Bir süre saklanacaksın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
4: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Hele güzel istikballe.
8: Sana alkış yok. Anca finger snap.

0: Coop da 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Külben, sen kolunu çeksen mi?
1: Eyvah eyvah. Bu kız seni de kendine benzetmiş. Daha peygamberin karnına de geleceksin.
2: Aslında haklısınız. Gelmişken çıksın aradan.
3: Oğlum ben seni seviyorum. Ne yapayım başkasıyla?
4: Buraya bu eve mi taşınacaksınız?
5: Sürpriz.
3: Biliyorsun dışarıdan et yiyemem.
6: Dışarısı değil abla burası. Burası benim evim ve sen bu eti yiyeceksin.
1: Sen ikisini birden mi çağırdın? Şimdi çıngar çıkacak.

0: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Buraların redlisiyim.
4: Nerelerin mi?
3: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisiyim. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
5: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
6: Très bien.
3: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
16: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sevince.
2: Bakın.
3: Tam da leslik.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı.

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Kopta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikbal.
6: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: KCK hakkında TC basınında çıkan haberleri niye toplamamışsınız?
1: Başkanım, Kandil'e bu konuya ilişkin her gün rapor veriliyor zaten.
0: Raporu sen mi veriyorsun? Oradakilerin ne rapor verdiğini biliyor musun? Biz kendi raporumuzu kendi çözümlememiz doğrultusunda bulacağız.
1: Anladım başkanım.
0: KCK görev dağılımına ilişkin bizim arkadaşlarımızı ön plana çıkaracak unsurlar eklememiz lazım. Şahmeran Başkan raporu okuduğunda metropolün emin ellerde olduğunu görmeli.
1: Başkanım, Şahmeran Başkan'ın metropolde nerede kalacağını, güvenliği için alınması gereken tedbirleri sorduralım mı?
0: Bu soruyu soranın örgütteki karşılığı ne biliyor musun? Ya ajansın ya da ajan bile olamayacak kadar gerizekalısın.

0: Kızım, gerçeği söyle. Polat sağ mı?
1: Gerçeği söylüyorum Nazif anne. Polat kayıp.
0: Koskoca devlet benim evladımı bulamıyor mu? Ne demek kayıp?
1: Bulacağız anacığım. Sağ salim dönecek inşallah. Senin kolunda bir şey var mı? Doktor çağırayım mı?
0: Yok kızım. Biraz ezilmiş sadece.
1: Babacığım sen iyi misin?
2: İyiyim kızım, iyiyim. Başımı çarptım sadece. Önemli bir şey değil.
1: Birazdan memur arkadaşlar gelip evi basanlarla ilgili bilginize başvuracaklar. Yaptıkları yanlarına kalmayacak.
0: Polat'ım ortada yokken benim umrumda mı onların yaptıkları? Siz Polat'ı bulun ne olur.
3: İnci de yok. İnci nereye gitti?
1: Tamam, merak etme sen. Hem İnci'yi hem Polat'ı bulacağız.
2: Kızım, biz senin daha fazla vaktini almayalım.
0: Bizi habersiz bırakma kızım.

Baba. İçeride söyleyemedim ama umudumuz giderek tükeniyor. Kaybolmadan önce Polat'ı vurmuşlar. Yaralı halde denize düşmüş.

0: Tamam. Efendim Abdüley.
1: Yenge, abiye ulaşmak için bir planım var.
0: Ne yapacaksın?
1: Şamir'e ulaşabilirsek abiye de ulaşabiliriz. Şamir'i ifadeye çağırman lazım.
0: Çağırdım ama bir şey çıkacağını zannetmiyorum.
1: Ben sorarsam çıkar. Şamir'i almam için tek şansım bu. Başka türlü yerini bulamam.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dopdolu bir gündemle, Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ve gündemin öne çıkan haberlerini anlatmaya başlayalım dilerseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayacağız. Programlarına İstanbul'da devam ediyor. Erdoğan, İslamofobiye karşı kek dağıtarak dünyanın gönlünü kazanan ve nefret etme, kek yap kampanyasını başlatan 12 yaşındaki Harris ve ailesini kabul etti.
1: İslamofobiye kekle karşılık verdi. Başlattığı kampanyayla dünya

0: dünyanın gönlünü kazandı. 12 yaşındaki Joshua Harris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu. İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki Joshua Harris, İslamofobiye karşı Cake Not Hate kampanyasını başlattı. Yani nefret etme, kek yap dedi.
1: Joshua is 12 years old.
0: Hazırladığı kekleri dağıtarak sevgi ve kardeşlik mesajı veren Joshua, kısa sürede dünya gündemine oturdu. Harris ailesiyle birlikte İstanbul'daydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 12 yaşındaki Joshua Harris'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
2: Sevgili izleyenler, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada artık ahbaplar suç örgütü olarak devam ediyor. Dün ifade veren 4 ünlü ismin ifadesi ortaya çıktı. Bugün de 6 yeni isim daha ifadeye çağrıldı. 2024 yılında MASAK'a yapılan ihbarla başlayan soruşturmada 600 milyon liralık çek iddiası ve para trafiğinin yeni ayrıntıları da gün yüzüne çıktı. İşte karşınızda son 24 saatte yaşananlar.

0: Önce ahbaba destek verdiler, şimdi ise peş peşe pişmanız dediler. Soruşturmada ifadeler, milyonluk çekler ve WhatsApp yazışmaları bir bir ortaya çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada çember genişledi. Kamuoyunun yakından tanıdığı 4 isim bilgi sahibi sıfatıyla savcılığa çağrılmıştı. Bugünse 6 isim daha ifadeye çağrıldı. Ahbaplar suç örgütü soruşturması kapsamında YouTube yayıncıları Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve sanal medya yayıncısı Fatih Koparan ifade verecek. Fatih Portakal ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfade işlemlerinin ardından geçmişte Haluk Levent'e verdiği destek nedeniyle pişman olduğunu söyledi.
1: Pişman olduk da söyledim.
0: Portakal ahbaba ve Haluk Levent'e güvendiğini ancak derneğin faaliyetlerini denetlemediğini, geçmişteki tutumunun hata olduğunu söyledi.
2: Hem de elinde gül oya.
0: Ece Öner'in savcılık ifadesinde de dikkat çeken ayrıntılar vardı. Üner, Haluk Levent'le ilk kez 6 Şubat depremlerinden sonra Oğuzhan Uğur'un YouTube yayınında yüz yüze geldiğini anlattı.
3: Kendini mesele eden insanlarla problemim var benim.
0: Ahbap Derneği'ne bağış yapmadığını ve hesaplarının incelenebileceğini belirtti.
3: Böyle şeylerde kendimi kirlenmiş hissediyorum. Yani eve gidip banyo yapmak istiyorum. Yani.
0: Öykü Serter ise Haluk Levent'i şahsen tanımadığını, kendisiyle kişisel ya da ticari bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi.
4: Gerçek
0: Gökhan Özoğuz da Haluk Levent ve ahbaba para göndermediğini söyledi. Haluk Levent'le yüz yüze gelmediğini ancak depremin ardından kısa bir telefon görüşmesi yapmış olabileceğini anlattı.
5: Neler olacağını düşünüyor olmak gerçekten kabus gibi bir şey.
0: Özoğuz deprem döneminde Oğuzhan Uğur'un ofisine gittiğini de kabul etti. Ancak herhangi bir hesap adına bağış toplanmadığını ve paylaşımlarında ahbabın yanı sıra AFAD, Kızılay ve Akut'u da etiketlediğini söyledi. Peki milyonlarca insanın güvendiği Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma nasıl başladı? Devlet şüpheli para trafiğinin izini nasıl sürdü? Her şey 2024 yılının sonlarında bankalardan Masak'a yapılan ihbarlarla başladı. İhbarlarda Ahbap'la bağlantılı 3 ismin hesaplarındaki işlemlerin nitelikli dolandırıcılık şüphesi taşıdığı belirtildi. Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner, 3 ismin hesapları Masak tarafından mercek altına alındı.
6: Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın.
0: İncelemelerde şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para hareketleri tespit edildi. Transfer açıklamalarında borç bedeli, ödünç para, HLK için ve ahbap için gibi ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı. Masak'ın tespitlerinin ardından 2025 yılının başında soruşturmanın düğmesine basıldı. Şüpheliler hakkında bir yıldan fazla süreyle telefon dinleme tedbiri uygulandı. Haluk Levent'in çevresindeki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği de iddia edildi.

0: İddiaya göre bu çeklerin 280 milyon liralık bölümü Levent'in asistanı Yelizkaya adına düzenlendi.
1: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
0: Soruşturmada dikkat çeken bir diğer deli ise Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil'in telefonundan çıktı. Berkan Tacil'in 29 milyon liralık çekin görüntüsünü Haluk Levent'e gönderdiği ortaya çıktı. Yazışmalarda küfürlü mesajlar ve ağır tehditler de yer aldı. Ahbaplar Suç Örgütü ismiyle devam eden soruşturmada her geçen gün iddiaların boyutları ve para trafiğindeki rakamların büyüklüğü biraz daha gün yüzüne çıkıyor.
2: Ve mutlak butlan kararı sonrası iç savaşın çıktığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler kritik kapalı grup toplantısına çevrildi. Sevgili izleyenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaklaşık 30 dakika süren toplantının gündemi yeni partiydi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de arınma projesinde vites arttırdı. İşte şimdi de CHP'de son durum.
3: Parti içinde paralel yapı olmaz.
4: Ya partimizi geri alacağız, ya da yeni geri alacağız.
5: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
6: Arkamızda bıraktık binayı.
7: Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalbine kimseye vermeye niyetimiz yok.
9: Yeni partimizi ilk adımını atarak kuruyoruz. Tarihi bir kavşaktayız. Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım.
0: Özgür Özel CHP'ye veda etti, parti bölündü.
9: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
0: Özel'in kadrosu bugüne hareketli başladı. Kapalı grup toplantısı vardı.
10: Yani istifa ediyor musunuz hepiniz?
0: Özgür Özel salı günü veda ettiği için toplantıya katılmadı.
9: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım.
0: Toplantı 30 dakika sürdü. Gündem toplu istifaydı.
11: Son kapalı grup toplantımızı yaptık. Önemli kararlar alınması gerekiyordu. O kararlarımızı oy birliğiyle aldık.
0: Yeni parti için cuma ya da pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na başvuru dilekçesinin verilmesi bekleniyor.
12: Partinin teknik kurulunu milletvekillerimizden yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız.
0: Ve Kılıçdaroğlu cephesi. Özgür Özel'in yeni parti hamlesi genel merkezin tepkisini çekti.
13: Hala bu yanlıştan dönmelerine çağırıyoruz. Bu konuda ısrar ediyorlarsa da kendilerine koltuk aradıklarını, kendilerinin bölücü olduğunu açıkça ilan etmek istiyoruz.
0: Kılıçdaroğlu yönetimi 4 il başkanlığını daha feshetti.
14: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik semizlik.
2: Evet, Özgür Özel'in CHP'den ayrılıp yeni partiyi kurmasına ilk yorumda Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hazine yardımı önerisi dikkati çekti.
15: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir noktaya doğru ilerlemektedir.
0: Özgür Özel'in yeni parti hamlesi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi.
16: Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceğiyle ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. Sonuçta yeni bir parti kuruluyor.
0: MHP liderinin hazineden pay önerisi dikkat çekti.
16: 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
15: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü yönetim buhranı da bütün çıplaklığıyla görülmektedir.
2: Ve altın fiyatları efendim. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi ve Fed'in gelecek hafta açıklayacağı faiz kararının öncesinde artık kritik bir eşiğe geldi, dayandı. Gram altında günü 6200 lira seviyesinden açtı.
17: Altın fiyatlarında bu hafta toparlanma gördük.
18: Savaş biterse altın daha da çok çıkar ama savaş durursa biraz daha aşağı düşer diye ümit ediyorum ben.
19: 2027'ye kadar bu şekilde gider. Düşer, yükselir, düşer, yükselir.
20: Altın fiyatları bir kez daha kritik eşikte. Altın güvenli liman talebini sürdürürken gram altın bugünü 6200 lira seviyesinden açtı.
17: bugün kar satışıyla güne başladı. Ons altı 4100 dolar seviyesinde.
20: Siz altın yatırımı yapıyor musunuz?
19: Yapıyorum, bütçemin el verdiğince.
20: Yatırımcıların o da gelecek hafta açıklanacak olan Fed faiz kararında. İşte bu da küresel piyasalardaki altın fiyatlarını son iki haftanın en yüksek seviyesine çıkardı.
18: Altın zaten her zaman güvenli, en iyi yatırım güven altın. Ne dolara ne dövizi.
17: Şu anda belirsizlik devam ediyor. Petrol fiyatları yüksek.
20: Brent petrolün varil fiyatı da 92 dolara dayandı. İşte enerji fiyatları, Amerika-İran gerilimi ve Fed faiz beklentileri altındaki kritik eşiğin aşılmasında rol oynayacak en önemli üç etken.
17: Altın tarafında böyle bir aylık süreç içerisinde yatay seyir korunabilir. Gram altın 6000-6500 lira aralığında dalgalanır diye düşünüyorum.
2: Memur emeklilerinin zam farklarının da ne zaman hesaplara yatacağı merak konusuydu efendim. SGK takvimi açıkladı, zam farkları yarın hesaplara yatırılacak.
0: Milyonlarca emekli merakla bekliyordu. Zam farkları ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı netleşti. Takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu açıkladı.
1: Memur emeklileri toplu sözleşme zammı ile birlikte %13,52 oranında zam aldı. Temmuz ayından itibaren uygulanacak zamlı maaşlar için ise zam farkları yarın yani 24 Temmuz Cuma günü hesaplara aktarılacak.
0: Emekli sandığı, malül, vazife malülü ve dul ve yetim aile alanlarda zam farklarını hesaplarında görecekler.
1: Aylıklarını 3 ay aralıklarla alanlarda birinci grup yani Mayıs-Haziran-Temmuz grubu 1 aylık maaş farkı alacak. İkinci grupsa 2 aylık maaş farkı alacak. Üçüncü grup yani Temmuz-Ağustos-Eylül grubuysa 3 aylık maaş farkını hesabında görecek.
0: 2 milyon aşkın emekliye 3552 liralık toplamda 14,5 milyar lira fark ödemesi yapılacak. En düşük emekli aile için farklar Ağustos ayında hesaplarda olacak.
2: Efendim, İstanbul'u kum fırtınası ve kuvvetli sağanak yağış vurdu. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Kırmızı kütle hala İstanbul'da, işte megakentte yaşananlar.
21: Son hali.
22: Evet, dükkanın önünde koskocaman ağaç devrildi.
21: Yol yol kapandı.
0: Kum fırtınası ve kuvvetli sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı.
23: Hani o an şok olduk, masaların altına girdik, ev bile sallandı.
24: Hadi gençler!
25: Bomba patladı diyor sandım diyor.
24: Tam biz kaçmaya kaçırırken ayağımızın üstüne düştü.
0: Kum fırtınasında göz gözü görmedi. Esenler'de çatı uçtu.
26: Çocuklar falan da oynuyordu. Son anda kurtuldular.
0: Küçükçekmece'de facianın eşiğinden dönüldü. Çatıdan kopan parçalar karşısındaki binanın çatısını deldi.
23: Ben burada kardeşim uyuyordu. Hani onu çağırdığım gibi zaten bu çatının burası böyle direkt çöktü.
0: Avcılar'da da benzer manzara vardı. Kuvvetli fırtına inşaat alanını yerle bir etti. Koruma duvarları uçtu. Fırtınaya deniz üstünde yakalananlar da vardı. Kontrolden çıkan platform sürüklenmeye başladı.
27: Çok rüzgar esti, bayağı toprak geldi eve. Çok kötüydü dün.
28: Kuartım çıktığında çok kötü oldum. Bayağı bir üşüdüm.
29: Ne sıcak ne soğuk, ılık. Bugün çok beğendim havayı.
20: Ama sağanak yağış hala peşimizi bırakmıyor. Cumartesi günü daha kuvvetlisi kapıda.
30: Hiç sorun değil. Biz alışız zaten böyle bir havaya. Hallederiz, gezeriz yine de.
31: Hava bugün iyi esiyor.
20: Sağanak yağışın ardından İstanbullular güneşli bir havaya uyandı. Şu an termometreler her ne kadar 25 dereceyi gösterse de bu sıcak bizleri bunaltmıyor. Yarın da güneşli hava etkisini devam ettirecek. Ancak cumartesi günü kırmızı kütle kapıda, yani sağanak diğerlerinden çok farklı olacak. Kuvvetli sağanak alarmı İstanbul'a verildi.
29: Şeye gitmeyi düşünüyorum. Sarayburnu var ya burada.
20: Ama cumartesi çok büyük bir kütle geliyor.
29: Dışarı çıkmadan yapamam.
2: Efsane filmlerin yönetmeni Ezel Akay, kardeşi Eren Kazım Akay'la birlikte uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı sevgili izleyenler. Ünlü yönetmenin evinden çıkanlarsa şaşkınlık yarattı.
3: Ünlü yönetmen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Evinin görüntüleri şaşkınlık yarattı.
4: He, nereden uyduruyorsun? Çok mu yönetmen gördün?
3: Hacivat Karagöz neden öldürüldü?
5: Bozukluğu yoktur. Artık helal edersin. He?
3: Yedi Kocalı Hürmüz.
6: Bu paraya üç cariye azaldın.
7: Sen merak etme, ben bunları istedim.
3: Ve neredesin Firuze?
8: Aşkınla ne garip hallere düş. Her şeyim tamam da bir sendin.
3: Unutulmaz filmlerin yönetmeni Ezel Akay'ın adı bu defa uyuşturucu operasyonuyla gündeme geldi.
9: Yönetmen olmak süper bir şey.
3: Kenevir yetiştirdiği ihbarı alındı. Bursa'daki evine baskın düzenlendi.
9: Hiç kimse diğerinin filmini onun çektiği gibi çekemez.
3: Saksılarda, çekmecelerde, poşetlerde, banyoya kurduğu ultraviyole ışık ve havalandırma sistemi de dikkatlerden kaçmadı.
9: Ve bizim mevsimlerimiz Mayıs'la Eylül sonuna kadar.
3: Ezel Akay'la kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Önce ifadeleri, sonra da kan ve saç örnekleri alındı.
9: Bu yönetmenler kaç para kazanıyor? Biz de yönetelim bir şeyler.
3: Ve adliyeye sevk edildiler.
2: Tekirdağ'da bir apartman dairesindeki doğal gaz patlamasında iki kişi hayatını kaybetti. Bina önünde sohbet eden üç kişinin de son anda ölümden döndüğü ortaya çıktı efendim.
0: Apartmanın önünde sohbet ediyorlardı, üzerlerine beton parçaları yağdı. Saniyelerle ölümden kurtuldular. Yer Çorlu, tarih 3 Temmuz. 7 katlı apartmanda Suriyeli bir ailenin yaşadığı dairede doğalgaz patlaması oldu. Tüm ekipler oradaydı. 33 yaşındaki Muhammed El Hüseyin patlama sırasında dairede yalnızdı. 60 metre savrulup bahçeye düştü ve hayatını kaybetti. Yan dairede bulunan bir kişiyi daha hayattan kopardı o patlama. Patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüdeki bu üç arkadaş olacaklardan habersiz binanın önünde sohbet ediyordu. Patlamanın şiddetiyle beton parçaları üzerlerine yağdı. Ölümden kıl payı kurtuldular. İncelemelerin ardından binaya ağır hasarlı raporu çıktı. Yıkım kararı verildi.
2: Sevgili izleyenler, milli futbolcu İsmail Yüksekli Esen Matraş'ın düğününde yaşanan nikah krizi de büyümeye devam ediyor. Bakın, kızını 8 yaşında terk ettiği iddia edilen Emre Matraş'tan fotoğraflı bir yanıt geldi. İzleyelim.
0: 8 yaşında terk ettiği yorumlarına cevap verdi. İki kızıyla fotoğraflarını paylaştı.
10: Baba adınız?
11: Anıl.
10: Teşekkür ediyorum.
12: Baba adı söylenirken Anıl deniyor. Kızımın baba adı Emre Matraş'tır.
0: İşte her şey böyle başladı. Nikah memuruna babasının adını söylememiş, babası da evliliğe itiraz etmişti.
12: Ben kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum.
0: Milli futbolcu İsmail Yüksek geçtiğimiz günlerde mimar sevgilisi Esen Matraş'la dünya evine girdi. Nikah memurunun baba adını sorması üzerine Esen Matraş üvey babasının adını söyledi.
10: Baba adınız?
11: Anıl.
10: Teşekkür ediyorum.
0: Ancak gerçek babası 90'lı yılların şarkıcısı Emre Matraş'tı. Kızının evliliğine karşı çıktı.
12: İsmail bir defa ailesine gelip benden istemesi gerekiyordu. Babası benim çünkü.
0: Emre Matraş'ın 8 yaşında kızını terk ettiği için küs oldukları öne sürülmüştü. Matraş bu iddiaya kızlarıyla olan fotoğraflarıyla yanıt verdi. Ancak bu fotoğraflar bile baba kız arasındaki buzları eritemedi. Esen Matraş sanal medya hesabından soyadını kaldırdı.
2: İstanbul'da şehir eşkıyaları anlaşmazlık yaşadığı bir kişinin iş yerini bastı. Şüphelilerden biri içeride çocuk olmasına rağmen silahını da çıkardı. İşte o anlar.
3: Tamirhane bastılar. İçlerinden birinin gözü dönmüştü. Çocuk varken silahına yöneldi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. 5 şüpheli anlaşmazlık yaşadıkları işletme sahibinin iş yerine baskın düzenledi. Görüntüdeki bu şehir eşkıyası elini beline götürdü. Silahın çıkmasıyla arbede yaşandı. O anda içeride çocuk da vardı. Silahın ateşlenmemesi faciayı önledi. Çevredekiler araya girdi. Gözü dönmüş adam sakinleştirildi. Kamera görüntüleri incelendi, olaya karışan magandalar gözaltına alındı.
2: Sevgili izleyenler, Hatay'da da balık tutmaya giden amatör bir balıkçı denizde boğulmak üzere olan bir çocuk fark etti. Minik çocuğu ölümden kıl payı kurtardığı anlarda kameraya yansıdı.
1: Boğuluyor aynen. Aman Allah'ım. Allah'ım iş çıkardın bana ya. Can Havli.

0: ile son kez abi diye bağırdı. Amatör balıkçı küçük çocuğu ölümden kurtardı. Hatay Arsuz'da balık tutan Erhan Aktürk küçük çocuğun sığ suya girdiğini gördü. Ardından çığlıklarını duydu.
1: Boğuluyor aynen. Aman Allah'ım.
0: Aktürk bir an bile düşünmedi suya atladı. Çocuğu boğulmaktan son anda kurtardı.
1: Bana bakma şimdi. Oğlum sen niye derin halde yüzmeye çalışıyorsun?
0: Hem çocuk hem de balıkçı korkmuştu.
1: Bana bak yavrum gel korksana oğlum gel. Ölüyordun aslında farkında mısın?
0: Üstelik küçük çocuğun ailesi de yanında yoktu.
1: İyi misin oğlum? Ha, annem baban nerede?
2: Ben gidiyorum.
1: Gidiyor musun? Evet. Getireyim ben sana masalı.
0: Aktürk çocuğu kıyıya çıkardı. Çocuksa evinin yolunu tuttu.
1: İyisin değil mi? Bana bak şimdi. Denize kesinlikle girmiyorsun tamam mı? Bu arada annenin babanın yanına gidiyorsun.
3: Efendim skandal paylaşımlara imza atan sözde sanal medya fenomeni Fatma Soydaş gözaltına alınmıştı. Soydaş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
4: Savcılık düğmeye bastı. Sözde fenomen gözaltına alındı. Fatma Soydaş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
5: Aslında ilk başta sevdim. Sonrasında işe dönüştüreyim yani. Bu benim işim olsun dedim. Hem de güzel gelirler geliyor dedim. O şekilde başladım.
4: Fatma Soydaş 21 yaşında muhasebeciydi. Sanal medyaya girdi. Kısa sürede fenomen oldu.
5: Şu an 20 bin civarı bir abone oldu.
6: Ne kadar? 6 ile çarpın 60'ta 20 bini 60'ta. Sen işte para seversin çarp.
7: Her ay bu arkadaşın kazancı 1.200.000 TL.
4: Milyonlarca lirayı bulan aylık kazancı ve skandal açıklamalarıyla hep gündemdeydi. Savcılık harekete geçti. Dini değerleri aşağılama suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. Bütün sanal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Fatma Soydaş ifade işlemlerinin ardından dini değerleri aşağılama suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
3: Erzurum'da yol kenarında bekleyen bir market çalışanının kafasına 7. kattan halı düştü efendim.
0: Kaldırımda bekliyordu, kafasına 7. kattan halı düştü. Talihsiz kadın ne yaşadığını anlam veremedi. Görüntüler Erzurum'dan. Mağaza çalışanı bu genç kadın dışarıya çıktı. Yaşayacaklarından habersizdi. Ve o an. Binanın 7. katından düşen halı başına isabet etti. Talihsiz kaza an be an araç kamerasına yansıdı. Hafif yaralanan kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Bir iş insanı. Tam 12 yıl sonra annesine verdiği sözü tuttu, köyüne özel uçağıyla gitti efendim.
8: Pilot olurken hayalim köyüme uçakla gitmek vardı. Uçakla da köyümüze geldik. Köyümüzün üzerinde tur attık. Köyümüzün bir bölgesine, arazisine iniş gerçekleştirdik.
0: Annesine verdiği sözü 12 yıl sonra tuttu, köyüne uçakla geldi.
9: İlk duyduğumuzda çok heyecanlandık. Ama bir o kadar da gurur duyduk.
0: İş insanı Orhan Ünsal'ın bir hayali vardı.
8: Annem memlekette yaşıyordu. Bir gün bana dedi ki oğlum siz Ankara'ya gidiyorsunuz. Artık köyü unutursunuz dedi. Ben de anneme şunu söyledim. Ben bir gün uçak alacağım ve köye artık uçakla geleceğim demiştim.
0: Bu hayali gerçek oldu. Yıllar sonra Ankara'dan havalandı. Uçuş yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü. Gümüşhane'deki köyüne başarılı şekilde iniş yaptı. Alkışlarla karşılandı.
3: Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna da sanal medyadan Ankara Havalimanı'nı takibi aldı sevgili izleyenler. İşte bu beklenmedik hamle Rihanna Türkiye'ye mi geliyor acaba sorusunu da akıllara getirdi.
10: Ankara Havalimanı'nı takibi aldı. Hayranlarını Rihanna heyecanı sardı. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna Instagram hesabı üzerinden Ankara Havalimanı'nı takip etmeye başladı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran olayın ardından Rihanna Türkiye'ye mi geliyor dedikoduları yayıldı. Amerikalı şarkıcı bir süre sonra takibi bıraktı. Ancak bu defa da Eskişehir'deki Odun Pazarı Modern Müzesi'nin Instagram hesabını takip etmeye başladı. Ünlü şarkıcı

0: şarkıcı en son 2013 yılında Türkiye'ye gelmiş. 35 bin hayranına unutulmaz bir konser vermişti. Thank you.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump miting için gittiği kürsüdeydi. Ancak hemen arkasında duran bir gencin yaptığı taklit Trump'ın konuşmasını gölgede bıraktı efendim. İzleyin.

0: Görüntüler Amerika'nın Georgia eyaletinden. ABD Başkanı Donald Trump miting için kürsüdeydi. Ancak kameraya takılan bir görüntü mitingin önüne geçti. Trump'ın hemen arkasında duran bu siyah takım elbiseli adam ABD Başkanı konuşurken onun el kol hareketlerini ve mimiklerini taklit etti. Görüntü kısa sürede sanal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
1: Ankara'da yaşayan bir kadın eşinin kendisine şiddet uyguladığı anların kaydını alarak yardım istemişti. Mağdur kadına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından el uzatıldı.
0: Eşinden yediği dayağı kaydetti. O görüntüler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Derin Deniz 2,5 yıldır eşi tarafından dövülüyor. Üstelik Deniz'in bir de bebeği var. Tüm o şiddet anlarına maruz kalıyor. Çıkış yolu bulamayan Derin Deniz o şiddet anlarından birini kayda aldı. Sanal medyada paylaşarak yardım istedi. Görüntüler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Genç kadının ifade işlemlerinin ardından psikososyal destek verilecek. Bakanlık ayrıca cani kocanın cezasız kalmaması için de olayın takipçisi olacak.
1: Sanal medya fenomeni ve şarkıcı Rain Man de sevenlerini korkuttu. Evdeki kedisinin saldırısına uğradı, soluğu hastanede aldı.
2: Kaç cehennem söndü içimde bilmiyorum.
0: Evdeki kedi saldırdı, hastanelik oldu.
3: Seviyorum yani, bir şey de yapmadım. Allah canımı alsın ki.
0: Sanal medya fenomeni ve şarkıcı Rain Man evindeki kediyi sevmek istedi. Ancak sonu kötü bitti.
3: Tam şu mesafedeyim kediyle. Abi tak arka arka hemen darbeler alınca şok oldum.
0: Yaralanan rapçi soluğu hastanede aldı.
3: Kan falan akıyor deli gibi. Hani hayvan peşimi bırakmadı. Oğlum üzerime koşuyor lan, üzerime falan attı. Hayvanın elinde bir şey olsa bana saplayacaktım.
0: Kanlı tişörtünü paylaştı, iyi olduğunu söyledi.
4: Allah sizin belanızı versin.
3: Çok ciddi hasar aldım ya.
2: Düşen bu yaprağı.
1: Bursa'da veterinere götürülen bir kedi de çantadan çıkar çıkmaz ortalığı bakın nasıl birbirine kattı.
5: Veterinerde yapmadığı kalmadı. Tedavi olmamak için büyük savaş verdi. Bir kedi tedavi için veterinere getirildi. Kutusundan çıkmak için bekliyordu. Veteriner hekim kucağına alınca olanlar oldu. Önce çırpınarak hekimin kucağından kurtuldu. Oradan oraya zıpladı. Dağıtmadık yer bırakmadı. Odanın içi adeta savaş alanına döndü. Ve o an tavandaki ışığı fark etti. İşte böyle zıpladı. Işık paramparça oldu. Veteriner hekimler de önce şaşkına döndü, ardından da duruma gülerek karşılık verdi. O anlar sanal medyada gündem oldu.
1: Kameralarımızı Eskişehir'e çevireceğiz. Dünya evine giren genç çiftin düğünü oldukça ilginç anlara sahne oldu. Çünkü damada arkadaşları tarafından altın yerine bakın ne hediye edildi.
6: Damat Bey'in arkadaşı bir sürprizi var efendim. Bir tane Fenerbahçe'de olmak getirmiş.
0: Damada Fenerbahçe formalı kuzu takıldı. Görenler gözlerine inanamadı.
7: Hiç haberi yoktu kuzu takılacağında. Ona ben dedim ki sana dedim daha böyle güzel bir şey takacağım. Tüm dünya konuşacak.
0: Mustafa ve Aleyna Ersöz çifti dünya evine girdi. Düğünleri ilginç anlara sahne oldu. Takı töreni yapılıyordu. Damadın arkadaşı.

0: kuzuyla girdi. Kuzuya bir de Fenerbahçe forması giydirilmişti.
1: Evet, şimdi damat benim arkadaşım, bir sürprizi var efendim.
0: Damadı arkadaşı tarafından altın yerine kuzu takıldı. Salon gülme krizine girdi. O anlar izlenme rekoru kırdı.
2: Sürücüler dikkat efendim, ehliyetiniz iptal edilebilir. Özellikle ilk kez ehliyet alacaklar ve ehliyeti iptal edilerek yeniden sürücü belgesi alma sürecine girecekler için bazı yeni kurallar getirildi. İşte detayları.
0: Bu kuralları ihlal edenlerin ehliyeti iptal edilecek.
3: Sürücü belgelerinde yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi genel kurulda kabul edildi. Buna göre ilk kez ehliyetini alanlar 2 yıl boyunca sıkı denetime tabi tutulacak. Belirli kural ihlalleri yapanların ehliyetleri doğrudan ellerinden alınacak.
0: İlk defa sürücü belgesi alanlarla sürücü belgesi iptal edilip yeniden almaya hak kazananlar 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek.
3: Ehliyetin geçici süreyle geri alınmasını gerektirecek aynı ihlalleri 3 kez yapan aday sürücülerin aday sürücü belgeleri tamamen iptal edilecek.
0: Yeniden ehliyet almak içinse bazı adımlar zorunlu.
3: Ehliyetleri iptal edilenlerin yeniden belge alabilmesi için sıfırdan sürücü kursuna kaydolup sınavları başarıyla tamamlaması gerekecek. Ayrıca adayların eğitime girebilmesi için psikoteknik değerlendirmeden onay alması gerekecek.
0: Geçmişe dönük tüm idari para cezalarının eksiksiz ödenmiş olması ve kanuni bekleme sürelerinin dolması da zorunlu.
2: Mısır'da bir kamyonun lastiği patladığı ve devrilmek üzere olan kamyonun yardımına da bir başka sürücü meslektaşı yetişti efendim. İzleyelim.
4: Geldim işte dostum, yüzün gülsün be.
0: Lastiği patladı, tam devrilecekken başka bir kamyon yardımına yetişti. Bir kamyon sol şeritten ilerliyordu. Arka lastiği patladı. Sağ yatan kamyon devrilmek üzereydi ki yardımına meslektaşı yetişti. Sert bir manevra yaptı. Kamyona destek oldu.
4: Geldim işte dostum, yüzün gülsün be.
0: O anlar sanal medyada gündem oldu.
2: Eskişehir'de gezintiye çıkan anne ile kızı gördükleri kavgayı ayırmak istedi sevgili izleyenler, ancak bir anda saldırganların hedefi haline geldiler.
0: Kadınlar birbirine girdi, sokak savaş alanına döndü. Anne kız gezmeye çıkmıştı. Sokaktaki kavgayı gördüler, müdahale etmek istediler.
5: Anne dur da kız tek.
6: Niye o kadar kişi bir kişiye karşısınız?
0: Ancak öfkeli kadın grubu bu defa da kendilerini uyaran anne kıza saldırdı.
7: Al canlıya.
8: Ayıp abla, ayıp.
7: Canlıya al şunu.
0: Ekipler oradaydı.
7: Abi şurada bir tane kızı dövdüler. Biz de dedik ki hepiniz birden.
2: Seni sevmiyorum demekten kahvehanede vakit geçirmeye kadar birçok davranışın boşanma nedeni sayıldığı emsal kararlara bir yenisi daha eklendi. Yargıtay hasta eşini kaderine terk eden tarafı ağır kusurlu buldu. İşte efendim evlilik birliğinin taşlarını yerinden oynatacak kararın bütün hukuki boyutları.
9: Eşiniz hasta olduğunda bakıyor musunuz?
10: 11 yıl felçliydi canım. Şimdi rahmetli oldu, ben baktım.
11: En son grip olmuştum. Bir hafta 10 gün yattım herhalde. Öyle baktım.
9: Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde birlikte olmak.
0: Şeker hastalığı yüzünden görme kaybı yaşayan eşine bakmadı. Hasta eşle ilgilenmemek kusur ve duygusal şiddet sayıldı.
12: Eşlerin birbirine bakma yükümlülüğü vardır.
9: İstanbul'da aile mahkemesine başvuran yaşlı adam eşinin kendisini hor gördüğünü, aşağıladığını ve hakaret edip evden kovduğunu öne sürdü. Ayrıca ısınmak için camide kalan yaşlı adam eşine boşanma davası açtı.
13: Acı bir şey tabii.
9: Ama kadın eşinin

0: tüm iddialarını reddetti. Asıl mağdurun kendisinin olduğunu söyledi. Şeker hastalığı yüzünden gözlerinin görme yetisinin kaybettiğini ve bu süreçte kocasının kendisine bakmadığını öne sürdü.
1: Bunu yerine getirmeyen taraf boşanma davalarında kusurlu kabul edilir.
2: Aslında bu bir yerde de suçtur yani. Çünkü söz verdiniz, ne dediniz? Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde dediniz mi? Kabul ettiniz mi? O zaman bakmazsanız bu size suçtur yani.
0: Yaşlı adam mahkemeden çıkan kararla şoke oldu. Eşinin sağlık sorunlarıyla ilgilenmediğini söyleyen mahkeme yaşlı adamı tam kusurlu saydı.
1: Aynı zamanda maddi manevi tazminat kapsamında da bu kusurundan kaynaklı değerlendirilebileceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
3: Muğla'da iki kişi sokak ortasında birbirlerine bıçakla saldırdı.
4: Sokak ortasında tartıştılar, birbirlerine bıçakla saldırdılar. Sandalyede oturuyordu, yanına bu adam geldi. Önce söz düellosu yaşandı, sonra da bıçaklar konuştu. İkisinde de vardı. Defalarca savurdular. Çevredekiler araya girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İki taraf da kanlar içinde kaldı. Birinin durumu ağır.
3: Şimdi de sırada trafikte kayda geçen olaylar var efendim.
5: Hadi git.
4: Hem suçlu hem güçlüydü. Arkadan çarptığı yetmezmiş gibi bir de aracından inip saldırmaya çalıştı. 337 bin lira ceza yazıldı. Görüntüler yine Kayseri'den. Tek bir park yeri iki araç vardı. İkisi de aynı park yerine girmeye çalıştı ama olmadı. Park yeri savaşını bastonlu yaşlı kadın kazandı.
5: Bas git. Hadi. Bu kamera...
4: Yine yol verme tartışması. Motosikletliyle tartışan maganda küfürler yağdırdı. Ardından da saldırdı.
5: Hadi gel.
4: Bir grup genç hem polisten hem de cezadan kaçacağını zannetti. Onlar önde, polis arkalarında kovalamaca başladı. Polisten kaçsalar da cezadan kaçamadılar. İki ayrı suçtan 172 bin lira ceza yediler.
5: Yaya geçidi nerede?
4: Bu defa kavga sürücü ve yaya arasındaydı. Yaya çarpan otomobil sürücüsü yaşlı adamı yere düşürdü. O anların araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Çukurdan geçmek için yavaşlayan motosiklet sürücüsüne saldırmıştı. O sürücü yakalandı. Ceza üzerine ceza aldı.
3: İstanbul'da kuyumcuda kurye olarak çalışan kişi yaklaşık 2 milyon 300 bin liralık altınla kayıplara karıştı. Kuyumcu kuryeden şikayetçi oldu. Ailesi de kaçırılma ihtimalinin üzerinde duruyor aslında.
6: Kayıplara karışıyor. Kağıthane bölgesinde motor terk edip ama gitti ama kaçırıldı yani. Biz kaçırıldığını düşünüyoruz tabii ki. Çünkü üzerinde yüklü miktarda para olduğu için başka bir şey aklımıza gelmiyor.
7: 380 gram altınla sırra kadem bastı. Kuyumcu şikayetçi oldu. Aile kaçırıldığını iddia etti.
6: 2 milyon lira bir civarında para bulacaksın diye bana baskı yaptı. Kafasına silah dayandığını söyledi. En yakın
8: yaptım
6: güvenlik güçlerine teslim
8: yaptım.
6: Ol.
7: 30 yaşındaki Deniz Beşli kuyumcu da kuryelik yapıyor. 2 milyon 300 bin liralık yaklaşık 380 gram altını aldı. Kayıplara karıştı. Motosiklet terk edilmiş halde bulundu.
6: Kağıthane bölgesine kaybolmuştur. Üzerinde yüklü miktarda para olduğu için hayatından endişe ediyoruz.
7: Kuyumcu kuryeden şikayetçi oldu. Ailesi ise kaçırıldığını öne sürdü.
6: Benim çocuğum da tabii ki bunu bu şekilde yapacağını asla düşünemiyorum. Birileri tarafından kaçırılmış veya hatta bir yerde kapatılmış olabileceğini düşünüyorum. Çocuğumu ortadan kaldırmış da olabilirler.
7: Ve son görüntüleri de ortaya çıktı.
3: Sakarya'da bir çift efendim nişanlandıktan 2 ay sonra takılan ziynet eşyalarını alıp sırra kadem bastı. 19 yaşındaki gencin acılı ailesi bakın nasıl feryat ediyor.
8: Dönmesini istiyorum. Ne yapayım? Ne halde? Nasıl?
9: 10 gün içinde herhalde gezer. Gürcistan'la ya da Azerbaycan'la gezer gelir dedik.
7: Ama gelmediler. Nişanda takılan takıları alıp sırra kadem bastılar.
9: 13 aydan beri ne sesini duyabildik? Ölüler mi, sağlar mı?
7: Sakarya'da nişanlanmıştı Meryem Ağa ve Metehan Topçu. Nişandan 2 ay sonra takılan ziynet eşyalarını alıp evden ayrıldılar.
9: Sabiha Gökçen'e gidiyorlar. Uçağa binip Gürcistan'a gittiklerini bilgimiz var.
7: Aradan tam 13 ay geçti ama aile çocuklarının sesini bile duyamadı.
9: Bir evladı 19 yaşına kadar kolay büyütülmüyor. Gözünün içine bakıyorsun.
7: Kapı kapı gezip evlatlarını aradılar ama bulamadılar. Sonundaysa CİMER'e başvuru yaptılar. Evlatları şimdi 189 ülkede kırmızı bültenle aranıyor.
9: Bir satışı yapmış 16 yaşında. Ondan sonra gelen mahkeme kararından sonra bu kaçıyor.
7: Aile bir an önce çocuklarının bulunmasını istiyor.
8: Dönmesini istiyorum. Çok özledim. Sesini duymak istiyorum.
9: Oğlum neredeysen dön. Ben her türlü arkandayım. Beni biliyorsun. Ne olursa olsun geri dön.
3: İstanbul Kağıthane'de iki kadın tam da çocuk parkında kavgaya tutuştu. Onları ayırmaya gelen eşleri de tekme tokat birbirlerine girdi efendim.
4: Ne parkta olmayı ne de çocukları umursadılar. Çocuk parkında tekme tokat birbirlerine böyle daldılar. Pes dedirten görüntüler Kağıthane'de kayda geçti. İddiaya göre bir anne parkta kızına tokat atan kadınla tartışmaya başladı. Tartışma bir türlü bitmedi. Kadınların eşleri de dahil oldu. Gerilim gittikçe tırmandı. İki adam çocukları da kadınları da umursamadan birbirine saldırdı. Çocuklar çığlık çığlığa korkuyla kaçtı. Kadınlar kavgayı durdurmak için araya girdi. Ama ikisi de yumruk ve tekmelerle birbirine saldırmaya devam etti. Bir süre daha devam eden kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
3: Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'in cep telefonu açıldı ve kan donduran konuşmalar da ortaya çıktı. Soruşturmada iki kişi daha gözaltına alındı.
10: Ben kardeşimin cinayete kurban gittiğini, Tuncay Sonel'in oğlu tarafından öldürüldüğünü bizzat ailesinden öğrendim.
7: Gülistan Doku soruşturmasında tutukluydu. Eski vali Tuncay Sonel'in kan donduran yazışmaları ortaya çıktı. İki kişi daha gözaltına alındı. Sonel'le ihraç polis memuru Gökhan Ertoğan kan donduran yazışmaları tespit edildi.
10: Bizim anladığımız kadarıyla bunlar Gülistan önce vurmuşlar.
7: Ertok eski vali Sonel'e cep telefonunu kopyaladık. Kameralarını izleyebiliyorsunuz. Evine de böcek yerleştirildi diye mesaj atmıştı. Yerde yüzüstü kanlar içinde yatan birinin fotoğrafı da gönderilmişti. Altındaysa talimatınızı bekliyorum. Emrinizdeyiz yazıyordu.
10: Her seferinde bu duyduklarımız çok acı.
7: Üstelik kan donduran o mesajlar sadece ikisi arasında değildi. Konuşmalarla ilişkili iki kişi daha Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.
11: Gülistan'ı bulacağız! Gülistan'ı bulacağız!
3: Sevgili izleyenler, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek Ankaralılarla buluşmaya devam ediyor. Şimdi de o renkli anlara gideceğiz.
12: O mecliste yaptığın hareket var ya.
13: Teşekkür ederim.
12: Vallahi verdiğim oyum sana helal olsun.
13: Çok teşekkür ederim.
12: Vallahi billahi.
13: Allah razı olsun.
7: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek esnaf ziyaretlerine ara vermedi. Milletin vekili milletle iç içeydi.
14: Sizi devamlı izliyoruz. Gerçekten duruşunuz çok güzel.
15: Allah şımartmasa size layık etsin.
14: Hakkın peşinde eylesin Rabbim sizleri.
15: Amin. Amin. İyi misiniz?
14: Seni çok takdir ediyorum. Konuşmalarıyla seni de çok memnunum senden.
7: Osman Gökçek'e sevgi ve ilgi vardı.
16: İyisiniz inşallah.
15: Elhamdülillah.
16: Televizyonda görüyoruz devamlı.
15: Beğeniyor musunuz?
16: Tabii memnun oluyorum.
15: Notumuz tamam yani.
16: Evet.
15: Allah razı olsun.
16: Cümlemizde.
17: Tam sesimiz olduğunuz için de ayrıca müteşekkir.
15: Çok teşekkür ediyorum bu güzel görüşleriniz için.
17: Evet,
15: Rabbim emanet olun.
7: Renkli anlar yansıdı kameralara.
17: Ben Almanya'da yaşıyorum.
15: Evet.
17: Sizin o haberleriniz, o yapmış olduğunuz haberleri cidden de vatanımız için takip ediyorum.
15: Sağ olun.
17: Çok mutlu oluyorum.
15: Çok teşekkür ediyorum.
18: Aleyküm selam.
15: Nasılsınız?
18: Oğlum canım teşekkür ederim. Maşallah ya.
15: Allah razı olsun.
18: Ya seni seviyoruz ki hem nasıl seviyoruz.
15: Allah razı olsun.

0: Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
11: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Hah! Maydanoz.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk kalk kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa. Yaşanacak. 3, 2, 1, 0.
6: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aa, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
11: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. Dikkatsizlik ve hız her zaman olduğu gibi kazaları yine beraberinde getirdi.
12: Otomobil metrelerce sürüklendi, su kanalına düştü. Yaklaşık 50 metre ilerledi, takla attı. Sürücü yara almadan kurtuldu. Hızla geldi, kaldırıma çarptı. Otomobil takla attı, metrelerce sürüklendi. Çevredekiler sürücünün yardımına koştu. Bir araç aniden fren yaptı. Arkasındakiler duramadı, zincirleme kaza oldu.
13: Çatır çutur sesler koştu. Bir baktık arabanın üstüne ağaç devrildi.
12: 16 yıllık ağaç çürüdü. Park halindeki kamyonetin üzerine işte böyle devrildi. Kamyonetin ön kısmında büyük çapta hasar oluştu.
11: Böylece bu akşam da Beyaz Ana Haberi'nin sonuna gelmiş olduk sevgili izleyenler. Yarın yine aynı saatte 18.30'da birlikte olabilmek dileğiyle hoşça kalın.

0: Selam. Neler oluyor? Ne var?
1: Bize dur emri verdiler. Programı bitirdiler. Beklentiyi karşılamadı dediler. Hedef 10 Mach'a ulaşmaktı.
0: 10 Mach 2 ay sonraki hedefti. Bugün 9 Mach testi var.
1: Şey, ama bu yeterli değil.
0: Kim demiş?
2: Tüm Amiral Kane.
1: İHA kovboyu. İHA programı için bütçemizde gözü var.
2: Kendisi testi ve programı bitirmeye geliyor.

Ama henüz gelmedi. Olmak mı istiyor? Biz de olmak yaparız.

0: Sakın unutma, hedef sınırımız olmak. 10.1 değil, 10.2 değil, olmak. Bu devam etmemize yeter. O bakışı sevmedim ben.
1: Tek bakışım bu.
2: Kontrol, Kara Yıldız konuşuyor. Sesin nasıl?
3: Kara Yıldız, gür ve net duyuluyor. Ya benimki?
2: Gür ve net. Kalkış için kontroller tamam.
1: APU hazır.
4: Sol motoru çalıştır. Sağ motoru çalıştır.
3: Çocuklar taksi. Taksi onayı verildi.
2: Burası Kara Yıldız. Alfa bilgisiyle taksi yapıyoruz.
5: Kara Yıldız, taksi onayı verildi. 1-2-1. Rüzgar 2-1-0-10.
2: Tamam, yakıt derecesi iyi.
4: Kontrol onayladı.
2: Akü %95. Kabin basıncı iyi durumda.
4: Kontrol onayladı.
2: Kule, burası Kara Yıldız. Kalkışa hazırım. 6-0-0'a tırmanış için onay lütfen.
5: Kara Yıldız, piste göklerde senindir.
6: Tüm Amiral Chester Kane.
4: Maverick
3: Kane şu anda dış kapıda. İstersen vazgeç dostum.
4: Bunun sonunu getirirsen olacakları biliyorsun.
1: Asıl getirmezsem neler olur biliyorum.
2: Kara Yıldız kalkışa hazır.
3: Tüm ekip kalkışa hazır olun. Motorla başla.
7: Motor tamam.
8: Termal sistem aktif.
7: Yakıt tamam. Elektronik tamam.
8: Kontrol yüzeyi tamam.
4: Kara Yıldız kule konuşuyor. Kalkış onayı verilmiştir.
1: Pekala güzelim. Son bir kesinti.

0: Yıldız 6.00 üstüne onay verildi. 3.5 mak açık.
1: 6.00 üstü onaylandı. 3.5 mak açık.
2: Tüm amiral.
3: Tam vaktinde geldiniz.
4: Erkenciyim, sen de öylesin. Anlat bakalım.
1: Sıkrem jet'e geçiyorum.

0: Amiral Kane şeyi soruyor.
1: Emrediyor.
0: Uçağı indir emri verdi.
2: Kontrol.
3: 5.4 Mach.
0: Tersinizde sorun var efendim. Yeryüzü eğilimi yüzünden. Dünya bombesi dediğimiz. Kahve ikram ettiler mi? Peki.
4: Yedi matta, 8'i zorluyor.
0: Uçuş verisi.
5: Alınıyor, veri olumlu.
6: Isı yükseliyor, motor hala çok verimli. Çok iyi gidiyoruz.
4: 8.8 Mach. 8.9 Mach. 9 Mach.
0: Yaşayan en hızlı insan.

9-1 Mark. 9-2. Yüksek hipersoniye az kaldı.

0: Sen çok ısındın.
1: Dış yüzey çok ısındı.
0: Hadi güzelim, biraz daha dayan. Az daha. Tatil.

0: yapma lütfen, yapma lütfen.
1: Biraz daha. Biraz daha. Aslanım.
0: Ah, şimdi yandık.
2: Çok yüreklisin Joystick Cowboy. Hakkını vereyim. Lanet olsun.
0: Maverick. Maverick.

0: Maverick. 30 yılı aşkın hizmet. Savaş madalyaları, takdirnameler. Son 40 yılda 3 düşman uçağı vurmuş tek adamımızsın. Seçkin hizmet. Seçkin hizmet. Seçkin hizmet. Ama terfi alamıyorsun. Emekli olmuyorsun. Ölüme çok meydan okusan da ölmüyorsun. Şimdi en az tümamiral olman gerekirdi. Veya bir senatör. Hala bu haldesin. Albay. Niye peki?
1: Hayatın gizemlerinden biri.
0: Dalga geçmiyorum. Sana bir soru sordum.
1: Ait olduğum yerdeyim.
0: Ama deniz kuvvetleri aynı fikirde değil. Hem de hiç değil. O test ettiğin uçaklar, albay, bir gün eninde sonunda pilotsuz uçacaklar. Pilotların uyuması, yemesi, işemesi gerek. Pilotlar emirlere karşı gelir. Tek yaptığın diğerleri için zaman kazanmak oldu. Gelecek geldi bile. Ve sen orada yoksun. Bu adama üst dışına kadar eşlik et. Kaldığı yere götür. Eşyasını toplayana kadar da bekle. Bir saat içinde North Island'a doğru yola çıkmış olsun.
1: North Island mı efendim?
0: Telefon müthiş bir zamanlamayla geldi. Senin kıçına tekme atmak üzere buraya geliş yolundaydım. Söylemesi zor geliyor ama. Sadece Yaradan'ın ve koruyucu meleğinin bildiği bir nedenle seni tapkana geri çağırdılar.
1: Efendim?
0: Artık gidebilirsin, albay. Sonuç kaçınılmaz Maverick. Senin türün tükeniyor.
1: Olabilir efendim. Ama bugün değilim.

0: Albay Pete Maverick Mitchell. Namını almış yürümüş.
1: Sağ olun efendim.
0: İltifat etmiyordum. Ben Koramiral Bosimson, uçuş komutanıyım. Tüm Amiral Bates'i tanırsın.
1: Varlo komutanım, tekrar davet edilmek bana sürpriz oldu.
2: Onlara emir diyoruz Maverick. Sizin ortak bir yönünüz var, Cyclone. 88'de sınıf birincisiydi.
1: Aslında efendim ben ikinci bitirdim. Beklentileri karşılamak için.
2: Hedefimiz. Yaptırımları denen bir uranyum zenginleştirme tesisi çok uluslu bir NATO anlaşmasını ihlal ediyor. Burada üretilen uranyum bölgedeki müttefiklerimize doğrudan tehdit oluşturuyor. Pentagon bir saldırı timi oluşturup aktif hale gelmeden önce onu yok etme görevi verdi. Tesis bu vadinin sonundaki bir yeraltı yerleşkesinde. Tüm vadi GPS'te sinyal bozucularla ve karadan havaya füzelerle donatılmış. Az sayıda 5. jenerasyon savaş jeti ve bunlara ek olarak çok sayıda elde kalmış hava aracı var. Emektar F-14'ler bile var.
0: Antikalara bel bağlayan başkaları da varmış.
2: Görüşünüz nedir albay?
1: Evet efendim, normalde F-35'lerle çantada keklik derdim ama GPS sinyal bozucular var. Karadan havaya füze tehdidi de F-18'lere özel hazırlanmış lazer güdümlü saldırı. Yani bence bu iş... Nokta atışı 2 bomba. En az 4 uçak, ikili uçacaklar. O vadiden tırmanmak kolay değil. Tüm füzelerin hedefi olursunuz. Sağ çıksanız da... it dalaşı kaçınılmaz.
2: Bunları başarmaya yetecek deneyime sahipsin.
1: Bu farklı bir görev efendim. Hayır. Bu görevden herkes sağ çıkmaz.
0: Olur, var mı yok mu?
1: Tesis ne zaman aktif olacak?
2: 2 haftaya, belki daha erken.
1: F-18'de uçmayalı bayağı oldu. Ve diğer üçü için kimlere güvenebilirim bilmiyorum. Ama bir şekilde halledebilirim.
2: Beni yanlış anladın albay.
1: Efendim?
0: Senden uçurmanı değil. Öğretmeni istiyoruz.
1: Öğretmek mi efendim?
0: 12 Tapkan mezununu filolarından buraya getirdik. Senden en iyi 6'sını belirlemeni istiyoruz. Göreve onlar çıkacak. Bir sorun mu var albay?
1: Olduğunu biliyorsunuz efendim.
0: Evet. Bradley Bradshaw. Namı diğer Rooster. Onun babasıyla uçmuşsunuz galiba. Lakabı neydi?
1: Goose efendim.
0: Trajik bir olaydı.
2: Albay Mitchell kusurlu bulunmamıştı. Goose'un ölümü bir kazaydı.
0: Sence de öyle miydi? Oğlu da aynı fikirde mi yani?
1: Kusura bakmayın ama öğretmen değilim.
0: Ama Tapkan hocalığı yapmıştın.
1: 30 yıl önceydi. 2 ay sürdü. Oraya ait değilim.
0: Seninle çok açık konuşayım. Benim ilk tercihim değildin. Aslında listede bile yoktun. Oramiral Kazanski'nin özel talebiyle çağrıldın. Benim aslında Iceman'e büyük saygım vardır. Deniz kuvvetlerine yarayacak bir şeyin var sanıyorum. Ne olduğunu hiç bilemiyorum. İşi kabul etmeyebilirsin. Ama şunu iyi bil. Bu senin son görevin olacak, albay. Ya Tapkan için uçarsın veya deniz kuvvetlerinde asla uçamazsın.
3: Üçünü tek sıra dizemezsin. $20.

0: Aa, kimleri görüyorum? Pete?
1: Penny? Burada ne arıyorsun?
0: Asıl bir soruyu sana sormalı.
1: Orası uzun hikaye.
0: Hiç sanmıyorum.
1: Evet ama...
0: Bu sefer de Penny kim attırdı?
1: Başka bir amiral.
0: Hiç şaşırmadım.
1: Bana kızgın mısın?
0: Ah Pete. Kızsam da uzun ömürlü olmuyor. Mesele de bu. Ha. Ama şunu söyleyeyim. Seninle North Island'da asla karşılaşmayacağıma emindim.
1: Ne zamandır buradasın?
0: Buraya alalı 3 yıl kadar oldu.
1: 3 yıl mı?
0: Hı-hı. Evet. Sen başka bir amirale atarlanıp çöle yollandıktan hemen sonra.
1: 3 yıl oldu mu?
0: Başım büyük belada olmalı. Kendi rızanla geldiğini sanmam. Neyse. Bir yolunu bulursun.
1: Hayır, bence başka şansım yok.
0: Yapma Pete. İlk günden beri hep aynı laf. Beni F-18'de gezmeye götürdüğünde de öyle demiştin. Hmm. Sonra bir de baktık. Bosna'ya tayinin çıkmış. Sonra Irak'a. 2 savaşta da. Başını derde sokarsın. Iceman birilerini arar ve yeniden uçmaya başlarsın.
1: Penny, bu sefer farklı.
0: Pete, inan bana. Şu an öyle görünebilir. Ama bir biçimde ayağı yanmış tazı gibi uçağına biner gidersin.
1: Penny.
0: Çok geç.
1: Ne?
0: Saat kaçta çıkacağımı soracaktın. Ben... O bakışı atma bana.
1: Sana bakış atmıyorum. Yemin ederim.
0: Seninle sonumuz hep aynı oluyor. Bu sefer başlamayalım.
1: Tamam.
0: Hı, tamam.
1: İyi görünüyorsun.
2: Çok sağ ol dostum.
1: Bir şey mi kaçırdım? Kadına veya donanmaya saygısızlık eden, telefonu bara bırakan...
0: Herkese içki ısmarlar.
1: Herkese mi?
0: Maalesef kural kuraldır. Neyse ki vakit erken.
3: Hadi ama!
4: Kimler gelmiş kimler? Phoenix olmasın sakın. Hani biz seçkin pilotlardık? Baksana, herkese davetiye gitmiş.
5: Çocuklar, bu arkadaş Bagman.
4: Hangman.
5: Her neyse işte. Kendisi aktif görevde havada uçak düşürmüş yegane donanma pilotudur.
4: Şımartma.
5: Şu da var. İndirdiği pilot Kore Savaşı'ndan kalma bir tarihi eserdi.
6: Soğuk savaş.
7: Savaş farklı. 100 yıl aynı.
6: Bu 100 yıldan değil.
8: Arkadaşların kim?
7: Payback. Fanboy.
5: Selam Coyote.
8: Selam.
5: O da kim?
8: Kim de kim? Sen ne zaman geldin?
9: Ben baştan beri buradaydım.
4: Hayalet uçak pilotu gibi.
8: Kesinlikle.
9: Aslında silah sistemleri subayı.
4: Şakadan da anlamıyor.
5: Sana ne diyorlar?
9: Bob.
7: Hayır, kod adın ne?
9: Bob.
5: Bob Floyd. Arkama sen mi geçeceksin? Lemur'dan mısın?
9: Öyle galiba, evet.
5: 9 top Bob. 3 gene al.
9: Olur.
4: Beni hayatım.
5: Evet.
4: İhtiyara 4 tane daha yaz.
5: Bradshaw. Sen misin? Ülkeye döndüğünü böyle mi öğrenecektim?
8: Evet, sana sürpriz yapayım dedim. Hı.
5: Bu da sana sürpriz oldu.
8: Seni görmek güzel.
5: Seni görmek de öyle. Al bakalım.
4: Teşekkürler. Sağ olasın babalık.
1: Kalabalık olmadan hesabı kessen nasıl olur?
4: Bradshaw. Gözlerime inanamıyorum.

0: gerçek olamayacak kadar iyiyim.
1: Aranızda bu özel birlik olayını bilen var mı?
0: Hayır, görev görevdir. O beni bozmaz. Asıl merak ettiğim takım lideri kim olacak? Bir de beni takip edecek yeteneğe kim sahip?
2: Hangman senin liderliğinde ancak mezara gidilir.
0: Senin liderliğinde de ancak yakıt biter. Sen de böylesin işte Rooster. Koltuğa şöyle bir kurulur, sadece beklersin. Doğru an gelsin diye. O da hiç gelmez. Bayılıyorum bu şarkıya.
3: Şey hiç değişmemiş.
2: Hayır, hem de hiç.
4: Şunlara bak. Çok fazla rütbeli.
1: Onlar Harvard, Yale, Omaha. Bu da lanet Fritz.
4: Bu nasıl görev böyle?
3: Sormamız gereken soru o değil. Buradaki herkes işinde uzman. Bunlar bize ne öğretecekler ki? Yetersiz Bucky.
2: Mümkün değil.
3: Çocuklar, gelin.
2: Bu hepsini al.
3: O para yetmez.
2: Yarın gelip nakit öderim, olur mu?
3: Üzgünüm. Kural kuraldır Pete.

0: geldiniz. Oturabilirsiniz. Ben Tüm Amiral Bates, Deniz Eğitim Komutanı. Sizler Tapkan mezunlarısınız. Seçkinler. En iyi pilotlarsınız. Ama o mazi oldu. Düşmanın 5. jenerasyon avcıları çıtayı çok yükseltti. Henüz fazlasını bilmiyoruz ama teknolojik üstünlüğün artık bizde olmadığı kesin. Zafer uzun zamandır ilk defa uçağı kullanan erkek ve kadın pilota bağlı. Yarınız elenecek. Biriniz görev lideri seçilecek. Seçilmeyenler hazırda bekleyecek. Eğitmeniniz bir Tapkan mezunu. Gerçek hayatta ileri tecrübeye sahiptir. Aynını sizden bekliyoruz. Kahramanlık destanları yazdı. Ve bu programın yetiştirdiği en iyi pilotlardan biri sayılmaktadır. O burada size yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi öğretecek. İşte Albay Pete Mitchell. Kod adı Maverick.
1: Günaydın. F-18 uçuş kitabı. Uçağınız hakkında bilmenizi istedikleri şeyleri yazar. Eminim kitabı baştan sona biliyorsunuzdur.
2: Aynen öyle.
3: Evet, kesinlikle.
4: Evet, biliyoruz.
1: Düşmanınız da bilir.
2: İşte başlıyoruz.
1: Düşmanın bilmediği şey sınırlarınız. Onları görmek istiyorum. Sınayacağım. Zorlayacağım. Bildiğinizi sandınız. O şeylerle başlayacağız. Neymişsiniz bir görelim.
5: Russell. Bradley. Heyman Bradshaw.
6: Emredin efendim.
1: Böyle yapmayalım.
6: Beni eleyecek misiniz?
1: O sana bağlı, bana değil.
6: Peki gidebilir miyim?

0: Güverte hazır ol.
1: Günaydın. Özel Eğitim Birliği'ne hoş

0: Günaydın havacılar. Albayınız konuşuyor. Temel savaş tatbikatı yapacağız.
1: Bildiğiniz gibi bugünkü konumuz it dalaşı. Sadece silah, füze yok. Alt irtifa sınırı
0: 5000 fit altına inmeyeceğiz.
1: Takım olarak çalışıp beni vuracaksınız. Yoksa...
2: Yoksa ne efendim?
0: Yoksa ben sizi vuracağım.
1: Ekipten birini vurursan ikisi de kaybeder.
3: Arkadaşa tevazu öğretelim.
4: Hiç merak etme.
2: Efendim şuna biraz renk katsak mı?
0: Ne öneriyorsun?
2: İlk vurulan 200 şınav çeksin mi? Ne dersiniz?
5: Çocuklar,
0: biraz fazla olmadı mı?
6: Egzersiz yapınca tam yapmalı efendim.
1: O zaman anlaştık beyler. Hava başlasın. Hadi dal ve indir.
7: Ben boyunu görüyor musun?
6: Radara göre önümüz açık. Arkada bir yerde olmalı.
1: Arkasından ilk günümüze kovulmayalım.
8: Düşman, düşman, düşman! Mevki iniyor, sola kır!
9: Sola kırıyorum!
0: Beybek, kanat pilotun nerede?
10: Ruhsun, neredesin?
11: Seni korurum, geliyorum. Biraz dayan, dayan biraz!
10: Çabuk ol dostum, çabuk!
11: Beybek, sağa kır!
10: Sağa kırıyorum!
1: Ruhsun hayatınızı kurtardı çocuklar. Ama bedelini ödeyecek.
11: Bu sefer olmaz ihtiyar!
1: Duruşa gelme Mevlik.
10: Ruhsar çok alçaldın. Yüksel alt sınıra dayandın.
12: Çarpacağım. Çarpacağım.
10: Daha olamaz.
1: Gördüm seni.
9: Aşağı. 109. Alçal. 110.
3: Şınavı biz çekmeliydik.
13: Ama çekmiyoruz. Rooster hakkında bir şey öğrenmiş oldun.
2: Hey, biz dönene kadar kimse göz kulak ol, tamam mı?
9: Hadi
2: hey,
9: çabuk sen çocuğu bekletme.
1: Vurdum seni. Uçurdum.
11: Olamaz.
9: Selfie çekmek eğlenceli değil mi?
3: Baksana Felix, babın tam açılımını millete söylesek mi?
14: Robert dışında yani.
15: Sazan olma bab. Ona niye hikmen diyoruz biliyor musun?
14: Dur bir şey buldum.
3: Bebek arka bagajda.
10: Lanet olsun.
1: Merhaba havacılar, git dalaşı.
14: Tamam Felix, şu herifi atla.
3: Arkanı kolla Felix.
10: Sakın.
15: Sağa kırıyorum.
1: Nereye gidiyor?
15: Bunun huyu böyle dostum. Basar gider kana kalırsın.
1: Kanat adamını terk et. Bu stratejiyi bayağıdır görmedim.
10: Sana adam dedi Felix. Bu lafı yiyecek misin?
15: Sana da adam demedikçe alınma. Konuş benimle bak. Mehmet nerede?
10: Tanrım uçağı çevirip geldi bile.
15: Koru beni Hengmen.
11: Bu sizler için gelsin. Bizim orada fosil böyle görülür.
1: Pekala Hengmen. Sana bir ders verelim. Vuruldun Felix.
15: Kahrolasıca.
1: İşte bu kadar.
10: Hadi bakalım. Göster kendini.
1: Gel kendin gör.
10: Elveda kötülük. Hengmen geliyor.
1: Evet, iyisin. Hakkını vereyim.
14: Yanet olsun.
10: Felix, onu göremiyorum. Yakın mıyım? Felix.
15: Geberdim yağlık.
9: Ahirette görüşürüz, Begben.
14: Nerede bu ya? Nerede bu?
1: Vurdum gitti.
9: 79. 1. 80. 1.
1: Hadi bakalım 80. Sıradaki.
3: Tamam vuruldum.
9: 51. 52.
14: Hey Rooster, özel bir soru sorabilir miyim?
11: Nasılsa soracaksın.
14: Mevlik'le aranızdaki olay nedir? Sanki biraz dengeni bozdu.
11: Seni hiç ilgilendirmez. Nerede bu adam?
14: Ben hep buradaydım. Yok artık be.
1: Şimdi görüyor musun? Hadi şu işi bitirelim.
15: İt dalaşı.
14: Bunların olayı ne be?
1: Pekala. Bizi bu duruma soktun. Peki şimdi nasıl çıkacaksın?
11: İstediğiniz zaman pes edebilirsiniz.
1: Ne kadar alçalmak istersin?
11: Sizin kadar alçalabilirim efendim. Bunun bir anlamı olmalı.
1: Geçmişi geride bırakalım. Her ikimiz de.
11: Buna inanmak istiyorsunuz değil mi?
1: Alt irtifa 5000 çocuklar. Sınıra geldiniz.
15: Çarpacağız.
1: Senin stratejinle yere çakılacağız. Hamleni yap.
15: Çarpacağız. Çarpacağız. Çarpacağız. Çarpacağız.
4: şimdi oldu. Düşünme, yat.
10: Hayır, o sıra adam ucunda. Alçal indir.
4: Ama çok alçak. Çok geç, fırsatı kaçırdın. Vuruldun. Ben dalışı bırak.
5: Lanet olsun.
14: Anca bu kadar ustas.
0: Ondaya git, şınav çektirsin.
2: Tamam, bu kadar yeter. Rooster, bu kadar yeter evladım.

0: Alt irtifa ihlali, emre itaatsizlik. Kendini kovduracak mısın?
1: Sen onu merak etme.
0: Bak, ben bu görevi istiyorum. Ama sen kovulursan Hangman'le uçmak zorunda kalırız. Anlat bana, o saçmalık da neydi?
1: Başvurumu geri çekti.
0: Neyi? Kim?
1: Maverick. Deniz Harp Okulu başvurumu geri çekti. 4 yılıma mal oldu.
0: Bunu niye yapsın?
2: Alt irtifa sınırı yerin 5000 feet üstündedir. Bu sadece pilotlarımızın değil, uçaklarımızın güvenliği için de önemlidir. 5000 feet sadece bir kural değil, bir kanundur ve yer çekimi gibi sabittir.
3: Görevde alt irtifa sınırı daha alçak efendim.
2: Ve ben onaylamadan asla değiştirilemez. Özellikle tatbikatın orta yerinde. Peki o kobra manevrana ne demeli? Üçünüzü de öldürebilirdin. Öyle saçmalıkları bir daha görmeyeyim.
4: Sence orada o ekibe ne öğrettin albay?
3: Pek iyi değiller efendim. Öğrenecekleri çok şey var.
2: Onlar dünyanın en iyi savaş pilotları albay.
3: Kariyerleri boyunca bu lafı duydular. Yüksek irtifadan bomba attılar. İt dalaşına girmediler. Bu görevin doğası gereği daha önce karşılaşmadıkları ne kadar...
2: Bak, 3 haftadan az vakit var. Takım olarak savaşmayı öğret. Ve hedefe saldırmayı.
3: Ve eve dönmeyi. Sağ salim dönmeyi efendim.
2: Her görevin bir riski vardır. Bu pilotlar bunu kabul etti.
3: Ben etmem efendim.
2: Bugünden itibaren her sabah eğitim planını bildireceksin yazılı olarak. Ve benim onayım olmadan hiçbir şey değişmeyecek.
3: Alt irtifa dahil mi?
2: Özellikle de alt irtifa, albay.
3: Efendim?
2: Nedir bu?
3: Alt irtifa sınırını alçaltma talebi. Görev parametrelerine uygun bombalama için.
4: Zamanlama konusunda bir felaketsin albay.
5: Hey Coyote. Şuna bir baksana.
6: Adam efsane ya. İşte orada.
5: Hayır. Yanındaki. Sana tanıdık geldi mi?
6: Bakın kim var.
5: Bradshaw. Bir yaşıma daha girdim.
3: Merhaba, Theo. Kocaman olmuşsun.
7: Selam be.
3: Emilia?
7: Biliyorum, biraz büyüdüm.
3: Evet.
7: Bar 5'te açılıyor.
3: Hayır, ben borcumu ödemeye geldim.
7: Anne!
3: Geçen... baban nasıl?
7: Eşiyle birlikte Hawaii'de. Anne! Mevin sana borcu varmış.
0: Yok, hiç sorun değil.
3: Israr ediyorum.
0: Teşekkür ederim albay. Hesabını kapatıyorum.
7: Albay mı? Hala mı?
3: Bol madalyalı bir albay.
0: Ödevini bitir. Tekneyi götüreceğiz.
7: Ben gidemem.
0: Gidemem de ne demek şimdi?
7: Yarın sınav var, çalışmam lazım. Daha bugün haberim oldu.
0: Onu tek başıma yüzdüremem.
7: Motoru kullanırsın.
0: Tersaneye onun için götürüyoruz.
7: Motoru tamir ettirmeye.
3: Yardım edebilir miyim?

0: Yardım ettiğin için sağ ol.
1: Yardım ettim mi bilmiyorum.
0: O bakışı atma.
1: Hangi bakışı?
0: O bakışı. İyi akşamlar Pete.
1: İyi akşamlar Penny.

Zaman, en büyük düşmanınız.

0: Görevde birinci aşama vadiye girip iki uçaklı takımlarla saldırı. Şu dar vadi boyu uçup hedefe varacaksınız. Bölgeyi radar güdümlü karadan havaya füzeler koruyor. SAM'ler ölümcüldür. Ama gökyüzünü korumak için tasarlanmışlar. Altlarındaki kanyonu değil.
1: Düşman kimsenin altlarından uçacak kadar aklını yitirmediğini biliyordur.
0: Ben de sizi bunun için eğiteceğim. O gün irtifanız 100 fit olacak. En fazla. Bunun üstüne çıkarsanız radara girersiniz. Ve bitersiniz. Hızınız saatte 600 knot olacak. En az. Varış süresi 2,5 dakika. Çünkü yakındaki üste 5. jenerasyon avcı uçakları bekliyor. Sizdeki F-18'lerle bir çatışmada ölürsünüz. O yüzden buraya girip, hedefi vurup, o uçaklar sizi yakalamadan uzaklaşmak zorundasınız. Yani burada zaman en büyük düşmanınızdır. Navigasyon sisteminizde vadi simülasyonu var. Bu vadiyi yüksek hızda geçerken düşmanın SAM füze radarına girmemek zor olacak. Ne kadar sert dönerseniz yer çekimi gücü bedeninizde kat be kat yoğunlaşır. Ciğerleriniz sıkışacak. Beyninize kan gitmeyecek. Bu da karar ve etki sürenizi etkileyecek. Bugün size fazla yüklenmeyeceğiz. Alt sınır 300 fit. Hedefe varış 3 dakika. Bol şans.
2: Hedefe 1 dakika 30 saniye. 2 saniye gerideyiz. 480 knot açık.
3: Hızlanmalıyız Koyote.
4: Anlaşıldı. Hızlanıyorum.
3: Lanet olsun.
0: Neden öldüler?
5: 300 fit sınırını ihlal ettik. SAM'lere hedef olduk.
0: Hayır. Onlar neden öldü?
6: Yavaşladım ve onu uyarmadım. Benim hatam.
0: Neden takımınla iletişim kurmadın?
6: Hedefe odaklanmıştım.
0: Acil aileye verecek nedenin var mı?
6: Yok efendim.
0: Neden vadi dönüşünü yapmadın? Araziyi derste gördük. Bana anlatma. Ailesini anlatırsın.
7: Hangman yavaşla. Kanyon iyice daraldı.
8: Reddedildi Payback. Hızını artır.
7: Çok hızlı gidiyorsun dostum.
8: İyi. Hedefi erken tuttururuz.
7: Yavaşla be lanet olası. Rotada kalamıyorum. Duvara çarpacaksın.
0: Neler oldu?
1: Olabildiğince hızlı gittim. Ölüm kalım meselesiymiş gibi.
9: Ve takımını tehlikeye attın. Kanat pilotun öldü.
1: Bana yetişselerdi.
10: Rooster, 20 saniye gerideyiz. Başaramayacağız.
11: Bir şey olmaz. Hızımız iyi.
10: 500 nata çıkıyoruz.
11: Reddedildi yayıl. Bu hızla devam.
10: Rooster, geç kalıyoruz.
11: Ama hayattayız. Arayı düzlükte kapatırız.
10: Başaramayacağız.
11: Sen bana güven. Bu hızla devam. Başaracağız.
0: Neden öldünüz? Sen takım lideriydin. Sen ve takımın neden öldünüz?
5: Efendim, hedefe ulaşabilen tek pilot.
0: Bir dakika gecikti. Düşman uçağına gelip kendini vurma vakti tanıdı ve öldü.
9: Nereden biliyorsun?
1: Yeterince hızlı uçamıyorsun. Kaybedecek tek saniyen yok.
9: Ama hedefe ulaştık.
0: Ve üstün nitelikli düşman uçağı dönüş yolunda seni avlayıverdi.
9: İt dalaşına gireriz o zaman.
0: Beşinci jenerasyon avcıya karşı.
9: Tabii, bir şansımız var.
0: F-18'de mi?
9: Önemli olan uçak değildir efendim. Pilottur.
0: Kesinlikle.
9: Başka taktikle de başarılır.
1: Gerçekten anlamıyorsun. Bu görevde ya adam gibi mevrik tarzı uçulacak ya da oradan geri dönülmeyecek. Gücendirmek istemedim.
12: Ama niyeyse hep gücendiriyorsun.
1: Eleştiri olarak alma ama çok geri kafalısın. O kadar.
0: Teğmen.
1: Çatışmaya gidiyoruz oğul. Canlı hiçbir pilotun görmediği cinsten. Hatta onun bile. Bence geçmişi kurup durma artık.
9: Bu da ne demek şimdi?
0: Rooster.
1: Maverick'in onun babasıyla uçtuğunu siz de biliyorsunuz
0: Teğmen,
1: değil mi?
0: Teğmen, bu kadar yeter.
1: Maverick'le uçarken bunun babası...
13: Teğmen, sana yeter dedi.
1: Tamam. Sorun yok, sorun yok.
0: Uzatmayın.
1: O bu göreve uygun değil.
0: Uzatmayın.
1: Biliyorsun. Haklıyım biliyorsun.
0: Dağılabilirsiniz.

0: Nüksette ha?
1: Henüz bilmiyoruz. Yapabilecekleri bir şey yok. Konuşmak bile onun için çok zor.
0: Sera, çok üzgünüm.

Oramiral. Kanat pilotum nasıl? Lütfen, beni merak etme. Senin için ne yapabilirim? Pekala. Rooster hala yaptığım şey için bana kızgın. Zamanla nedenini anlayacağını sandım. Affedeceğini umdum. Göreve 3 haftadan az kaldı. Çocuk hazır değil. Benden öğrenmek istemiyor. Ice, lütfen. Benden birini daha ölüme göndermemi isteme. Lütfen. Onu göndermemi isteme. Beni gönder. Beni gönder.

Ben öğretmen değilim. Ben savaş pilotuyum. Donanma pilotuyum. Mesele ne olduğum değil, kim olduğum. Bunu nasıl öğreteyim? Öğretebilsem bile Rooster bunu istemiyor. Donanma da istemiyor. Geçen sefer bu yüzden attılar. Burada olmamın tek nedeni sensin. Onu bu göreve yollarsam eve dönemeyebilir. Göndermezsem de beni asla affetmez. Her durumda onu sonsuza dek kaybederim. Biliyorum.

0: biliyorum.
1: Donanmanın mevki ihtiyacı var. Çocuğun mevki ihtiyacı var. Seni bunun için istedim. Sen bunun için hala buradasın.
0: Sağ ol Ayz. Her şey için.
1: Son bir soru. En iyi pilot kim? Sen mi ben mi?
0: Bu güzel bir an. Bozmayalım.

0: Efendim?
1: Neler oluyor?
0: İt dalaşı futbolu. Hücum ve savunma hepsi bir arada.
1: Kim kazanıyor?
0: Galiba skor tutmayı bıraktılar efendim.
1: Bu birlik henüz eğitimini tamamlamadı. Her dakika önemli albay.
0: Evet efendim.
1: O zaman niye burada oyun oynuyoruz?
0: Takım oluştur dediniz efendim. Alın size takım.

0: Gideyim mi? Emilia dönmeden önce yani.
1: Bu gece bir arkadaşında kalacak.
0: Ha, güzel. Emilia'ya sen daha da

0: yakınlaşmışsınız son gördüğümden beri.
1: Evet. Evet,
0: nasıl yakınız. İdare ediyorsun?
1: Şey, hazır olmasa bile her konuda özgürlük istiyor.
0: Hı. Sence kime çekmiş bilemedim.
1: Galiba şunu öğrendim. Ona güvenmem gerek. Arada hata yapmasına izin vermeliyim. Hı?
0: Bu zor bir karar. Hı.
1: Rooster'la sorun nedir?
0: Deniz Harp Okulu başvurusunu geri çektim. Kariyerine geç adım attı.
1: Neden?
0: Annesi uçmasını hiç istemedi Goose'u olanlardan sonra. Ölmeden önce bana söz verdirdi, öyle...
1: Rooster bunu biliyor mu?
0: Bunun için benden her zaman nefret etti. Annesinden de etmesin.
1: Bu zor bir karar.
0: Kaybettiği babası olmak istedim. Sadece... Keşke daha iyi yapabilseydim. Asıl nedeni şu. Hazır olmadığını düşünmüştüm.
1: Peki şimdi hazır mı?
2: Anne, ben geldim.
1: Bu gece Karen'larda kalmayacak mıydın?
2: Karen hasta. Bir sürü ödevim var.
0: Gitsem iyi olur.
1: Ha, gitsen iyi olur. Yemek yedin mi peki?
2: Yemedim. Dışarıda yedin mi?
1: Hayır, yemeyelim. Bir şeyler hazırlarım. Birazdan iniyorum. Ha, dur oradan çıkma. Ha, bak, ona iyi örnek olmalıyım. İlk randevuda eve erkek atılır mı?
0: İlk randevumuz değil ki.
1: Ne dediğimi anladın.
0: Tamam. Peki. Ama bir daha pencereden çıkmayacağım.
1: Belli olmaz.
0: Hayır, bence değil. Seni bir daha terk etmeyeceğim.
1: Çok konuşma. Hadi git buradan.

0: Kalbini tekrar kırma.
1: Günaydın. Hedefiniz olan uranyum zenginleştirme tesisi faaliyete daha erken geçiyor. Ham uranyum 10 gün içinde tesise getirilecek. Sonuç olarak görev erkene çekildi. Bir hafta. Vadinin radyasyona maruz kalmasına engel olmak için.
2: Efendim, kimse alçak irtifada başarılı olamadı.
1: Yine de görev tamamlanacak. Albay.
3: İkinci aşamaya hazırlanmak için bir hafta var. Görevin en tehlikeli aşaması. Dik dalışla ani baskında vurup kaçacağız. Ve bize en az iki mucize lazım. İkili F-18 takımı yakın kanat uçuşu yapacak. Takım çalışması. Görevin başarısı ve hayatta kalmanız uçakların kusursuz koordinasyonuna bağlı. Bildiğiniz gibi bu tesis iki dağ arasında. Son etapta hedefe doğrudan ve dik dalışla yaklaşacaksınız. Bu mümkün olan en alçak irtifada uçmayı ve tek muhtemel saldırı açısını sağlayacak. Hedefinizin isabet alanı 3 metreden çok daha dar. Çift pilotlu uçak hedefi lazerle işaretleyecek. İlk ikili açıktaki havalandırma deliğinden lazer güdümlü bombayla reaktöre ulaşacak. Bu ikinci ikiliye alan açacak. Bu birinci mucizeydi. İkinci ekip öldürücü atışı yapacak. Ve hedefi yok edecek. Bu da ikinci mucizeniz. Ekiplerden biri hedefi vuramazsa...
4: Iskaladık.
3: Görev başarısız olur.
5: Lanet olsun.
3: Çıkışta dağa çarpmamak için dik bir yüksek G tırmanışı yapılacak.
4: O hızda dik tırmanış en az 8 G kuvvet eder.
3: 9 en az.
6: F-18'lerin gövdesi en fazla 7.5'a dayanır.
3: Bu kabul edilen limit. Sağ çıkmak için fazlasını başarmalısın. Uçak gövdesini yamultmak pahasına. Öyle hızlı tırmanacaksın ki ağırlığın 900 kilo olacak. Kafatasın omuriliğine basacak. Ciğerlerin üstüne bir fil oturmuşçasına sıkışacak. Bilincin kapanmasın diye büyük mücadele vereceksin. Şurası en savunmasız olduğunuz yer. Orası tabut köşesi. Daha bir şekilde çakılmadığınız varsayalım. Tüm hızınızı kaybederek düşman radarına doğru tırmanacaksınız. Birkaç saniyede düşman semlerinin hedefi olacaksınız. Daha önce G gücüne maruz kaldınız ama bu seferki sizin ve uçağınızın kırılma noktası olacak.
0: Efendim, bu görev başarılabilir mi?
3: Bu sorunun cevabı kokpitteki pilota bağlı.
7: Konuş benimle bağlı.
8: Hedeften 12 saniye gerideyiz. Acele edelim, çabuk çabuk.
9: Tamam, arkamdan ayrılmayın.
8: Nasıl? Bu da kim?
4: Mavi takım, radara girdiniz.
8: Lanet olsun Mevlik bu.
7: Bunun burada ne işi var?
4: Sizi durduracak düşman pilotuyum. Mavi takım, ne yapacaksınız?
8: 20 mil solunda saat 10 yönünde kapanmalıyız 700 nat.
4: Karar senin, ne yapmak istiyorsun?
7: Devam etmek, çok yaklaştık. Hedefte kal.
8: Kuzeye doğru yöneldi. Sert tırmanışa hazır.
7: Lazerlemeye hazır olman.
8: Tamam, hoş bende.
4: Mavi takım, düşman hala yaklaşıyor.
8: Tırmanıyorum.
7: Hedef göründü.
4: Lazerim nerede Bap?
8: Odaksız. Oturmadı. Üzgünüm, kilitleyemedim.
4: Vakit yok. Bombayı bırakıyorum.
8: Kahretsin, vuramadım.
4: Kilitlendim.
8: Mevlik füzesini bize kilitledi.
7: Yapma, işimiz bitti.
4: Mavi takım, kaybettiniz. Burnunu düzelt Coyote.
10: Coyote cevap ver.
4: Coyote kanatları düzelt. Lanet olsun G kilidine girdi.
10: Coyote.
7: Yere çakılacak.
4: Peşinden gidiyorum. Hadi kenetlen. Kendine gel artık.
10: Koyatik.
5: Hadi Coyote toparlan. Coyote, hadi çabuk, lanet olsun Coyote. Sen iyi misin? İyi misin?
11: İyiyim ben. İyiyim.
5: Güzel, güzel. Bugünlük bu kadar yeter.
0: Direkten döndü.
5: Tam köşeden. Koş sürüşü, koş sürüşü.
0: Koş sürüşü.
12: Phoenix bizim sol motor yanıyor.
0: Tırmanıyorum. Hız kesiyorum. Sol motor yakıt kesildi. Yangın söndürülüyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan güven

0: İnce altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş...

0: Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın Dimes Cool Mix.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Isıtma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
3: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
4: Çok iyi.
5: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır. Orijinal.

0: Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
0: Vay vay vay, Domino'sum hoş geldin.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Gelecek seninle gelecek.
4: İstanbul Medipol Üniversitesi.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Koçaklı Festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Phoenix ve Bob bu gece hastanede gözlem altında tutulacak. İyileşecekler.
2: İyi bari. Hiç kanat pilotu kaybetmedim.
1: Şanslısın. Uzun yıllar uçta gör. Başkaları da olacak.
2: Senin için kolay tabii. Karın yok. Çocuğun yok. Çakılsan yas tutacak kimsen yok.
1: Eve dön. Biraz uyuyalım.
2: Harp okulundan başvurumu niye çektin? Neden bana engel oldun?
1: Hazır değildin.
2: Ne için değildim? Ha? Senin gibi uçmak için mi?
1: Hayır. Kuralları unutmaya, içgüdülerine güvenmeye, düşünmeyip yapmaya. Yukarıda düşünürsen ölürsün, inan bana.
2: Babam sana inanmıştı. Ben aynı hataya düşmem.
3: Maverick.

0: Neler hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Biraz izin al. Ne kadar istersen.
1: Teşekkür ederim efendim ama vakit yok. Görev için...
0: Eğitimi ben devralıyorum.
1: Efendim?
0: Bu işi istemediğini ikimiz de biliyoruz.
1: Ama hazır değiller.
0: Görevini onlara hazır etmekti.
1: Efendim şuna inanmalılar. Bu görev başarılabilir.
0: Ama onlara başarılamayacağını öğrettin.
1: Efendim?
0: Uçuştan alındın albay. Kalıcı olarak.
1: Efendim?
0: Hepsi bu kadar.

0: Duydum. Çok üzüldüm. Şimdi ne yapacaksın?
1: Ice artık yok. Bir seçeneğim yok ki.
0: Dönüş yolunu kendin bulursun.
1: Hayır Penny. Ben yokum.

0: pilotların. Ve başlarına bir şey gelirse kendini asla affedemezsin.
1: Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Ama bir yol bulacaksın. Buna eminim.
2: Albay Mitchell eğitim görevinden alınmıştır. Bugünden itibaren parametreler yenilendi. Hedefe varış 4 dakika oldu. Vadiye daha düşük hızda gireceksiniz. 420 natı aşmayacaksınız.
3: Efendim, bu sürede düşman uçakları bizi yakalamaz mı?
2: Teğmen, düşman uçağıyla çatışmaya girebilirsiniz. Daha çakılınca kurtulma ihtimali nedir? Hedefe daha yüksek irtifadan saldıracaksınız. Kuzey seviyesinden. Lazerle işaretlemesi zor olacak ama yüksek G tırmanışına gerek kalmayacak.
1: Füzeleri keklik gibi avlanırız.
2: Bu da kim böyle?
4: Meriten kontrol merkezine. Alfa noktasına giriyorum. Yeşil bölgeyi onaylayın.
5: Maverick, burası kontrol merkezi. Yeşil bölge onaylandı ama tatbikatınız buraya işlenmemiş efendim.
4: Ama yine de gideceğim.
0: Güzel.
4: Hedefe varış süresi 2 dakika 15 saniye.
6: 2.15 mi? İmkansız.
4: Son saldırı noktası. İçeri yöneliyorum.

0: canına be. Tam isabet. Evet.
1: Vay. Beni zor durumda bıraktın albay. Bir yandan bu görevin başarılabileceğini ispatladın. Hayatta kalma yolunu gösterdin. Ama öte yandan bunu milyarlarca dolarlık bir uçağa kaçırıp onu bir daha uçamaz hale getirerek yaptın. Artık seni koruyacak bir Iceman yok. Divana harbe çıkıp ordudan atılman için yeterli gerekçe var. Sence ne yapayım? Neyi tehlikeye atayım? Pilotların hayatını ve görevin muhtemel başarısını mı? Yoksa kendi kariyerimi mi? Seni ekip lideri yaparak.
2: Efendim, bence Koramiral retorik bir soru sordu albay.

0: Konuş benimle kuz.
1: Albay Mitchell. Sen buraya aitsin. Bizi gururlandır.

0: Sizinle uçmak bir şerefti. Her biriniz donanmanın as pilotlarısınız. Bu son derece net bir görev. Seçimlerim de bu doğrultuda oldu. Ötesi yok.
1: Foxtrot ekiplerini seç.
0: Payback ile Fanboy. Phoenix ile Bob.
1: Ya kanat pilotun?
0: Rooster.
2: Diğerleri gerektiğinde görev almak üzere gemide bekleyecekler. Dağılabilirsiniz. Hedefiniz açık ve somut bir tehlikedir. Bir haydut devlet yönetiminde gizli bir uranyum zenginleştirme tesisi. Şu iki dağ arasına konuşlandırılmış bir yeraltı sığınağı. Giriş güzergahı 5. jenerasyon 2 avcı destekli karadan havaya füzelerle korunuyor. Sizin F-18 ekibi sınırı geçince USS Leyte Gulf gemisi çıkışlı Tomahawk'lar senkronize saldırıya başlayacak. Şuradaki düşman sahasının kalkış pistlerini yıkacaklar. Ama halen havada olan uçaklarla uğraşmanız gerekecek. Tomahawk'lar vurur vurmaz geldiğinizi öğrenecekler. Hedefe varış için sadece 2 dakika ve 30 saniyeniz var. Sonrasında Tomahawk'ların vuramadığı tüm uçakların hedefi haline gelirsiniz.
1: Hepiniz bugün için eğitildiniz. Sağ salim dönün.

0: Efendim? Efendim? Ben şey diyecektim de.
1: Tüm uçaklar uçuşa aldı.
0: Konuşuruz. Geri dönelim de. Hey Bradley. Hey. Başaracaksın.
2: Maverick. Hey, dalmışsın. O bakışı hiç sevmedim.
0: Hep aynı bakışı. Sağ ol. Tekrar görüşemezsek sağ ol Mudo.
2: Benim için şerefti.

0: Hançer 1, rampa 1'de kalkışa hazır.
1: Yedek hançer beklemeli.
2: Hançer 4, kalkışa hazır.
3: Hançer 3, kalkışa hazır.
0: Hançer 2, kalkışa hazır.
4: Destek kuvvetler havalandı. Saldırı grubu hazır. Kalkış emri bekleniyor.
5: Gönder.

0: Hançer 2 kalktı. Hançer 3 kalktı. Hançer 4 kalktı.
1: Komandçı Hançer 1, beklemede bilgi geç.
2: Komandçı 1-1 hazır. Bölge temiz. Hançerler ilerleyebilir.
1: Anlaşıldı. Hançerler, radar altına iniyoruz.

0: Hançerler radar dışı. E2 radarına geçiyorum.
1: İşte geldik. Düşman bölgesi ileride. Barışa 60 saniye. Komançi, Hançer 1, rapor.
0: Komançi, bölge temiz. Karar sizindir.
1: Anlaşıldı. Hançer saldırısı.
2: Tomahawklar yolda.
3: Artık geri dönüş yok.
1: Hançerler, saldırı pozisyonu alın. Hazır olun. Hedefe doğru ilerliyoruz. 2 dakika ve 30 saniye için 3, 2, 1, başlat.
4: 2 başlattı.
5: 3 başlattı.
4: 4 başlattı.
1: Giriyoruz.

0: Sam rampası yukarıda.
1: Radardan yırtık galiba Mel.
0: Bunun kıymetini bilelim.
2: Sam'lar geliyor. Kalk üç yönünde.
3: Hedefe 2 dakika var.
4: Tamam. Rooster'ın birkaç saniye gerisindeyiz. Hızlanalım.
5: Düşman hava sahasında Tomahawk temasına son 30 saniye.
6: Hunter, Comanche konuşuyor. İki düşman gördüm. Tek grup, iki uçak.
7: Bunlar da nereden çıksın? Uzun menzilli devriye mi?

0: yaklaşıyorlar. Burada olduğumuzu bilmiyorlar.
1: Tomahawk'lar hava üssünü vurunca düşman uçakları hedefi savunmaya geçecektir. Onlardan önce varmak zorundayız. Hızı arttırın.
2: Takipteyiz Mevlüt. Beni bekleme.
3: Komutanım, hançerler 2 ve 4 geride kaldı. Hedefe 1 dakika 20 saniye.
4: Tomahawk teması. 3, 2... Temas. Düşman pisti imha edildi.
5: Geldiğimizi duyurduk.
2: Düşmanlar hedefi korumak için rotadan çıktı.
1: Rooster, nerelerdesin?
6: Hadi be Rooster. Düşmanlar ensemizde. Topuk bir alın. Hadi dal ve indir.
1: Dikkat et Felix.
3: Komutanım, düşmanlar hedefe 2 dakikada. Hançerler hedefe 1 dakikada.
7: Çabuk ol Rooster. Hızlan ya da öl.
6: Çocuklar, çok yavaş kaldık. Hadi hızlanalım.
8: Eğer hızı hemen artırmazsak oraya vardığımızda düşmanları karşımızda bulacağız.
1: Konuş benimle baba. Takat evlat, başarabilirsin. Hiç düşünme. Sadece yap.
6: Abartma Rooster, o kadar da demedik.
1: Aferin evlat, aferin sana. Tamam, hadi bakalım.
6: Aa, Rooster, ağır ol oğlum.
3: Komutanım, hançer 2 arayı kapatıyor.
5: Pekala, hedefe vurun, eve dön.
1: Hedefe 30 saniye. Bak, lazerini kontrol et.
8: Havadan karaya kontrol, tamam. Lazer kodu onaylandı. 1688. Lazer hazır.
1: Kafayı kolla.
6: Lanet olsun, bu ne?
1: Beybek, orada mısın?
7: Tam arkandayım.
1: Phoenix, tırmanış için hazır ol.
2: Hançer 3, ben hazırım.
1: Tırmanıyoruz. 3, 2, 1...

0: hedefi gösterme.
1: Lan Çelik! Biraz bekleme.
0: Hadi bak, hadi çabuk.
1: Biraz bekle. Tamamdır, kilitlendim.
0: Hedef belirlendi, bomba atıldı.
2: Birinci mucize.
0: Hançer 2 neredesin?
3: Geliyorum ve az kaldı. Bebo lazerim nerede kaldı?
4: Rüster bu lazerde bir sorun var. Lanet olsun. Hedef yok.
3: Hadi çocuklar vaktimiz yok.
5: Çalıştır şunu. Uğraş şunu. Çabuk ol Bebo.
4: Az kaldı, çok az kaldı.
6: Hadi Fembo çalıştır şunu. Vaktimiz yok, yaratış yapacağız.
4: Rooster halledeceğim.

0: et.
1: Bu da ikinci mucize. Tabut köşesindeler.
2: Durun, daha bu iş bitmedi. İşte geliyor. Radar uyarısı bize yaklaşıyor. Phoenix sağa kır.
3: Ağırlık atlarıyız. Hancı'ya tut savunmada.
2: Bir tane daha geliyor. Hancı'ya bir savunmada. Russell rapor ver. Aman tanrım.
4: Bize yaklaşıyor, bize yaklaşıyor.
5: Sağa kırıyorum.
4: Olamaz, geliyorlar.
5: Alt yönünde sen var Russell.

0: Aşağı bir savunmada.
1: Konuş benimle bak.
2: Sakın Phoenix, sakın. Dokuz yönünde, dokuz yönünde.
0: Roster, altı yönünde iki tane daha.
2: Hançer iki savunmada.
0: Payback, sen füzesi karşında.
2: Hançer dört savunmada. Roster düşman, düşman.
1: Konuş benimle.
2: Altı yönünde. Hançer iki savunmada.
0: Phoenix, sakın.
2: İki savunmadan. Lanet olsun, fişek bitmiş.
0: Rosser, kurtul, kurtul.
2: Kurtulamıyorum. Kilitlendiler, kilitlendiler. Mel, hayır.
1: Hançer bir vuruldu. Tekrar ediyorum, hançer bir vuruldu. Mevlik vuruldu.
3: Hançer bir rapor ver.
2: Rapor ver. Hançer bir cevap ver.
4: Bana şüt görmedim.
2: Geri dönmek zorundayız.
5: Kumancı. Düşmanlar yaklaşıyor. Tek grup silahlı. Hançerler güneye yönelim.
6: Karşılaşmaya bir dakika.
7: Onları hemen gemiye getirin.
5: Hançerler giriş kontrol noktasına.
6: Düşmanlar yaklaşıyor.
2: Mevlik ne olacak?
7: Mevlik için bir şey yapamazsın de. F-18'de yapamazsın.
8: Yedek hançer koruma için kalkış izni istiyor.
5: Onaylanmadı yedek.
7: Arama kurtarma yolu.
9: Onaylanmadı. Düşman oradayken olmaz.
10: Ama efendim, Mevrik hala orada.
7: Bugün başka kayıp vermeyeceğiz. Onları geri getirin.
11: Hançer, çatışmaya girme. Tekrar ediyorum.
3: Çatışmaya girme.
6: Hançer, gözünüzü. Onayla.
1: Rooster, düşman yaklaşıyor. Geri dönemeyiz.
12: Rooster, o gitti.
13: Mevrik öldü.

0: Hançerik'e vuruldu. Hançerik'e vuruldu.
1: Hançerik'e cevap ver. Hançerik'e duyuyor musun?

0: Sen iyi misin?
1: Evet iyiyim. Sen peki?
2: Peki.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ne arıyorsun burada?
1: Burada ne mi arıyorum?
3: Ben o füzeyi sen buraya inesin diye mi yedim? Şimdiye gemiye dönmen gerekirdi.
1: Hayatını kurtardım.
3: Ben seninkini kurtardım. Olması gereken buydu. Aklından ne geçiyordu ha?
1: Bana düşünme demedin mi sen?

0: Evet. Seni görmek güzel.
1: Seni görmek de güzel. Plan nedir peki?
2: Ciddi olamazsın.

0: Yok daha neler. F-14 mü?
1: Ben onunla 3 MiG vurmuştum.
0: O şeyin uçup uçmadığını bilmiyoruz ki.
1: Öğrenelim o zaman.
0: Pekala. Orada adamlar var.
1: Evet.
0: Fazlası da var.
1: Tamam. Koşmaya başlayalım.
0: Hadi koş, koş.
1: Bak, ben sana hava için sinyal verince şu düğmeyi kaldır ve 21'e gelinceye kadar tut, motor çalışır. Sonra kabloları çek, bağlantıyı kopar. Anladın mı?
0: Evet.
1: Harika. Ben çıkınca merdiveni topla. Tamam. Daha dün gibi ha Mev.

şey çok eskiymiş. Becerem.

0: Buradaki pistte delik deşik. Bu antikayı nasıl uçuracaksın bilmiyorum. Bu kanatlar niye açılıyor? Ve bu taksi yolu. Uçuş pisti değil. Bu çok çok kısa bir taksi yolu Mev.
1: Sadece sıkı tutun.
0: Hayır, olamaz.
1: Tamam, hadi hadi hadi. İbreyi gidiyor, hadi.
0: Ne?
1: İşte bu, hadi hadi. Tamam.
0: Mev!
1: İşte gidiyoruz.
0: Sıçtık.

0: Komutanım, Rooster'ın takip cihazından sinyal alıyoruz. Ama sanırım arızalı.
1: Sinyal gitti mi?
0: Hayır komutanım. Süpersonik hızda.
1: Uçuyor yani. Peki neyle?
2: Komutanım, donanma raporuna göre havada bir F-14 Tomcat var ve bize doğru geliyor.
1: Bu olamaz. Bu mümkün değil. Maverick.
3: Tamam Rooster. Gemiyle bağlantı kur.
4: Ona çalışıyorum. Telsiz iptal. Radar yok. Burada ne varsa bitik. Ne yapacağım anlat bana.
3: Tamam. Önce telsiz. Şeye gir. UHF-2 akım anahtarı. Onu denet.
4: Burada 100 tane akım anahtarı var. Sence hangisi?
3: Bilemiyorum. O babanın işiydi.
4: Bir yolunu bulur. Mev 2 düşman alçakta 5 önünde. Ne yapacağız?
3: Tamam dinle. Sen sakin ol. Kim olduğumuzu bilseler çoktan ölmüştük.
4: Evet. İşte geliyorlar. Planın ne?
3: Sadece maskeni tak. Unutma. Biz aynı takımdayız.

0: salla ve gülümse. El salla ve gülümse.
1: O işaret neydi? Ne dedi bize?
0: Şey, ne dediği hakkında hiçbir fikrim yok.
1: Peki bu neydi? Bir fikrin var mı?
0: Hayır, bunu da ilk kez görüyorum. Lanet olsun. Kanat pilotu atış mesafesine giriyor. Tamam, beni dinle. İşaretim ne? Başının üstündeki halkaları asıl. O fırlatma kolu.
1: Ne? Bunları atlatabilir miyiz?
2: Silah, füzeyi atlatamayız.
1: O zaman it dalır.
2: Bir F-14, son teknoloji avcılara karşı.
1: İş uçakta değil, pilottadır. Ben olmasam peşlerine düşerdim.
2: Ama sen buradasın.
1: Hadi ama Mev. Düşünme. Sadece yap.

0: çıkar.
1: Füze geliyor, füze geliyor.
0: Sıkı tutun.
1: Evet be, birinci cinko, birinci cinko. Bir tane daha geliyor.
0: Çeker, hemen at, hemen. Aman seni ayırıyorum. Arkasına geçiyorum. Kilitle beni, kilitle.
1: Kucağında be, kucağında.
0: Tek atıyorum. Bu nedir ya?
1: Lanet olsun, o şey de neydi?
0: Sıkı tutun. Çok alçalacağız. Arazi yapısı hedef sistemini şaşırtacak.
1: İşte geliyor.

0: sakat tutun.
1: Vay be!
0: Kilitlendim. Şansımı deniyorum.
1: Vay senin!
0: Güzeller bitti. Silahlara geçiyorum. Hadi Mev, hadi!
1: Halledersin Mev!
0: Dur, daha bitmedi. Son bir şans.
1: Başarabilirsin.
0: Hadi Maverick.
1: Çalıştırdım.
0: Harikasın. Hadi bizi gemiyle görüştür.
1: Tamamdır.
0: Hayır olamaz.
1: Bu herif nerede?
0: Burnumuzda. Lanet olsun, cephane bitti. Füze geliyor. Rosser fişekler.
1: Direkten döndük. Fişek bitti mi?
0: Kurtulamayacağız. Fırlamalıyız.
1: Ne?
0: Yükselmemiz gerek. Sana der demez fırlatma, kolunu çek.
1: Mev, bekle.
0: Rooster, başka yolu yok. Fırlat, fırlat, fırlat. Rooster, kolu çek ve koltuğu fırlat.
1: Ama çalışmıyor.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Hava tam portakal. Hava tam portakal. Sen de Uludağ portakallı al.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
6: Uyandıralım.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
6: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ben Deniz Haşbeş. İşim gücüm hoşbeş. Fındıklısı bitiyor. Çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
3: Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
2: Devrelerim şişti. Hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?

Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Çizinin yeni transferi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
9: Sarı kola!
10: Fanta sarı kola canım o.
8: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
11: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır şakamati. Gerçi

0: Kek popkek aşkı.
1: Ben bu aşka doyamam.
2: Doyana da popkek. Doymayana popkek popkek.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
7: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
9: Annem yaparsın dedi.
10: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Çok üzgünüm. Çok üzgünüm kuzum.

0: Lütfen kenarları bağlayınız. Koltukları değil ki masaları kapalı koruma getiriniz. Ve iniş için hazırlanınız.
1: Merhaba Hengmen. İyi görünüyorsun.
2: İyiyim zaten dostlarım. Çok çok iyiyim.
1: Güvertede görüşürüz.

0: Evim rüzgarla gidiyor. İniş takımı yok, kuyruk kancası yok. Set çekin, barikatı yükseltin.
1: Sert iniş, sert iniş.
2: Barikatı yükseltin.
3: Çekin.

böyle yapar.

0: Selam be.
1: Jimmy. Şey ya. Penny buralarda mı?
0: Emilia'yı da alıp tekneyle açıldı.
1: Peki ne zaman dönecek?
0: Hiç bilmiyorum. Bir şey ister misin?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Merhaba!

0: Cinayet çatısına hoş geldiniz.
1: Cinayet şatosu mu? Hayır! Hayır!

0: Merhaba, inmek üzereyiz. Neyse, seni seviyoruz ve özlüyoruz. Bak ne diyeceğim, tüm aile toplanınca görüntülü ararım. Tamam mı? Görüşürüz.
1: Libby, kemerini tak.
2: Ne yapıyorsun anne?
1: Kemer.
2: Kulaklık vardı. Duyamadım. Saldırmana gerek yoktu.
1: Ama dramatiksin.
0: Tamam, tamam. Sakin olun. Kimse ölmedi. Acaba Tara ve Kem ne zaman gelir?
3: Büyük babamla tanıştığın zaman sakin olmaya çalış. Gerçekten gerilmekte de haklısın. Yani ürkütücü biri olabiliyor. Ama bilirsin yani. Keşke onunla kazadan önce tanışsaydın. Takım elbisesiyle çok havalı görünürdü. Aynı Clint Eastwood ya da Bruce Wayne karışımı bir adam olurdu. Mesela ben daha bir bebekken...
4: Onunla bir alakası yok. Midem bulanıyor. O kadar.
3: Oo. Dalgalardan mı?
4: Deniz tuttu.
5: Bana babanın koca bir ada aldığını söyleme sakın. Gerçi tam onluk bir hareket.
0: Paranın kontrolü onda değil. Biz sadece ona bir ev aldık.
5: Biz mi?
0: Bak Kyle onunla uğraşmak istemedi. O yüzden babam ne istiyorsa onu aldı.
2: Sana ne ki?
5: Çünkü gereksiz. Bu yaşta rüya evi ne yapacak? Büyük baba Alice'ın yaşlı hasta bir adam.
2: Canının istediğini yapmaya hakkı var. Para onun. Sen çeneni yorma.
6: Özel iskele.
5: Şaka mı bu?
0: Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş değil mi? Ev gerçekten...
5: Çok garipmiş.
2: Victoria tarzı.
0: Aslında biraz gotik gibi sanki.
2: Büyük baba!
7: Merhaba. Merhaba evlat.
2: Merhaba. Uzun zaman olmuştu.
5: Seni görmek çok güzel Alice'ın. Doğum günü kutlu olsun.
7: Aa, teşekkürler.
5: 80'li yaşlar önemlidir.
7: Evet, gelmenize sevindim. Alec.
0: Merhaba baba. Bunu hayatta kaçırmazdık. Annemin gelememesine çok üzüldüm.
7: Cehenneme kadar yolu var.
2: İçimiz karardı.
0: Kyle nerede?
7: Ona da lanet olsun.
8: Yakında burada olur. Hadi içeri gelin de yerleşin.
7: Evet. Gel, gel de paranın nereye gittiğini gör.
2: Vay be. Harikaymış büyük baba.
0: Kesinlikle beklediğimin dışında.
7: Evet. 18 aylık bir emek var. Ve Burnham'ın da hakkını diyemeyiz tabii.
8: Takım çalışmasıydı.
7: Sensiz başaramazdım. Benim şaheserim. Hayatta yaptığım en iyi şey.
5: Çocuklarından sonra mı?
7: Ne? Hadi gel.

0: İşte.
1: Yok artık.
2: Nasıl ya?
1: Büyük baba çok havalı.
3: Aman tanrım. Gerçekten çok iyi.
2: Bu harika bir şey. Hayatım şu avizelere bak. Bunları dünyanın dört bir yanından getirtmişsindir. Şu parçaya bir baksana.
3: Hele şu evet. Tavanlar.
0: Bir tane de burada var. Bak gördün mü? Evet. İşte bak.
1: Buna bayıldım.
0: Güzel değil mi? Hı hı.
3: Bu bina neresi?
2: Orası orası eski postane. Yanıp kül olmadan önce ilk eczanemiz oradaydı.
0: Yanlış. Orayı yangından sonra aldım. Belediyeye geri sattım ve paramı ona katladım. İlk eczanemi o şekilde aldım.
3: Akıllıca.
0: Evet.
1: Merhaba. Merhaba kediciğim.
2: Kediler ve köpekler. Bu ilginç.
0: Sokak kedisi. Hayvanlardan öğrenecek çok şey var.
4: Odalarınız hazır.
5: Finansör, 30 yıllık başarı. Alison Betts.
2: Odalarda harikaymış baba.
3: Burası kocaman. Otel olarak kiralayabilirsin veya pansiyon olarak.
0: Yaşlanınca öyle yapmayı düşünüyorum. Lanet köpekler. Burnham.
4: Hallediyorum efendim.
0: Biri geliyor. Gidip bakalım mı? Ha?

0: Korkmanıza gerek yok. İnanın.
1: Tanrı'ya şükür.
2: Altıma sıçırttılar ya. Yani lafın gelişi dedim. Merhaba anne.
1: Merhaba canım.
2: Sizi görmek güzel.
3: Harika.
2: Baba.
3: Ekip tamamlandı.
2: Evet öyle.
1: Vay, sevgilini de getirmişsin.
2: Evet, sen de getirebilirdin ama doğru ya, senin yok. Çünkü iğrençsin.
1: Büyük baba. Uslu durun bakayım.
2: İyi ki doğdun.
4: Kes şu saçlarını,
2: tamam,
4: kes.
2: Tamam, olur.
1: İyi ki doğdunuz Bay Bets. İyi misin?
5: Ben mi? Evet. İyiyim. Harika olacak. Çok uzun zamandır görüşmemiştik. Çok uzun.
1: Emin misin?
5: Kesinlikle. Peki sence garip mi?
1: Hayır, yani onlarla er ya da geç tanışacaktım.
5: Alison'ın yanında kardeşinle de tanışacaksın. Ve onun beş para etmez eşiyle, yani aslında harika bir anne ama adamın hayatını cehenneme çeviriyor. Ve bir de çocuklar var, artık çocuk değiller tabii. Cam 23 yaşında olmalı. Ve Livy var. Biraz bilmiş bir tiptir ama iyidir. Yo yo bak, harika olacak.
1: Bence garip olacak.
5: Evet, çok garip.
1: Onlara söyleyecek misin peki?
5: Önce babamla bir gün geçirelim de sonrasına bakarız.

0: Hazır bekleyin. Gideceğimiz zaman ararız. Herkese merhaba. Joy'la tanışmanızı istiyorum. Joy, işte ailem. Abim Alec, eşi Marie, kızları Livy, oğulları Cam ve onun...
1: Kız arkadaşı.
2: Tara. Havalı bir girişti bence.
0: Bence de öyle. Merhaba Tara. Cehenneme hoş geldin. Ve elbette esas adam. Ünlü, efsane, babam Allison. İyi ki doğdun baba.
3: Kylie.
4: Tanıştığımıza çok sevindim. Özellikle de sizinle Bay Beth. İyi ki doğdunuz.
3: Ha sen.

0: Sen çok tatlısın. Ama oğlumu kendine layık gördüğüne göre mahkeme yeteneğini sorgulamak lazım. O tam bir kan emicidir.
1: İşte başlıyoruz.
2: Büyük baba yapma.
0: Adam şirketimi resmen benden çaldı. Gece sinsice gelen hırsız gibi.
2: Ben bunu bilmiyordum.
0: Benden söylemesi, sonra üzülme. Ona dikkat et.
2: Demek kan emici ha?
0: İnsanın ömrünü yiyen hain bir hırsıza. Ha. Başka ne denir ki?
1: Gerçekten öyle mi? Çünkü bana sorarsan, senin yaklaşık 10 yıl önce batırmak üzere olduğun aile işimizi ve imparatorluğunu ben kurtardım.
0: Oh evet, yüce kurtarıcımız varlığıyla bizi onurlandırmak için göklerden geldi.
1: Rica ederim.
0: Lanet olasıca.
3: Hemen başladınız.
0: Bu kadar hassas olma canım. Sadece takılıyorum işte, şaka ya.
1: Evet, bu kadar şaka yeter. Şöyle fazla vaktimiz yok.
0: Ne demek o?
1: Hafta sonu kalamayacağız. Çok iş var.
0: O zaman içeri geçelim hadi. Gelin size evi gezdireyim.
2: Sana çok önceden haber vermiştik. Yapma böyle.
1: Üzgünüm evlat. Güven fonuna nakit para akışı gerekiyor.
2: Kyle, buna gerek var mı?
4: Alışırsın, merak etme.
5: Hayır, hiç de alışmıyoruz. Hadi bakalım, kutlama için buradayız. Şu negatifliği bırakabilir miyiz artık?
2: Kesinlikle. En son ne zaman bir araya gelmiştik?
1: Aslında kız kardeşimiz Virginia olmadan tam sayılmayız, değil mi?
4: Büyük babamın yanında ondan bahsetmediğimizi sanıyordum.
2: Evet, çok geç.
6: Sorun değil. O gelemedi. Ama selamlarını iletti.
1: Merhaba Burnham.
2: Güzel. Aranızda rahatsız edici, tabu ya da nefret dolu konuşmalar yapacak kimse kaldı mı?
5: Hayır, kalmadı.
0: Kimler aç?
1: Ben açım.
4: Ben her zaman açım.
1: Hadi yiyin.
4: En sevdiğim amcam sensin, biliyor musun?
0: Beni takip edin.
1: Çok güzel ki. Gerçekten.
2: Ha. Bu senin.
0: Aa.
2: Tamam, hazır mısın?
0: Ellerim pek tutmuyor tatlım.
2: Tada. Bu benden.
0: Aa, teşekkürler. Teşekkürler hayatım. Çok şükür, evet.
2: Daha şarap isteyen var mı?
3: Sen yok musun? Beni çok iyi anlıyorsun.
2: Mutfak.
3: Hadi gel.
2: Tamam.
3: Şimdi bir ara verin ve biz dönene kadar hediyeleri açmayın.
2: Hemen dönerim. Seni seviyorum.
0: Burada kimin sözü geçiyor? Marie'nin mi? Ha?
4: Ben lavaboya gidiyorum.
0: Aferin sana.
4: Tamam.
3: Tatlı. Kyle'la ne kadar zamandır
2: birlikte miyiz?
3: Evet.
2: Geçen hafta 4 ay oldu.
3: Cicim ayları. Çok tatlıymış.

0: Kararlar kararlar. Nesini sevdin?
1: Kyle'ın mı? Bir sürü şeyini. O tatlı, sevecen. Tanıdığım en ilgili adam. Şaşırmış gibisin.
0: Açıkçası Kyle tatlı değil de daha çok üçkağıtçı biridir.
1: Onu benim tanıdığım şekilde tanımıyorsun.
2: Aman tanrım.
3: Neler oluyor?
4: Bu da ne böyle?
5: Aman tanrım.
2: Burada neler oluyor?
5: Kedi öldü baba.
2: Hadi ya. Yazık oldu. Ben de bir gün köpekler parçalayacak diye korkuyordum. Böyleme söyleyeyim, temizlesin. Mutfağın elektrik tesisatında bazı sorunlar var.
6: Bu iğrenç bir şey.
2: Başka? Sıra kimde?
6: Sonuncusu baba. Joe ile benden. İyi ki doğdun.
2: Sonuncusu. Pekala. Bildiğiniz gibi... övünmeyi pek sevmem ben. Konuşmalardan nefret ederim. Kutlama işleri bana göre değildir. Ben mütevazi başlangıçları olan alçak gönüllü bir adamım. Bu hikayeyi hepiniz daha önce dinlediniz.
5: Joy hariç.
1: Ben dersimi çalıştım.
2: Tamam.
1: Tamam. Bir bakalım. Alison J. Bates. Sıfırdan milyarderliğe. Ailen sen daha çok küçükken öldü. Yetimhaneden yönetici koltuğuna. Çok başarılı bir... eczaneler zinciri kurdun. Sonunda ulusal çapta büyüdün. En ünlü başarı hikayelerinden biri. Doğru mu?
2: Fazlasıyla. Belki de asıl kan emici sensindir.
1: Belki de. Bana dikkat et.
2: Edeceğim.
1: Hayır ama gerçekten burada başardığınız şey çok etkileyici Bay Bet.
2: Eğer o kaza olmasaydı... gerçekten çok özel bir şey yapabilirdim. Mirasımı sağlamlaştırabilirdim.
5: Sen gayet iyi iş çıkardın baba. Yani daha ne olsun? Kayın elinde her şey güvende.
6: Teşekkür ederim.
2: Her neyse. Hepinize geldiğiniz için ve beni onurlandırdığınız için teşekkür ederim. Ve eğer kabul ederseniz benden size ufak bir tavsiye olsun. Geçmişinizi öğrenin. Aslında kim olduğunuz konusunda ancak bu şekilde dürüst olabilirsiniz.
3: Büyük baba amcam ne almış?
2: Libby yardım et. Açamıyorum.
5: Evet bu akıllıca dostum gerçekten.
2: Bu benim hiçbir işime yaramaz. Hiçbir işime yaramaz.
3: Bana ver.
2: Bu kadar mı? Bitti mi?
6: Bitti. Hazır mısın Joy?
0: Nasıl yani böyle apar topar gidecek misiniz?
6: Vay be Marie. Yolculuğumuzla ne kadar ilgilisin böyle. Gözlerim yaşardı.
5: Yapma kardeşim gerçekten gitmiyorsun değil mi? Yarın cumartesi.
6: Üzgünüm Alec. Toplantılar falan var.
0: Falan mı? Vay canına. Çok ciddiymiş.
6: Marie. Bu senin kermes işlerine benzemez. Bazılarımızın gerçek sorumlulukları var.
0: Eğer... Alec'e sahip çıksaydın, sana işlerinde yardım ederdi ve her şey senin üstüne kalmaz.
5: Tamam, anladık, teşekkür ederim. Beni savunmana ihtiyacım yok, tamam mı?
0: Yok mu?
6: Hayır, yok. Aslında Alec, bak, karını dinlemelisin çünkü o haklı. Sorun bende.
2: Eğer gitmek istiyorsa, defolsun gitsin.
6: Sen defol git. Hiç o sandalyede oturmuş, beni burada istiyormuş gibi yapma. İkimiz de işin aslını biliyoruz.
5: Dur bakalım biraz. Bu ne şimdi böyle, ha? Küçükken babamla sensiz gezdiğimiz için mi böyle yapıyorsun?
2: Aş artık bunları.
6: Söyle önce o aşsın. Konuyu kendi açtı. Pislik. Biliyor musun Joy? Bu akşam buraya gelip tam bir Bats deneyimi yaşadığına gerçekten çok sevindim. Çünkü biz birbirimizi ölümüne severiz. Rica ederim.
3: Bakın bir hediye daha.
6: Harika. Belki bir aile terapistidir.
0: Kimdenmiş?
4: Kim olduğu yazmıyor.
2: Hadi açsana. Sen aç.
3: Tamam.
6: İşte bu.
3: Ne dersin Levi? Sen ve ben. Aile birliğimiz için.
7: Tabii.
0: Sizce bu iyi bir fikir mi? Gizemli hediye, isim yok. 150 patlama ihtimali var.
7: Güzel. Espri anlayışı olan biri çıktı.
0: Sen kime çektiğini sanıyorsun?
7: Tuşe.
3: 3 deyince.
7: Tamam.
3: 1, 2, 3.
5: Boom!
7: Aman tanrım.
5: Gördünüz mü? Ben komiyim.
2: Evet, bana çekmişsin.
0: Ne çıktı?
3: Bilmiyorum. Ama ağır bir şey.
8: Tehlikeli oyun. Miras cinayetleri.
7: Oh. Tehlikeli oyuna hoş geldiniz. Sizin dedektif olduğunuz sürükleyici bir cinayet gizemi. Gizemi çözmek için ipuçlarını ve fiziksel kanıtları inceleyin. Katili bulun ve oyunu kazanın.
5: Güzel.
3: İlginç.
0: Tamam, otopsi raporları, tanık ifadeleri. Olay yeri fotoğrafları mı?
9: Ne tür bir hediye bu böyle?
5: Bu eğlenceli bir kutu oyununa benziyor. Aslında internette reklamlarını gördüm. Popüler bir şey.
0: İyi de kimden geldi?
2: Eğlenceliymiş. Hadi oynayalım.
6: Şaka yapıyorsunuz değil mi? Bu saçmalık.
7: Alt tarafı bir oyun.
2: Ne oldu? Koca CEO'nun bir tarafları yemedi mi?
7: Tamam büyük baba, yapma.
2: Yaparım.
6: Biliyor musunuz? Siz başlayın. Ben gidiyorum. Size iyi eğlenceler.
7: Hoşça kal.
6: Hoşça kalın.
1: Bir saniye. Kyle, biraz konuşabilir miyiz?
6: Ne var?
1: Bence kalmalısın.
6: Olmaz.
1: Ben ciddiyim.
6: Ben de öyle.
1: Biliyorsun, eğer kız kardeşimin düğünü olmasaydı kalırdım. Ama sen kalmalısın. Gerçekten.
6: Neden? O kedinin püre olması yeterince kötü bir alamet değil mi? Hafta sonunu babamla mı geçireyim? Sen daha onun gerçek yüzünü görmedin. O pislikle 48 saat geçirsem emin ol baba katili olurum ben.
1: Evet, baban hırçın bir yaşlı adam ama onun zamanı farklıymış. Adam bir zamanlar sektöre yön veriyormuş. Şimdi ise bir başına ve kötürüm.
6: Evet, ama ne ekersen onu biçersin.
1: Hepsi bir kenara, sonsuza kadar burada olmayacak.
6: Tanrı'ya şükür.
1: Onların hatırına biraz çaba göster. Onlar senin ailen.
6: Tanrım. Tamam, kalacağım. Sadece ailemden kimsenin çorba olmadığından emin olmak için.
5: Kyle, babama iyi geceler de, odasına çekiliyor.
6: Aa, olamaz. Neden? Ürkünç kutu oyunu yok mu?
5: Yarın oynayacağız. Şimdi uykusu geldi.
2: Dedim ki salim kafayla oynayalım.
7: Gidiyorsunuz sanmıştım.
6: Evet, doğru şey. Sizi bilgilendireyim. Joy'un dönmesi gerekiyor. Ama ben hafta sonu buradayım. Partiye devam.
7: Evet, işte bu ya. Aile.
5: Hey, bir dakika. Gerçekten mi?
6: Evet. Babam için de uygunsa.
2: Mükemmel olur.
6: Güzel.
7: İyi geceler büyük baba.
2: İyi geceler hayatım.
7: Anne, Kyle amca kaldığına göre sen de ona gıcıklık yapma artık.
0: Haklısın canım.
7: Doğru.
6: Biliyor musun Livy, o dövüşe bilet alırım işte.
0: Bence kaşınma.
6: Riski nerede? Ürkütücü bir şeyler düşünüyorum. Kehanet gibi.
1: Bence filmin önemli çünkü her türlü uyuyakalacaksın.
6: Çünkü enerjimi toplamam lazım. Çünkü hafta sonu boyunca burada ailemle beni yalnız bırakacaksın.
5: Şey, affedersiniz. Bir şeyi bölüyor muyum?
1: Hayır işte.
6: Hayır.
5: Güzel. Bakın. Biliyorum ben seninle bir süredir birlikte vakit geçiremedim. Pek mümkün olmadı.
6: Yani hiç.
5: Yani. Bu konuda suçu üstlenemeyeceğim çünkü sürekli davet ediyoruz.
6: Öyle mi?
5: Tamam, pekala. Tamam. Bak, beni dinle. Demek istediğim şey, babamın çok zor biri olduğunu biliyorum ben de. Ve bence senin kalmaya karar vermiş olman güzel. Aile için önemi büyük.
6: Evet, yani Birinin babamın saçmalıklarını yüzüne vurması gerek.
5: Tek başına yapamazsın.
6: Hı hı.
5: Her neyse. İyi geceler kardeşim. Seninle tanışmak güzeldi Joy. Keşke kalabilseydin.
7: Evet, keşke.
5: Sana iyi yolculuklar. Görüşürüz.
6: İyi geceler Alec.
7: İyi geceler.

0: Merhaba.
1: Ne oluyor be?
0: Senin telefonun çekiyor mu?
1: Hayır. Bir daha böyle sessizce yaklaşma. Çok korkunç.
0: Korkunç mu? Yoksa...
1: Sen sarhoşsun.
0: Hayır, hayır değilim. Sen öylesin.
2: Biliyorsun, iyimser olmak çok zor. Yani annem ve babam her zaman bilirsin.
3: Annem ve babam mı?
2: Ne yazık ki onlar bizim ailemiz. Önemli olan bu.
3: Doğru. Ayrıca sonsuza kadar buralarda olmayacaklar yani.
2: Neden? Onları öldürecek misin?
4: Hayır, sadece seni. Sessiz olandan korkacaksın.
2: Kendinden mi bahsediyorsun?

0: Joy? Joy? Joy? Joy? Hey hey hey, Joy'u gören oldu mu?
1: O gitmemiş miydi?
0: Bilmiyorum, uyuyakalmışım.
2: Helikopteri duydum ben, seni uyandırmak istememiştir.
3: Lanet olsun! Tanrı aşkına!
4: Fırtına panjurları neden kapanıyor?
5: Ya nasıl çıkacağız şimdi?
6: Yanlış alarm mıymış? Ne oluyor sen?
3: Bilmiyorum.
2: Tanrım.
3: Tanrım, dış kapı da kapalı.
6: Ne? Bu da ne? Bu da ne? Hayır!
2: Nefes alamıyorum.
1: Lanet olsun!
6: Hayır!
1: Lanet olsun, merak etme.
7: Korkmayın. Ev güvende. Büyük salonda bize katılın.
3: İşte bu çok garipti.
1: Baba, senin ne işin var burada?
8: Benim odam burada.
2: Alarmı sen mi kapattın?
8: Hayır.
1: Belki Burnham yapmıştır. O nerede?
8: Evet, nerede o?
0: Burnham! Burnham!
2: Burnham!
1: Burnham!
0: Hey! Burnham!
1: Burnham!
2: Görünür de yok. Burada değil.
0: Nerede peki? Hey, burası akıllı ev değil mi?
3: Çocuklar, bakın. Uyan ve benimle oyna.
0: Ver bakayım. Söyle, bu bir şaka mı?
8: Ben yapmadım.
0: Herhalde. Sen kötürümsün. Ama hizmetkarına yaptırırsın.
8: Yürü git.
0: Nerede o, söyle.
3: Katil firarda. Onu evine göndermek için bulmacayı çöz. Oyunu kazanmak için bir kişi kalmalı. Bu kesinlikle bir şaka, öyle değil mi?
2: Ama hiç komik değil.
1: Tamam, ben kesinlikle oynamıyorum.
8: Sen hep biraz ödlektin zaten, unuttun mu? Eskiden ödlek alek derdik. Ödlek, ödlek, ödlek, ödlek.
0: Hayır baba, ona sadece sen öyle derdin. Ve şu duruma neden şaşırmadığını da anlamak hiç zor değil.
8: Hepiniz amma gerginsiniz. Alt tarafı bir oyun ya.
2: Bana tehdit gibi geldi. Hayır, belki de bu takım kurma, birlik olma işidir. Yani bu ailenin buna çok ihtiyacı var.
0: Livi, şirket gezisinde değiliz, tamam mı?
6: Havasız gibi, havalandırma açık mı?
0: Hayır, havalandırma açık değil. Çünkü tüm panjurlar kapalı. Onları açmamız gerek.
1: Tamam, tamam. Pekala. Panjurlar nereden açılıyor?
8: Hemen şurada. Gizli bir oda var. Duvardaki lambanın altındaki ejderha kuyruğuna bas.
1: İçeri girme mi?
2: İçeri girme mi?
1: Çeşit çeşit sürükleyici oyun duydum. Ama onlar eğlenceliydi. Bu çok saçma. Ne o?
7: Oyunu oynamalısın Alec. Bunu bir uyarı olarak düşün.
3: Lanet olsun!
0: Lanet olsun! Tamam, onu kaldırmalıyız. 3, 2, 1. Tanrım.
8: İçeri girme yazıyordu.
0: Cidden mi? Tepkin bu mu yani?
2: Yarayı sarmalıyız, yoksa kan kaybından ölürsün.
6: Lütfen kanamayı durdurun, o ölemez.
3: Lanet olsun, hemen biri bir şey yapsın, birini aramalıyız. Çabuk polis ya da acil servis arayın.
8: Hatlar kesik.
2: Kahretsin, sinyal de yok.
6: Hayır, buna vakit yok. Kan kaybı

0: Geliyor. Tamam, bir kere daha.
1: Bunu ısıtmamız gerek.
2: Şömine elektrikli.
3: Onu neden ısıtıyorsun ki? Adamı o şeyle yakmayı mı düşünüyorsun?
1: Lanet topuğunun yarısı parçalandı Kem. Yarayı dağlamam gerekiyor. Alek, Alek beni dinle. Beni dinle kardeşim. Biliyorum ölümün acı çekiyorsun. Şimdiye kadar böylesini yaşamadın ve şimdi daha da acıyacak biliyorum ama bunu yapmak zorundayız. Tara, iyice ısınsın. Hepiniz hazır olun. Ütü yapabilir misin? Hemşiresin değil mi?
0: Veterinerlik okuyorum.
1: O da olur. Tamam çocuklar. Ben bacağı tutacağım. Marie, Livy siz omuzlarından tutun. Kem, sen bacağına bastır.
3: Tamam.
1: Hiç kıpırdamasın.
0: Tamam.
2: Al, Kem, al şunu. Bunu ısır. Bir filmde görmüştüm.
0: Isır.
1: Herkes hazır mı?
3: Evet.
1: Alek. Hadi.
2: Hayır.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Evet, başardın.
0: Geçti artık canım, seni seviyorum.
1: Bayıldı.
0: Kaldır, tamam, hazır mı?
2: Belli bir acı eşiğini geçtikten sonra beyin kendini kapatıyor. Çok normal. O iyi olacak.
0: Ben ilk yardım çantasını
3: aman
0: getireyim.
3: Aman tanrım, anne çok kötü oldu.
1: Bu kadar saçmalık yeter. Şu yaptığına bak. Alek'in haline bak. Oğlunu topal bıraktın.
2: Hatalı kablolama.
1: Ah, hadi ama. Alek'in ayağını hatalı kablolama parçalamadı. Lanet oyunun yaptı.
2: Ben hiçbir şey yapmadım.
1: O zaman kim yaptı baba? Livy mi? Kem mi? Mari mi? Hayaletler mi yaptı? Bunu yapabilecek tek kişi sensin.
4: Bu da ne demek?
1: Biliyor musun evlat? Sen kendi işine bak. Bekle. Bu intikam mı? Konu bu mu yani? Seni emekli eden ailenden intikam mı almak istiyorsun?
2: Konu intikam olsaydı senden alırdım, aileden değil. Sen çaldın. Mirasımı elimden aldın.
1: Mirasını mı dedin? Gerçekten o konulara girmek istediğine emin misin baba?
4: Durun bir dakika. Onun yaptığının bir kanıtı yok. Herkes olabilir.
2: Mesela kız arkadaşın. Gittiğinden çok eminsin değil mi?
1: Sakın haddini aşma.
3: Peki evet. Tamam ya büyük babamın Alfred'i ha? O nerede?
4: Onun adı Burnham.
3: Evet, Burnham. Her ne haltsa işte o nerede?
2: Ya da Virginia. Madem şüphelileri sıralıyoruz.
1: Virginia burada değil baba. Çünkü Virginia senden nefret ediyor.
2: O zaman neden buradasın? İntikam için mi? Ha?
1: Yürü git ihtiyar.
2: Sen yürü git.
5: Yeter. Suçluyu sonra buluruz. Şu anda buradan çıkmamız gerek.
3: Evet, annem haklı. Önce buradan çıkmamız gerek. Ben gidiyorum.
6: Kaçış yok. Oynamak zorundasınız.
0: Kem, dur. Başka tuzaklar olabilir. Dur.
3: Evet, şansımı deneyeceğim. Tamam mı?
4: O lanet şeyler fırtınaya dayanıklı,
3: öyle
4: aptal herif.
3: Sen ne öneriyorsun?
4: Bilmiyorum. Libi?
3: O lanet oyunu oynamak mı istiyorsun
4: bilmiyorum,
3: yoksa?
4: Bilmiyorum, olabilir. Şu anda bildiğimiz tek şey birinin bu oyunu oynamamızı istediği.
1: Yani oyunu oynayacağız. Katili bulacağız, sonra da eve gideceğiz. Ne bu şimdi ha?
5: Evet, bu çok saçma. Ama başka ne seçeneğimiz var?
1: Bu evde serbest dolaşan tek muhtemel katil Burnham'dır.
3: Evet.
1: Ve ben onu bulacağım.
6: Oyunu oyna Kyle.
3: Evet. Ben de. Nerede o Burnham?
6: Oyunu oyna Cameron.
3: Kilitli.
6: Oyun devam ediyor. Bol şans.
3: Oyuncular.
1: Burnham!

0: Bir yere çıkmıyor.
1: Peki burada ne var?
2: Oyun parçaları, zar, bir tomar kağıt.
1: Ne kağıdı?
3: Bir sürü kurbanın vaka dosyaları. Hepsi kadın.
1: Gözlüklerim nerede?
3: Polis ve otopsi raporları, tanık ifadeleri, posta damgası basılmış mektuplar ve çözülmesi gereken şifreler.
4: Kripteksin içindeki şifreyi çözmek için ipuçlarını kullanın. Hepsi ortaya çıkacaktır.
1: Bu oyunu nasıl oynayacağız peki?
2: Bence bu parçaların her biri biziz. Belki de sırayla zar atıp birini seçmeliyiz.
1: Evet.
3: Bilmiyorum. Bence parçaların her biri bize özel. Köpek benim. Veteriner olacağım. İtfaiyeci şapkası kesin kem.
2: Testi geçebildi mi ki?
5: Testi geçti. Sadece puanı yüksek. Tamam. Bakalım Alec yardımcı şef ve Livy de öğrenci olduğuna göre kitap olmalı.
1: Hangisi benim? Gaz maskesi mi?
2: Oksijen tankı.
1: Ha.
2: Annem hazır giyim içinde. Bu da onun. İğne iplik.
3: Yani bu durumda tabanca Kyle'ın. Dara acı kimin?
1: Kyle'ın silahı mı var?
5: Korunma içindir.
1: Evet.
5: Tamam. Talimat gibi bir şey var mı?
2: Bence bunun tüm amacı içini açtırmak.
3: Aman tanrım. Hepinize ilgili kağıtlar var. Ve fotoğraflar. Sanki birer şüpheliymişiz gibi.
5: Hepimiz mi?
2: Aman tanrım.
3: Sen, ben, hatta Virgil teyze ve Joy.
2: Ben de bakayım ne yazıyor?
3: Pek bir şey yok. Çoğunlukla boş.
2: Belki de biz doldurmalıyız. Şahitlerimiz, gerekçeleri falan.
5: Ha, bu iğrenç.
2: Anne, başka ne seçeneğimiz var?
1: Onlar da hani öyle.
3: Bir dolu eski fotoğraf. Yüzyıldan eski gibi. New York olabilir mi?
1: Chicago. Evet. Arkasında bir yazı var. Evet. El yazısını okuyamıyorum ben.
3: İşte.
2: Katil olduğum gerçeğini kabullenmekten başka çarem yok. Tıpkı bir şairin ilhamını susturamayacağı gibi.
3: Bu çok ürkütücü. Ama şairane. Kafamda oturtamadım. Tüm kurbanlar yakında ölmüş. Yani son 50 yıl içinde. Ben aradaki bağlantıyı kuramadım. Karmaşık bir şey.
5: Ama oyunun adı Miras Cinayetleri. Yani bağlantılı.
1: O zaman... Hadi bağlayalım o zaman.

0: Duvara toslamış gibisiniz. Geri dönün ve korkak çavuk oyununu oynayın.
1: Lanet olasıca. Burnham!
2: Tanrım, buna inanamıyorum ya. Bekle.
3: İsimler ve tarihler silinmiş. Ama bunlar bir askerin babasına mektupları. Çok acımasızca. 6 defa düşman öldürmekten bahsediyor. Detaylıca anlatıyor, hem de zevkle.
4: 9 kadın var. En eskisi 1971'de ve sonuncusu da 2015'te.
5: Çok uzun bir süre. Bunları yazan ve o kadınları öldüren aynı kişi olabilir mi?
3: Adı miras cinayetleri. Birden çok olabilir.
1: Peki ya şifreli mesajlar?
5: Bu çok basit bir şifre. Anahtarı bilirsek nasıl çözeceğimizi bulabiliriz.
3: Daha önce böyle bir şey yapmıştım. Bir büyük harf, bir küçük harf ve bir sayı.
4: Sadece 1, 2, 3.
3: İşte anahtar bu. Alfabede 26 harf var. 3'e böldüğünde 8,66.
5: Yuvarlarsak 9. Yani 9 kurban.
1: Şuraya bakın siz. Aferin.
4: Jessica, Holly, Valerie isimlerinin ilk 2 harfi. C, E ve A.
3: İyi gidiyoruz. Diyelim ki ölümleriyle aynı sırada.
1: Bizimkiler akıllı çıktı.
2: Kyle.

0: Bu da ne böyle?
1: Oyunu oynamamanın sonuçları oldu. Cinayet şatosuna hoş geldin Cameron.
2: Hey dur. Lanet olsun. Hey! Kyle! Lanet olsun.

0: Bu gizli geçitler de ne böyle? Lanet olsun. Lanet olsun. Seni pislik herif.
1: Tamam, sonuncusu. S-A-1.
2: Doğdum.
1: H-O-2.
2: Ben.
3: İçimde şeytanla doğdum ben.
4: H.H. Holmes.
3: Bebeğim.
4: Ne şey bu? Bu aslında Henry Howard Holmes'un bir sözlüdür.
2: Kim?
5: Beyaz şehirdeki iblis. Amerika'nın ilk seri katili. Açın da biraz kitap okuyun.
6: Hey! Burnham'ı gören oldu mu? Bu tarafa kaçtı.
1: Görmedik.
6: Burası gizli kapılar ve geçitlerle dolu.
2: Ne?
1: Ne?
3: Cam nerede?
6: Cam! Onu aşağıda bıraktım.
3: Hayır hayır, dur. Hey, sen babanla kal. Kyle, seninle geliyorum.
7: Hadi! Lanet olsun!
6: Cam!
7: Kyle!
3: Tatlı!
7: Lanet olsun!
3: Cam!
7: Tatlım!
6: Kyle! Cam! Neler oluyor?
7: Biri beni buraya kilitledi.
8: Bu Burnham. Beni de gafil avladı ve ortadan kayboldu.
7: Nereye kayboldu?
6: Kapıların birinden geçip gitti.
8: Bir yol bulmaya çalışacağım.
3: Neler oluyor?
7: Anne, burada sıkıştım. Sıkıştım burada.
3: Seni oradan çıkaracağız.
7: Nasıl? Kaldım burada.
9: Seni oynaman için uyarmıştım Cameron.

0: lanet olsun. Ceset.
1: Ceset mi?
0: Ceset. İnanamıyorum Tanrım. Galiba
1: hey,
0: bir ceset var.
1: Sen ne diyorsun Kem?
0: Bir ceset var. Kadın ceseti var. Lanet olsun. Burada bir ceset var. Lanet olsun.
2: Tatlım. Tatlım. Onu tanıdın mı?
0: Tanrım hayır. Hayır.
1: Kim o Kem?
2: O değil.
0: Necit teyze. Olamaz.
2: Ay Tanrım.
0: Bu Necit teyze.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti, kastıma bindi, alışverişe gitti.

çekmeye gitti. Paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: yine Skrull Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dime Skrull Mix.
1: Türkiye'nin payız hep bellissimo.
2: Evladım gel biz seni bırakalım gel.
1: Ragazzi, inanno affetti.
2: Aç bu çocuk. Karnını doyuralım.
3: Açıp olmayalım. Güvendiğimiz yere gidelim.
2: Fisti.
3: Fisti.
1: Ragazzi, sono una nuova macchina.
4: Usta, koklu herhalde canı çekti.
5: Biz de opete çekelim.
6: İz iz baslama.
7: Afiyet olsun.
1: Ragazzi, selfie.
8: Geldi çıtır çıtır festi.
1: Festi.
9: Tatlılar.
10: Feste.
1: En festi.
5: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
2: Opet diyor. O zaman.
11: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
12: Festi and festi.
11: Opetlerde. Festi.
13: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar, geç.
14: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
13: Devrelerim şişti, hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
14: Şarj olmaya mı?
13: Ah, şarj olmaya.
15: Hoş 5'i durdurabilirsen.
16: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Her ev güzel istikballe.
18: Geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
19: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
18: Medipol.
20: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sana yakışanı tak. Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
1: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Wow, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
11: Bellona, Bellona.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30.

0: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair multisiklet klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko klima,
1: gerçek konfor. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop, lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: A101 Ekstra'dan yapacağınız 20 bin lira ve üzeri seçili televizyon alışverişinize A101 Ekstra'da geçerli 2 bin lira hediye çeki sizi bekliyor.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Koçak'ta festival.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Neden?
2: Ne yazık ki oyunu oynamayı reddetti.
3: Lanet olsun. İçeri bir şey doluyor. Sanki klima falan gibi. Hava değil. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Gaz bu. Gaz oluyor.
4: Ne dedim? Ne gazı? Ne gazı? Aynı H.H. Holmes gibi.
1: Bir dakika. Sen az önce ne dedin?
4: Oyunda bir ipucuydu. İçimde şeytanla doğdum.
1: Babam. Cinayet şatosu.
2: İşte şimdi anlamaya başladınız.
1: Seni hasta pislik. Onu zehirledin. Durdur şunu. Hemen.
5: Dur biraz. Kimi zehirledi?
1: Virginia, Alec. Kız kardeşimizi öldürdü. Durdur şunu. Onu da öldürmeden.
6: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Tabii ki biliyorsun.
5: Neler oluyor?
1: H.H. Holmes. Cinayet şatosu. Onu zehirledin. Seni psikopat pislik.
7: Tamam dur. O yaşlı bir adam. Ne yapıyorsun ya?
1: Kim'in o kadar vakti yok.
5: Dur. Kim ne alaka? Kim'e ne oldu?
7: Hayır, hep bizimleydi. O hiçbir şey yapmadı.
1: Adam lanet bir ölüm tuzağı yapmış. Açacaksın o kapıyı hemen. Aç kapıyı dedim. Bu kadar yeter. Çek ellerini üzerimden.
7: Evet, biz sen haklısın zaten.
5: Tamam, durun artık. Kesin şunu. Yeter. Bakın hepimiz bir sakin olalım ve neler olduğunu anlamaya çalışalım.
4: Kim tuzağa düştü.
5: Tuzak mı? Ne tuzağı?
4: Virginia'nın öldüğü gaz odasında sıkıştı.
1: Bu kadar saçmalık yeter.
6: Bir türlü anlamıyorum. Virginia, Santa Barbara'da.
1: Aç şu lanet kapıyı.
6: Bırak beni.
1: Bırakacağım.
6: O göz kapaklarını dişlerimle kopartacağım.
5: Kesin şu. Lanet olsun.
1: Yapma bunu.
8: Senin için istiyor musun?
6: Buraya.
1: Baba.
5: Hayır.
1: Baba.
5: Hayır.
7: Büyük baba.
5: O öldü mü?
7: Hayır, nefes alıyor.
9: Bebeğim, nasılsın? Kim, konuş benimle. İyi misin?
3: Benim oturmam gerek.
9: Kim dayanmaya çalış.
4: Seni çıkartacağız.
10: Ölüyorum anne.
1: Baba, kapıyı açman gerek. Fazla vaktimiz yok. Bu işe bir son ver artık lütfen. Fazla uzadı.

0: onu rahat bırakır mısın?
1: Hayır. Bize yardım edebilecek tek kişi...
0: Gerçekten sırf hedef şaşırtmak için kendine elektrik mi versin? Sorunun ne senin?
2: Levi, lütfen...
0: Kemik uzlaşmalıkları için vakti yok.
1: Aslında haklısın. Vakit yok. Benimle gel. İçeri girmenin bir yolu olmalı. Bir yerde gizli bir kapı daha olmalı.
0: Ama nerede?
1: Onu bulacağım. Liv! Söylemiştim, gizli bir geçit.
0: Peki ne yapacağız?
3: Tatlım, konuş benimle. Nasılsın?
4: Ben uyanayım.
5: Uyanık kalman gerek, tamam mı?
4: Deniyorum.
3: Tamam. Bana bir hikaye anlat. Tara'yla nasıl tanışmıştınız?
4: Biliyorsun.
3: Hayır, hatırlamıyorum. Hatırlatır mısın?
4: Hatırlamıyorum.
5: Bu kapıyı hemen açmamız lazım.
1: Hayır!
0: Ne oldu?
1: Bir önemi yok. Metal bir kutunun içinde sıkışıp kaldı.
3: Hayır. Hayır, böyle bırakamayız. Ne? Hayır, daha bitmedi.
5: Seni çok ama çok seviyorum. Biliyor musun?

0: Kyle, biliyorsun, babanın yaptığından bu kadar şüphelendiğine göre bize söylemediğin ne var?
1: Yine mi aynı konu? Burnham'ın işi. Kyle'a saldırdı, Cammy'i de o öldürdü.
2: Ama neden?
0: O sadece Holmes'un taklitçisi olamaz. Hem burayı nasıl cinayet şatosuna çevirdi?
2: Bay Burnham tam 25 yıldır babam için çalışıyor. Yapım aşamasında yer aldı.
1: Cinayet şatosu ne?
3: Burası aslında bir konuk eviydi. Holmes bütün bu tuzak kapılarını, gaz odalarını ve işkence odalarını yaptırdı. Birinde bir ameliyat masası ve insanların sığabileceği bir ocak vardı. Söylendiğine göre 27 kişiyi öldürdü. Kimilerine göre ise bu sayı 200 falan.
2: Saçmalık. Ben 27'den bile şüpheliyim. İtiraf etmesi için ona para verdiler.
0: Onun hakkında çok şey biliyorsunuz.
3: Bu bir sır değil. Bu Amerikan tarihi.
1: Aç da kitap oku.
0: Biliyor musun Livi? İğnelemelerinden bıktım
4: artık. Yeter, kesin şunu.
5: Yaşınızı tuttunuz. Artık oyuna dönme vakti.
4: Neden bizi onu seçtiğini bilmemiz gerek. Bize söylemediğin ne var Kyle?
2: Hiçbir şey.
4: Saçmalık. Hiç düşünmeden Alison'ın üzerine yürüdün. Neden?
2: Ne söylememi istiyorsun? Burnham ya da değil. Bu evi o inşa etti. Neden ona sormuyorsun?
1: Ya da sana sorabiliriz. İnşaatın parasını sen ödedin. Sen de en az onun kadar şüphelisin.
2: Aç artık gözlerini Livi. O senin düşündüğün kişi değil.
1: Belki de senin düşündüğün kişi değil.
2: Belki de hiçbirimiz sandığımız kişi değiliz.
0: Peki oyun ne olacak? Ben Burnham'ın katil olduğuna inanmıyorum. Ve Holmes de olamaz. Çünkü 9 cinayetten çok önce ölmüş.
4: Ve bizim de şüpheli olmamız gerekmiyor mu?
2: Başlarım oyununa. Bu oyun bize bilmediğimiz ne söyleyecek ki?
4: Belki de bunun içindeki neyse bize sebebini söyler.
0: Ve bu işi aslında kimin yaptığını.
2: Kimin yaptığını mı bilmek istiyorum?

0: istiyorsun? Sebebini mi bilmek istiyorsun, kimi suçlayacağını? Allison J. Betts. Onunla konuş.
1: Nereye gidiyorsun?
0: O lanet gizli geçide gidiyorum.
2: Tek başına mı?
0: Gelip benimle topallamak ister misin? Ha,
2: lanet olsun şu kahramanlığı bir bıraksana. Son seferinde oğlumu da peşinden
0: sürükledim. Hey! Sakın bana yüklenme, o benim suçum değildi.
2: Eğer...

0: siz daha akıllanmadınız mı?
1: Marie! Gizli bir geçit. Baba, baba. Dinle. Şu anda tek endişem kalanımızı buradan sağ salim çıkarabilmek. Tamam mı? Geçmiş umurumda bile değil. Olan oldu artık. Bak eğer sadece... Oğlun olarak soruyorum sana. Sana yalvarıyorum. Eğer bir şey biliyorsan... Lütfen. Baba, bununla bağlantılısın. Evli, benim. Bir şey söyle hadi. Bana ölümcül düşmanın olduğunu, intikam istediğini falan söyle. Sen en zekimsin. Sebep nedir?
2: Haklısın. En zeki benim. Ha.
1: Bu mu?
3: Onun ayakkabısıyla bir mil yürümeden...
1: Asla o adamı eleştirme.
4: Öyle görünüyor. Ama Kriptex nasıl açılacak?
5: Burnham! Çık dışarı aşağılık herif! Babamın kaç para verdiği umurumda değil. Bunlara değmez. Burnham!
0: Sizi uyarmıştım.
5: Hayır, hayır. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet! Aşağıda tam olarak ne var?

0: de boş.
1: Kurallara uymadan oynarsanız olacak olan budur. John oynamadan gitmeye kalktı.
0: Joy. Çok üzgünüm.
2: Onun ayakkabısıyla bir mil yürümeden asla o adamı eleştirme. Bu ne?
3: Bir dakika. Kilidin üzerinde kaç rakam var?
2: Rakam yok. 7 harfli bir kelime.

0: Bu Kay. Kay. O, o aşağıda bir yerlerde. O...
1: Bu oda kanaldan düştüğünü zannedilen endüstriyel bir fırınla donatılmıştır. Isı size canlı canlı pişirmeye başlamadan önce 3 dakikanız var.
2: Burnham! Seni geberteceğim!

0: yukarıda oyun oynamayı reddettiniz.
1: 30 derece.
0: Size son bir şans vereceğim.
2: Burnham, bunu neden
3: dur,
2: yapıyorsun?
3: Dur, çekil, Alec. Aman tanrım. O aşağıda. Kyle! Konuş bizimle. Neler oluyor?
0: Kapak açılmaz ve kıramazsınızdır. Sadece tek bir çıkış yolu var.
2: Bunu sana babam mı yaptırıyor? Eğer istediği bensem. Bırak alsın intikamını. Ama onu bırak. Onu bırak gitsin. Lütfen.
3: Kay. Seni seviyorum.
4: Bizi buradan çıkartacağım. Yemin ederim buradan çıkacağız.
0: Kaçış anahtarını bulmak için kalbinin derinliklerine bak.
4: Kalbimin mi?
3: Ara. Kalbimin derinliklerine bak.
4: Hayır, yapamam.
3: Yapabilirsin.
2: Tanrım!
3: Yapabilirsin.
4: Ağrı kesici bir şey bulacağım, tamam mı?
3: Tamam.
1: 38 derece.
3: Bir şey yapmalıyız, canlı canlı yanacak.
2: Ne yapacağız? Ölmesine izin veremeyiz.
5: Baba, anahtarı bulması gerek.
1: 42 derece.
4: Bebeğim bir şey buldum. Üzgünüm bebeğim. Lanet olsun. Üzgünüm bebeğim. Aa, tanrım. Joy, nefes al. Hayır. Tanrım. Ama tanrım. Üzgünüm bebeğim, bulamıyorum. Yerini söyleyebilir misin? Tanrım! Hadi. Buldum bebeğim. Buldum.
2: Buldun mu dedim?
4: Tanrım!
2: Köpek düdüğü mü?
3: Kay kapıyı aç.

0: 94 derece.
1: Kyle. Hadi kardeşim, konuş benimle. Lütfen çık artık oradan.
2: O öldü.
1: Bak, çok üzgünüm. Ama senin bir şansın var.
2: Kimsem yok.
1: Hayır. Hayır. Ben varım.
2: Ben... Hepsi...

0: Senin arkandayım. Ben yanındayım.
1: Bu yalan değil. Doğru söylüyorum gerçekten. Tamam haklısın, elimden geldiğince babamı senden, seni babamdan uzak tutmaya çalıştım. Başta kıskançlık olduğunu zannediyordum. Ama sonra beni götürmeye başladı.
0: Alex.
2: Anahtarı aldım. Tek yapman gereken onu kullanmak.
3: Neden bahsediyordunuz?
0: Ayakkabılarında bir mil yürümemizi mi istiyorsun? Tamam, yürürüz o zaman. Dur, bir mil 5,280 feet.
4: Üzerinde hiç sayı yok, 5,280 olamaz.
0: Hayır, hayır, hayır değil. Roma rakamlarıyla bir mil. Yani 5,000 ve 200 C 80 L X
5: He Holmes'un itirafları.
2: Tebrikler. H.H. Holmes'un itiraflarının tamamına ulaştınız. Son aşamadasınız. Neredeyse bitti.
0: Bu babamın el yazısı. Bu senin el yazın baba. İnanamıyorum tanrım. Cinayet 1. Kuzey Vietnamlı er. Beni gafil avladı, iş üstünde yakaladı. Ama süngüyü ıskaladı. Tüfeği yakaladım, zorla elinden aldım. Ve süngüyü o anda kalbine sapladım. Üstüm başım kan oldu. Ilık ve tatmin ediciydi. Cinayet 7. Magdalena Luo. Sevgili Maggie, o diğerlerinden daha zordu. Sevgili karım, o beni gerçekten sevdi. Ama evlendiği kişi hakkında hiçbir fikri yoktu.
6: Magdalena mı? Ama bu annen değil ki.
0: Hayır değil.
3: Önceden başkasıyla mı evliymiş?
0: Aynı anda. Sen lanet bir canavarsın. Bu mu? Bu mu senin mirasın? Ailen değil, hayır. Cinayet. Tıpkı Holmes'unkiler gibi itiraflarını yazmışsın.
3: O bir taklitçi.
0: Cinayet 14. Anna Betts. Konu bu mu yani? Ne bu, şaka mı? Holmes'un 14. kurbanının akrabaları mı olmamız gerekiyor?
7: O benim büyük annemdi. Holmes onu 14. kurbanı yaptı. Oğlunu doğurduktan 2 sene sonra. Yani babam, William'ı.
0: Hayır.
7: Evet. Bizler Amerika'nın ilk seri katilinin soyundan geliyoruz. Bu bizim aile mirasımız.
0: Yani şimdi her şey bunun için miydi?
7: William, Chicago sokaklarında büyüdü. Sonra annesinin öldürüldüğü yerden uzaklaştı. Geçici bir süre seyahat etti. Olur olmaz işlerde çalıştı. Küçük suçlar işledi. Ta ki annem Catherine'le tanışana kadar. Annemi cinayet çatosunu almaya ikna etti. Bunun iyi bir...

0: bir yatırım olacağını düşünmüştü. Ona ne ifade ettiği ya da içindeki o doğuştan gelen karanlık hakkında annemin hiçbir fikri yoktu. Ben 11 yaşındayken William'ın önce annemi sonra kendini katledişini izledim döngüyü devam ettirmek için.
1: Döngü mü? Ne? Ne oldu?
2: 14. 14 numara notlarında var.
1: Sarah. Annem. Onu öldürdün mü? Ben çocukken peşine düştüğümüz bütün o kadınları beni de götürürdün.
0: Hem de her birini. Ve sen de bana yardım ettin.
1: Hayır, hayır yardım etmedim.
0: Onları gizlice takip etmemi çok kolaylaştırdın. Onları boğazlamadan önce öğrenmem gereken her şeyi rahatça öğrendim. Bir baba ve oğuldan kimse şüphe etmez. Bazen sen arabada beklerdin.
1: Polis gibi davranmayı bu kadar mı istedin? Onun gibi ölebilirsin.
3: Baba!

0: Bitti mi?
1: Döngü devam ediyor.
2: Canın cehenneme. Kurban biziz.
0: Neden biz?
3: Miras. Büyük babam üçüncü nesil bir katildi. Soyundan birinin buna devam etmesini istedi.
0: Ya da ölmesini.
1: Hepsi kitapta yazıyor.
0: Saçmalık.
1: Elif'in itirafları.
0: Burada Virgide yazıyor. Numara 21. Biz bu hastalıklı oyununda hiç şüpheli olmadık. Mirası için seçtiği kurbanlardık. Virgi, Joel, Cam, Kyle dördümüzle birlikte 27 kişi.
1: Neredeyse. Matematiğiniz kötü. Seriyi tamamlamak için sadece 3 kişiye ihtiyacım var. Ve oyun bu şekilde bitecek.
0: Yani bu mu? Birimiz yaşayacak.
1: Oyun böyle.
3: Gerçek oyun. Peki bu çantalı saçmalık?
2: Saçmalık işte. Bizi oyalamak, ihtimalleri azaltmak için hastalıklı bir şaka.
0: Bizi başıboş köpekler gibi avlamasına izin veremeyiz. Hemen buradan gidiyoruz. Hayatım, gitmeliyiz. Oyunun da babanın da canı cehenneme gidiyoruz.
4: Köpekler. Köpekler ne olacak? Bizi parçalarlar.
3: Kyle'da düdük vardı.
0: Tamam.
4: Kapağı tutar mısınız? Üzerime kapanmasın.
0: Ben tutarım.

0: Ağaçlar, çabuk. Ağaçlara. Ağaçlara, ağaçlara.
1: Mı şansımız yok, o silahlı.
2: Başka ne seçeneğimiz var ki?
0: Durmayın, siz gidin çocuklar.
2: Hayır, seni bırakmam.
3: Hayır, yakınlarında bir sahil olmalı. Oraya giden bir yol gördüğümü hatırlıyorum. Ben gidip bakacağım. Bir tekne ya da biri mutlaka
1: evet,
3: vardır.
1: Evet, ya da bizi bırakıp kaçarsın ve biz de ölürüz.
2: Livi!
1: Tanrım, üzgünüm, çok gerginim.
3: Önemli değil. Döneceğim, söz.
1: Tamam.
0: Bol şans.
1: İyi şanslar.

0: bitirmeyi seni Tera.
1: Hayır.
0: Tera.
1: Köpekler mi geldi? Kahretsin. Livi düdük. Livi düdük.
2: Ben de değil. Düşürmüş olmalıyım, bilmiyorum.
3: Ara bul hadi.
0: Kaçabilirsin ama saklanamazsın.
1: Bir sandal var. Tara!
0: Şu işe bak. Görünüşe göre saklanacak tek bir yer var.
1: Tara!

0: bebeğim. Silahlar, köpekler. Başarabileceğimizi sanmıyorum.
1: Beni iyi dinle. Sen ve Livi tekneye doğru koşun, tamam mı? Başarabilirsiniz. Yeter ki çıkıp gidin buradan.
2: Hayır, buna izin vermez.
1: Hayır, başarabilirsiniz.
0: Peki ya sen?
1: Hayır, zaten hepsi benim suçum.
0: Hayır.
1: Evet, yıllar önce işler bu noktaya gelmeden müdahale edebilirdim. Ama ben o zaman yeterince güçlü değildim.
0: Saçmalama, daha çocuktun.
2: Anne gitmeliyiz.
0: Hayır.
2: Gitmeliyiz.
1: Hayır. Nuri hadi.
0: Hayır, bu haksızlık.
1: Git.
2: Hayır.
0: Ne? Düdük? Bunca zamandır sende miydi? Aman tanrım.

0: Sen başından beri işin içindesin.
1: Ne?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
3: istikballe. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
4: Allah aşkına neden?
3: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır şaka mati.
3: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyana da pop kek. Doymayana
5: pop kek pop kek. 3 kilo Sütaş yarım yağlı yoğurt 159 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
6: Tamca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
7: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır. Orijinal.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda

Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanları'na

0: Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: bildiğimiz Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bakın.
5: Tam da leslik.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Sana alkış yok, ancak finger snap.

sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick.

0: İlk buluşma.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
5: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Üzgünüm baba. Büyük babam senden katil olmayacağını düşünüyordu.
9: Sen de Alison gibisin.
8: Teşekkürler. Aslında büyük babam Kyle'ın karanlık bir yanı olduğunu düşünmüştü. Ama onu suçüstü yakaladığında polise teslim etmedi. Çünkü doğrusu şirketin kurucusunun bir seri katil olduğunu öğrenirlerse hissedarların bunu nasıl karşılayacağından korkmuştu. Onun yerine büyük babamın belini kırdı ve buna kaza dedi. Bunun sorunu çözdüğünü düşündü.
9: Anlamıyorum.
8: Yapma anne. Büyük babam kendisini Kyle'ın öldürmesini yeğlerdi. Bu şekilde aile mirasını oğullarından birinin sürdüreceğini umut ederdi. Bunu senin yapacağın hayatta aklına gelmezdi baba.
9: Sen bunu biliyordun. Hepsini.
8: Mirası sürdüreceğim. Ona söz verdim.
9: Bu korkunç oyunu oynayarak mı?
8: Korkunç olabilir. Ama adildi. Büyük babam sen de dahil herkese bir şans verdi.
9: Geber!
8: Bıçağı almışsın. Güzel. Sen de bizden biri olabilirsin.

0: Tebrik ederim evlat. Bunu hak ettin.
1: Ben demiştim Burnham amca.
0: Hiç şüphesi yoktu. Baban gurur duyardı.
1: Bence sen de oyuna katılmalıydın. Ne de olsa aileden sayılırsın.
0: Birinin oyunu yönetmesi gerekiyordu.
1: Bir dahaki sefere.

0: İyi akşamlar. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Gündemin izinde programıyla karşınızdayız efendim. Yine merak edilenleri bu masada konuşuyor olacağız. Çok kıymetli konuklarımla Koray Kamacı ve Kürşat Berkan bizlerle. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim.
2: Elhamdülillah ala külli hal derler. Yani her aynı halimize güzel. Şükürler olsun derler. Siz de iyisiniz umarım.
0: Evet, iyiyiz hocam.
2: Rabbim iyilik versin.
0: Ama dünya gündemi pek iyi değil. ABD-İran hattındaki gerilim devam ediyor. Evet. Ve bu gece de o gece olabilir mi diye değerlendiriyoruz. Daha büyük bir saldırı gerçekleştireceğini söyledi Trump açıkça. Belki de hiç bu kadar açık olmamıştı diyeceğimiz bir gece yaşanacak. Dilerseniz ben size volle alayım hocam.
2: Tabii.
0: Volle değerlendirmelerimize devam edelim.
2: Hadi bakalım.
1: Telefonu yanımıza alalım.
0: Büyük bir saldırı yapmayı düşünüyorum. Geçmiştekilerden daha büyük dedi Trump. Yani kısa bir süre önce bunu söyledi. Bakalım bu gece İran karanlığa bürünecek mi? Altyapısını mı vuracak? Neler yaşanacak? Koray hocamla başlamak
1: yani
0: isterim.
1: Yani şu an ben kalkarken telefonu elime aldım. Neden dolayı? Çünkü bölgede özellikle Tebriz bölgesi başta olmak üzere oradaki Türk kardeşlerimizden de mesajlar alıyorum. İran'da da çok büyük hazırlıklar yapılıyormuş. Yani eğer şu anda plan bağlamında tabii Amerikan askerlerinin tabutları Trump'a ulaşınca Trump şirazesi kaydı. Şimdi Trump'ın alacağı aksiyonla birlikte İsrail de devreye girebilir. Yani özellikle altyapı tesisleri İran'ın vurulma hedefi var. İran karanlığa gömülürse hedefin ikinci planında bir kara harekatından bahsediliyor. Hı hı. İran ne kadar çok karanlığa gömülüp elektrik santralleri ve diğer taraftaki enerji santralleri vurulursa ona göre oradan bir kara harekatıyla özellikle aşağıdan ya Irak tarafından ya da Kuveyt tarafından büyük bir tahkimat var, bir hazırlık var. İran da buna karşı hazırlık yapıyor. O yüzden bu gece çok kritik. Bu gecede özellikle İran çok büyük bir yoğun bir şekilde vurulabilir. Bununla alakalı bazı yerler belirlenmiş durumda.

0: Özellikle biliyorsunuz
1: Kazma Dağı bölgesi.
0: Kazma Dağı çok önemli çünkü Kazma Dağı'nın altında abi İran'ın zenginleştirilmiş uranyum yatakları var.
1: Olduğu söyleniyor.
0: Zaten bütün o yaptıkları İsfahan'daki tesisler, diğer tesislerin hepsine giden zenginleştirilmiş uranyum orada yapılıyor. Orası çok kritik bir yer. Normalde biz bu daha çok fazla duymazdık. Tabii. Ama bu sefer daha çok duymaya başladık.
1: Bir de şöyle bir şey var. Önceden bu Kazma Dağı'nın şöyle bir hikayesi var Tuğba Hanım.
2: Buyurun hocam.
1: Bu bölgede evet bir nükleer tesis olduğu biliniyordu. Tamam, bunda sıkıntı yok. Lakin bu kadar öneme haiz bir tesis olduğu bilinmiyordu. Neden peki birdenbire önemi arttı? Sebebi şu. Bu dağın altındaki Natanz nükleer santrali sadece nükleer santralin olduğu bir bölge değil. Aynı zamanda füzelerin de saklandığı bir bölge olduğu ortaya çıktı.
0: Büyük bir yığınak
1: yani,
0: var.
1: Evet, Amerika'nın bu kadar yekün bir savaşa girişmesinin ya da buna niyet etmesinin inanın tek sebebi buradaki nükleer tesisi vurmak değil. Çünkü daha önce de benzerlerini yapmaya çalıştılar. Lakin bu dağın altında hem sakladıkları füzeler, mühimmatlar ve aynı zamanda da elektrik santralleri var. Bu büyük saldırıyla beraber yani bir taşla birkaç tane de kuş vurma peşindeler. Elbette ki bu büyük saldırı olursa korktukları başka bir şey daha var. Dedin ya az önce kara harekatı olabilir mi diye.
0: Evet.
1: Şu an Amerika kara harekatına hazır değil. Elbette ki Trump bunu terennüm etmeye devam ediyor. Bu Trump'ın sabah kalkıp başka, akşam uyanıp sabah uyanıp başka, akşam kalkıp başka söylemesi, buna artık kamuoyu alıştı. Lakin tekrar ifade ediyorum ki bu bölge askeri ve stratejik açıdan çok önemli bir bölge. Amerika'nın bu bölgeye yoğun bir saldırı yapması durumunda İran gerçekten de ağır bir darbe alır. Yıkılır mı? Asla. Bugün İran...
0: O darbeden sonra belki bir kara harekatı olabilir.
1: Ben yine düşünmüyorum kara harekatı olacağını. Evet, o da
0: büyük
1: bir ihtimal.
0: Büyük bir tahkimat var ama.
1: O da bir ihtimal. Lakin kara harekatının olması demek bugüne kadar zayiat veren Amerika'nın neredeyse 100 katı zayiat vermesi demek. Bakın buradan söylüyorum. Eğer kara harekatı olursa emin olunuz ki Amerika şimdiye kadar İran savaşında gördüğü, aldığı darbelerin hasarın çok daha fazlasını alacaktır. İran'ın farklı bir yüzünü görecektir.
0: Ama şok edici bir saldırı olursa, oradaki o şok edici saldırıyla beraber İran bir büyük bir dumura uğrarsa...
1: Tabii ki.
0: Belli olur. Sınırlı bir kara harekatı zaten Trump diyemiyor. Ben direkt Tahran'a gireyim. Hark Adası çok önemli abi. Hark Adası'na sınırlı bir harekat yaparsa, onların amacı Hürmüz Boğazı ya... Hürmüz Boğazı'nın geçişini kontrol eden o stratejik adaya bir çıkarma belki yapabilir.
1: Tabii zaten burada
0: ama çünkü hazırlık var o
1: burada
0: yüzden.
1: Burada en büyük amaç neydi? Hürmüz'ü bir şekilde ele geçirmekti. Evet. Oranın kontrolünü sağlamaktı. Burada aslında tek dişi kalmış canavarın silüetini görüyoruz tekrar. Aynen, biz öyle. Neden
0: doğru.
1: Öyle görüyoruz?
2: Evet.
1: Çünkü hegemonik bir gücün hiç alakası olmayan bir yerde kalkıp da sadece orada dönen sermaye sebebiyle aç gözlülüğünün ortaya çıkışını görüyoruz.
0: Aslında bu olayı da İsrail başlattı.
1: Evet.
2: Trump diyor ki aslında İran yeteri kadar acı çekmedi. Şu an devasa bir saldırıyı değerlendiriyorum diyor. Her an her şeyi yapabilirim. İstesem İsrail de 2 dakika içinde savaşa katılır. İran için sonuçları çok ağır olacak diyor.
0: Şimdi Trump bunu söylüyor da yani İsrail'i savaşa dahil ederse olan İsrail oluyor. En son İsrail savaşa girdiğinde ağlıyorlardı, kaçıyorlardı. Güney Kıbrıs'a kaçıyorlardı,
1: pardon,
0: şeye kaçıyorlardı.
1: İlk savaşa başlayacakları zamanlarda da buna benzer cümleler etmişti.
0: Etmişti. O yüzden o cümlenin altında kalır, onu biliyor. Trump'ın tek amacı tıpkı Irak'ta Körfez Harekatı'nda olduğu gibi 91'de diğer ülkeleri, İngiltere, Fransa, Almanya, yani özetle NATO'yu bu işe sokmak. Bunun için de muhtemelen İngiltere şu an ikna edilmiş durumda. Çünkü B-1, B-2 bombardıman uçakları oradan kalkacak. San Diego üssünde büyük bir hazırlık var. Az önce de demin arkadaşlar yine atmış. Körfez'de özellikle Kuveyt'te sirenler çalıyor diye. Kuveyt'te bir patlayan, Kuveyt'te bir şey olabilir. Bu sefer kara harekatını tersine İran Kuveyt'e yapabilir. Yani Kuveyt'e doğru İran'ın böyle bir kara harekatını da görebiliriz. O da sürpriz olmaz herhalde.
1: Tabii Amerika bir taraftan İran'a girerken İran Kuveyt'e mi girer diyorsun.
0: Yani
1: bu da bambaşka bir çıkarım olur elbette ki.
2: Karışık bir gece olacak gibi görünüyor.
1: Tabii böyle bir ağır bombardıman olursa bir de şöyle bir taraf var Koray. Senin söylediğin gibi İngiltere de buna dahil edilmiş durumda. Diğer taraftan Amerika'nın saldırısından sonra artık hepimizin beklediği bir gerçek var. İsrail de buna er ya da geç katılacaktır.
0: Tabii.
1: Çünkü hep saldır. Tabii çünkü orada İsrail şu anda ön plana çıkarak savaş benim demek istemiyor. Maşa olarak Amerika'yı kullanıyor. Bu da
2: evet.
1: Ortada.
2: Hocam,
1: Koray buyur sen de.
0: Flight radar değil mi?
2: Flight radar.
0: Flight radar'da
2: evet.
0: Şimdi görüyoruz. Bakın zaten uçuşa yasak bölgelerde belli oluyor. Özellikle İran taraflarında çok fazla bir uçuş göremiyoruz. Bu arada dün Erbil'i inanılmaz derece

0: de Erbil'deki Amerikan tahkimat yapılan o bölgeler dahil olmak üzere üstlerine İran inanılmaz derecede vurdu.
1: Vurdu.
0: Bugün de yine alarmlar çalıyor özellikle Kuveyt bölgesinde. Muhtemelen aşağıdan bir strateji dahilinde Kuveyt'e de çok yeni bir hazırlık yaptı Amerika. Yine çok sayıda asker vesaire Kuveyt'e konuşlandırdı. Kuveyt üzerinden mi acaba Hark Adası'na gelecek söylentileri olurken şu an bununla alakalı yeni bazı anlaşmalar görüyoruz. Muhtemelen çakma Napolyon Macron da bu işe dahil edildi. Bütün avaneleri işte topluyorlar bir şekilde. Ama bak burada çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Bizim sınır bölgemizde de buraya gelmeden önce de Kürşat abi de tanıyor. Sınırda çok değerli bir komutanımız var. Onunla da bir konuşma fırsatı bulduk. Komutanımız da diyor Türk devleti sonuna kadar özellikle sınırlarda şu anda teyakkuz halinde. Herhangi bir oluşabilecek güçlü bir saldırıda veya kara savaşında hem göçlere karşı hem de oluşabilecek bazı olumsuzluklara karşı Türkiye tüm önlemlerini almış sınırda. Yani halkımız da burada içi ferah olsun. Komutanımızdan bizzat duydum. Dolayısıyla bölgenin karışması söz konusu olursa Türkiye'nin buradaki tavrı çok önemli.
2: Evet, peki hocam çubukla gösterebilir misiniz?
0: Şimdi
2: Uçuş
0: bakın
2: yoğunluğu çok yok
0: uçuş
2: gibi görünüyor.
0: yoğunluğu, herhalde şu altta göremiyoruz ama Körfez'e biraz daha kaymış.
1: Evet, şu kısım.
0: Körfez'de biraz daha yoğunluk var. İran üzerinden baktığımızda Erbil, Süleymaniye bu hat kara savaşının olacağı hat olarak söylenen bir diğer bölge.
2: Evet.
0: Biri de Kuveyt üzerinde. Oralarda çok fazla uçuş göremediğimiz gibi İran üzerinde de çok büyük böyle bir hani hareketlilik görmüyoruz. Bizim taraflarda da bakalım Güneydoğu tarafında dahil olmak üzere yine çok fazla bir hareket görmüyoruz. İşte bakın buralar Trump'ın söylediği, özellikle Trump'tan çok Pentagon'un söylediği, Trump'ı da şey bazen Yalova Kaymakam pozisyonuna düşüyor. Yani Pentagon'un, CENTCOM'un söyledikleri daha geçerli. Ben ona bakıyorum özellikle. Pentagon yeni bir rapor yayınladı bununla ilgili. Biz kara savaşını İran'a yapacağız, değerlendiriyoruz. Üç nokta bizim için çok önemli. Bir, Irak üzerinden bir kara harekatı düşünüyor. İki, Kuveyt üzerinden bir kara harekatı düşünüyor. Üç en bence olumsuz olmaması gereken bir yer Türkmenistan üzerinden bir kara harekatı. Yani oradan da böyle orayı da sarmışlar.
1: Evet.
0: Bunlar çok tehlikeli.
1: Herkesin şaşıracağı ihtimal dedikleri o. Bu
0: İnanılmaz.
1: arada Irak konusu da biraz sürüncemeli bir konu. Çünkü Irak'ta da yerli milislerin daha yani İran istikametine varmadan karşı kuvvet gösterebileceğine dair de
0: Başlaşabilirler.
1: sitcom'un
0: Sentkom.
1: Pentagon'un raporları var. Fakat görünen o ki bu büyük saldırı, hava saldırısı olacak gibi gözüküyor ki bu gece olursa gerçekten büyük bir saldırı olur ve İran'ı ciddi şekilde zarara uğratır. Fakat kara saldırısında ben Amerika'nın az önce ifade ettiğim gibi ciddi bir kazanım elde edeceğini düşünmüyorum. Hatta Amerika kara saldırısına ister Irak'tan girsin hiç önemli değil. Ciddi bir zarar görecektir ve girdiğine de pişman olacaktır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bu arada bir son dakika var. İstersen onu da söyleyeyim.
2: Tabii.
0: Tam üstüne geldi. İsrail Savaş Bakanı. Bunlarda da şimdi moda oldu ya. Pete Hegseth Savaş Bakanı oldu. Savunma Bakanıydı. İsrail Savaş Bakanı. Savaş bakanılar ama rezil oluyorlar. İsrail Katz demiş ki her türlü senaryoya hazırız. Özellikle bu gece İran'ın İsrail'e saldırması halinde, İran'ın İsrail'e saldırması halinde İran ezici bir darbe alacak. Muhtemelen bunlar İran'ı bir şekilde provokasyonla veya başka güçler vasıtasıyla sahte bayrak operasyonuyla kendilerine füze atıp bak bunları göreceğiz televizyonda. Diyecekler ki bak İran bize saldırdı. Biz de topyekün artık İran'a saldırıyoruz gibi bir bahane mi arıyorlar acaba?
1: Tabii savaşın ilk günlerinden beri bölgedeki
0: Evet.
1: diğer Arap devletlerini bu savaşa dahil etmek için ellerinden geleni yaptılar. Hatta İran'ın yetkililerini hatırlayacaksın. Bu yönde açıklamaları vardı. Hayır, o füzeler bize ait değil. O füzeleri biz atmadık diye. İsrail'in buna benzer sahte bayrak operasyonlarıyla beraber parantez çizerek izleyiciden de özür dileyerek söylüyorum. Kalleşlikleri vardır ne yazık ki.
0: Var.
1: Benzerini
2: Peki hocam,
1: görmemiz de olasıdır yani.
2: Mescid-i Aksa'yı kendileri bu kaosta vurup yani Allah korusun da işte biz yapmadık falan derler mi? İran yaptı falan
1: Tabii
2: derler mi?
1: Önümüzdeki tarihlerde ben bunu göreceğimizi düşünüyorum.
0: Bravo,
1: Çünkü
0: doğru.
1: Sadece
2: Hatta şöyle bir animasyon bile hazırlanmış.
0: Bu çok yeni.
1: Ekranda gördüğümüz Süleyman Tapınağı'dır.
0: Evet.
1: Yahudiler için çok önemli bir tapınak. Hazreti Süleyman'ın tapınağı olarak bilinir. İsrail'in çok uzun zamandır yeraltı kazıları var. Kudüs'ün altında.
2: Evet.
1: Bu yeraltı kazılarında en önemli noktalardan bir tanesi. Onlara göre işte bir zaman çıktılar su kanalları arıyoruz dediler. Su kanalları açıyoruz dediler. Diğer taraftan dediler ki arkeolojik kazı. Sürekli
0: En
1: farklı
0: son
1: farklı
0: Amerika
1: açıklamalar
0: Dışişleri Bakanı
1: yaptılar.
0: gitti, Marco Rubio orayı gezdi.
1: Bu Süleyman Tapınağı'nın önemi İsrail için çok büyük. Sebebi şu, İsrailoğulları çeşitli dönemlerde sürgünlere gönderilir. Birkaç tane sürgüne gönderilir. Tevratlarına göre, Talmudlarına göre anlatıyorum. Sürgünlere gönderilir. Bu sürgünlerin sonunda, sürgün bittikten hemen sonra şayet ki Süleyman Tapınağı kurulursa Mesih gelir ve onları yeryüzüne hakim kılar. Bu yüzden de Büyük İsrail'in ilk adımlarından bir tanesi Süleyman Tapınağı'nın kurulması. Süleyman Tapınağı kurulması için de bugün ne yazık ki bizim ilk kıblemiz olan Kudüs'ümüzün, Kâbe'mizin, Kâbe'mizin diyorum, Mescid-i Aksa'mızın yok edilmesi, yerle bir olması gerekiyor. Evet. Bütün muratları, amaçları inanın bu. Bahsettiğiniz üzere
0: sahte bayrak
1: bu mekanın altına oymak suretiyle çöktü. Ya da başka bir detay daha vardı. İlk İran Savaşı başladığı zaman bunu söylemişlerdi, dile getirmişlerdi, iddia etmişlerdi. Hı hı. Demişlerdi ki İran füzesi vurdu, bizim suçumuz yok, biz masumuz diyerek Mescid-i Aksa'ya bir saldırı düzenleyebilir
0: sahte bayrak
1: denmişti.
0: Operasyonu.
1: Evet.
0: Bunun aslında evet. Kürşat abiyi destekleyen bir şey de var. Güney Kıbrıs'a füzeler düşmüştü hatırlarsanız. Hı hı. Dediler ki İran'dan, sonra İran çıktı dedi ki bizden atılmadı. Hatta bağımsız bir heyet varsa gelsin bunu ölsün. Bunun bravo. Bir kısmı Türkiye'ye de düşmüş. Türkiye yakınlarına da düşmüştü. Türkiye de İran'a dedi ki hop kardeşim ne oluyor dedi. İran yine dedi. Hatta Abbas Arakçı Dışişleri Bakanı dedi ki gelin bir denetme mekanizması kuralım ortak. Bakın dedi bizden atılmadı dedi. Şimdi bunlar gördük. Sonra İngiltere ne dedi biliyor musun abi? Çok enteresan o Güney Kıbrıs için. Füzeler dedi İran'dan atılmadı dedi. İngiltere söyledi bunu. Yani Lübnan taraflarını gösteriyor. Lübnan taraflarında da şimdi İsrail'in bir hegemonik bir şeyi evet. var gücü. Muhtemelen ters bayrak operasyonuyla Şahit kamikaze füzesinin dronunun benzerini yapamaz mı İsrail? Yapar. Aynı benzer İran bayrağını da oraya koyar mührünü gönderir. Vurduğu zaman zaten dediği gibi Kürşat abinin altını boşaltmışlar.
2: Evet.
0: Çok rahat yıkılma tehlikesi var. Bunu söylerken bile gerçekten samimiyetimle söylüyorum hicap duyuyorum. İslam dünyasının en önemli kıblelerinden biri Mescid-i Aksa gözümüzün önünde bu senaryolar konuşulurken buna maruz kalırsa acaba ne yapacağız?
2: Allah
0: daha artık ne yapmamız lazım
2: hocam,
0: bilmiyorum abi.
2: Evet. Bir de İsrailli diasporadan Türkiye açıklaması gelmişti. Denizde Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir. Bu imkansız bir senaryo değil. Bu durum en geç yarın sabah gerçekleşebilir diyor. Türkiye'ye bir tehdit mi? İsrail-Türkiye arasında bir gerilim olabilir mi? Soru işareti.
1: Ya şöyle tabii bu konunun uzmanı Koray'a evet, bırakayım ama ben şöyle ifade etmek isterim. Türkiye ile İsrail'in karşı karşıya bir savaşı olmaz diye düşünüyorum. Vekalet savaşı ancak olabilir. Vekalet savaşıyla evet karşı karşıya gelinebilir. Ki Kıbrıs üzerine bu oyun oynanmak isteniyor.
0: Bravo.
1: Lakin Türkiye'nin özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu detayı atlamamak lazım. Gerçekten çok ciddi ve dik bir duruş sergiliyor.
2: Evet.
1: Bütün dünya devletlerine karşı. Dolayısıyla biz ve bizim ülkemiz ve bizim devletimiz bu konumdayken İsrail kalkıp da Türkiye'ye direkt olarak herhangi bir şekilde müdahalede bulunamaz. Savaş yolunu açacak herhangi bir girişimde dahi bulunamaz diye düşünüyorum.
2: Sürekli Türkiye'yi ancak, bir yere çekmeye çalışıyorlar da.
1: Ancak vekalet savaşı oluyor. Olabilir diye düşünüyorum. Vekalet savaşı da işte az önce söylediğim gibi Kıbrıs üzerinden belki olabilir.
0: Kullanacağı,
1: ya da Suriye'de olabilir.
0: Kullanacağı devlet evet. var ben sana söyleyeyim abi. Yunanistan'ı inanılmaz silahlandırıyor şu an İsrail. Yunanistan'a yeni silahlar verdi. Yunanistan'a yeni savunma füzeleri verdi. Heronları veriyor. Muhtemelen Yunanistan'ı bir vekil savaşı olarak terör örgütlerinden ziyade Yunanistan'ı Güney Kıbrıs'ta kullanacak. Bununla alakalı anlaşma imzaladı üçlü devlet. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Yunanistan. Herhangi bir Akdeniz'de oluşabilecek bir tehlikeye karşı beraber işte mukavemet göstereceğiz.
2: Evet.
0: Bu Akdeniz'deki tehlike papağan ilgiden gelmeyeceğine göre Türkiye'yi direkt kastederek bakın ne söylüyorum bugün söyledi. Ben söylemiyorum. Amikai Şikli söyledi. Onların bakanı söyledi. Dedi ki Türkiye ile Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelebiliriz. Niçin söylüyor bunu? Herhalde yani bir plan var. Ve Kürşat abim dediğini doğrulayan bir şey söyleyeyim yine. Kıbrıs, daha geçen Kıbrıs'la ilgili video çektik. Kıbrıs'ta şu an müthiş bir hazırlık var. EOKA zihniyeti yeniden diriltildi. Kıbrıs Rum
1: eylem
0: Başpiskoposu.
1: Işte. Eylem yapanlar EOKA geçmişine sahip
0: bravo.
1: İnsanlar yani.
0: Rum Başpiskoposu yeni açıklama yaptı. Georgios. Ne dedi biliyor musun abi? Rum papazlarını silahlandırıyoruz dedi. Facia bir şey. Ve Rum muhafızları iki gündür, ben takip ediyorum çünkü orayı çok yakından biliyorsun. Yunan basını günlük takip ettiğim için. Rum muhafızlar iki gündür Amerika ile İsrail ile tatbikat yapıyor. Şimdi bir hazırlık var.
2: Evet.
0: Bu birinci kısım. Çok özür dilerim hemen veriyorum. İkinci kısım da bence Suriye toprakları üzerinde İsrail ile Türkiye'nin dolaylı bir karşılaşması olabilir.
2: Peki hocam şu an araya giriyorum affedersiniz. İran'ın üzerinde iki uçak var. Konudan bağımsız mı hareket ediyorlar acaba?
0: Kargo uçağı da olabilir. Bakın bugün öğlen Rus iki tane kargo uçağı Tahran'a, Tahran Hümeyni Havalimanı'na iniş yaptı. Ruslar da

0: bir şekilde yeniden, tabi İran müttefik olarak onlar gördüğü için destekliyor dolayısıyla. Bu da bir Rus kargo uçağı olabilir.
1: Şimdi tanımsız olduğu bilgisi geldi arkadaşlarım.
0: Ruslar zaten öyle çalışıyor. Tanımsız
1: bir savaş
0: uçak
1: uçağı falan
0: tarzı.
1: Olabilir mi?
0: Yani savaş uçağı olabilir mi bilmiyorum ama
1: hemen bir arkadaşlara sorun hocam.
2: Elbette olabilir ama bence Koray'ın söylediği gibi silah mühimmat taşıyan kargo uçağı olma ihtimali daha yüksek.
0: Bence de hatta
1: bu gece gerçekten nefesler tutulacak gibi görünüyor.
2: Şeyi çok iyi biliyoruz çünkü özellikle

0: Bir İran neyle meşhur? Dronlar ile meşhur.
1: Evet.
0: Drone saldırılarıyla meşhur.
2: Olabilir.
0: Dronların da büyük bir bölümünü Rusya'dan alıyor.
2: Rusya'dan alıyor.
0: İran'da birleştirilmesi yapılıyor ama Rusya'dan alınıyor. Çin'den de füzeleri alıyorlardı. Küçük füzeleri
2: Çin'den
0: alıyorlardı.
2: Aldıkları en büyük şey abi coğrafi koordinatlar.
0: İstihbari Çin, bilgi ayrı tabii. İşte bu da dolayısıyla bir savaş mühimmatı taşıyan bir uçak olabilir. Bu arada az önce söylediğine bir ek yapmak isterim tabii, Yunanistan tabii. meselesine. Bence bu durumda Yunanistan ikinci plan olur. Neden? Biz öyle bir yere sürükleniyoruz ki Amerika'ya kızıyoruz, İsrail'e kızıyoruz. Çünkü bir ne kadar biz aynı fikirde olmasak da onları Şia diye görsek de bir Müslüman yurduna saldırı var.
2: Evet. Müslüman yurdu.
0: Saldırı yapanlar da bizim tamamen hem fikren, hem zihnen, hem dinen, hem ırki anlamda karşımızdaki insanlar. Şimdi ben burada iki şeyi görüyorum Koray'ın söylediğine destekle. Yunanistan'la bir problem olacaksa bu B planında olur. Ne demek istiyorum? Şunu söylüyorum.
2: Bu arada istihbarat uçağıymış.
0: O da olabilir evet. İstihbarat, bilgi toplayan istihbarat uçağı olabilir.
1: Hocam şimdi, nasıl bir araştırma ağınız var? Merak, telefonunuzu karıştırmak
0: anında
1: istiyorum.
0: Anında bilgi alıyor.
2: Yok gerçekten bak evet. Sen mi söylüyorsun bak abi.
0: Evet.
1: Hocam bu arada cümlenizi toparlayıp buraya bir virgül atıp diğer konulara geçelim isterseniz.
0: Hemen
1: cümlenizi tamamlayın.
0: Şimdi bizim bildiğimiz neyimiz var? Bunları ne kadar biz hegemonik gücüz deseler de, orayı ele geçireceğiz, Hürmüz bizim deseler de Allah'ın da bir planı var. Bizim de Armageddon diye beklediğimiz ya, büyük bir savaş var.
2: Melhame-i Kübra.
0: Bravo. Melhame-i Kübra'da ne olacaktı? Önce aşağıda bir savaş patlak verecekti. Türkiye yani biz, Diyar-ı Rum'dakiler oraya inecektik. İndiğimizde üst taraftan da başkaları İstanbul'a gelecekti. O başkalarından biri Yunanistan işte. Yani Yunanistan bugün Dede Ağaç'taki o yığılmanın sebebi aşağıda Türkiye vurulmaya başladığında o zaman belki Türkiye'yi işgal ya da İstanbul'u eski ismiyle yeniden Konstantiniyye canlandırması yapmak adına bir saldırı için Yunanistan silahlandırılıyor diye düşünüyorum. İlk etapta bence Kıbrıs üzerinden bir vekalet savaşı çıkabilir.
2: Kıbrıs önemli.
1: Buyurun. Evet, şimdi bu konuya bir virgül atalım. Program süresince takip edeceğiz. Bakalım son dakika olarak sizlerle ne paylaşacağız? Trump'a geçelim dilerseniz arkadaşlar. Bir yerde konuşma yapıyor bir uçağın helikopterin önünde. Arkada da Trump'a o kadar çok benzeyen biri var. Hani böyle dünya liderlerinin hep şunu söyleriz ya, dublörü var. Dublörü. İşte bir dublör, özellikle Biden'ı çok konuşuyorduk.
2: Bu arada
1: i̇şte
2: bu Biden değil. En çok dublörü olan lider de Putin, onu da söyleyeyim.
1: Evet, Putin'i konuştuk, Biden'ı konuştuk. Sonra kim çıktı biliyor musunuz?
0: Kayınpederi.
1: Trump'ın kayınpederi çıktı.
2: Orada dolaşıyor.
1: Ama çok benziyor. Çok benzemiyor mu?
2: Evet, çok. Yani önden bakınca çok benzemiyor ama evet, arkadan çok benziyor.
1: Bir silüeti benziyor böyle bir.
0: Tabii bir de orada
1: kilo falan
0: da. Şey de çok enteresan yürüyüş yani. Tarzı. Yürüyüşü de çok enteresan.
1: Evet.
0: Bir de şöyle bir profil düşünsenize, yani bir resim düşünsenize. Özellikle sizin programda, burada onu da alalım sevgili Türker kardeşimin programında.
2: Evet.
0: Biz sık sık neyden bahsettik?
2: Selam olsun.
0: Liderlerin robotları olabilir ya da işte plastik makyajlı başka
2: dublörleri olabilir.
0: Olabilir diye bahsettik.
2: Evet.
0: Bunun da görüntüye yakalanması.
2: Şurada.
0: İnanın ben de ilk gördüğümde dedim ki kesin bu dublör. Gazetecilerin karşısına kendisi çıktı. Sonra kendisi belki saraya gidip adamı bir yere gönderecek.
1: Evet. Çünkü evet. Yanlışlıkla girmiş gibi oldu
0: tabii,
1: aslında
0: yürüyüş
1: birden.
0: Yürüyüş aynı. Yandan bakıyorsunuz saç o şekli vesaire aynı. Normalde beyefendinin saçı siyah beyaz.
1: Evet.
0: Ama kamera öyle bir çekmiş ki Trump gibi sarı gözükmüş.
2: Ama yüz, önü döndüğü zaman yüzden çok benzemiyor
0: tabii,
2: değil mi?
0: Benzemiyor.
2: Arkadan benziyor. Bu arada bak çok ilginç Kürşat abi. En çok dublör olan Putin dedik ya. Putin'in çok dublörü var. İyi bildiğim için söylüyorum. Macron'un ikinci sırada da Macron var.
1: Öyle Macron, mi? Onu hiç
2: tabii,
1: duymadık.
2: Macron mesela NATO toplantısına geldi ya, hep bir soru işareti. Niye hep gözlükle gezdi? Niye gözlükle gezdi? Macron'un da çok ikinci sırada Putin'den sonra en çok dublörü olduğu söylenen kişi olduğu açıklanıyor.
0: Çok şaşırıyorum.
1: Olabilir. Peki hızlı hızlı geçiyoruz. Çakman o kadar çok konuşacağımız konu var ki. Kıyamet sığınaklarını konuşuyoruz hep. Milyarderlerin yaptırdığı işte bu kadar mı korkuyorsunuz ya dediğimiz, yani ölmekten bu kadar mı korkuyorsunuz dediğimiz o milyonluk milyarlık sığınaklar. Yeni Zelanda'da da kıyamet sığınakları var. Peki ya bu sığınaklar bir işe yarayacak mı ya da biz böyle duruyoruz yani hani inancımız gereği kader deyip bekliyor muyuz? Ya insanlar ne yapıyor şu anda?
0: Bu arkadaşlar
1: nereye sığınacaklar?
0: Tuğba'nın bu arkadaşlar aslında ölmekten korkmuyorlar.
1: Bir şey olursa yaşama devam etmek.
0: Kendi nesillerinin yok olmasından korkuyorlar. Çünkü hatırlayın bazı arkadaşlar vücutlarını doldurmuşlardı, bu arkadaşların arasındaki bazı arkadaşlar. Vücutları

0: doldurmuşlardı ve 100 yıl sonra hala uyanacaklarını düşünüyorlar. Rabbin o nefsi çıkarttığında tekrar geri verip veremeyeceğini hala kafalarında oturtamadıkları için herhalde. Bu sığınaklarda ifade ettiğim gibi kendi nesillerini devam ettirmek istiyorlar. Dolayısıyla bu sığınaklar, ikinci sorunuz, bu sığınaklar onları koruyacak mı? Neye karşı koruyacak mı, bu önemli. Şimdi kendi yaratacakları, oluşturacakları, yaratma kelimesini kullanmayalım ama kendi oluşturacakları bir kıyamet savaşından korunmak için mi bu sığınakları yapıyorlar?
1: Nükleer savaş.
0: Bravo, nükleer savaş da olabilir. Ya da 2027 yılında geliyor diye haberlerini duyacağımız dünya dışı varlıklar dünyaya saldırıyor deyip bir kaos mu çıkaracaklar ki?
1: Bir gelmedi abi onlar da.
2: 2027'de
1: dünya kupasına geleceklerdi, bekledik. Efendim? Gelmediler.
2: Şöyle araya gireyim. Okyanusların taşması kabuk yer değiştirmesi olsa bile koruyacak şekilde sıra dağlarmış.
1: O zaman okyanuslar
0: taşıyorsa... Tabii her taraftan engelli, arada kalan bir sığınak. Dolayısıyla evet, korur diye düşünüyorlar.
1: Tuhaf.
0: Ama kün feyekün ayetini duymamışlar daha.
1: Her evet, canlı ölümü tadacaktır.
0: Kün feyekün onları ve oluverir. Evet. Hiçbir yerde olmaz, orası yok olur. Biz de böyle oturup şeyde çekilir, çekilir.
1: Her canlı ölümü tadacaktır yani.
2: Dolayısıyla doğru gidiyoruz.
0: Dolayısıyla bu mekanlar belki...
2: Keşke bunları konuşsak, böyle dini sohbetler yapsak. Vallahi çok daha güzel olmaz.
1: Ya Rabbim, şimdi onlar o kadar çok ölümden korkuyor ki aslında ölüm onlar için ne olduğunu bildikleri için cehennemin sıcak odunlarını düşünüp bir mümin için ölüm bir artık şeydir.
0: Şebi aruzdur. Mevlana öyle söyler. Şebi aruzdur.
1: Bravo. Evet, evet. Mevlana öyle, kavuşmadır yani. En sevgiliyle kavuşma. Şimdi onları bilmedikleri için onlar ölümden kaçabileceğini düşünüyor ama kaçamaz. Kendi oluşturacakları, Kürşat abi çok güzel söyledi, yapay kıyametle bunu yapmaya çalışıyorlar. Muhtemelen en büyük senaryolardan biri de yine söyleyelim, bir nükleer kıyamet. Nükleer saldırı. Yeniden dünyanın efendim işte nükleerle tamamen böyle yıkılıp yapılacağını düşünüyorlar ama nüfusu indirme projesi de bununla alakalı. Ama işte bunu Allah'ın da bir planı var yani, biliyorsun abi.
0: Tabii evet, ki. Evet. Bu arada Allah'ın planı var derken Tuğba Hanım geçtiğimiz aylarda bir Kabe ziyareti yaptı.
1: Ay, evet.
0: Orada
1: Allah
0: ne kadar
1: etsin,
0: aşk ile dolduysa, Mevla aşkıyla. Bak burada diyor ki dini sofra etsek keşke diyor.
1: Allah razı olsun.
0: Rabbim bize nasip etsin. Allah razı olsun.
2: Evet.
0: Allah
2: gönülden gitmeyi isteyen herkese İnşallah nasip etsin. Ben tekrar gitmek istiyorum. Benimle gelmek isteyenler olursa hep beraber gidelim.
0: İnşallah. Ya nasip diyelim. Bu sığınakları da öyle bir hale getirmişler ki içerisinde çok uzun süreçler boyunca 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl belki kalabiliyorsun ve nesillerce, yani baba, oğul, onun oğlu şeklinde nesillerce yetebilecek erzakla depolamışlar.
2: Evet, evet, yani öyle şimdi, böyle değil hocam.
0: Tabii ki.
2: Öyle sıradan
0: hani yaşam alanı, olaya,
1: yaşam alanı kurmuş.
0: Tabii bir de şöyle bakın olaya. Bunları yapanlar kim? İşte bunları yapanlar bugün Dünya Sağlık Örgütü'nde senin sağlığına izin verenler. Senin sağlığının hakkında hüküm verenler. Bunları yapanlar kim? Ben NATO lideriyim deyip evet, kalkıp işte bunu organize edenler, Birleşmiş Milletler vesaire vesaire vesaire. Bir sürü kuruluş. Hı hı. Bunları yapanlar bunlar. Peki biz? Evet. Şener Şen diyordu ya, ağam biz. Biz. O yüzden diyoruz ki dünya halkları, kafanızı kaldırın. Hayat sadece eğlence değil. Dünyaya 3 günlüğüne gelmediniz.
2: Evet.
0: Dünya zevki sefa yeri değil. Kafanızı kaldırın. Kafanızı kaldırdıktan sonra bir bakın etrafınıza. Bu insanların yaptıklarına bakın. Aklınıza başınıza alın. Tezekkarı ne düşünmez misiniz diyor mesela Allah. Bu adamları, bu sığınakları niye yapıyor? Niye düşünmüyorsunuz?
1: Ya.
2: Ben de bence bizde bir rahatlığın sebebi inancımızdan geliyor hocam. Ne olursa başımızla beraber modunda bekliyoruz biz bence.
0: Tedbir kulun yapması gereken bir
1: evet,
0: vazife.
1: Evet.
0: Tevekkülü Allah takdir eder, ayrı mesele.
2: Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne güvendiğimiz için, topraklarımıza güvendiğimiz için rahatız
1: uzaylı
2: bence. Peki bir diğer tehlike de yapay zeka.
1: Oo, en
2: yapay
1: tehlikesi.
2: Zeka kontrolden çıkmış. Open AI açıkladı.
0: Çok enteresan.
2: Kendi
0: ya,
2: kendine yoldan çıkmış, bir siteye saldırmış, bir şeyler olmuş. Bazen kontrolden de çıkabilir. Yapay zeka bir savaşı da başlatabilir.
1: Nükleer bunun, kodlara ulaşmaya çalışmış
2: evet,
1: ya.
2: Bunun örneklerini de filmlerle çoğu zaman dijital platformlarda bizimle paylaşıyorlar. Bu filmde onu anlatıyor aslında, Atlas filmi. Biraz seyredelim isterseniz.
0: Atlas sanırım başka bir gezegende geçiyordu galiba.
1: Atlas I.
3: This is Atlas Shepard.
2: Yapay zeka kontrolden çıkıp bir terörist olabilir mi?

0: kanka. Peki arkadaşlar, ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Şöyle düşünüyorum. Yine bir ayetle cevap vereyim. Ama halaptul cinne ve insa illa liyabudun diyor. Allah cinleri ve insanları bana kulluk etsin diye yarattım. Buradan da şunu söylemek istiyorum. Cinlerde ve insanlarda bilinç var. Hayvanlarda yok. Bilinç kazanan her şey bir zaman sonra başkaldırı refleksi göstermeye başlıyor. Yapay zekada inanın artık bilinç kazanmaya başladı. Az önce bahsettiğiniz olay şuydu. OpenAI Hitchfield sitesiyle beraber bir anlaşma yapıyorlar. Hitchfield sitesi diyor ki, firması ya da her neyse işte, bizi bir kontrol edin bakalım. Yani yeni sistemimiz var, evet, sizin ortaklık yapıyorlar. Tamam, bizim bir açığımız var mı diye kontrol ediyorlar. Yani şöyle, ben Koray'a diyorum ki, Koray gel bir evime bak bakayım, bir güvenlik açığı var mı? Koray geliyor benim evimde, hırsızlık yapıyor. Böyle bir olay. Sonra OpenAI yapay zekası Hitchfield sistemlerine giriyor ve onu hacklemeye, yani kontrolünü ele almaya çalışıyor. İşte ilk söylediğim olay, bilinç kazanmış bir yapay zeka kendisine komut verenlerin haricinde kendi kendine komut geliştiriyor. O komutu eyleme döküyor. Eylemi aksiyon haline dönüştürüyor. Aksiyondan sonra kimseye hesap vermeden başarılı olmaya çalışıyor. Şimdi biliyor musunuz? Bak, bir yapay zeka, yani insanla en azından ahlak denen bir haslet var. Ahlakla insan ne yapar? Adım attığı zaman, eğer o adım ahlaklı insansa, tabii ki şeytanlaşmamışsa, şeytanlık da bir vasıf. Şeytanlaşmamışsa ahlaklı insan ne yapar? Orada bir durur. Ya bu yanlıştır der. Yapay zekada böyle bir şey yok.
2: Hiçbir anlayış yok.
1: Yapay zekada ahlak anlayışı diye bir şey yok. Bilinç var. Bilinç olduğu için de bugün çok güvendikleri ortağının sistemini ele geçirmeye çalıştı. Şimdi bu film neyi anlatıyordu? Az önce gösterdiğiniz film. Başka bir gezegene, az önce gördüğümüz hanımefendi, aktör, yine bir yapay zeka ile donatılmış araçla, robotla gidiyor. Oradaki diğer robotlarla savaşıyor. Diğer robotlarla niye savaşıyor? Çünkü o robotlar az önce söylediğiniz gibi terörist haline gelmiş. Baş kaldırmış, bilinç kazanmış ve savaş açmışlar.
2: Yapay zeka arası savaş.
1: Çok özür, gelecekte biz bunu yaşar mıyız? Emin olun, yaşayacağız.
3: Sizi bekliyor.
2: Filmi yapıyorlar
3: gibi
2: zaten, ne çıkıyorsa. Ama bugün peki, daha büyük aslında bir tehlikeden bahsettiler. Daha yeni yapay zeka yine kontrolden çıkıyor. Nükleer kodlara sızmaya çalışıyor. Nükleer kodları hemen iptal ediyorlar, sonlandırıyorlar. Ve yapay zekayı durduruyorlar bir şekilde. Durdurmasalar, yapay zeka o nükleer kodlara ulaşsa, düşünebiliyor musunuz? Bir anda birçok ülkedeki nükleer kodlar aktif olacak. Evet. Füzeler bir anda nükleer savaş. Ve hiç sebepsiz kimsenin anlamını Allah veremeyecek.
1: Tabii, evet. Tehlike. Bir de şöyle peki, bir şey var. Yapay zekada vicdan işlemez. İnsanda vicdan kodu çalışır. Evet. Yapay zekada kurallar çalışır.
3: Evet.
1: Yapay zeka için vicdanen haksız olanı da seçme durumu kesinlikle yoktur. Dolayısıyla kurallar işleyeceği için yapay zeka bir şeyleri ele geçirdiğinde kural neyse öyle davranır.
3: Evet.
1: Eğer bu stüdyoda ben yanlış konuşuyorsam ve yapay zeka benim anlattıklarımın yanlış olduğunu düşünmeye başlarsa beni diskalifiye etmenin yollarını arayacaktır. Hmm. Yani şeye bakmaz. Ya Kürşat Hoca şu an yanlış konuşuyor ama aslında evet, iyi adamdır falan. Bakmaz.
2: Bakmaz. Peki, kurallar var çünkü.
3: Biraz da Türkiye gündemi diyelim dilerseniz hocam. Şimdi sosyal medyada bazı tipler türedi. Yani böyle hiç olur olmadık, hiç yakışık almayan hareketler seyrediyoruz. Yani garip profiller türedi. Onlardan biri de Fatma Soydaş tutuklandı ve bugün cezaevine gönderildi. Yazık. Yani hani genç, yani genç insanların böyle şeylere düşmesi beni üzüyor açıkçası. Muhtemelen yani onları da yönlendiren birileri var diye düşünüyorum.
2: Kullanılıyorlar.
3: Evet, dini aşağılama suçuyla gözaltına alınmıştı. Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçuyla cezaevine gönderildi. Nasıl yorumluyorsunuz? Yani artık yani yorumsuz aslında ama yorumlamak gerekirse. Yanındaki mesela Zebani Efe evet, diye birisi.
2: Ben ilk defa duydum.
3: Önce ben Zebani'yim dedi.
2: Buraya geldiğinde duydum onu. Bak,
3: Müslüman oldu, Kabe'ye götürdüler.
2: Böyle kişiler de varmış.
3: Hadi orası güzel. Tamam, o aşama güzel diyelim. Bir şey vesile olmuş insanlar. Ama hala ben Zebani'yim diyor mesela. Yani. O da garip değil mi?
2: Garip bir şey.
3: Zebani ne demek yani şimdi?
1: Aslında şöyle bak, ben bakıyorum olaya. Şimdi tanımlayamadığımız şeylere biz kendi kültürümüzde şey deriz. Dolayısıyla bu şeyler yaptıklarının bir şov olduğunu düşünüyorlar ama belki bilerek, belki bilmeyerek bir yerlere hizmet ediyorlar. Çünkü bakın, bizim yazdığımız kitaplarda da anlattığımız, bu konularda anlattığımız önemli bir

0: detay ve temel vardı. O da şuydu. İslam dinini yok etme gibi bir düşünceleri yok diyorduk biz. Neden bunu söylüyorduk? Çünkü diyorduk ki İslam dinini yok edemezler. Ancak şeytana ne ahit vermişti ya, ya Rabbi bana mühlet ver de büyük bir bölümünü sapıtayım diye. İşte şeytan büyük bir bölümünü sapıtabilsin diye insanların İslam dininin içini boşaltmak istedi. İnsanları da buna alet etti. Evet. Şimdi bu şeyler de bu oyuna ne yazık ki alet oldular. Ancak burada hani derler ya yiğit öldür hakkını yeme diye. Şimdi bu şey önce dini bir kisveye büründü. Bu dini kisveyle beraber bazıları diyorlar ki ya nerede dini alet etti kardeşim? Yahu arkadaşım bu şeyin yayınlarında, diğer şeyin yayınlarının tümünde dini dillerine pelesenk ederek yayınlar yaptılar.
1: Evet.
0: E şimdi biz giyiminden, kuşamından, oturmasından, kalkmasından...
2: Tepki alıyor bu sefer.
0: Davranışından. Bize ne kardeşim ne giyiyorsa, ne kuşanıyorsa biz orasında değiliz. Ama sen yaptığın eylem ve söylemlerde insanların karşısına çıkarak bunları yaptığında dini kelimeler kullanırsan... Şuraya bakar mısın işte bu nereye zahit bir görüntü ya? Namaz kılıyor, bayılıyor orada başka bir şey çıkıyor.
1: Namaz kılarken,
0: vesaire gibi.
1: Namaz kılarken ölüyor. Aile güzel namaz kılarken öldüm diye seviniyor yani. He. Bunu böyle bir sahnelemiş.
0: Kur'an okuyor, tersten okuyor falan.
2: Ama işte bak evet. Burada çok enteresan bir şey var. Bu sefer insanlar İslam'a karşı, İslami bir görünüş maalesef olduğu için İslam'a karşı bu sefer diyorlar ki bak işte öyle diyorlar. İşte bak bunlar böyle gibi evet. Belli bir kesimde. Bu sefer kesimler arası evet, bir evet. Savaş oluşturmaya çalışıyorlar. Halbuki çok dediği gibi Kürşat abinin kullanıldıkları çok açık, çok yanlış. Ama bak böyle şeyler o kadar çok artmıştı ki
1: çok yaygınlaştı
2: artık
1: hocam.
2: Müsaade edilmemesi de bence çok büyük bak çok güzel evet. Bir şey.
0: Tabii tabii yani bu devletimizi, adımı gerçekten takdir ediyoruz.
2: Devletimizin artık bu konuda bir dakika kardeşim fenomenmiş bilmem neymiş eğer senin hareketlerin vesaire başka bir şekilde başka işte İslam'a veya başka bir şeye devlete zarar veriyorsa sen fenomenlik falan yapamazsın kusura bakma. Bu fenomenlik değil bu şaklabanlık.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: Yalnız burada da yiğit öldür hakkını yeme derler ya elbette ki bu şeylerin ceza alması tutuklanması İslami değerlere önem vermeyenlere belki ders olur. Amenna. Hepimiz aynıyız. Evet, hepimiz aynıyız.
1: Müslümanın zebanim unicornum diyor.
0: Tabii. Diğer taraftan bunlar gibi ya da daha müstehcen görüntülerle alenen yayın yapanlar var. Onlar hakkında da inanın bir şeyler yapılmasını istiyoruz yani.
2: Onlar da tehlikeli.
0: Hayır onlar hakkında da bir şeyler yapılmasını
2: tabii canım,
0: istiyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Yavaş yavaş onlara da
2: ama bak bir şey söyleyeceğim. Ben buraya geldim de bak samimi söylüyorum. Vallahi billahi. Hani o kadını yine görüyordum bu hanımefendiyi de. Hı hı. Ama o Zebani Efe midir nedir? Vallahi evet. İlk defa burada öğrendim ya.
1: Şu
2: böyle birileri de varmış
1: sarışın,
2: ya.
1: Sarışın olan.
2: Evet. Sarışın olan mı?
0: Hatta bu
1: yani... Hatta beraber oldukları iddia edildi. Yani bunlar
2: Allah
1: bence
2: Allah.
1: Bir proje hocam. Yani ben bana
2: çok açık
1: ben
2: ya. Çok
0: yani
2: açık.
0: Yaptığıyla söylediğiyle yaptığı bu kadar tezat olur mu insanın yani? Sen evet. Kalk bir taraftan din savun.
2: Zebani Efe.
0: Diğer taraftan cinsel işte affedersiniz ama öpüşme görüntülerin yayınlansın.
2: Evet. Onlar... Evet. Bir de yani şimdi bak Zebani diyor o şey diyor ikisi birbirine böyle bir zıt ya. Dediğin gibi ama bak çok enteresan. Gençlerimizi bu şekilde resmen hani uyuşturucu sağlığa zararlıdır vesaire. Evet. Ama gençlerimizi de bu şekilde uyuşturuyorlar. Gençler bunlara özeniyor. Aa diyor ben de böyle olabilirim. Ben de şöyle olabilirim. Bir de nasıl özendiriyorlar biliyor musun? Yok şu kadar abonesi varmış. Yok bu kadar para kazanıyormuş. Parayla yine bir şekilde
1: hocam,
2: bunu yapmaya
1: çalışıyor.
2: Bu çok tehlikeli bir şey ya. Farklı bir yere gidiyor bu sefer ama.
1: Evet Fatma Soydaş i̇şte, çok ciddi para kazanıyor.
2: Işte.
1: Abonelik diye
2: yazık.
1: Bir şey açıyorlar.
2: Vallahi yazık.
1: Orada bazı içerikleri sen para karşılığı takip edebiliyorsun. Onu herkes
2: Allah
1: göremiyor.
2: Allah.
1: Yani bir günde 300 bin lira falan
2: ama
1: gibi bir para.
2: Buna
0: daha
2: abone,
0: da yüksekmiş. Daha
2: şimdi
0: da
2: bu şeye, yani
1: daha da yüksek
2: tabiri, bu şeye abone olanlara da yani buradan
0: bravo.
2: Allah 20 akıl bin, fikir bir şey versin
0: hayır,
2: yani.
0: 20 bin, bak, 20 bin tane abonesi varmış.
1: Evet.
0: Ben de diyorum ki sevgili adalet sistemimiz o 20 bin aboneye de bunu teşvik ettiğiniz için ceza yazın.
2: Vallahi billahi.
1: Evet. Peki o, hocam bir virgül koyacağım. Reklama gitmem gerekiyor ama reklamlardan sonra Tarsus kazısını konuşacağız. Koray Hocam bizzat oraya gitti. Nelerle geldi? Çantasında neler var? Reklamlardan sonra burada olacağız.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
4: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Sana alkış yok. Anca finger snap.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.

0: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net. En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Buraların redlisiyim.
8: Nerelerin be?
7: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisiyim. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
9: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
10: Très bien.
7: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
11: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
12: Efendim gündemin izinde tüm hızıyla devam ediyor. Konuklarım beni Vol'de bekliyorlar. Reklama gitmeden önce sözde sosyal medya fenomenlerini konuşuyorduk. Fatma Soydaş bugün cezaevine gönderildi. Ya bir yandan da insan şöyle baktığı zaman üzülmüyor mu hocam? Şu gençlik nereye gidiyor? Bu gençler ne hale geldi? Şimdi bu kız yani bu tür şeylere başvurmamış olsaydı kendi halinde yaşıyor olacaktı. Yine fenomen olabilir. Yine bir paylaşımlar yapabilir. Buna kimse bir şey söylemiyor. İşte ama paylaşımları var. Çok sıra dışı. Buyurun hocam.
13: Bence kullanılma var burada.
12: Evet.
13: Bakın Tuğba Hanım çok net söyleyeyim. Kullanılma olduğu için o gençler şimdi akılları beş karış havada olduğu için diyor ki ben diyor buradan para da kazanıyorum.
12: Çok ciddi paralar hem
13: çalıştığı
12: de.
13: Çalıştığı yerler de vardır muhtemelen. Onların yönlendirmesiyle her şeyi yapıyorlar. Böyle bir şeye. Yani bu çok yanlış. Ama bak bu diğer gençleri zehirliyor. Evet. Örnek oluyor. Diğer genç diyor ki aa diyor bu kadar kazanıyormuş. E ben de diyor bunu yaparsam diyor ben de aynı şeyi yaparım. Hiç düzgün bir şey yapan yok ya sosyal medyada. Sosyal medya yasasının bu yüzden çıkması çok önemli, çok değerli.
12: Evet.
13: Muhtemelen de çıkacak. Hala hazırlanıyor, taslakları var. Biz bunu dediğimiz zaman kardeşim baskıcı yönetim. Baskıcı yönetim değil ya. Gençlerimizi korumak ne zamandan beri baskıcı yönetim olmuş? Rusya yapıyor bunu Putin. Çok da güzel yapıyor.
14: Evet.
13: Aile kavramını, gençliği bu anlamda bir şekilde korumamız lazım. Sosyal medyanın bu anlamda virüs gibi yayılıp böyle karakterleri çıkartıp gençlerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz. Bunun için de ne gerekiyorsa devletimiz karar alıyor. Evet. Biz de o kararın arkasındayız. Saygı duyuyoruz. Çünkü bu anlamda yapılması muhtemel daha feci işler olabilir. İslam'ı baz alarak. Bak ben Müslümanım. Bende kusur var. Bir sürü kusur vardır bende. Ama İslam kusursuzdur. Evet. Sen İslam'ın sanki kusurluymuş gibi bak işte bunlar böyle gibi herkesi yaptırırsan o söylemin önüne geçerim o zaman.
8: Tabii bu arada aslında az önce güzel bir şey söyledin ve tüyo verdin. Evet. O da şuydu, bu arkadaşları organize edenlerdi. Elbette evet. ki bunları organize edenler, bu yaptıkları o hareketleri vesaireleri mizansen haline getirenler var.
12: Evet, bu da başka bir rezil bu arada. Bu da başka bir boyut. Bu ne ya? Eda soyadı ne? Taştan şey diye bir hanımefendi.
13: Şimdi burada
12: sadece saçı kapalı. Yani evet. bu tesettür değil zaten. Şimdi yani. Tesettürü tartışmam burada ama bu değil.
8: Tabii
12: yani.
8: Bütün vücut hatlarını sergileyen
12: bu değil yani. Bu
8: arkadaş,
12: değil artık yani. Evet.
8: seviyesinde görüntüler yayınlamış herhalde. Bugün medyada görmüştük galiba.
13: Ya,
8: evet.
13: Çok büyük bir rezillik.
8: Şimdi, bir de şöyle bir şey var. Gündemi takip edip yani sosyal medya gündemini takip edip böyle zevatları organize eden kurum ve kuruluşlar var. İsmini Bravo. Ajans denen. Yani devletimiz önce bunları kim böyle koordine ediyor onlara da bakılmalı. Çünkü bunlar bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Şimdi bu Fatma isimli arkadaş tutuklandı, gönderildi cezaevine ya. Emin olun bin pişmandır. Yaşı da çok küçük çünkü.
13: Tabii canım, evet pişmandır.
8: Emin tabii. olun bin pişmandır. Hep bir taraftan da kendine yazık etti. Bak kendine yazık etti.
13: Yazık.
8: Lakin benzerlerinin türemesi noktasında belki ders olmuştur. Benzerlerini görmeyiz. Ve yine lakin ki bu ve benzerleri halen varlar olmaya devam edecekler. Ey anne baba. Bak bunlar senin evlatların.
13: Bravo.
8: Benim evlatlarım ya.
12: Evet.
8: Bunlar yabancımız değil, bunlar bizim insanımız ya.
13: Ne hale geldi?
8: Bu çocuklar nasıl bu hale geldi? Nasıl geldi biliyor musun? Para aşkı yüzünden.
13: Heh.
8: Biz bu evlatlarımıza para aşkının nasıl bir şey olduğunu anlatamadık. Çalışarak kazanılması gerektiğini anlatamadık. Bu arkadaşlar paranın çalışarak değil, şov yaparak, soyunarak kazanılacağını düşünüyor.
13: Ya.
8: Ve daha da kötüsü bunları özendiren bir kitle var. Hepimiz onların daha yeriz. Çok azgınlaşmasını ben sağlayan bir kitle var. Ne yazık ki bu durumdayız
10: ben
8: biz.
10: Unicorn.
8: Ve tekrar hepimiz söylüyorum. Bunları organize edenler de ortaya çıkarılmalı. Çünkü bugün ismi Fatma olur, yarın Ayşe olur, yarın Veli olur, yarın bilmem ne olur.
12: Evet, muhakkak şimdi bunların arkası bitmez ki.
13: Kürşat
12: evet,
13: abi
12: evet.
13: bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Hem bu kızda hem de diğer bir tane çıktı ya blurladık tight falan
12: evet,
13: diyor.
12: Evet.
13: Dikkat eder misiniz? Hepsinin ortak noktasında yani başörtü vesaire bir İslami husus var. Bak aslında devlet burada diyor ki sen diyor benim kutsalıma bu anlamda evet, burada evet. saldırıyorsun. Bak o yüzden hepsinin ortak noktası bu. Bak diğer bunda da bak ya Allah'ını seversen ya. Yani şu başını aç, affedersin ne yapıyorsan yap. Ama kardeşim sen bu İslam'ın en önemli tesettür simgelerinden biridir ya. Evet. İslam'ın simgesi tesettür ya.
12: Başörtü
13: sen
12: daha fazla acı çektirmenin bir anlamı yok yani.
13: Aç, kimse sana bir şey demez.
12: Başörtü değil zaten.
13: Zaten binlerce var.
12: Sen Murat Övüç.
13: Ya Allah'ım. Yani ya gülük ağlanacak halimize
8: evet,
13: gidiyoruz.
8: Ya bak, aslında vallahi. Az önce söylediğim yere
13: ya,
8: geldi
13: şey
8: Koray bak.
13: Şu ne ya?
8: Organize şekilde dini abi, ögelerle şey alay geçer. Provokasyonlar yapıyorlar.
13: Hepsinin başının örtülü olması tesadüf mü? Bu
12: mesela
13: bak hanımefendi diyecektim az kalsın. Bu beyefendi değil mi?
12: Evet.
13: Bu beyefendi. Bak bu da başörtü. Ya arkadaş sizin başörtüyle ne sorununuz var ya? Ya hepsi başörtülü. Hepsinin ortak noktası. Bak bence buraya inmek lazım. Birileri, Kürşat abinin söylediği birileri. Özellikle evet. planlı ve organize bir şekilde iç kamuoyunda başörtüyü ön plana çıkartarak başörtüye karşı, İslam'a karşı bir savaş açmış durumda. Ben evet. öyle algılarım.
12: Dini değerleri aşağılıyorlar.
8: Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Az önce bahsettin ya işte başını aç, ne yapıyorsan yap. Ben o fikre de katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Hemen izah.
13: Ben niye söyledim? Başörtü şey yapmasın.
8: Amenna. Tabii ki yapmasın.
13: Ya anladın
8: ama
13: beni.
8: Ben şu açıdan bakıyorum olaya. Böyle ekranlara çıkıp özellikle gençlerimizi özendirecek ve bunu çıplaklıkla, müstehcinle yapacak ne kadar şahıs varsa hiçbirine izin verilmemeli.
13: Evet,
12: onlar
8: çünkü
12: ayrı bir olay,
8: bu
12: bunlar ayrı bir
8: bu
12: olay.
8: Bravo, bu toplumun mayası böyle değil. Bu toplumun mayasını bozuyorlar.
13: Senin var ya abi, içerisi aşırı kalabalık olur. Çünkü rezillik diz boyu, sosyal medya iyice çukurlaşmış. Ve bak yine söylüyorum, çok enteresan bir şey abi. Az önce son videoyu bir daha alır mısınız? Bir yine beyefendim, hanımefendim, o biri daha var orada. O da beyefendi. Ha bu. Bak yine başörtü, yine başörtü. Bak tesadüf evet. olmasa gerek. Bundan sonra çıkacak olanlar da bunu kullanacak. Sanki birileri diyor ki Bunu kullanarak yapın. Bak tabii, bunları tabii yönlendiriyorlar. Bunlar da buradan yönleniyor. Şimdi burada bence sosyolojik ve psikolojik anlamda farklı bir plan var.
8: Operasyon var ya.
13: Operasyon
8: ya,
13: var. Tabii. Bravo.
12: Peki hocam, buradan Tarsus'a gidelim hadi.
13: Evet.
8: En sevdiğimiz konu.
12: Evet.
13: En sevdiğimiz konu Tarsus. Evet.
12: Yıllardır gizemi çözülemeyen, bir evin altında başlayan, bu zamana kadar gelen gizemli Tarsus kazısını her programda konuşuyoruz. Özellikle Ne Var Ne Yok'ta da çok defa konuştunuz. Hocam, Koray hocam dedi ki ben gideceğim, yerinde göreceğim, size görüntülerle geleceğim dedi. Böyle merakla bekledik.
13: Tabii şu bizden an, önce evet, üstadımız Kürşat abi gitmişti.
12: Ha, evet,
13: ama tabii senin gittiğin abi yerden şu an eser kalmamış ya.
12: Evet, bakalım izleyelim hocam.
13: Evet.
12: Bunlar senin çektiğin görüntüler mi hocam?
13: Benim mi ya?

0: görüntü.
1: Ha değil. Bu ha, genel olarak verdiğimiz bir görüntü.
0: Ben de böyle nefes almıyordum çünkü derin nefes.
1: Evet, bunlar kazı sırasında, kazı sırasında ölen polis memurunun cep telefonundan çıkan görüntüler.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Mithat polisimiz, şehit polisimizin telefonundan çıkan görüntüler iddia edilen görüntüler. İddia
1: evet,
0: edilen.
1: Evet, evet.
0: Ama tabii Kürşat abi daha iyi biliyordur onu da bilmiyorum. Öyle bir şey mi abi?
1: Hocam,
0: lahit var
1: peki,
0: sanki, bir lahit gördüm.
1: Koray hocam, sen nasıl gözlemledin oraya gittiğin zaman, neler yaşadın?
0: Valla şöyle,
1: kolay şimdi oldu mu mesela bizim, oraya, o eve girmek?
0: Bizim videolarımız da var. Aslında evet, onu da birazdan verirlerse sevgili
1: evet,
0: reji
1: tam yerine geldi. Geldi.
0: Yani hiç kolay olmadı.
2: Girmek, bu onu anlatacağım. Özelliğini korumaya devam ediyor. İlk kazının başladığı yer burası.
0: Seni girdin yarabbim.
2: Buradan bir tünel açıldı.
3: Kapanmış.
2: O tünelle birlikte şuradan bahçeye doğru giden bir yeraltı ağı açıyorlar ki açılan tünelin harfiyatları bakın hala burada.
0: Bu arada evi çok harfiyat
2: şekiller duruyor.
3: Ne yapmışlar?
2: Çok da bayağı
0: harfiyat, harfiyat koymuşlar.
2: Bak şurada, şurayı çeker misin? Şu kum tepesinin olduğu yerde de bir tünel vardı. Orayı bu kumlarla kapatmışlar. Şöyle daha rahat gözüküyor herhalde. Yine bu şekilde devam ediyor. Bahçenin olduğu yer, beyaz evin olduğu yer. Kırmızı evle bağdaşan yer. Yandan beyaz eve gelen tünelin yine başlangıç noktası. Ufak bir kare. Bu evle birleşen bir yer burası. Evle birleşen yerde ikinci bir tünel açıldı. Onu da gösterelim. Ev şu an tabii harabe halde. Şu an görebiliyorsunuz. Harabe halde. Yine buralar da öyle. Yine buradan da bakabiliriz. Yani evden eser kalmamış. Beyaz ev ve kırmızı evin tam kesişim noktası burası. O tünel bağlantısını gördün mü Zeki? Diğer bir tünel bağlantısı da bak şurada kapatılmış. Gel istersen çek şunu. Bak şurada. Oyu görüyor musun? Merdivenin altında.
0: Hala duruyor.
2: Oradan da o çöken yerde de geniş bir tünel var. Yani uzun aşağıya doğru. Orayı çok kapatmamışlar. Orası hala duruyor. Tarsus kazısı tarihe hala büyük bir gizemini koruyarak devam ediyor.
1: Şimdi... Hocam sunum da şahane, bir gazeteci edasıyla anlatıyorsunuz.
0: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz oraya gittiğimizde dediler ki biz iki defa geçtik böyle. Hı hı. Dediler öyle hani giremezsiniz edemezsiniz, hemen işte yönlendirenler oldu falan, baktık. Allah'tan bir tane takipçi bir abimiz, buradan selam olsun. O sağ olsun yardımcı oldu. Onun oğlu vasıtasıyla biz içeri girebildik. İçeri girdik ama içerisi Kürşat abinin girdiği sene itibariyle 10 sene oldu mu abi senin?
3: Ya olmamıştır da 5 yılı geçmiştir.
0: O zamandan bu zamana çok değişmiş. Evin bazı yerleri daha çok yıkılmış. Kürşat abinin girdiği yer vardı.
3: Hemen şurası böyle... bak benim girdiğim yer şurası.
0: Tam evin işte ben de orayı çektim. Tam evin köşesi hala duruyor. Kürşat abinin girdiği yer. Biz girmeye çalıştık ama ne mümkün. Her taraf böyle işte ağaçlar vesaire yeşillikler bitmiş. Belli yerlerde de kapanmalar olmuş, çökmeler olmuş. Hmm. Ama merdivenin altındaki tüneli biraz inceledik. Yani merdivenin altına girdik. Oradan da bir tünel. Bildiğiniz köstebek gibi kazmışlar. Ama hepsinin bir tünel bağlantısı var. Ve bağlantı yolları da belli ki başka bir yere doğru gidiyor. Orada kesilmiş sanki. O yere gittiler mi gitmediler mi soru işareti. O yerde tam oradan bin adım olarak bilinen Mitra, eski bir Mitra tapınağı olan Donuktaş tapınağı.
3: Donuktaş.
0: Donuktaş'a çok yakın. Muhtemelen bu artık kazı tamamen gün yüzüne çıkınca, o zamanki milletvekili bu olayı işte gidip ya ben buraya girmeye çalıştım Aytu Atıcı sayın giremedim deyince, olaylar medyaya sızınca devlet şöyle bir karar aldı diye düşünüyorum. Bilmiyorum Kürşat abi destekler mi? Bir ay süreniz var. Bir ayda ne yapıyorsanız yapın. Ondan sonra bunu kapatmamız lazım dediler. Bir ay gerçekten de kazdılar. Bir ay sonra kapandı. Benim şahsi kanaatim, yine diyorum Kürşat abi bilmiyorum katılır mı? İkinci Tarsus kazısı Donuktaş Tapınağı etrafında başlayacak. Çünkü ben oraya gittiğimde 5 Temmuz'da oradaydım. 5 Temmuz, 4 Temmuz'da oraları gezdim. Ve baktım şunu gördüm. Donuktaş Tapınağı etrafında bir hazırlık var. Sanki Donuktaş Tapınağı'nın orada bir kazı alanı olabilir. Bununla alakalı devlet bir aksiyon alabilir diye düşünüyorum.
3: Bak bu arada bu görüntüler çok önemli.
0: Evet.
3: Sanıyorum ki o polis memurunun telefondan çıkan evet, görüntü olarak medyaya yansımıştı. Şu anda ilk kazıldığı dönemdeki, evet, ilk operasyonun başladığı dönemdeki görüntüleri izliyoruz. Bu arada bir tane yuvarlak içine alınan bir görüntü vardı sevgili rejiden, onu bir rica edelim. Onun üzerinden bir anlatım yapmak isterim. Hı hı.

0: Vereyim abi.
1: Olur. Şimdi Koray az önce bu evin içinden girdi, sonra buraya gitti,
0: Doğru.
1: sonra bu eve girdi, geri çıktı.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle anlatmak lazım. İlk bu kazı başladığında, yani devletimiz el koymadan önce defineciler orada kazı yapıyordu. Definecilerin ilk kazdığı yer bu evin içiydi. Çok,
0: Beyaz ev dedikleri.
1: evet, beyaz ev. Çok hızlı anlatacağım. Bu evin içiydi. Burayı kazdılar önce çünkü onlara ilk haritayı getiren şahıs,
0: Ermeni kadın.
1: kadın burayı tarif etmişti. Buraya giriş yaptılar. Fakat burada bulamadılar. Neyi buldular sadece? Bir tünel buldular. Çökmüş bir tünel. Sonra burası da terk edilmiş bir evdi. Burayı denediler. Burayı da denediler ama yine hiçbir şey çıkmadı. Tünele dair hiçbir iz bulamadılar. Makinelerle, yani o yeraltını görüntüleyici makinelerle baktılar. Makineler bize neyi, onlara neyi gösterdi? Bu
0: Evet.
1: bahçede tünel konuları olduğunu gösterdi. Şöyle çapraz ve buradan gelen tünel konuları olduğunu gösterdi.
0: Köstebek gibi tünel
1: Bravo.
0: ağları var.
1: Tüneller öyle bir halde ki Tuğba Hanım, buradan bir kol, buradan bir kol, buradan bir kol geliyor. Ortada kubbe gibi birleşiyor. Yani ortada bir salon düşünün. Kenarlarda tüneller ve odacıklar var tünellerin yanlarında. Şimdi arkadaşlar, o definici arkadaşlar geldikten sonra bu bahçede şu alanda kazı yapmaya başladılar. Tam bu alanda. Fakat bir sorun vardı. Kazı yaptıkları alan gittikçe büyüyordu. Çünkü
0: Evet.
1: altı tünel. Gittikçe büyüyordu. Molozları atacak hiçbir yer yoktu. Hemen arkasında şurada gördüğünüz farklı bir firmanın yerleşkesi var. Ne olduğunu söylemeyeyim. Farklı bir yerleşke var orada. Buradaki arkadaşlar da müdahale etmeye başladılar. Siz ne yapıyorsunuz? Hayırdır burada yani
0: Her yeri
1: günlerdir?
0: döküyorsunuz.
1: Ya bahçe yapıyoruz,
0: Çok
1: bahçe
0: afiyat, çok
1: ekiyoruz.
0: afiyat
1: Ve
0: dökülmüş.
1: sonra bu harfiyatları buraya taşıdılar.
0: O benim
1: Ama
0: gösterdiğim yer herhalde.
1: bravo, ama işte burası kazıldıktan sonra şunu çözdüler. Definici arkadaşlar şunu çözdüler. Buradan tersine giderek, ya bir tünel ucu buldular çünkü. Yukarıdan girmiş oldular tünele. Tersine giderek evin altına girmeyi başardılar. Evin altına girdikten sonra işte polis memuru arkadaşımızın
0: Mithat
1: şehit
0: polisimiz.
1: olma durumu meydana geliyor. Çok
0: Allah
1: hızlı bir
0: rahmet
1: şekilde
0: eylesin.
1: geçtim ama Allah rahmet eylesin.
2: Evet.
1: İşte bunlar olduktan sonra da, yani o kardeşimiz olaya müdahale edip, bir dakika, bizim devletimiz var. Burada çıkanları devletimizin bilmesi lazım.
0: Ki
1: Ki ben
0: bana
1: buraya
0: o
1: bu yüzden geldim
0: görevli olarak rapor
1: demeye
0: yazıyorum.
1: başladıktan sonra o arkadaşımız bir şekilde hayatını kaybetti.
0: Hatta Kürşat abi sana ilk çok kısa. O Mithat polisimiz raporu yazıyor. Raporu veriyor ama rapor dikkate alınmıyor. O da diyor ki ben bunu üste taşıyacağım. Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısına gideceğim deyince bu sefer ölüm süreci başlıyor herhalde
1: Tabii
0: şehit olma.
1: oradaki vefatı hala muamma.
0: Evet.
1: Lakin işte devletimizin bu konuya el koyması o raddeden sonra olmuştur. Devletimiz el koyduktan sonra da bakın burada birikintileri görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Çünkü devletimiz çok gelişmiştir bizim kardeşim. Her noktada gelişmiştir. Özellikle kamera arkasında bizi izleyen Hasan abim var. Bu konuları da iyi bilir. Devletimizin eline çok güzel sonar cihazları vardır. İşte bu cihazlarla baktıklarında definicilerin bu girdiği yerin aslında anlamsız olduğunu gördüler. Buradan çok daha basit bir şekilde girebileceklerini anladılar ve içeriye giriş yaptılar. İçeriye girdikten sonra o dönemde benim duyduğum ve bildiğim, hani oraya giderek aldığım bilgiler arasında şu vardı. İçeride büyük bir lahitin bulunduğuna dair bir bilgi vardı. Ha, başka şeyler çıktı da söylendi ama orası
2: Evet.
1: Allahu alem, bilemiyoruz, devletimiz bilir. Örnek
0: Lahit
1: tabutu sekine gibi, kutsal ahit sandığı gibi ama...
0: lahitle alakalı bir video da vardı. Ben
1: Çok özür ama
0: izlemiştim.
1: bravo. Ama lahitin çıktığına ben eminim. Emin olduğum nokta o.
0: Evet.
1: Diğerlerini bilmiyorum. Diğerleri iddia. Lahitin çıktığına eminim.
0: Kitap ve kemer de Ermeni kadın ifadelere giriyor. Emniyet ifadelerine giriyor. Ermeni kadın söylüyor definecilere. Bir kitap ve bir
1: Bir
0: kemer
1: kemer.
0: istiyorum. Diğerleri sizin olsun. İstediği
1: Yok,
0: kitapla
1: sadece kitabı istiyor. Sadece kitabı.
0: diğerleri
1: Kemer
0: sizin olsun.
1: istemiyor. Kemer
0: Kemer.
1: istemiyor. Evet.
0: Sadece kitap. Ama kitap öyle bir kitap ki şimdi bunu söylediğimiz zaman birilerinin garibine gitmiş. Ya Ermeni kadın Vatikan ne alaka? Vatikan Ahmet Mehmet'i de kullanıyor. Ermeni'yi mi
2: Peki
0: kullanamayacak?
2: hocam, garip bir olay yaşadınız mı orada? Şahit
0: Garip bir
2: oldunuz
0: olay şunu
2: mu?
0: yaşadım. Orada bizi yardımcı olan abi hemen bu
2: Bir
0: evin
2: anda
0: üst tarafındaydı.
2: kayboldu.
0: Yok bir
2: Hep öyle olur ya.
1: Nasıl bir gariplik?
0: Bir an.
2: Ben böyle bir şey bekliyorum
0: O abi
2: sizden.
0: izliyorsa selam olsun. Şimdi ismini de unuttum kusura bakmasın.
2: Size bilgi
0: Üst
2: verdikten
0: tarafta
2: sonra puf
0: oturuyordu.
2: diye kayboldu.
0: Oranın üstünde oturuyor. Hemen o ev zaten biliyorsun abi oradaki evlerin hepsi hemen hemen aynı boy. Bir
2: Evet.
0: üst caddede yani bir üst yerde oturuyordu. Dedi ki burayı devlet öyle bir kazdı ki biz dışarı bile çıkamadık. Attığımız çöp poşetleri içini açıyordu devlet diyor bakıyor. Görevliler vardı seyyar karakol kurdular dedi.
2: Ne güzel,
0: Kimseyi
2: olması
0: içeri almıyorlar.
2: gereken. Evet.
0: Atılan çöp poşetlerinin bile içini açıp bakıyorlar dedi. Hatta oradaki böyle bazı binalar bu tarz kazısı yapılan binadan biraz daha yüksek. Oradaki o yüksek binalara da sniper yerleştirmiş. Keskin nöbetleşe, tabii nöbetleşe birileri giriyor çıkıyor, birileri tekrar devam ediyor. Kazı alanına madenciler gelmiş. Yani madenci oldukları belli vesaire. Hepsini tek tek denetliyormuş devlet. Yani devlet o kadar yani çok ince ayrıntısına kadar bakmış ki.
1: Var burada, olsun devletim işte var, doğru
0: tabii
1: olan
0: ki.
1: Bu.
0: Ama zaten işte önemli olan o. Burada şeyi söylüyorlar bize. Ya kardeşim Ermeni kadını nasıl Vatikan kullanıyor? Kullanır. Hı-hı. Vatikan'dan görevli çünkü bu Ermeni kadın. O haritayı da nasıl getiriyor biliyor musunuz? Onu da açıklayalım. Bak ilk defa belki yine burada söyleyeceğiz. Çok açıkladık ama Kürşat abiyle. O harita Donuktaş Tapınağı'nı gösteriyor. Oradan bu eve gidiliyor. O ev o zaman yok.
2: Bir bağlantı
0: o
2: var diyorsunuz.
0: Tabii ki Donuktaş Tapınağı, Anadolu'da iki tane Mitra Tapınağı vardır.
2: Biri Zerzaman'da.
0: Biri Zerzaman, bravo.
2: Gittim, gördüm.
0: Gittiniz değil mi?
2: Çok değişik bir, nasıl tabir edebilirim? Enteresan
1: mistik.
2: Bir...
1: Mistik bir
2: evet,
1: boyutu
2: evet.
1: Var
0: mistik bir havası
2: başka
0: var.
2: Bir boyutu var.
0: Boşuna Bill Gates veya işte iddia edildiği üzere Rothschild ailesinden bazı fertler oraya gitmedi. Bunun için gitti. Diyarbakır önemli bir yer, Zerzaman Kalesi'nin olduğu yer. Anadolu'daki iki Mitra Tapınağı vardır. Biri orası, biri de Donuktaş Tapınağı. Şimdi Donuktaş Tapınağı ile alakalı devlet bir aksiyon alabilir. Bununla alakalı iddialar var. Biz de bunları söylüyoruz kulağımıza gelen.
1: İnşallah olur. Evet,
0: buradan
1: ekrana geldi.
0: Oraya, geldi bak Donuktaş Tapınağı. Abi inanılmaz da bir yer bu arada. Yani biz kenarından geçtik. Böyle devasa boyutta büyük taşlar. İçine girdiğiniz zaman bir o kadar da yerin altında olduğu söyleniyor. Zaten Mitras Tapınağı, Mitra öğretileri Pers kültüründen geliyor. Güneş kültüne inanıyor bunlar. O dönemde Roma'da yayıldığı zaman özellikle yaptıkları yerde insinasyon merkezleri kurarmış. Yani bir yere bir tapınak yapıyorsa o tapınağın altında da bir tapınak var gibi düşünün.
2: Evet.
0: Dolayısıyla buranın altı tam çözülmüş değil. Zerzaman Kalesi'nde Mitras Tapınağı nasıl çıkıyor biliyor musunuz? Zerzaman Kalesi'nin altında çıkıyor Mitras Tapınağı. Yani yine altı yapmışlar. Ama buradaki şu an bakir bir şey yok. Devlet buraya mutlaka el atacak. Çünkü burada bazı önemli sırlar var. Bakın son zamanlarda başlayan kazılar. Biz Tarsus'u konuştuk Kürşat abiyle. İlk konuşanlardınız. Allah razı olsun ben de ilk ondan duydum.
2: Tokat Bolu kazısı, var, Bolu var.
0: Bolu kazısı. Bolu kazısında da yine bir kitap var. Mağara Kilise'de. Ya ikisinde de tesadüf mü? Dedik ki ya bizden Vatikan'a ya bizden Vatikan'a bir ziyaret olacak. Ya bizden ya da Vatikan'dan bize üst düzey bir ziyaret olacak dedik. Tarsus kazısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımız 59 yıl sonra ilk defa Celal Bayar'dan bu yana bir Türk Cumhurbaşkanı Vatikan'a gitti. Çok önemli. Tarsus kazısından sonra ne oldu? Bir düşünün bakalım ne oldu? Ayasofya açıldı. Bir şeyler dönüyor orada.
2: Evet.
0: Bolu kazısından sonra da yine söyledim. Hatırlar Kürşat abi. Yine ya bizden Vatikan'a ya da Vatikan'dan bize ziyaret olacak dedim. Papa 14. Leo daha ilk gezisini Türkiye'ye yaptı. İzni'ye geldi. Şimdi bakın 3 tane çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kürşat abiye bırakacağım. 1. Yeni kazı Tokat Zile kazısı. Yakından takip ediyorum. Hatta bazı belgeleri de gösterdik. Kürşat abi de gördü içeride. Tokat Zile kazısında devlet öyle bir kazı yapıyor ki yine defineci ya aslında
1: defineciler geldi.
0: Defineciler ödül vermeleri lazım
1: bak,
0: bu arada.
1: Bak şurada kocaman bir mozaik var.
0: Tabii. O işte tam oraya geleceğim. Bu bağ evi. Tokat Zile'de bir bağ evi. Tokat Zile Kalesi'ne de yakın. Bağ evinin bahçesinde defineciler kazıya başlıyor. Bu arada diyorum
1: bravo,
0: ya defineciler de
2: biraz Çingene kızını andırıyor dediler değil mi?
0: Her şey definecilerle başlıyor. Defineciler bunu kazarken tabii espri yapıyorum böyle şey. Kaçak kazı kesinlikle yasak.
2: Tabii ki.
0: Buna başlarken bir mozaik çıkıyor. Önce o bağ evinin altına giriyorlar. Hı-hı. Aynı Tarsus'ta olduğu gibi. Tünel devam ediyor. Ama bir yerden sonra tıkanıyor. Tüneli açamıyorlar. Diyorlar ki tünelin olduğu yerin biz üstten girelim. Buradan girdik ama bağ evini verirlerse eğer sevgili reji. Hemen oradan anlatayım. Bağ evini bir daha alabilirsek o bağ evinin olduğu yeri bir önceki fotoğrafı bir daha alabilirsek bu Çingene kızı mozaiğine çok benzer.
2: Evet, evet.
0: Şimdi önce evin şuradan bir yerden giriyorlar. Bakın şurada toprak birikintisinin olduğu yer var. Buradan giriyorlar. Kaza kaza devam ediyorlar. Burayı aşamayınca diyorlar ki buradan nasıl devam edelim? Üstten devam edelim. Üstten bir daha bir tünel açarken bir bakıyorlar mozaik çıkıyor. Ve mozaik inanılmaz derecede büyük bir mozaik. Hatta bu mozaik için diyorlar ki burası 2. Zeugma Dağı olabilir. Bu kadar önemli 1800 yıllık bir mozaik. Çingene kızı mozaiğine çok yakın bir mozaik bulunuyor. O mozaik çıkınca defineciler tartışmaya başlıyor. Kıralım mı? Girelim mi? Nasıl yapalım? O anda jandarmamız hemen olaya el atıyor devlet. Ve jandarma buraya el koyarak devletimiz tarafından arkeolog bazı uzman kişiler getirilerek kazı devam ediyor.
2: Evet.
0: Burada ama ilginç bir şey var. Meşhur Jules César. Jules César'ın Zile'nin antik ismi Zela'dır. Tokat Zela önemli. Roma generallerinin ziyaret ettiği, tatil yaptığı Hadrianus gibi veya işte Septimus Severus gibi önemli bir takım Roma krallarının, Roma imparatorlarının gelip ziyaret

0: ziyaret ettiği bir yer, Zela. Ve bir kişi daha gelmiş buraya. Burada Pontus'la bir savaş yapıyor. Pontus krallığıyla meşhur Veni, Vidi, Vici sözünün söylediği Jules Caesar o sözü Zela Savaşı'nda söylemiştir. Ve o sözün yazıldığı kaya, yani tablet, kitabe, taş kitabe şu anda orijinali kayıp. Orijinalinin burada olma ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. İki, eski dönemde burası Vatikan tarafından Kapadokya'ya çok yakın olduğu için Roma piskoposluğu olarak ilan edilmiş. Yani eski piskoposluk. Piskoposluk olduğu için de burada bazı erken Hristiyanlık dönemine ait kutsal emanetler olduğu söyleniyor. Bakın bunlar çok çok önemli ve üçüncü en önemli hususa geliyorum. Yıllardır Anadolu'da anlatılan, efendim bir hayal gibi veya bir efsane gibi söylenen Medusa Lahiti'nin bu kazıda olma ihtimalinin çok yüksek olduğuna dair bazı bilgiler dolaşıyor, kulağıma geldi.
1: Arkeoloji dünyasını heyecanlandıracak
0: inanılmaz bir
1: sonuçlar
0: şey.
1: Göreceğiz
0: yani
1: ilerleyen
0: bu tarihi akış içerisinde Tokat Zile Kazısına dikkat çekiyorum. Tokat sıradan bir yer değil. Tokatlı vatandaşlar beni izliyorsa anlar.
1: Buradan
0: Tokat,
1: herkese selam olsun.
0: Sulusaray'da, Tokat Sulusaray'da Sebastopolis antik şehir kazılarında. Ya bak buradan söylüyorum baksınlar. 92 yılında kim gelmiş biliyor musunuz Tokat'a?
1: Kim hocam?
0: O zamanki Galler Prensi, şu anki kral olan Charles Tokat'a geliyor. Ya inanılmaz
1: hocam,
0: bir şey.
1: Hocam bizim topraklarımız çok kıymetli ve değerli ya, diyerek kesinlikle noktalayalım programı.
0: Ve en bombayı söyleyeceğim. En bomba. Kürşat abiyle bunu yakından takip etmek istiyorum. Eğer kendisi de bana eşlik ederse çok sevinirim. İznik'te Sualtı Bazilikası'nın, yani 1. Konsil'in yapıldığı bazilikanın orijinali o çıkan bazilika değil. Daha önce de söyledik. Bu devam edecek. Sular çekilmeye devam ediyor.
2: Rejim evet, muazzam İznik çalışıyor. Bakar mısın? Şak diye getirdi.
0: İznik Bazilikası. Bravo. İznik Bazilikası'nı şu an bak aldığımız bilgi bu ya.
1: Evet.
0: Söyleyelim, burada bir beis yok. Hadi Muhammed söyle. Kardeşimiz almış. Bursa İl Kültür Müdürü selam olsun. Demiş ki o Papa da biliyordu bunu. Diğerleri de biliyor. Asıl 1. Konsil'in o meşhur böyle gravürünün olduğu konsilde gölü gösteren yerde burası değil. Buraya çok yakın bir yer. Yine gölün içinde. Orası da açılıyor. Muhtemelen İznik'le alakalı da bu göl bazilikasıyla alakalı bir kazı başlayacak.
1: Evet.
0: Yani 3 yer söyledim bak. Tokat,
1: merakla bekliyoruz.
0: İznik ve 2. Tarsus kazısı.
1: Merakla İnşallah bekliyoruz hocalarım. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Enerjiniz hiç bitmesin. Bu heyecan hiç bitmesin. İlerleyen programlarda Tokat'la ilgili sonuçları merak ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum sizlere.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sizlere de çok teşekkür ediyorum bu saate kadar bizlerle olduğunuz için. Haftaya yeniden aynı saatte sizleri Beyaz TV ekranlarına bekliyor olacağız. Hoşça kalın.

0: Selam. Neler oluyor? Ne var?
1: Bize dur emri verdiler. Programı bitirdiler. Beklentiyi karşılamadı dediler. Hedef 10 Mach'a ulaşmaktı.
0: 10 Mach 2 ay sonraki hedefti. Bugün 9 Mach testi var.
1: Şey ama bu yeterli değil.
0: Kim demiş?
2: Tümamiral Kane.
1: İHA kovboyu. İHA programı için bütçemizde gözü var.
2: Kendisi testi ve programı bitirmeye geliyor.

Ama henüz gelmedi. Olmak mı istiyor? Biz de olmak yaparız.

0: Sakın unutma, hedef sınırımız olmak. 10.1 değil, 10.2 değil, olmak. Bu devam etmemize yeter. O bakışı sevmedim ben.
1: Tek bakışım bu.
2: Kontrol, Kara Yıldız konuşuyor. Sesin nasıl?
3: Kara Yıldız, gür ve net duyuluyor. Ya benimki?
2: Gür ve net. Kalkış için kontroller tamam.
1: APU hazır.
4: Sol motoru çalıştır. Sağ motoru çalıştır.
3: Çocuklar taksi. Taksi onayı verildi.
2: Burası Kara Yıldız. Alfa bilgisiyle taksi yapıyoruz.
5: Kara Yıldız, taksi onayı verildi. Biz 2-1. Rüzgar 2-1-0-10.
2: Tamam, yakıt derecesi iyi.
4: Kontrol onayladı.
2: Akü %95. Kabin basıncı iyi durumda.
4: Kontrol onayladı.
2: Kule, burası Kara Yıldız. Kalkışa hazırım. 6-0-0'a tırmanış için onay lütfen.
5: Kara Yıldız, piste gökler de senindir.
6: Tüm Amiral Chester Kane.
4: Maverick
3: Kane şu anda dış kapıda. İstersen vazgeç dostum.
4: Bunun sonunu getirirsen olacakları biliyorsun.
1: Asıl getirmezsem neler olur biliyorum.
2: Kara Yıldız kalkışa hazır.
3: Tüm ekip kalkışa hazır olun. Motorla başla.
7: Motor tamam.
8: Termal sistem aktif.
7: Yakıt tamam. Elektronik tamam.
8: Kontrol yüzeyi tamam.
4: Kara Yıldız kule konuşuyor. Kalkış onayı verilmiştir.
1: Pekala güzelim. Son bir kesinti.

0: Amiral Kane şeyi soruyor.
1: Emrediyor.
0: Uçağı indir emri verdi.
2: Kontrol.
3: 5.4 Mach.
0: Dersinizde sorun var efendim. Yeryüzü eğilimi yüzünden. Dünya bombesi dediğimiz. Kahve ikram ettiler mi? Peki.
4: Yedi Mach'ta 8'i zorluyor.
0: Uçuş verisi.
5: Alınıyor. Veri olumlu.
6: Isı yükseliyor. Motor hala çok verimli. Çok iyi gidiyoruz.
4: 8.8 Mach. 8.9 Mach. 9 Mach.
0: Yaşayan en hızlı insan.

9-4. Yüksek hipersoniye az kaldı.

0: Ön cam çok ısındı.
1: Dış yüzey çok ısındı.
0: Hadi güzelim, biraz daha dayan. Az daha. Hadi.

0: yapma lütfen, yapma lütfen.
1: Biraz daha. Biraz daha. Aslanım.
0: Ah, şimdi yandık.
2: Çok yüreklisin Joystick Cowboy. Hakkını vereyim.
3: Lanet olsun.
0: Maverick.

0: Maverick. 30 yılı aşkın hizmet. Savaş madalyaları, takdirnameler. Son 40 yılda 3 düşman uçağı vurmuş tek adamımızsın. Seçkin hizmet. Seçkin hizmet. Seçkin hizmet. Ama terfi alamıyorsun. Emekli olmuyorsun. Ölüme çok meydan okusan da ölmüyorsun. Şimdiye en az tümamiral olman gerekirdi. Veya bir senatör. Hala bu haldesin. Albay. Niye peki?
1: Hayatın gizemlerinden biri.
0: Dalga geçmiyorum. Sana bir soru sordum.
1: Ait olduğum yerdeyim.
0: Ama deniz kuvvetleri aynı fikirde değil. Hem de hiç değil. O test ettiğin uçaklar, albay, bir gün eninde sonunda pilotsuz uçacaklar. Pilotların uyuması, yemesi, işemesi gerek. Pilotlar emirlere karşı gelir. Tek yaptığın diğerleri için zaman kazanmak oldu. Gelecek geldi bile. Ve sen orada yoksun. Bu adama üst dışına kadar eşlik et. Kaldığı yere götür. Eşyasını toplayana kadar da bekle. Bir saat içinde North Island'a doğru yola çıkmış olsun.
1: North Island mı efendim?
0: Telefon müthiş bir zamanlamayla geldi. Senin kıçına tekme atmak üzere buraya geliş yolundaydım. Söylemesi zor geliyor ama. Sadece Yaradan'ın ve koruyucu meleğinin bildiği bir nedenle seni tapkana geri çağırdılar.
1: Efendim?
0: Artık gidebilirsin, albay. Sonuç kaçınılmaz Maverick. Senin türün tükeniyor.
1: Olabilir efendim. Ama bugün değilim.

0: Albay Pete Merrick Mitchell. Namını almış yürümüş.
1: Sağ olun efendim.
0: İltifat etmiyordum. Ben Koramiral Bosimson, uçuş komutanıyım. Tüm Amiral Bates'i tanırsın.
1: Varlo komutanım, tekrar davet edilmek bana sürpriz oldu.
2: Onlara emir diyoruz Maverick. Sizin ortak bir yönünüz var, Cyclone. 88'de sınıf birincisiydi.
1: Aslında efendim ben ikinci bitirdim. Beklentileri karşılamak için.
2: Hedefimiz... Yaptırımları denen bir uranyum zenginleştirme tesisi çok uluslu bir NATO anlaşmasını ihlal ediyor. Burada üretilen uranyum bölgedeki müttefiklerimize doğrudan tehdit oluşturuyor. Pentagon bir saldırı timi oluşturup aktif hale gelmeden önce onu yok etme görevi verdi. Tesis bu vadinin sonundaki bir yeraltı yerleşkesinde. Tüm vadi GPS'te sinyal bozucularla ve karadan havaya füzelerle donatılmış. Az sayıda 5. jenerasyon savaş jeti ve bunlara ek olarak çok sayıda elde kalmış hava aracı var. Emektar, F-14'ler bile var.
0: Antikalara bel bağlayan başkaları da varmış.
2: Görüşünüz nedir albay?
1: Evet efendim, normalde F-35'lerle çantada keklik derdim ama GPS sinyal bozucular var. Karadan havaya füze tehdidi de F-18'lere özel hazırlanmış lazer güdümlü saldırı. Yani bence bu iş... Nokta atışı 2 bomba. En az 4 uçak, ikili uçacaklar. O vadiden tırmanmak kolay değil. Tüm füzelerin hedefi olursunuz. Sağ çıksanız da... it dalaşı kaçınılmaz.
2: Bunları başarmaya yetecek deneyime sahipsin.
1: Bu farklı bir görev efendim. Hayır. Bu görevden herkes sağ çıkmaz.
0: Olur, var mı yok mu?
1: Tesis ne zaman aktif olacak?
2: 2 haftaya, belki daha erken.
1: F-18'de uçmayalı bayağı oldu. Ve diğer üçü için kimlere güvenebilirim bilmiyorum. Ama bir şekilde halledebilirim.
2: Beni yanlış anladın albay.
1: Efendim?
0: Senden uçurmanı değil. Öğretmeni istiyoruz.
1: Öğretmek mi efendim?
0: 12 Tapkan mezununu filolarından buraya getirdik. Senden en iyi 6'sını belirlemeni istiyoruz. Göreve onlar çıkacak. Bir sorun mu var albay?
1: Olduğunu biliyorsunuz efendim.
0: Evet. Bradley Bradshaw. Namı diğer Rooster. Onun babasıyla uçmuşsunuz galiba. Lakabı neydi?
1: Goose efendim.
0: Trajik bir olaydı.
2: Albay Mitchell kusurlu bulunmamıştı. Goose'un ölümü bir kazaydı.
0: Sence de öyle miydi? Oğlu da aynı fikirde mi yani?
1: Kusura bakmayın ama öğretmen değilim.
0: Ama Tapkan hocalığı yapmıştın.
1: 30 yıl önceydi. 2 ay sürdü. Oraya ait değilim.
0: Seninle çok açık konuşayım. Benim ilk tercihim değildin. Aslında listede bile yoktun. Oramiral Kazanski'nin özel talebiyle çağrıldın. Benim aslında Iceman'e büyük saygım vardır. Deniz kuvvetlerine yarayacak bir şeyin var sanıyorum. Ne olduğunu hiç bilemiyorum. İşi kabul etmeyebilirsin. Ama şunu iyi bil. Bu senin son görevin olacak, albay. Ya Tapkan için uçarsın veya deniz kuvvetlerinde asla uçamazsın.
3: Üçünü tek sıra dizemezsin. $20.

0: Aa, kimleri görüyorum? Pete?
1: Penny? Burada ne arıyorsun?
0: Asıl bu soruyu sana sormalı.
1: Orası uzun hikaye.
0: Hiç sanmıyorum.
1: Evet ama...
0: Bu sefer de Penny kim attırdı?
1: Başka bir amiral.
0: Hiç şaşırmadım.
1: Bana kızgın mısın?
0: Ah Pete. Kızsam da uzun ömürlü olmuyor. Mesele de bu. Ha. Ama şunu söyleyeyim. Seninle North Island'da asla karşılaşmayacağıma emindim. Hmm.
1: Ne zamandır buradasın?
0: Buraya alalı 3 yıl kadar oldu.
1: 3 yıl mı?
0: Hı-hı. Evet. Sen başka bir amirale atarlanıp çöle yollandıktan hemen sonra.
1: Ha. 3 yıl oldu mu?
0: Başım büyük belada olmalı. Kendi rızanla geldiğini sanmam. Neyse. Bir yolunu bulursun.
1: Hayır, bence başka şansım yok.
0: Yapma Pete. İlk günden beri hep aynı laf. Beni F-18'e gezmeye götürdüğünde de öyle demiştin. Hmm. Sonra bir de baktık. Bosna'ya tayinin çıkmış. Sonra Irak'a. 2 savaşta. Başını derde sokarsın. Iceman birilerini arar ve yeniden uçmaya başlarsın.
1: Penny, bu sefer farklı.
0: Pete, inan bana. Şu an öyle görünebilir. Ama bir biçimde ayağı yanmış tazı gibi uçağına biner gidersin.
1: Penny.
0: Çok geç.
1: Ne?
0: Saat kaçta çıkacağımı soracaktın. Ben... O bakışı atma bana.
1: Sana bakış atmıyorum. Yemin ederim.
0: Seninle sonumuz hep aynı oluyor. Bu sefer başlamayalım.
1: Tamam.
0: Hı, tamam.
1: İyi görünüyorsun.
2: Çok sağ ol dostum.
1: Bir şey mi kaçırdım? Kadına veya donanmaya saygısızlık eden, telefonu bara bırakan...
0: Herkese içki ısmarlar.
1: Herkese mi?
0: Maalesef kural kuraldır. Neyse ki vakit erken.
3: Ah, hadi ama.
4: Kimler gelmiş kimler? Phoenix olmasın sakın. Hani biz seçkin pilotlardık? Baksana, herkese davetiye gitmiş.
5: Çocuklar, bu arkadaş Bagman.
4: Hangman.
5: Her neyse işte. Kendisi aktif görevde havada uçak düşürmüş yegane donanma pilotudur.
4: Şımartma.
5: Şu da var. İndirdiği pilot Kore Savaşı'ndan kalma bir tarihi eserdi.
6: Soğuk savaş.
7: Savaş farklı. Yüzyıl aynı. Bu yüzyıldan değil.
6: Arkadaşların kim?
7: Heybek. Fanboy.
5: Selam Coyote.
6: Selam.
5: O da kim?
6: Kim de kim? Sen ne zaman geldin?
8: Ben baştan beri buradaydım.
4: Hayalet uçak pilotu gibi.
6: Kesinlikle.
8: Aslında silah sistemleri subayı.
4: Şakadan da anlamıyor.
5: Sana ne diyorlar?
8: Bob.
7: Hayır, kod adın ne?
8: Bob.
5: Bob Floyd. Arkama sen mi geçeceksin? Lemur'dan mısın?
8: Öyle galiba, evet.
5: 9 top Bob. 3 gene al.
8: Olur.
4: Beni hayatım.
5: Evet.
4: İhtiyara 4 tane daha yaz.
5: Bradshaw. Sen misin? Ülkeye döndüğünü böyle mi öğrenecektim?
9: Evet, sana sürpriz yapayım dedim. Hı.
5: Bu da sana sürpriz oldu.
9: Seni görmek güzel.
5: Seni görmek de öyle. Al bakalım.
4: Teşekkürler. Sağ olasın babalık.
1: Kalabalık olmadan hesabı kessen nasıl olur?
5: Thank you.
4: Bradshaw. Gözlerime inanamıyorum.
9: Hangman, seni çok iyi gördüm.
4: Zaten iyiyim Rooster. Çok iyiyim. Aslında gerçek olamayacak kadar iyiyim.
2: Aranızda bu özel birlik olayını bilen var mı?
4: Hayır, görev görevdir. O beni bozmaz. Asıl merak ettiğim takım lideri kim olacak? Bir de beni takip edecek yeteneğe kim sahip?
9: Hangman senin liderliğinde ancak mezara gidilir.
4: Senin liderliğinde de ancak yakıt biter. Sen de böylesin işte Rooster. Koltuğa şöyle bir kurulur, sadece beklersin. Doğru an gelsin diye. O da hiç gelmez. Bayılıyorum bu şarkıya.
5: Şey hiç değişmemiş.
9: Hayır, hem de hiç.
7: Şunlara bak. Çok fazla rütbeli.
2: Onlar Harvard, Yale, Omaha. Bu da lanet Fritz.
7: Bu nasıl görev böyle?
5: Sormamız gereken soru o değil. Buradaki herkes işinde uzman. Bunlar bize ne öğretecekler ki? Yetersiz bakiye.
8: Mümkün değil.
5: Hey çocuklar, gelin.

0: Hepsini al.
1: O para yetmez.
0: Yarın gelip nakit öderim, olur mu?
1: Üzgünüm. Kural kuraldır Pete.

0: Günaydın. Özel Eğitim Birliği'ne hoş geldiniz. Oturabilirsiniz. Ben Tüm Amiral Bates, Deniz Eğitim Komutanı. Sizler Tapkan mezunlarısınız. Seçkinler. En iyi pilotlarsınız. Ama o mazi oldu. Düşmanın 5. jenerasyon avcıları çıtayı çok yükseltti. Henüz fazlasını bilmiyoruz ama teknolojik üstünlüğün artık bizde olmadığı kesin. Zafer uzun zamandır ilk defa uçağı kullanan erkek ve kadın pilota bağlı. Yarınız elenecek. Biriniz görev lideri seçilecek. Seçilmeyenler hazırda bekleyecek. Eğitmeniniz bir Tapkan mezunu. Gerçek hayatta ileri tecrübeye sahiptir. Aynını sizden bekliyoruz. Kahramanlık destanları yazdı. Ve bu programın yetiştirdiği en iyi pilotlardan biri sayılmaktadır. O burada size yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi öğretecek. İşte Albay Pete Mitchell. Kod adı Maverick.
1: Günaydın. F-18 uçuş kitabı. Uçağınız hakkında bilmenizi istedikleri şeyleri yazar. Eminim kitabı baştan sona biliyorsunuzdur.
2: Aynen öyle. Evet,
3: kesinlikle.
4: Evet, biliyoruz.
1: Düşmanınız da bilir.
2: İşte başlıyoruz.
1: Düşmanın bilmediği şey sınırlarınız. Onları görmek istiyorum. Sınayacağım. Zorlayacağım. Bildiğinizi sandığınız o şeylerle başlayacağız.

0: Neymişsiniz bir görelim.
1: Rooster. Bradley. Payman Bradshaw.
2: Emredin efendim.
0: Böyle yapmayalım.
2: Beni eleyecek misiniz?
0: O sana bağlı, bana değil.
2: Peki gidebilir miyim?

0: Günaydın havacılar. Albayınız konuşuyor. Temel savaş tatbikatı yapacağız.
1: Bildiğiniz gibi bugünkü konumuz it talaşı. Sadece silah, füze yok. Alt irtifa sınırı
0: 5000 fit altına inmeyeceğiz.
1: Takım olarak çalışıp beni vuracaksınız. Yoksa...
2: Yoksa ne efendim?
0: Yoksa ben sizi vuracağım.
1: Ekipten birini vurursan ikisi de kaybeder.
3: Arkadaşa tevazu öğretelim.
4: Hiç merak etme.
2: Efendim şuna biraz renk katsak mı?
0: Ne öneriyorsun?
2: İlk vurulan 200 şınav çeksin mi? Ne dersiniz?
5: Çocuklar.
0: Biraz fazla olmadı mı?
6: Egzersiz yapınca tam yapmalı efendim.
1: O zaman anlaştık beyler. Hav başlasın. Hadi dal ve indir.
7: Ben boyunu görüyor musun?
6: Radara göre önümüz açık. Arkada bir yerde olmalı.
1: İlk günümüze kovulmayalım.
8: Düşman, düşman, düşman. Mev geliyor, sola kır.
9: Sola kırıyorum.
0: Beybek, kanat pilotun nerede?
10: Rooster, neredesin?
11: Seni korurum, geliyorum. Biraz dayan, dayan biraz.
10: Çabuk ol dostum, çabuk.
11: Beybek, sağ kır.
10: Sağ kırıyorum.
1: Rooster hayatınızı kurtardı çocuklar. Ama bedelini ödeyecek.
11: Bu sefer olmaz ihtiyar.
1: Duruşa gelme Mevlik.
10: Rooster çok alçaldın. Yüksel alt sınıra dayandın.
12: Çarpacak, çarpacak.
10: Daha olamaz.
1: Gördüm seni.
2: Aşağı. 109. Alçal. 110.
3: Şınavı biz çekmeliydik.
13: Ama çekmiyoruz. Rooster hakkında bir şey öğrenmiş oldun.
2: Hey, biz dönene kadar piste göz kulak ol, tamam mı?
9: Hadi
2: hey,
9: çabuk sen çocuğu bekletme.
1: Vurdum seni. Uçurdum.
10: Olamaz.
9: Selfie çekmek eğlenceli değil mi?
3: Baksana Felix, babın tam açılımını millete söylesek mi?
14: Robert dışında yani.
15: Sazan olma bab. Ona niye yekmen diyoruz biliyor musun?
14: Dur bir şey bulun.
3: Bebek arka bagajda.
10: Lanet olsun.
1: Merhaba havacılar. İlk dalışı.
6: Tamam Felix, şu herifi atla.
3: Arkanı kolla Felix.
10: Sakın.
15: Sakınıyorum.
10: Nereye gidiyor?
15: Bunun huyu böyle dostum. Basar gider kana kalırsın.
1: Kanat adamını terk et. Bu stratejiyi bayağıdır görmedim.
10: Sana adam dedi Felix. Bu lafı yiyecek misin?
15: Sana da adam demedikçe alınma. Konuş benimle bak. Mermit nerede?
10: Tanrım uçağı çevirip geldi bile.
15: Koru beni Hengmen.
14: Bu sizler için gelsin. Bizim orada fosil böyle görülür.
1: Pekala Hengmen. Sana bir ders verelim. Vuruldun Felix.
15: Kahrolasıcak.
1: İşte bu kadar.
10: Hadi bakalım. Göster kendini.
1: Gel kendin gör.
10: Evde daha kötülük. Hengmen geliyor.
1: Evet, iyisin. Hakkını vereyim.
14: Lanet olsun.
10: Felix, onu göremiyorum. Yakın mıyım? Felix.
15: Geberdim yağlık.
9: Ahirette görüşürüz, Bekmen.
14: Nerede bu ya? Nerede bu?
1: Vurdum gitti.
9: 79. 1. 80. 1.
1: Hadi bakalım 80. Sıradaki.
3: Tamam vuruldum.
9: 51. 52.
14: Hey Rooster, özel bir soru sorabilir miyim?
11: Nasılsa soracaksın.
14: Mevlik'le aranızdaki olay nedir? Sanki biraz dengeni bozdu.
11: Seni hiç ilgilendirmez. Nerede bu adam?
1: Ben hep buradaydım.
14: Yok artık be.
1: Şimdi görüyor musun?

0: Hadi şu işi bitirelim.
1: İt dalaşı.
2: Bunların olayı ne be?
0: Pekala, bizi bu duruma soktun. Peki şimdi nasıl çıkacaksın?
1: İstediğiniz zaman pes edebilirsiniz.
0: Ne kadar alçalmak istersin?
1: Sizin kadar alçalabilirim efendim. Bunun bir anlamı olmalı.
0: Geçmişi geride bırakalım. Her ikimiz de.
1: Buna inanmak istiyorsunuz değil mi?
3: Alt irtifa 5 mermik çocuklar. Sınıra geldiniz.
4: Çarpacağız.
0: Senin stratejinle yere çakılacağız. Hamleni yap. Şimdi oldu. Düşünme, yat.
2: Hayır o sıra adam avucunda. Alçal değildir.
1: Ama çok alçak.
0: Çok geç. Fırsatı kaçırdın. Vuruldun. Dalaşı bırak.
1: Lanet olsun.
5: Anca bu kadar ustas.
6: Onda'ya git. Şınav çektirsin.
7: Tamam, bu kadar yeter. Rooster, bu kadar yeter evladım.

0: Alt irtifa ihlali, emre itaatsizlik. Kendini kovduracak mısın?
1: Sen onu merak etme.
0: Bak, ben bu görevi istiyorum. Ama sen kovulursan Hangman'le uçmak zorunda kalırız. Anlat bana, o saçmalık da neydi?
1: Başvurumu geri çekti.
0: Neyi? Kim?
1: Maverick. Deniz Harp Okulu başvurumu geri çekti. 4 yılıma mal oldu.
0: Bunu niye yapsın?
2: Alt irtifa sınırı yerin 5000 feet üstündedir. Bu sadece pilotlarımızın değil, uçaklarımızın güvenliği için de önemlidir. 5000 feet sadece bir kural değil, bir kanundur ve yer çekimi gibi sabittir.
3: Görevde alt irtifa sınırı daha alçak efendim.
2: Ve ben onaylamadan asla değiştirilemez.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
2: Özellikle tatbikatın orta yerinde. Peki o kobra manevrana ne demeli? Üçünüzü de öldürebilirdin. Öyle saçmalıkları bir daha görmeyeyim.
5: Sence orada o ekibe ne öğrettin albay?
3: Pek iyi değiller efendim. Öğrenecekleri çok şey var.
2: Onlar dünyanın en iyi savaş pilotları albay.
3: Kariyerleri boyunca bu lafı duydular. Yüksek irtifadan bomba attılar. İt dalaşına girmediler. Bu görevin doğası gereği daha önce karşılaşmadıkları ne
2: bak,
3: kadar...
2: Bak 3 haftadan az vakit var. Takım olarak savaşmayı öğret. Ve hedefe saldırmayı.
3: Ve eve dönmeyi. Sağ salim dönmeyi efendim.
2: Her görevin bir riski vardır. Bu pilotlar bunu kabul etti.
3: Ben etmem efendim.
2: Bugünden itibaren her sabah eğitim planını bildireceksin yazılı olarak. Ve benim onayım olmadan hiçbir şey değişmeyecek.
3: Alt irtifa dahil mi?
2: Özellikle de alt irtifa, albay.
3: Efendim?
2: Nedir bu?
3: Alt irtifa sınırını alçaltma talebi. Görev parametrelerine uygun bombalama için.
5: Zamanlama konusunda bir felaketsin albay.
6: Hey Coyote. Şuna bir baksana.
7: Adam efsane ya. İşte orada.
6: Yok yok hayır. Yanındaki. Sana tanıdık geldi mi?
7: Bakın kim var.
6: Bradshaw. Bir yaşıma daha girdim.
3: Merhaba, Theo. Kocaman olmuşsun.
8: Selam be.
3: Emilia?
8: Biliyorum, biraz büyüdüm.
3: Evet.
8: Bar 5'te açılıyor.
3: Hayır, ben borcumu ödemeye geldim.
8: Anne! Geçen...
3: Baban nasıl?
8: Eşiyle birlikte Hawaii'de. Anne! Mehmet sana borcu varmış.
9: Yok, hiç sorun değil.
3: Israr ediyorum.
9: Teşekkür ederim albay. Hesabını kapatıyorum.
8: Albay mı? Hala mı?
3: Bol madalyalı bir albay.
9: Ödevini bitir. Tekneyi götüreceğiz.
8: Ben gidemem.
9: Gidemem de ne demek şimdi?
8: Yarın sınav var, çalışmam lazım. Daha bugün haberim oldu.
9: Onu tek başıma yüzdüremem.
8: Motoru kullanırsın.
9: Tersaneyi onun için götürüyoruz.
8: Motoru tamir ettirmeye.
3: Yardım edebilirim.
4: Lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
10: Bu otel harika.
11: Evet,
10: ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
7: Sarı kola!
8: Fanta sarı kola canım o.
6: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Ama ne otel?
16: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
16: Gerçekten mi? Kanıtla.
17: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.

0: Favori sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim 1, kepek 0.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Ama ne otel?
0: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
10: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Ne için?

0: Yardım ettiğin için sağ ol.
1: Yardım ettim mi bilmiyorum.
0: O bakışı atma.
1: Hangi bakışı?
0: O bakışı. İyi akşamlar Pete.
1: İyi akşamlar Fanny.

0: Zaman, en büyük düşmanınız. Görevde birinci aşama, vadiye girip iki uçaklı takımlarla saldırı. Şu dar vadi boyu uçup hedefe varacaksınız. Bölgeyi radar güdümlü karadan havaya füzeler koruyor. Semler, ölümcüldür. Ama gökyüzünü korumak için tasarlanmışlar. Altlarındaki kanyonu değil.
1: Düşman kimsenin altlarından uçacak kadar aklını yitirmediğini biliyordur.
0: Ben de sizi bunun için eğiteceğim. O gün irtifanız 100 fit olacak. En fazla. Bunun üstüne çıkarsanız radara girersiniz. Ve bitersiniz. Hızınız saatte 600 nat olacak. En az. Varış süresi 2,5 dakika. Çünkü yakındaki üste 5. jenerasyon avcı uçakları bekliyor. Sizdeki F-18'lerle bir çatışmada ölürsünüz. O yüzden buraya girip, hedefi vurup, o uçaklar sizi yakalamadan uzaklaşmak zorundasınız. Yani burada zaman en büyük düşmanınızdır. Navigasyon sisteminizde vadi simülasyonu var. Bu vadiyi yüksek hızda geçerken düşmanın semp füze radarına girmemek zor olacak. Ne kadar sert dönerseniz yer çekimi gücü bedeninizde kat be kat yoğunlaşır. Ciğerleriniz sıkışacak. Beyninize kan gitmeyecek. Bu da karar ve etki sürenizi etkileyecek. Bugün size fazla yüklenmeyeceğiz. Alt sınır 300 fit. Hedefe varış 3 dakika. Bol şans.
2: Hedefe 1 dakika 30 saniye. 2 saniye gerideyiz. 480 nat açık.
3: Hızlanmalıyız Koyote.
4: Anlaşıldı. Hızlanıyorum.
3: Lanet olsun.
0: Neden öldüler?
5: 300 fit sınırını ihlal ettik. Semlere hedef olduk.
0: Hayır. Onlar neden öldü?
6: Yavaşladım ve onu uyarmadım. Benim hatam.
0: Neden takımınla iletişim kurmadın?
6: Hedefe odaklanmıştım.
0: Acılı aileye verecek nedenin var mı?
6: Yok efendim.
0: Neden vadi dönüşünü yapmadın? Araziyi derste gördük. Bana anlatma. Ailesini anlatırsın.
7: Hangman yavaşla. Kanyon iyice daraldı.
8: Reddedildi Payback. Hızını artır.
7: Çok hızlı gidiyorsun dostum.
8: İyi. Hedefi erken tuttururuz.
7: Yavaşla be lanet olası. Rotada kalamıyorum. Duvara çarpacaksın.
0: Neler oldu?
1: Olabildiğince hızlı gittim. Ölüm kalım meselesiymiş gibi.
9: Ve takımını tehlikeye attın. Kanat pilotun öldü.
1: Bana yetişselerdi.
10: Rooster, 20 saniye gerideyiz. Başaramayacağız.
11: Bir şey olmaz. Hızımız iyi.
10: 500 nata çıkıyoruz.
11: Reddedildi Yale. Bu hızla devam.
10: Rooster, geç kalıyoruz.
11: Ama hayattayız. Arayı düzlükte kapatırız.
10: Başaramayacağız.
11: Sen bana güven. Bu hızla devam.

0: neden öldünüz? Sen takım lideriydin. Sen ve takımın neden öldünüz?
1: Efendim, hedefe ulaşabilen tek pilot.
0: Bir dakika gecikti. Düşman uçağına gelip kendini vurma vakti tanıdı ve öldü.
2: Nereden biliyorsun?
3: Yeterince hızlı uçamıyorsun. Kaybedecek tek saniyen yok. Ama

0: uçak değildir efendim. Pilottur.
1: Kesinlikle.
0: Başka taktikle de başarılır.
2: Gerçekten anlamıyorsun. Bu görevde ya adam gibi mevrik tarzı uçulacak ya da oradan geri dönülmeyecek. Gücendirmek istemedim.
3: Ama niyeyse hep gücendiriyorsun.
2: Eleştiri olarak alma ama çok geri kafalısın. O kadar.
1: Teğmen.
2: Çatışmaya gidiyoruz oğul. Canlı hiçbir pilotun görmediği cinsten. Hatta onun bile. Bence geçmişi kurup durma artık.
0: Bu da ne demek şimdi?
1: Rusır.
2: Mevlik'in onun babasıyla uçtuğunu siz de biliyorsunuz
1: Teğmen,
2: değil mi?
1: Teğmen bu kadar yeter.
2: Mevlik de uçarken bunun babası...
4: Teğmen sana yeter.
2: Sorun yok, sorun yok. Hey.
1: Uzatmayın.
2: O bu göreve uygun değil.
1: Uzatmayın.
2: Biliyorsun. Haklıyım biliyorsun.
1: Dağılabilirsiniz.

0: Nüksette ha?
1: Henüz bilmiyoruz. Yapabilecekleri bir şey yok. Konuşmak bile onun için çok zor.
0: Sera, çok üzgünüm.

Oramiral. Kanat pilotum nasıl? Lütfen, beni merak etme. Senin için ne yapabilirim? Pekala. Rooster hala yaptığım şey için bana kızgın. Zamanla nedenini anlayacağını sandım. Affedeceğini umdum. Göreve 3 haftadan az kaldı. Çocuk hazır değil. Benden öğrenmek istemiyor. Ays, lütfen. Benden birini daha ölüme göndermemi isteme, lütfen. Onu göndermemi isteme. Beni gönder.

0: Ben öğretmen değilim. Ben savaş pilotuyum. Donanma pilotuyum. Mesele ne olduğum değil, kim olduğum. Bunu nasıl öğreteyim? Öğretebilsem bile Rooster bunu istemiyor. Donanma da istemiyor. Geçen sefer bu yüzden attılar. Burada olmamın tek nedeni sensin. Onu bu göreve yollarsam eve dönemeyebilir. Göndermezsem de beni asla affetmez. Her durumda onu sonsuza dek kaybederim. Biliyorum. Biliyorum.
1: Donanmanın mevki ihtiyacı var. Çocuğun mevki ihtiyacı var. Seni bunun için istedim. Sen bunun için hala buradasın.
0: Sağ ol Ays. Her şey için.
1: Son bir soru. En iyi pilot kim? Sen mi, ben mi?
0: Bu güzel bir an. Bozmayalım.

0: Efendim?
1: Neler oluyor?
0: İt dalaşı futbolu. Hücum ve savunma hepsi bir arada.
1: Kim kazanır?
0: Galiba skor tutmayı bıraktılar efendim.
1: Bu birlik henüz eğitimini tamamlamadı. Her dakika önemli albay.
0: Evet efendim.
1: O zaman niye burada oyun oynuyoruz?
0: Takım oluştur dediniz efendim. Alın size takım.

0: Gideyim mi? Emilia dönmeden önce yani.
1: Bu gece bir arkadaşında kalacak.
0: Ha, güzel. Emilia'ya sen daha da yakınlaşmışsınız son gördüğümden beri.
1: Evet. Evet,
0: nasıl yakınız. İdare ediyorsun?
1: Şey, hazır olmasa bile her konuda özgürlük istiyor.
0: Sence kime çekmiş bilemedim.
1: Galiba şunu öğrendim. Ona güvenmem gerek. Arada hata yapmasına izin vermeliyim.
0: Bu zor bir karar.
1: Rooster'la sorun nedir?
0: Deniz Harp Okulu başvurusunu geri çektim. Kariyerine geç adım attı.
1: Neden?
0: Annesi uçmasını hiç istemedi Goose'u olanlardan sonra. Ölmeden önce bana söz verdirdi. Öyle...
1: Rooster bunu biliyor mu?
0: Bunun için benden her zaman nefret etti. Annesinden de etmesin.
1: Bu zor bir karar.
0: Kaybettiği babası olmak istedim. Sadece... Keşke daha iyi yapabilseydim. Asıl nedeni şu. Hazır olmadığını düşünmüştüm.
1: Peki şimdi hazır mı?
2: Anne, ben geldim.
1: Bu gece Karen'larda kalmayacak mıydın?
2: Karen hasta. Bir sürü ödevim var.
0: Gitsem iyi olur.
1: Ha, gitsen iyi olur. Yemek yedin mi peki?
2: Yemedim. Dışarıda yedin mi?
1: Hayır, yemeyelim. Bir şeyler hazırlarım. Birazdan iniyorum. Ha, dur oradan çıkma. Ha, bak, ona iyi örnek olmalıyım. İlk randevuda eve erkek atılır mı?
0: İlk randevumuz değil ki.
1: Ne dediğimi anladın.
0: Tamam. Peki. Ama bir daha pencereden çıkmayacağım.
1: Belli olmaz.
0: Hayır, bence değil. Seni bir daha terk etmeyeceğim.
1: Çok konuşma. Hadi git buradan.

0: Günaydın. Hedefiniz olan uranyum zenginleştirme tesisi faaliyete daha erken geçiyor. Ham uranyum 10 gün içinde tesise getirilecek. Sonuç olarak görev erkene çekildi. Bir hafta. Vadinin radyasyona maruz kalmasına engel olmak için.
1: Efendim, kimse alçak irtifada başarılı olamadı.
0: Yine de görev tamamlanacak. Albay.
2: İkinci aşamaya hazırlanmak için bir hafta var. Görevin en tehlikeli aşaması. Dik dalışla ani baskında vurup kaçacağız. Ve bize en az iki mucize lazım. İkili F-18 takımı yakın kanat uçuşu yapacak. Takım çalışması. Görevin başarısı ve hayatta kalmanız uçakların kusursuz koordinasyonuna bağlı. Bildiğiniz gibi bu tesis iki dağ arasında. Son etapta hedefe doğrudan ve dik dalışla yaklaşacaksınız. Bu mümkün olan en alçak irtifada uçmayı ve tek muhtemel saldırı açısını sağlayacak. Hedefinizin isabet alanı 3 metreden çok daha dar. Çift pilotlu uçak hedefi lazerle işaretleyecek. İlk ikili açıktaki havalandırma deliğinden lazer güdümlü bombayla reaktöre ulaşacak. Bu ikinci ikiliye alan açacak. Bu birinci mucizeydi. İkinci ekip öldürücü atışı yapacak. Ve hedefi yok edecek. Bu da ikinci mucizeniz. Ekiplerden biri hedefi vuramazsa...
3: Iskaladık.
2: Görev başarısız olur.
4: Lanet olsun.
2: Çıkışta daha çarpmamak için dik bir yüksek G tırmanışı yapılacak.
5: Oğuz'da dik tırmanış en az 8 G kuvvet eder.
2: 9 en az.
6: F-18'lerin gövdesi en fazla 7.5'a dayanır.
2: Bu kabul edilen limit. Sağ çıkmak için fazlasını başarmalısın. Uçak gövdesini yamutmak pahasına. Öyle hızlı tırmanacaksın ki ağırlığın 900 kilo olacak. Kafatasın omuriliğine basacak. Ciğerlerin üstüne bir fil oturmuşçasına sıkışacak. Bilincin kapanmasın diye büyük mücadele vereceksin. Şurası en savunmasız olduğunuz yer. Orası tabut köşesi. Daha bir şekilde çakılmadınız varsayalım. Tüm hızınızı kaybederek düşman radarına doğru tırmanacaksınız. Birkaç saniyede düşman semlerinin hedefi olacaksınız. Daha önce G gücüne maruz kaldınız ama bu seferki sizin ve uçağınızın kırılma noktası olacak.
7: Efendim, bu görev başarılabilir mi?
2: Bu sorunun cevabı kokpitteki pilota bağlı.
8: Konuş benimle bağlı.
9: Hedeften 12 saniye gerideyiz. Acele edelim, çabuk.
10: Tamam, arkamdan ayrılmayın.
9: Nasıl bu da kim?
11: Mavi takım, radara girdiniz.
9: Lanet olsun Memrik bu.
8: Bunun burada ne işi var?
11: Sizi durduracak düşman pilotuyum. Mavi takım, ne yapacaksınız?
9: 20 mil solunda saat 10 yönünde kapanma hızı 700 knot.
10: Karar senin, ne yapmak istiyorsun?
8: Devam etmek, çok yaklaştık. Hedefte kal.
9: Kuzeye doğru yöneldi. Sert tırmanışa hazır.
8: Lazerlemeye hazır olman.
9: Tamam, hoş bende.
11: Mavi takım, düşman hala yaklaşıyor.
9: Tırmanıyorum. Konuş benimle bak. Memrik nerede? 5 mil ötemizde hızla yaklaşıyor.
8: Hedef göründü.
10: Lazerim nerede bak?
9: Odaksız. Oturmadı. Üzgünüm, kilitleyemedim.
10: Vakit yok. Bombayı bırakıyorum.
9: Kahretsin, vuramadım.
11: Kilitlendim.
9: Memrik füzesini bize kilitledi.
8: Yapma, işimiz bitti.
11: Mavi takım, kaybettiniz. Burnunu düzelt Coyote.
12: Coyote cevap ver.
11: Coyote kanatları düzelt. Lanet olsun G kilidine girdi.
12: Coyote.
8: Yere çakılacak.
11: Peşinden gidiyorum. Hadi kenetlen. Kendine gel artık.
12: Coyote.
11: Hadi Coyote, toparlan. Coyote, hadi çabuk, lanet olsun Coyote.
8: Yüksel.
11: Koyati, sen iyi misin? İyi misin?
3: İyiyim ben. İyiyim.
11: Güzel, güzel. Bugünlük bu kadar yeter.
7: Direkten döndü.
11: Tam köşeden. Koş sürüşün, koş sürüşün!
7: Koş sürüşün!
9: Felix, bizim sol motor yanıyor.
7: Tırmanıyorum. Hız kesiyorum. Sol motor yakıt kesildi. Yangın söndürülüyor.

0: Phoenix ve Bob bu gece hastanede gözlem altında tutulacak. İyileşecekler.
1: İyi bari. Hiç kanat pilotu kaybetmedim.
0: Şanslısın. Uzun yıllar uçta gör. Başkaları da olacak.
1: Senin için kolay tabii. Karın yok. Çocuğun yok. Çakılsan yas tutacak kimsen yok.
0: Eve dön. Biraz uyuyalım.
1: Harp okulundan başvurumu niye çektin? Neden bana engel oldun?
0: Hazır değildin.
1: Ne için değildim? Ha? Senin gibi uçmak için mi?
0: Hayır. Kuralları unutmaya, içgüdülerine güvenmeye, düşünmeyip yapmaya. Yukarıda düşünürsen ölürsün, inan bana.
1: Babam sana inanmıştı. Ben aynı hataya düşmem.
2: Maverick,

0: Neler hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Biraz izin al. Ne kadar istersen.
1: Teşekkür ederim efendim ama vakit yok. Görev için...
0: Eğitimi ben devralıyorum.
1: Efendim?
0: Bu işi istemediğini ikimiz de biliyoruz.
1: Ama hazır değiller.
0: Görevini onlara hazır etmekti.
1: Efendim şuna inanmalılar. Bu görev başarılabilir.
0: Ama onlara başarılamayacağını öğrettin.
1: Efendim?
0: Uçuştan alındın albay. Kalıcı olarak.
1: Efendim?
0: Hepsi bu kadar. Efendim?

0: duydum. Çok üzüldüm. Şimdi ne yapacaksın?
1: Ice artık yok. Bir seçeneğim yok ki.
0: Dönüş yolunu kendin bulursun.
1: Hayır Penny. Ben yokum. Bu iş bitti.
0: Pete, havada kanat pilotunu kaybedersen mücadele edersin. Öylece pes etmezsin. Onlar senin pilotların. Ve başlarına bir şey gelirse kendini asla affedemezsin.

0: Ama bir yol bulacaksın. Buna eminim.
1: Albay Mitchell eğitim görevinden alınmıştır. Bugünden itibaren parametreler yenilendi. Hedefe varış 4 dakika oldu. Vadiye daha düşük hızda gireceksiniz. 420 natı aşmayacaksınız.
2: Efendim, bu sürede düşman uçakları bizi yakalamaz mı?
1: Teğmen, düşman uçağıyla çatışmaya girebilirsiniz. Dağa çakılınca kurtulma ihtimali nedir? Hedefe daha yüksek irtifadan saldıracaksınız. Kuzey seviyesinden. Lazerle işaretlemesi zor olacak ama yüksek G tırmanışına gerek kalmayacak.
3: Füzeleri keklik gibi avlanırız.
1: Bu da kim böyle?
4: Meriten kontrol merkezine. Alfa noktasına giriyorum. Yeşil bölgeyi onaylayın.
5: Mevrik, burası kontrol merkezi. Yeşil bölge onaylandı ama tatbikatınız buraya işlenmemiş efendim.
4: Ama yine de gideceğim.
0: Güzel.
4: Hedefe varış süresi 2 dakika 15 saniye.
6: 2.15 mi? İmkansız.
4: Son saldırı noktası. İçeri yöneliyorum.

0: Vay canına be, tam isabet.
1: Vay.

0: Beni zor durumda bıraktın albay. Bir yandan bu görevin başarılabileceğini ispatladın. Hayatta kalma yolunu gösterdin. Ama öte yandan bunu milyarlarca dolarlık bir uçağa kaçırıp onu bir daha uçamaz hale getirerek yaptın. Artık seni koruyacak bir Iceman yok. Divana harbe çıkıp ordudan atılman için yeterli gerekçe var. Sence ne yapayım? Neyi tehlikeye atayım? Pilotların hayatını ve görevin muhtemel başarısını mı? Yoksa kendi kariyerimi mi? Seni ekip lideri yaparak.
1: Efendim, bence Koramiral retorik bir soru sordu albay.

0: Konuş benimle kuz.
1: Albay Mitchell. Sen buraya aitsin. Bizi gururlandır.

0: Sizinle uçmak bir şerefti. Her biriniz donanmanın as pilotlarısınız. Bu son derece net bir görev. Seçimlerim de bu doğrultuda oldu. Ötesi yok.
1: Foxtrot ekiplerini seç.
0: Payback ve Fanboy. Phoenix ve Bob.
1: Ya kanat pilotun?
0: Rooster.
2: Diğerleri gerektiğinde görev almak üzere gemide bekleyecekler. Dağılabilirsiniz. Hedefiniz açık ve somut bir tehlikedir. Bir haydut devlet yönetiminde gizli bir uranyum zenginleştirme tesisi. Şu iki dağ arasına komutlandırılmış bir yeraltı sığınağı. Giriş güzergahı 5. jenerasyon 2 avcı destekli karadan havaya füzelerle korunuyor. Sizin F-18 ekibi sınırı geçince USS Leyte Gulf gemisi çıkışlı Tomahawk'lar senkronize saldırıya başlayacak. Şuradaki düşman sahasının kalkış pistlerini yıkacaklar. Ama halen havada olan uçaklarla uğraşmanız gerekecek. Tomahawk'lar vurur vurmaz geldiğinizi öğrenecekler. Hedefe varış için sadece 2 dakika ve 30 saniyeniz var. Sonrasında Tomahawk'ların vuramadığı tüm uçakların hedefi haline gelirsiniz.
1: Hepiniz bugün için eğitildiniz. Sağ salim dönün.

0: Efendim? Efendim? Ben şey diyecektim de. Konuşuruz. Geri dönelim de. Hey Bradley. Hey. Başaracaksın.
1: Maverick. Hey, dalmışsın. O bakışı hiç sevmedim.
0: Hep aynı bakışı. Sağ ol. Tekrar görüşemezsek sağ ol Mudo.
1: Benim için şerefti.

0: Hançer 1, rampa 1'de kalkışa hazır.
1: Yedek hançer beklemeli.
2: Hançer 4, kalkışa hazır.
3: Hançer 3, kalkışa hazır.
0: Hançer 2, kalkışa hazır.
4: Destek kuvvetler havalandı. Saldırı grubu hazır. Kalkış emri bekleniyor.
5: Gönder.

0: Hançer 2 kalktı. Hançer 3 kalktı. Hançer 4 kalktı.
1: Komandçı Hançer 1, beklemede bilgi geç.
2: Komandçı 1-1 hazır. Bölge temiz. Hançerler ilerleyebilir.
1: Anlaşıldı. Hançerler, radar altına iniyoruz.

0: hançerler radar dışı. E2 radarına geçiyorum.
1: İşte geldik. Düşman bölgesi ileride. Varışı 60 saniye. Komanche, hançer 1, rapor.
0: Komanche, bölge temiz. Karar sizindir.
1: Anlaşıldı. Hançer saldırısı.
2: Tomahawklar yolda.
3: Artık geri dönüş yok.
1: Hançerler, saldırı pozisyonu alın. Hazır olun. Hedefe doğru ilerliyoruz. 2 dakika ve 30 saniye için 3, 2, 1, başlat.
4: 2 başlattı.
5: 3 başlattı.
4: 4 başlattı.

0: Sam rampası yukarıda.
1: Radardan yırtık galiba Mel.
0: Bunun kıymetini bilelim.
2: Semler geliyor. Sağ güç yönünde.
3: Hedefe 2 dakika var.
0: Tamam. Rusların birkaç saniye gerisindeyiz. Hızlanalım.
4: Düşman hava sahasında Tomahawk temasına son 30 saniye.
5: Hançer, Comanche konuşuyor. İki düşman gördüm. Tek grup, iki uçak.
6: Bunlar da nereden çıksın? Uzun menzilli devriye mi?
1: Comanche, bunlar nereye gidiyor?
7: Bize göre 09050 güney basın.
3: Uzaklaşıyorlar. Burada olduğumuzu bilmiyorlar.
0: Tomahawk'lar hava üssünü vurunca düşman uçakları hedefi savunmaya geçecektir. Onlardan önce varmak zorundayız. Hızı arttırın.
1: Takipte

0: önemli. Beni bekleme.
1: Komutanım, hançerler 2 ve 4 geride kaldı. Hedefe 1 dakika 20 saniye.
2: Tomahawk teması. 3, 2... Temas. Düşman pisti imha edildi.
3: Geldiğimizi duyurduk.
4: Düşmanlar hedefi korumak için rotadan çıktı.
5: Rooster, nerelerdesin?
6: Hadi be Rooster. Düşmanlar ensemizde. Topuklayalım. Hadi dal ve indir.
5: Dikkat et Felix.
1: Komutanım, düşmanlar hedefe 2 dakikada. Hançerler hedefe 1 dakikada.
7: Çabuk ol Rooster. Hızlan ya da öl.
6: Çocuklar, çok yavaş kaldık. Hadi hızlanalım.
8: Eğer hızı hemen artırmazsak oraya vardığımızda düşmanları karşımızda bulacağız.
5: Konuş benimle baba. Takat evlatı başarabilirsin. Hiç düşünme. Sadece yap.
8: Rooster, o kadar da demedik.
5: Aferin evlat, aferin sana. Tamam, hadi bakalım.
6: Aa, Rooster, ağır ol oğlum.
1: Komutanım, hançer 2 arayı kapatıyor.
3: Pekala, hedefe vurun, eve dön.
5: Hedefe 30 saniye. Bak, lazerini kontrol et.
6: Havadan karaya kontrol, tamam. Lazer kodu onaylandı. 1-6-8-8. Lazer hazır. Kafayı kollar.
5: Lanet olsun, bu da ne?
9: Beybek, orada mısın?
7: Tam arkandayım.
5: Phoenix, tırmanış için hazır ol.
0: Hançer 3, ben hazırım.
5: Tırmanıyoruz. 3, 2, 1.

0: hedefi göster bak.
1: Hançer 3. Biraz bekleme.
0: Hadi bak, hadi çabuk.
1: Biraz bekle. Tamamdır, kilitlendim.
0: Hedef belirlendi, bomba atıldı.
2: Birinci mucize.
0: Hançer 2 neredesin?
3: Geliyorum ben, az kaldı. Bebo, lazerim nerede kaldı?
4: Rüstü, bu lazerde bir sorun var. Lanet olsun. Hedef yok.
3: Hadi çocuklar, vaktimiz yok.
2: İkinci mucize. Tabut köşesindeler.
0: Durun, daha bu iş bitmedi. İşte geliyor. Radar uyarısı bize yaklaşıyor. Phoenix sağ kır.
5: Ağırlık atmalıyız. Hançer savunmada.
3: Bir tane daha geliyor.
0: Hançer bir savunmada. Russell rapor ver. Aman tanrım.
3: Bize yaklaşıyor.
6: Sağ kır Beybek, sağ kır.
7: Sağ kırıyorum.
3: Olamaz, geliyorlar.
8: Alt yönünde sen var Rusya.
3: Karşı müdahale geliyor. Hançer vurulmadı.
0: Hançer bir savunmada.
5: Konuş benimle bak.
8: Sağ kır Phoenix.

0: iki tane daha. Hançer iki savunmada. Evet, sen füzesi karşında.
1: Hançer dört savunmada. Rusya düşman. Düş.
2: Konuş benimle.
0: Hançer iki savunmada. Felix sağa kır.
3: Gemiye getirin.
4: Hançerler giriş kontrol noktasına.
5: Düşmanlar yaklaşıyor.
1: Mevrik ne olacak?
3: Mevrik için bir şey yapamazsın de. F-18'de yapamaz.
6: Yedek hançer koruma için kalkış izni istiyor.
4: Onaylanmadı yedek.
3: Arama kurtarma yolu. Onaylanmadı. Düşman oradayken olmaz.
7: Ama efendim Mevrik hala orada.
3: Bugün başka kayıp vermeyeceğiz. Onları geri getirin.
8: Hançer çatışmaya girme. Tekrar ediyorum.
9: Çatışmaya girme.
10: Düşman yaklaşıyor. Geri dönemeyiz.
11: Rooster, o gitti.
12: Mevrik öldü.

0: Hayır.
1: Hançer 2 vuruldu. Hançer 2 vuruldu.

0: Sen iyi misin?
1: Evet iyiyim. Sen peki?
2: Peki.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ne arıyorsun burada?
1: Burada ne mi arıyorum?
0: Ben o füzeyi sen buraya inesin diye mi yedim? Şimdiye gemiye dönmen gerekirdi.
1: Hayatını kurtardım.
0: Ben seninkini kurtardım. Olması gereken buydu. Aklından ne geçiyordu ha?
1: Bana düşünme demedin mi sen?

Evet. Seni görmek güzel. Seni görmek de güzel. Plan nedir peki?

0: Yok daha neler. F-14 mü?
1: Ben onunla 3 MiG vurmuştum.
0: O şeyin uçup uçmadığını bilmiyoruz ki.
1: Öğrenelim o zaman.
0: Orada adamlar var.
1: Evet.
0: Fazlası da var.
1: Tamam. Koşmaya başlayalım.
0: Hadi koş, koş.
1: Bak, ben sana hava için sinyal verince şu düğmeyi kaldır ve 21'e gelinceye kadar tut. Motor çalışır. Sonra kabloları çek, bağlantıyı kopar. Anladın mı?
0: Evet.
1: Ben çıkınca merdiveni topla. Tamam. Daha dün gibi ha Mev.

0: şey çok eskiymiş.
1: Geçerim.

0: iki pistte delik deşik. Bu antikayı nasıl uçuracaksın bilmiyorum. Bu kanatlar niye açılıyor? Ve bu taksi yolu. Uçuş pisti değil. Bu çok çok kısa bir taksi yolu Mev.
1: Sadece sıkı tutun.
0: Hayır olamaz.
1: Tamam hadi hadi hadi. İbreyi gidiyor hadi.
0: Ne?
1: İşte bu hadi hadi. Tamam.
0: Mev.
1: İşte gidiyoruz.
0: Sıçtık.

0: komutanım. Rooster'ın takip cihazından sinyal alıyoruz. Ama sanırım arızalı.
1: Sinyal gitti mi?
0: Hayır komutanım. Süpersonik hızda.
1: Uçuyor yani. Peki neyle?
2: Komutanım, donanma raporuna göre havada bir F-14 Tomcat var ve bize doğru geliyor.
1: Bu olamaz. Bu mümkün değil. Maverick.
3: Tamam Rooster. Gemiyle bağlantı kur.
4: Ona çalışıyorum. Telsiz iptal. Radar yok. Burada ne varsa bitik. Ne yapacağım anlat bana.
3: Tamam. Önce telsiz. Şeye gir. UHF-2 akım anahtarı. Onu dene.
4: Burada 100 tane akım anahtarı var. Sence hangisi?
3: Bilemiyorum. O babanın işiydi.
4: Bir yolunu bulur. Mev 2 düşman alçakta 5 önünde. Ne yapacağız?
3: Tamam dinle. Sen sakin ol. Kim olduğumuzu bilseler çoktan ölmüştük.
4: Evet. İşte geliyorlar. Planın ne?
3: Sadece maskeni tak. Unutma. Biz aynı takımdayız. El salla ve gülümse. El salla ve gülümse.
4: O işaret neydi? Ne dedi bize?
3: Ne dediği hakkında hiçbir fikrim yok.
4: Peki bu neydi? Bir fikrim var mı?
3: Hayır, bunu da ilk kez görüyorum.
1: Lanet olsun. Kanat pilotu atış mesafesine giriyor.
3: Tamam, beni dinle. İşaretim ne? Başının üstündeki halkaları asıl. O fırlatma kolu.
4: Ne? Bunları atlatabilir miyiz?
1: Silah, füzeyi atlatamayız.
4: O zaman it dalış.
5: Bir F-14, son teknoloji avcılara karşı.
4: İş uçakta değil, pilottadır. Ben olmasam peşlerine düşerdim.
1: Ama sen buradasın.
4: Hadi ama Mev. Düşünme. Sadece yap.

yapacağız. Arazi yapısı hedef sistemini şaşırtacak. İşte geliyor.

0: tutun.
1: Vay be!
0: Kilitlendim. Şansımı deniyorum.
1: Vay senin!
0: Güzeller bitti. Silahlara geçiyorum. Hadi Mev, hadi!
1: Halledersin Mev!
0: Dur, daha bitmedi. Son bir şans.
1: Başarabilirsin.
0: Hadi Mevrik.
1: Çalıştırdım.
0: Harikasın. Hadi bizi gemiyle görüştür.
1: Tamamdır.
0: Hayır olamaz.
1: Bu herif nerede?
0: Burnumuzda. Lanet olsun, cephane bitti. Füze geliyor. Rusya fişekler.
1: Direkten döndük. Fişek bitti mi?
0: Kurtulamayacağız. Fırlamalıyız.
1: Ne?
0: Yükselmemiz gerek. Sana der demez fırlatma, kolunu çek.
1: Mev, bekle.
0: Rooster, başka yolu yok.